0: yapıldığına dair bilgiler gelmeye başladı. Birçok topluluk arasında panik ve şüphe yayılmaya başladı.
1: Bu film gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmıştır.

0: Boyer, Minnesota, 1990.
1: Tanrım, lütfen yardım et. Yardım et lütfen.

0: kadar çabuk döndün John? Söyle bakalım, çocuklar bu sefer neyi kırmışlar?
1: John! Benim ofise geçelim. Seni buraya çağırma sebebim... Otur hadi şöyle. Peder Beaumont uğradı az önce. Senin kız kilisesine sığınmış. Kaç gündür orada?
2: Salı gününden bu yana.
1: Rahatsız edici bir durum. Bunu getirmiş. İmza kızının.
3: Bir şey mi olmuş şefim?
4: Ben dedektif Bruce Kenner, tarih 14 Ekim 1990. Adını soyadını söyle.
2: John Gray.
4: İşini de söyler misin?
2: Otomobil tamircisiyim.
4: Pekala. Birbirimizi zaten tanıyoruz. Lafı fazla uzatmadan bana neden buraya geldiğini söyler misin?
2: Kafam çok karışık ve düşündüm de ben...
4: Ne düşündün?
2: Bütün gece bu olayı düşündüm ve dua ettim.
4: Dua etmek işe yaradı mı?
2: Evet, yaradı. Ama hala emin değilim. Bir yanım bu imkansız diyor. Zaten hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Bu imkansız.
4: Peki acaba öbür yanın ne diyor bu işe?
2: Bazı şeyler gün gibi ortada.
4: Yani...
2: Öncelikle kesinlikle emin olduğum bir şey var. Angela asla yalan söylemez. Söylemedi de, annesi de öyledir. Kalbi temizdir. Ama öyle şeyler var ki bana sarılmıyor, beni öpmüyor.
4: Yani seni ihmal ediyor, öyle mi?
2: Evet. Tabii ayrıca şu konuda
4: John,
2: var ki...
4: Saçmalama, önce şu kepi çıkar.
2: Ne?
4: Kepini çıkar. Seni neden ihmal ediyor peki John?
2: Çünkü suçlu benim. Ben yaptım.
1: İtiraf da etmiş ama suçu işte.

0: Dediğini hatırlamıyor. Nasıl oluyor bu?
1: Vakit kazanmaya çalışıyor. En kısa zamanda kızıyla görüşmeliyim.
0: Pederin dediğine göre içine kapanmış. Kimseyi istemiyormuş.
1: Pederden bana ne? Bize bir psikolog lazım.
0: Psikolog mu?
1: Hem de en iyisinden.
0: Sen biraz üstüne git. Çözülene kadar yüklen.
1: Çocuk taciz görmüş.

0: Bayan Grey. Ben size bir çay yapayım. Bayan Grey. Haberiniz var mıydı?
1: Peder Bey arayıp haber verdi. Ama ben... oğlumla konuştum. Öfkeden deliye döndü ve her şeyi inkar etti. Peder Bey lütfen, lütfen, lütfen onu görmem gerekiyor.
2: Bu konuyu konuşmuştuk Rose. Artık kilisede kalması daha iyi olur.
0: Bayan Grey, Angela'nın odasına bir göz atabilir miyim?
1: Üst katta.
0: Teşekkür ederim.
3: Holün sonunda.
0: Ne dedin?
3: Holün sonunda.

0: Baksana Burus. Arama izni olmadan içeri giremeyiz.
1: Kız izin verdi. Uyuyor muydun sen? Oğlu nerede?
0: Roy mu?
1: Evet.
0: 2 yıl önce gitti.
1: Nereye gitti? Bilmiyorsun. Aile dostusun, nereye gittiğini bilmiyorsun.
0: Zaten çok canları sıkılmış. Şimdi bir de bu konuyu açma.
1: Bayan Gray, torununuzdan haber aldınız mı?
2: Pek almıyorum. Arada bir arayıp hatır sorar. Ama pek...
1: Neden gitti? Babasından mı kaçıyordu?
2: Dün gece sordum oğluma.
1: Ne dedi peki?
2: Elimi tuttu. Sonra dua ettik.
3: Bu bir şehir efsanesi değil. Satanistler burada, aramızda yaşıyor. Ve diğer bütün din kökenli gruplar gibi kendi tanrılarına, yani şeytana tapıyorlar. Korkunç ayinler düzenliyorlar.
0: Onları nasıl dinliyorsun? İzin olursa kapatabilir miyim?
1: Olur, kapat bakalım. Acaba... araba senin.
0: John. Sorunları olduğunu biliyorum ama kızını taciz etmek inanılır gibi değil.
1: Neden? Aynı kiliseye mensup olduğunuz için mi?
0: Ya sadece... Sadece okşamışsa, sevgisini göstermişse... Kızı olayı biraz abartmış. Geçinmesi zor biri.
1: Öyle mi? Bana öyle söylemediler. Kız biraz utangaçmış.
0: Küçüklüğünü bilirim Bruce. Evlerini, nasıl yaşadıklarını gördün. Kız bir de aklını yitirdi.

0: berbat bir hayat yaşadı. Belki de artık hepsini geride bırakmak istiyor. Ne bileyim.
1: 17 yaşında bir kız hayatını değiştirmek istiyor diye babasını hapse attırır mı? Buna inanıyor musun?
0: Bu ihtimali gözden çıkaramayız. Öyle değil mi?
1: Haklısın, çıkaramayız.
2: Çocuk ninesini bir bardan aramış. Yerini tespit ettirin hemen. Bulana kadar da beni aramayın. Evet.
3: Evet. Ruh sağlığı gayet normal görünüyor.
2: Öyle olduğunu söylemiştim. Asıl mesele neden bir anda hafıza kaybı geçirdiği. Kimse inanmaz adama. Rus, Bay Reigns burada.
3: Kötü bir niyeti olduğunu sanmıyorum.
2: Ne?
3: Avukat istemediğine göre kendini korumaya çalışmıyor demektir. Haksız mıyım?
2: Hiçbir şey anlamadım. Bruce!
1: Geldim, buradayım.
2: O söylediğinizi bir kere daha söyler misiniz profesör? Bazen benim de kafam duruyor.
3: Bence John taktik gereği öyle yapmıyor. Adam işbirliğine hazır bence.
1: Ben yaptım deyip duruyor ama sanki orada değilmiş gibi konuşuyor.
3: Bir noktaya kadar da değilmiş zaten. Karşımızda yıllardır içkiyi bırakmaya çalışan biri var. Bunu da inanç yoluyla yapıyor. Tehlikeli bir karışım çünkü bir taraftan fazla ileri gidip korkunç şeyler yapıyor. Bir taraftan da yaptığı korkunç şeylerle yaşayamıyor. Şimdi ise onları kafasının içinde bulamıyor.
2: Bulamıyor mu?
3: Bastırıyor. Buna ait anıları bazı kapıların arkasında bir anahtarla içeri girip o anıları serbest bırakmak, geçmişi yeniden yaşatmak zor bir şey değil.
2: Ben uzman falan değilim. Ama ne bileyim, bana sorarsan bunlar insana...
3: İnsana biraz tuhaf geliyor, öyle değil mi? Evet, ben de öğrencilerime zihnin kocaman bir evren olduğunu söylüyorum.
1: Evet, bu konuda bir yazı okumuştum.
3: Regresif hipnoz büyük ilerlemeler kaydetti. Her neyse, bu konuları konuşmak için dersimden çıkarmadınız beni herhalde, yoksa sebebi bu muydu? Öyle miydi?
1: O zamandan beri kafam karışık. Babam bunu kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi. Ama ben bunun yanlış olduğunu biliyorum. Beni elliyor. Beni onunla cinsel anlamda birlikte olmaya zorluyor. Korkuyorum. Korkmam lazım mı bilmiyorum ama korkuyorum.
3: Tamam. John, bir daha. Bütün dikkatini ilk cümleye ver. Geçen yıl babam odama gelmeye başladı.
4: Geçen yıl.
3: Söylediklerimi unutma John. Bırak sarkaç zihnini açsın. Kendi içine dön.
4: Bunun hiçbir faydası yok. Daha buna ne kadar devam edeceğiz?
3: Bir kere daha bırak kendini. Vücudundaki bütün kasları gevşetmeni istiyorum senden. Üçüncü cümle.
1: Babam bunu kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi.
4: Tanrı hep seni gözetir. Evet, aynen böyle dedim. Defalarca söyledim bunu. Evet ama...
1: Beni elliyor, beni onunla cinsel anlamda birlikte olmaya zorluyor. Bunları senin kızın yazmış. Bunun farkındasın değil mi?
3: Yazı onun yazısı John. Benim kızım asla yalan söylemez demiştin.
4: Hayır, yalan söylemez. Bana hiç yalan söylemez.
1: İyi de söylemiş işte. Eğer sen hiçbirini hatırlamıyorsan...
4: Hayır ama Tanrım, lütfen yardım et bana Tanrım, lütfen.
3: John. Sarkacın arkasında. Sarkacın hemen arkasında.
4: Dur biraz, dur. Dur. Galiba bir şeyler görüyorum.
3: Peki John, bize ne gördüğünü söyle.
4: Bu gördüğüm benim evim mi? Hareket ediyorum. Tanrım, sanki şimdi oradayım. Evin içinde geziniyorum.

0: Geçen yıl babam odama gelmeye başladı. O zamandan beri kafam çok karışık. Beni elliyor. Cinsel anlamda onunla birlikte olmaya zorluyor.
1: Dur, ona yardım et. Onu görüyorum. Yatakta oturuyor.
2: Dur, dur. Adam şimdi de ayaklarını bağlıyor.
3: Bir saniye, adam mı dedin? Sen nereden izliyorsun bunu?
2: Yanındayım. Yatağın yanında duruyorum.
3: Kendini görüyor musun?
2: Evet, oradaki benim galiba. Öyle değil mi?
3: Hayır, o sen değilsin. Başka biri. John, yüzüne odaklan.
2: Neden? Peki neden engel olmuyorum? Benim orada ne işim var? Söylesene, ne işim var?
3: Birini eve almışsın. Tanıdığın biri olmalı.
2: Neden engel olmuyorum buna? Tanrım.
3: Bir yüz John. Tanıdığın biri o adam.
2: Bilmiyorum kim olduğunu. Herhangi biri olabilir.
3: John, geçen yıl evine girip çıkan kim vardı?
0: Ya, kim olduğunu bilmiyorum. Biliyorsun John.
3: Dedektif.
0: Kim olduğunu...
2: Galiba elimde bir fotoğraf makinesi var. Fotoğraf çekiyorum. Hadi dur bir saniye. Galiba onu gördüm. Onu gördüm. Bu George.
0: George Nesbitt mi?
3: Tamam.
0: George Nesbitt mi?
4: Merhaba George.
0: Hey George.
4: Ne haber Bruce? John'la işiniz bitti mi?
0: Nereye gidiyorsun?
4: Sence nöbetim bitti. Bir sorun mu var?
0: Senin adın geçti.
4: Benim adım mı? Ne dedi peki?
0: Sen anlatsana. Ha George? Bir de sen anlat. Sana bütün resimlere baktım desem ne dersin? Bu işi senin yaptığını söyler misin ha? Resimler elimizde.
4: Gösterirsen. Anladım. Dur biraz, hayır emin
0: evet,
4: değilim zaten
0: fazlasıyla
4: bütün bu olay fazlasıyla.
0: 5 dakika önce olsa inanmazdım. Şimdi seni öldürmek istiyorum.
4: Dur biraz.
0: Silahını ver.
4: Bruce, heyecanlanma tamam mı?
0: Bak, heyecanlanmıyorum. Silahını ver.
4: Ne fotoğrafıymış bu?
0: Şimdi neden söz ettiğimi bilmiyor
4: lanet
0: musun
4: olasın. Ha? Lanet olasın.
0: Seni şerefsiz.
5: Biliyorsun. Sadece yetkili personel.
6: İnsaf yani. Adam tek kelime bile etmeden üstüne yürümüş.
0: Ben öyle şeyler yapmam Kate'i, sen de biliyorsun. Yalan söylediğini biliyorsun.
6: Yeter bu kadar. Nesbitt artık benim müvekkil. Hem şu fotoğraflar var ya, elinde olsaydı bana çoktan göstermiştin onları, öyle değil mi? Yalan söyleyen kim burada Bruce?
0: Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu saçmalıkları duydun mu şefim? Kızla konuşmamız lazım. Bakalım onu tanıyacak mı?
7: Peki ha? Tamam. Sakin ol biraz. Bazen senin gibi olmak istiyorum Bruce. Bana sorarsan bunlar... Nesbitt bizim elemanımız. Bunu aklından çıkarma, tamam mı? Psikoloğunu da götür.
0: Sağ olun şefim. Gidiyoruz.

0: John Nesbitt'in adını söylemeden önce ondan şüphelendin mi? Peki neden?
1: Adamda garip bir yan vardı. Ben bir dedektifim profesör.
0: Aa, olabilir. Ben yine de yürüttüğüm terapiye karışmamanı rica edeceğim. Sen ve diğerleri ona istediğiniz soruyu sorabilirsiniz ama daha sonra sıra bana gelir.

0: Kızla. Adım Rose. Rose Kenner. Lütfen otur şöyle. Aslında bir kere babanın atölyesinde karşılaşmıştık. Sen hatırlamazsın, o zaman daha küçüktün. Seninle biraz konuşmak istiyoruz. Bu bey Profesör Reigns. Kendisi psikologumuz.
1: Angela, kalmamı ister misin?
0: Pekala, şimdi sana birkaç soru soracağız.
2: Ben deli değilim.
3: Hayır, değilsin tabii.
0: Bu soruları sormamın sebebi odada başka birinin varlığından haberdar olmamız. Baban anlattı bize.
2: Ama neden? Neden öyle dedi ki?
0: Bu resimlere iyice bakmanı istiyorum senden.
2: Devam etmek istemiyorum.
0: Angela, bu insanlar sana zarar verdi. Başkalarına da zarar verebilirler. Baban bir ayinden bahsetmişti. Ne ayini bu? Bunları yazmak ister misin? Bazen işe yarayabilir.
2: Yalnızken yazarım.
0: Tamam.
1: Hep kederli biriydi. Dış dünyadan kendini soyutladı. Seminerlerimizde bunu gösteririz.
4: Uzak durun şeytandan. Hazreti İsa benim yanımda.
1: Durduk yerde ağlamaya başladı. O zaman anladım. Adeta Tanrı benimle konuştu.
3: Ben ona Sezgi demeyi tercih ederim peder.
1: Siz ne derseniz deyin. Ama babasının yaptığını biliyordum. Derken aynı şeyi bir daha tekrar etti.
2: Sona ermesi için her gün Tanrı'ya dua ediyorum.

Angela. Sana yaptıkları şeyler, şeytanı çağırdıkları zaman... Babanın yanında başka kim vardı? Rica etsem bana söyleyebilir misin? Adı neydi?

0: vermiş sana.
1: Satanizm konusunda maalesef hiçbir şey bilmiyorum. İnancın var mı senin?
0: Havamda değilim, sonra cevap veremeyeceğim.
1: Agnostiksin, inanmak istiyorsun ama inanamıyorsun. Üzülme, ben de geçtim o safhadan.

0: İncil.
1: Bir nüshası elime geçti. Ters dönmüş bir haçla onu damgaladın. Neden bize geldiğini şimdi anlıyorum. Eşinin ölümü sebebiyle değilmiş. Kilisemizin adını lekelemek için geldin.
2: Bakın sayın

0: Ederim. Ben...
1: Neden söz ettiğimi anlamadın? Hakaretleri hatırlamıyorsun. İşkenceyi de, dışkıyla ne yaptıklarını da. Öyle olsun John. Bize tek bir iyilikte bulun. Dene.

0: kara büyününde yer aldığı bir ayin yapıldı. Suç ortaklarından biri Poyer Polis Şubesi'nden olabilir. Ve bu geceki
1: harika. Haniye yol açmamak diye buna derim ben.
0: Bu şehrin sakinlerini diken üstünde tutmaya devam ediyor.
2: Lindy halanın gizli tarifinden nefis çorbalar.
3: Alo.
1: Benim Cleveland. Televizyonu aç.
3: Açıyorum. Hangi kanal?
1: Kanal 5. Açtın mı?
3: Bir saniye açıyorum.
4: Satanist ayinlerindeki aşırılıkları orta çağlardan ya da fantezi edebiyatından öğrendik. Ama son birkaç yılda bu türden kitaplar gözlerimizi açtı.
5: İşaretini sırtıma dağladılar. Artık onun kölesi oldun dediler. 15 yıl boyunca bütün ayinlerine katılmaya zorladılar. Bir keresinde kurban olayına bile tanık oldum.
3: Tamam, yarın görüşürüz.
5: Bir bebeği kurban ettiler. İnsanların böyle şeyler yapmaya gücü olmayacağına inanmak en kolayı. Çok acıklı.

0: about it. But... Well... Ah!
1: Pekala. Angela, Nesbit'in bir bıçakla bunu karnına çizdiğini söylüyor. John da doğruladı. Hepsi bu değil. Şimdi bir kara kediyle urbalı bir adamı da hatırlıyor. Neden söz ettiğimi tahmin edersiniz. Satanist hainlerindeki aşırılıklar.
2: İyi de şefim, delil olmadan George'u daha ne kadar içeride tutacaksınız?
0: O bir polis, gerektiği kadar içeride tutabiliriz.
1: Tom, bu kitabı bul. Herkese bir tane al.
3: Herkese mi?
1: Yazarın adı S. Cooper. Dün gece televizyona çıktı.
3: Fotokopisini mi çıkartayım?
0: Kitaplardan al işte Tom.
3: Paramız yok. Bunu da belirtmeliyim.
4: Şefim, o kitabı ben okudum. Ama bir sürü saçmalık gibi geldi. Bebek kurban etmeler... Kameranın önünde cinayet işlemeler. FBI böyle bir şeye hemen atlardı.
0: Ciddi mi? Sen nereden biliyorsun? Zahmet edip FBI'ya aradın mı?
4: Hayır ama...
0: Ortalıkta dolaşıp park cezası yazmaktan biraz daha karmaşık bir olay bu, tamam mı? Kesin doğrularla hareket etmeliyiz. Hata yapmamalıyız. Sadece bir kere bile olsa.
2: Ne demek bu? Sadece bir kere bile olsa
1: peki,
2: ne demek?
1: Tamam,
2: ne
1: yeter,
2: demek bu?
1: Söyler misin? Peki tamam. Buyurun. Bitirin şu işi. Burasını sessiz sakin bir yer sanırdım. Torunlarımı düşünmeden edemiyorum Tanrım. Pek iyi görünmüyorsun. Uykunu alıyor musun?
0: Bana öyle geliyor ki bu olay...
1: Ne?
0: Bilmiyorum.
1: Bu bakışların korkutuyor beni.
0: Bu daha büyük bir şeyin parçası. Çok daha büyük bir şeyin.
1: Charlie, kapıyı çalmadan girme demedim mi sana?
4: Affedersiniz şefim, onu bulduk.
1: Kimi?
4: John'un oğlu, Roy'u. Pittsburgh'da yaşıyormuş.
1: Peki. Tam hangi cehennemde? Sor bakalım. Polis şubemizin Pittsburgh'a 2 uçak bileti almaya bütçesi yeter miymiş?
5: Pittsburgh, Pennsylvania.
0: Baban anlattı bize.
6: Peki ama neden öyle demiş ki?
0: Bu resimleri yakından incelemeni istiyorum.
6: Buna devam etmek istemiyorum.
0: Angela, bu insanlar sana zarar verdi.
7: Eşine de bunları tekrar tekrar dinletiyor musun sen?
0: Başkalarına da zarar verdi. Ayrıldık. Baban bir hainden bahsetmiştim. Ne hain?
7: Artık sebebini biliyorsun.

0: Merhaba Roy. Ayin mi?
1: Evet.
0: Bu iyi bir hikaye.
1: Evet, şaşırdın mı?
0: Babam şeytana tapıyor. Siz ne diyorsunuz?
2: Aferin kızıma.
1: O yüzden mi kaçtın? Ondan uzak durmak için mi?
0: Neden ona sormuyorsunuz?
1: Sordum, onun için buraya geldim. Annen sana iyi davranır mıydı?
0: Evet. Bizi bıraktıktan sonra o... O kendini öldürdü. Bunu biliyor muydunuz?
1: Sadece raporda yazılanı biliyorum. Bir araba kazasıymış. Direksiyon hakimiyetini yitirmiş.
0: Babam ona 20 yıl boyunca hayatı zindan etti. Ayeş'in teki. Herhalde bu raporunuzda yoktur, değil mi? Her şey iyiye gidecekmiş gibi bir de bizi dine sardırdı.
1: Biraz anlatsana. İçtiğinde ne yapıyordun?
0: Anlamadım.
1: Bence anladın. Sana ve Angela'ya neler yaptığını söyler misin?
0: Boş ver, unut.
1: Bazı şeylerin ne kadar zor olabileceğini biliyorum.
0: Hiçbir şey olmadı.
3: Madem olmadı o zaman neden sesini yükseltip öne çıktın? Son derece travmatik bir olay yaşadın Roy. Beynindeki savunma mekanizması
0: sen sağ
3: son
0: misin?
3: Derece normal ha? Bir şey.
1: Peki sakin ol, tamam mı? Otur hadi. Sadece konuşuyoruz. Roy, ben bir polisim. Sana karşımdakini söyleyeyim. Kız kardeşiyle konuşmayan genç biri var karşımda. Babasıyla da konuşmuyor. Ve metruk bir binada yaşıyor. Neyin var senin?
3: Başkalarına çatmaktan vazgeç. Gerçek düşmanını bulman lazım. Seni tıpatıp ona benzeten kişiyi. Ezik birini. Sana çok açık bir teklifte bulunacağım Roy. Yatak odana geri dönüp Blue Çağ'ına hatta çocukluğuna uzanalım. Tuhaf dediğin o anları tekrar gözden geçirelim.
0: Tuhaf mı? Tuhaf derken ne demek istiyorsun?
3: Kukuletalı birini arıyoruz Roy.
0: Sesler duyuyorum.
3: Nerede?
0: Kapının arkasında fısıldıyorlar.
3: Hangi kapıyı kastediyorsun?
0: Eski odamın kapısı. Açılıyor. Onları görüyorum. Evet. Kukuletalılar.
3: Babanı görüyor musun?
0: Bilmiyorum. Yüzleri görünmüyor.
3: Neden? Yüzleri boyalı olmasın?
0: Evet, hepsinin yüzü cadıya benziyor.
3: Ne yapıyorlar?
0: Bilmiyorum.
3: Hadi ama biliyorsun.
0: Bilmiyorum.
3: Düşündüğün şeyler değil Roy.

0: olamıyorum. Bilmiyorum. Engel olamıyorum.
1: Uyumayan bir şey var. Hipnozda Roy kendini bir çocuk olarak gördü. Doğru mu? Kız kardeşi taciz olaylarının geçen sene başladığını söylüyor.
2: Evet ama benim için bunların hepsi zamanla ortaya çıkan itiraflar. Bana göre uyumayan şey odasında 6 kişi olduğunu söylemesi. Odasına 6 kişi girip çıkıyor ve bunları kim görmüyor?
1: Büyük anne.
2: John'u doğurduğunda 16'sında bile değilmiş. Kötü bir şeylere bulaştığını herkes biliyormuş. Onu da bu olaya dahil etmemek için hiçbir sebep görmüyorum.
1: Tabii ya, anlamalıydım.
2: Bazılarımız kafasını da kullanabilir profesör.

0: aşkına? Bütün bunlar ne demek
1: Rose?
0: Daha dün
1: Rose,
0: bütün evi
1: Rose,
0: aramamış mıydınız?
1: Sakin
0: bugünse
1: Rose,
0: gelmiş evi
1: Rose,
0: harap ediyorsunuz. Hiç kimse bana bir açıklama
1: Rose,
0: yapmıyor.
1: Rose,
0: ne
1: Rose,
0: yapmaya çalışıyorsunuz?
1: Rose, Rose, dinle beni. Bunların hiçbirine gerek yok. Tamam mı? Brody ile konuşacağım. Adamların hepsini evden çıkaracağız.
0: Peki neden çıkartmıyorsunuz?
1: Fotoğrafların nerede olduğunu biliyorsun. Roy'la konuştum. Bize anlattı.
0: Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun! Yalancısın sen! Benim torunum öyle bir şey asla, asla yapmaz.
2: Alk uyanmış. Nasılsın şefim? Dinle. Brody ile bowling oynamaya gideceğiz. Siz de gelin. Biraz stres atalım.
1: Ne dedin?
2: Biraz sıyır kendini bundan.
1: Ah. Sağ olun çocuklar. Siz fazla sıyırmayın kendinizi, tamam mı?
3: Polis memuru musunuz?
2: Evet.
3: Angela Gray'e cinsel istismarda bulundunuz mu?
2: Hayır.
4: Bugün günlerden cuma mı?
2: Evet.
4: Roy Gray'e cinsel istismarda bulundunuz mu?
2: Hayır.
3: FBI raporu. Hep haklı çıkmana gıcık oluyor.
4: Minnesota eyaletinde mi doğdunuz?
3: Bu iş bayağı büyük evet. Bruce. Bir satanist kültü.
4: Hristiyan mısınız?
2: Evet.
3: 7 yıldır bundan şüpheleniyorlardı. Kitabın yayınlanmasından beri.
4: Dininize bağlı mısınız?
2: Evet.
3: Geçen ay rafa kaldırmışlar. İnanabiliyor musun? Bak şuna. Her yerinde hain söylentileri var. Birbiriyle bağlantılı. Ama en ufak bir delil bile yok.
1: Delili bulacağız.
3: Kate az önce aradı. Bir şey bulamazsak adamı serbest bırakacağız.
1: Kimi? Nesbit'i mi?
2: Hayır.
3: Kanunlar böyle Bruce.
1: Adam satanist bir tarikatın üyesi ve biz onu bırakacak mıyız?
4: Angela Gray'in pornografik fotoğraflarının çekildiğini biliyor muydunuz?
2: Hayır.
1: Yalan söylüyorsun.
5: Benim Kenner.
6: Gömleğini kaldırınca paniğe kapıldı.
5: Angela, benim Bruce. Bruce Kenner. Kapıyı açar mısın?

Dinle, doktor yarana bakmak istiyor. Sorun nedir? Yoksa kadın...

0: Doktor mu istiyorsun?
1: Mesele o değil.
0: Ne peki? Söyle hadi. Nedir mesela?
1: Eğer sana gösterirsem beni öldürürler.
0: Beni iyi dinle. Şu an bize bildiğin her şeyi söylemen son derece önemli. Bize göre büyük annenin... Hadi orada başka insanlar da vardı. Hepsinin yüzleri boyalıydı. Neden kabul etmiyorsun?
1: Şeytan onların yanında.
0: Şeytan diye bir şey yok. İyi insanlar var, tamam mı? Bir de kötü insanlar ve... Ne yazık ki bunların hepsi rezil insanlar. Ama senin gibi iyi insanlar onlardan daha güçlü. Evet öylesin. Utangaç olduğunu söylüyorlar. Ama ben öyle bir şey görmüyorum. Ben son derece cesur birini görüyorum. Bu dünyada cehennemi görüp tek başına buna karşı çıkmış birini görüyorum. Şimdi bir adım daha atman lazım, tamam mı? Bana güven.

0: Arabalarının ışıklarıyla uykumdan uyandım. Arabadan çıktıklarını gördüm. Cübbe giymişlerdi. Hepsi babamın atölyesine gitti. Bir süre sonra kapım çalındı. Daha önce yaptıkları gibi yine kapıyı kıracaklardı. Onun için kapıyı açtım.
1: Kimdi onlar?
0: Büyük annemdi. Onlar gibi giyinmişti. Beni aşağı indirdi. Yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı sanki.
1: İlaç verilmiş gibi mi?
0: Evet. Babamın atölyesine indiğimizi gördüm. İlahiler söylüyorlar, çığlık atıyorlardı. Çığlıkları duydum. Kara büyü ayini yapıyorlardı. Kıyıda köşede birlikte oluyorlardı.
2: Daha ne kadar kazayım? Tavanı değiştiremezsin. Onun için üstteki çimden birkaç santim al sadece.
3: Daha ne kadar sürecek?
2: Peki. Bu iş gerçekten büyük. Peki, bölümlere tamam, ayrılmalıyız. Tamam, önce çukurların olduğu yerler tespit edilecek.
3: Tamam, ne kadar sürer?
2: Bilmiyorum Bruce. Belki bir ay. Hata yapmayalım diyorsun. Sen ne yapıyorsun? Buraya gelmişsin.
3: Bizim bir ayımız yok. Feral. Burada neyle karşı karşıya olduğumuzun farkında mısın?
2: Hayır. Neden olsun ki Bruce? Cevapları sadece sen biliyorsun.
3: Evet,
2: öyle
3: haklısın.
2: Değil mi?
3: Haklısın. Haklısın. Haklısın. Tamam. Şunu bir dinle. Ben ezberledim. Sen de gir bakalım içine.
4: FBI ne olacak şef?
3: Bir somut bir delil bulana kadar FBI parmağını bile kıpırdatmaz. Bu işte tek başımızayız.
5: Bir telefon daha geldi. Wade Park'ında siyah elbiseler giymiş 20 kişi varmış. Biri tuhaf bir müzik duymuş.
6: Birini gönderin.
4: Kesinlikle Gold'ların eşidir.
5: Kimi gönderelim şefim? Herkes burada.
6: Bul birini Tom. Savcıyı ara. Yetişemiyoruz de. Şu kapıyı da kapatın. Pekala. Profesör Raines...
7: John terapiye cevap veriyor ama gördüğü yüzlerden hiçbirini teşhis edemedi.
4: Vakit kazanmaya mı çalışıyor?
7: Hayır, hiç sanmıyorum.
4: Bence bize her şeyi anlatmıyor. Onunla biraz konuşayım. Ağzından bir şeyler almaya çalışayım.
6: Charlie her zamanki gibi ne dediğinden haberin yok. Ağzını açma sen.
3: Angela, ne yapıyorsun burada? İyi misin?
0: Sizi arıyordum.
3: Peki, o zaman... Otur şöyle.
0: Bana inanmayacaksınız.
3: Ne oldu?
0: Galiba beni takip ediyorlar. Kitapçıdan çıkarken fark ettim.
3: Kim takip ediyor?
0: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama... sokaktakilerin arasına karıştıklarını anladım. Beni izliyorlar. Bana inanmadınız.
3: Mesele o değil Angela. Lütfen otur hadi. Şu anda şehrin yarısı şokta. Geçen gün babanın atölyesine gittim ve her şeyi gördüm. Dehşet içinde kaldım. Bu sadece bir öneriydi.
0: Annemi de takip etmişler. Bana kazadan az önce söyledi.
3: Evet, abin anlattı. İfadeni almam lazım.
0: Kimseye yük olmak istemem.
3: Olmazsın, tamam mı? Benim görevim seni korumak. Kayıt cihazımı alıp hemen geliyorum.

0: İyi misin?
1: Hı hı.
0: Teşekkür ederim ama ben...
1: Bu sizi korur.
0: Peki. Teşekkür ederim.
1: Babam rezil biri olduğunuzu söyledi. Hı. Arabanızı tamir ederken hep şikayet ediyormuşsunuz.
0: Bazen işlerini iyi yapmadıklarında tepem atıyor. Aslında senin iyi dediğin insanlardan değilim ben.
1: Öylesiniz. En azından benim için. İyi geceler.
0: İyi geceler. Hey hey hey. Teşekkür ederim.

0: Annen sana tam olarak ne demişti?
1: Taktiklerinden biri buymuş. Sokaktaki insanların arasına karışıp birbirine uzun uzun bakıyorlar.
0: Neden?
1: Ölümle tehdit ediyorlar.
0: Nasıl anlamış bunu?
1: Bana hiç anlatmadı. Zaten hemen sonra öldü. Bazen gece yarısı arayıp sonra da telefonu kapatıyorlar. Bir uyarı gibi.
0: Uyarı mı?
1: Evet, sanki bir davetiye gibi. Onlara katılmanı istiyorlar.
2: Şeytanın adına.
3: Ağır adımlarla pozisyon almaya başlıyor.

Hepsi senin için.

0: Ahlaksızlık almış yürümüş. Fesat çok. Bizi nasıl aldatmış. Ne güzel hayatım rayına oturmuş derken hem de. Annemle şeytanın aldatmacalarından kurtulmuşken. Ona en yakın olduğumda anladım bunu.
1: Emin değil misin? John. Gerçekten bilmiyor musun?
0: Bruce.
1: Hı? Neye bulaştığının farkında değil misin? Şeytan diye bir şey yok John. Sadece sen varsın. Şeytan da sensin. Peki ya eşin? Onu öldürdüğünü itiraf edecek misin?
0: Onu ben öldürmedim. Kazara.
1: Saçmalama! O tehditler, kimliksiz aramalar, kadını takip edenler. Bunlardan haberin yoktu. John, dua etmeyi, çiziktirmeyi bırak da bana bir isim ver artık.
2: Halledebileceğinden emin misin?
1: Ne diyorsun sen?
2: Bu olay herkesi etkiliyor. Seni de etkilemiş olabilir. Sertlikle halletmene hiç gerek yok.
1: Bak, kendi adamlarımızdan birini hapse attırdığım için şubenin yarısı işleri aksatıyor. Öbür yarısı da su katılmamış geri zekalı. Beni etkileyen de bu.
2: Peki ya kabuslar? Kabus görmeyen tek insan benim mi diyeceksin?
1: Hayır, ben de görüyorum. Neyse ki sen varsın profesör, bizimle ilgilenirsin.
3: Angela. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Hem benim hem de bu beyefendi için. Peder beyin baban hakkında söylediklerini bana neden anlatmadın? Bu işe karıştığımı biliyordun değil mi?
4: Çünkü sen hatırlamıyorsun büyük anne. Aklımı yitirdiğimi zannediyordum. Çünkü sen sanki her şey normalmiş gibi davranıyordun. Ama sonra anladım ki

0: Yalan söylüyorsun.
1: Rose.
0: Torunumla konuşmak istiyorum. Roy'la da. O beni tanır. Böyle bir şeyi asla yapmayacağımı bilir asla. O bilir kesinlikle.
1: Bak Rose, bunları oğlun söyledi bize, senin oğlun. Anlıyor musun?
2: İstersen John'un çizimlerine bir kere daha göz at. Belki bir şeyler hatırlarsın.
0: Ben bebekleri öldürmem. Ben kim olduğumu biliyorum.
2: Rose, seninle birlikte terapiye devam etmemiz gerekiyor.
3: Sen hiçbir şeyi hatırlamıyorsun.
0: Kim olduğumu biliyorum ben. Kim olduğumu biliyorum.
4: Ben sizi eve bırakayım. Gel hadi Rose.
0: Gel. Bunun hesabını vereceksin.

0: Hakkın varmış. Bu olay bana dokunmaya başladı. İlerleme kaydedemedik. Hem de hiç. Bu mümkün değil.
1: Elimizde çok fazla parça var. John hafızasını kilitledi çünkü başka bir erdemle karşılık verdiler. Oğlu Roy savunma mekanizmasıydı. Hepsi iyi, hoş da şimdi bir de Rose çıktı.
0: Zihnin koca bir evren olduğunu söylemiştim.
1: Bazen saçma sapan şeyler söylerim.
0: Bilimsel olmayan bir açıdan bakmaya çalışsak.
1: Bilimsel olmayan mı? Şeytanın hepimizi ele geçirdiğini mi ima ediyorsun?
0: Açık görüşlü olmaya çalışıyorum.

0: seninle ilgisi yok Rose. İradesi yaptırdı bunları. Karşı olduğumuz kişi de o.
1: Ne kadar dikkatli olursanız olun, şeytana sadakat yemini etmiş kadın ve erkekler aramıza korku salmak için ellerinden geleni yapacaklar. Kimse bundan kaçamaz. Kimse onun önünde iradesiyle karşı duramaz.
2: Evet, izliyorum şefim.
1: Özel programımızı izlemiş olanlar hatırlayacaklar ki yazar Cooper da onlardan biriydi.
2: Kimsiniz?
1: Şimdi onu dinliyoruz.
3: Onların kölesi haline gelmiştim. Hainlerine katılmaya başladım. Bilincim yerinde değildi.
2: Alo.
3: Ne yaptığımı bilmiyordum. Her türden hayvanı öldürdüklerini gördüm. Bir keresinde kurban ettikleri şey...
4: Şeytani semboller.
3: Bir bebekti. Fotoğraf çekip bunları filme aldıklarını da biliyorum. Bütün bunlara şahit olmak benim için çok zordu. Her şey için çok pişmanım. Ama büyülenmiş gibiydim.
4: Şeytan aramızda mı?
1: Minnesota Jordan'daki bir olayı hatırlıyoruz şimdi. Ayrıca Washington Olympia'dan Paul Ingram vakası var. Bir satanist olmakla suçlanmıştı. Bu da satanist faaliyetlerin dallanıp budaklandığı anlamına gelir. Görünmez bir şebekenin yarattığı dehşet ve korku konusunda bir uzman olan Profesör Jennings'e şeytandan söz ettiğimizde neyle karşı karşıya olduğumuzu sorduk.
5: Sorunun kökeni de burada yatıyor. Modern bir çağda yaşadığımızı sanıyoruz. Evlerimizde korunaklı bir hayat sürüyoruz. Alarmlarımız var, son model arabalarımız var. Ama esas mücadele de bu işte. Şeytan mevcudiyetini unutturmak için elinden geleni yapacaktır. Mevcudiyetinden şüphe duymazsanız onun tuzağına düşmeniz çok daha kolay olacaktır.
1: Şeytanın gerçek anlamda bir varlık olup...
6: Neyse?

Neyse. Leslie. Leslie. Gel pisi pisi pisi pisi gel. Leslie. Pisi pisi pisi pisi. Gel buraya. Gel. Neyin var senin? Seni şaşkın şey. Hadi çık oradan. Hadi gel buraya gel. Gel hadi Leslie.

0: Koru beni şeytandan. Koru Tanrım. Koru beni Tanrım. Koru Tanrım. Koru Tanrım.
1: Affedin biliyorum.
2: Biz yalancı.
1: Sen öldürdün. Bir bebek öldürdün. Hepsini öldürdün.

0: Şu pencereye bakar mısın? Sanki kaçmaya çalışmış.
1: Sana ne dediğimi hatırlıyorsun değil mi?
2: Biri onu itmiş dedin ama evde kimse yok.
1: Ne dediğimi çok iyi biliyorsun.
0: Ne oluyor Charlie?
1: Şefim, bu tür şeylere ben hiç inanmam.
0: Ama?
1: Ama bunun işe yaramayacağını düşünmeye başladım.
0: Bunların hepsi sıradan insanlar.
1: Ben insanları kastetmiyorum şef.
0: İtiraf etmesini bekliyoruz. Şimdilik hastanede kalacak.
3: Hepsi benim suçummuş gibi geliyor.
0: Hayır canım.
3: Doğru ama ben... hayatlarını mahvettim.
0: Lütfen yine aynı şeyi söyleme.
3: Hala anlamıyorsun. Onlardan nefret etmem gerekiyor. Ama onlar benim ailem. Onunla her gün konuşuyorum. Bizi bıraktı. Hepimizi. Babamın ona çektirdiklerine rağmen. İnanmıyorsun değil mi? Doğanın gücüne.
0: Ben sana inanıyorum Angela. Gerçekten. Sana inanıyorum.
3: Senden başka kimsem yok Bruce. Özür dilerim.
0: Angela, ben özür dilerim.
3: Ben hiç...
0: Şimdi dile... Bağışla beni, tamam mı? Özür dilerim, özür dilerim. Ben artık gidiyorum. Ne yapıyorsun Bruce? Ne yapıyorsun böyle?

0: Bana hep iyi davrandın. Beni ben olarak kabul ettin.
1: Korkunç, korkunç şeyler, korkunç şeyler. Bunu şimdi anlıyorum.
0: Artık onunla konuşmanı istemiyorum.
2: Ne var ne
0: Senin oldu? Yüzünden aklını
2: ne
0: yitirdim.
2: Ne oldu?
0: Gerçekten şeytanı gördüğünü mü sanıyorsun?
3: Roy. Aniden geçmişe döndüğü için acı çekiyor. Şu anda gerçekle hayali birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor.
0: Tekrar içmeye başladı, tamam mı? İçmeye başladı. Hezeyanlar görüyor. Hezeyanlar.
2: Roy.
0: Düzenbazın tekisin. Tıpkı onun gibi. Unuttun mu sandın? Sürekli vaaz veriyorsun. Burnunu başkalarının işlerine sokuyorsun. Senin de kilisenin de canı cehenneme.
2: Roy.
4: Böyle düşündüğün için çok üzgünüm Roy. Gel, kız kardeşini görmeye gidelim. Ben çıkıyorum.
0: Aklıma daha iyi bir şey geldi. Hepiniz neden çıkıp gitmiyorsunuz? Bizi rahat bırakın.

0: Oğlan Rose'u koruyor. Onunla tekrar konuşmalıyız.
1: Neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmiyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Artık onların yanında. Bunun kendi bile farkında değil. Bütün bunlar şeytanın işi.
0: Aa, işte şimdi saçmaladın.
1: Şerden bahsediyorum. Mutlak kötülükten.
0: Mutlak kötülük. Dinleyin peder.
1: Hayır. Şeytan aynı şeyi size de yapacak. John'un ailesine yaptığı şeyi. Kafanızı karıştırmanın bir yolunu bulacak. Sizi baştan çıkaracak. Şubede bunlardan dağıttım.
0: Ne yaptım dedin?
1: Zarar verecek bir şey değil. İyi geceler.
0: Neden kabul etmiyorsun?
2: Niye etmiyorum?
0: Ödünün koptuğunu. Artık kafanı kullanmıyorsun.
2: Reigns.

0: Annen sana tam olarak ne dedi?
1: Taktiklerinden biri buymuş. Sokaktaki insanların arasına karışıp birine uzun uzun bakıyorlar.
0: Neden?
1: Ölümle tehdit ediyorlar.

Alo. Alo. Canımı sıkmaya başladınız.

0: Bazen gece yarısı arayıp sonra da telefonu kapatıyorlar. Bir uyarı gibi.
1: Uyarı mı?
0: Evet, sanki bir davetiye gibi. Onlara katılmanı istiyorlar.
2: Bruce, iyi misin?
1: Neredeyim?

0: hazır olduğunu söyleyin.
1: Nesbit, bu gerçek olamaz.
0: Tabii ki gerçek değil.
1: Sen göz altındasın.
2: Bunlar gerçek değil Bruce.
0: Sadece bir düş.
2: Hadi. Yavaş yavaş. Koluna gir, hala kendinde değil.
1: Tanrım.
2: Bastığın yere dikkat et Bruce.
1: Evimde ne işiniz var sizin?
2: Bırakın gelsin.
1: Çıkın evimden.
0: Çekil, yola aç.
1: Çıkın evimden.
3: Burası

0: iş görüyorsun Bruce. Bunlar gerçek değil. Bıçağı.
1: Al şunu.

kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi. Ama ben bunun yanlış olduğunu biliyorum. Geçsin.

titredik. Hadi ama!

0: Günaydın.
1: Bana bir iş vermezsin. Hadi. İçimden birkaç santim alsın. Vakit kazanmaya mı çalışıyorsun?
2: Sen burada ne yapıyorsun? Ne halt etmeye geldin buraya? Hey! Hey! Sana diyorum.
3: Saçma.
2: Bu adam tutuklu. Bırakın beni. Kim serbest bıraktı bunu? Çek ellerini. Bunu kim serbest bıraktı diyorum.
4: Eşyalarını toplamaya gelmiş. Dün akşam üzeri tahliye edilmiş. Seni aradım.
2: Peki
4: ama telefonunu açmadın.
2: Neden tahliye edildi?
4: İki kere yalan makinesine girdi.
2: Yalan makinesiymiş.
4: Başka çaremiz yoktu. Avukatıyla da o şekilde
2: ne anlaşması zaten. Yalan söylediğini biliyorum şefim, bundan eminim.
4: Bruce, sakin ol. Sakin ol, tamam mı? Bir daha burada çalışamayacağım.
5: Bak dinle, konuşabilir miyim? Sadece yalan makinesi değil, Angela'nın tıbbi rapor sonuçları elimizde. Yara izi önemsiz bir ayrıntı. Yeni olmuş bir yara, muhtemelen kendi yapmış.
2: Hayır gördüm.
4: Hadi
2: gördüm,
4: oradan
2: gördüm.
4: Bruce, sen doktor değilsin.
2: Ama gördüm onu.
4: Sen yanlış görmüşsün.
5: Travma mağdurlarında görülen tipik bir olay bu. Küçük ayrıntılar ekleyerek ifadelerini sağlama alırlar.
2: Raporda kimin imzası var? Kim olduklarını biliyor musun?
4: Bruce.
2: Hayır, aramıza sızmış olabilirler. İnanmıyorum. Bunların hiçbirine inanmıyorum. İnanmıyorum.
4: Buradaki adamlarla işim başımdan aşkın. Lütfen bunlar yüzünden kendini mahvetme. Sen bari yapma.
2: Ne yani?
5: Bugün sokakta seni izledim.

0: söylediklerini söylemiştin. Son zamanlarda hiç aynaya baktın mı?
1: Birkaç gün evine git, unut bütün bunları. Sana da bir şeyler oluyor.

0: Scanner, tarihi 14 Ekim 1990. Adını soyadını söyle.
1: John Gray. Bana sarılıyor, beni öpüyor.
0: Senden uzak duruyormuş.
1: Evet, bir de şu var.
0: John, saçmalamayı bırak, tamam mı? Şu kepi de çıkar.

John, saçmalamayı bırak, tamam mı? Şu kepi de çıkar.

0: Senden uzak kalmış.
1: Ha evet. Bir de şu var.
0: John. Saçmalamayı bırak.
2: Evet. Senin sözünü kestim. Bilinen şeyleri sıralamaya başlamıştın. Ben seni durdurdum. Ne diyecektin orada? Neden suçluluk duydun?
3: Galiba oğlumla ilgili bir şeydi. Roy'la. Bu kelimeyi söylerken midem adeta ayağa kalkıyor.
2: Hangi kelimeyi?
3: O bir kulamparacı.
2: O bir ne?
3: O yüzden onu evden attım.
2: Ne? Yani oğlun eşcinsel mi?
3: Hayır. Kilisede ona kulamparacı diyoruz. Sapkınlardan öğrendiğimiz günahlardan biri bu. Sonra Angel'a beni suçlamaya başlayınca her şeyi açık bir şekilde anladım. O kişi bendim. Sapık olan bendim.
2: Dur biraz. Oğlun eşcinsel olduğu için kızını taciz etmenin suçunu üstüne aldığını mı söylüyorsun bana?
3: Evet.
2: Bunu söylemek için bugüne kadar bekledin mi yani?
3: Niye sinirlendin
2: bunu
3: ki şimdi?
2: Bunu şimdi mi söylüyorsun?
3: Ne oluyor? Ben sadece olsun, yardımcı olmaya çalışıyorum.
2: John!
3: Amacım yardım
2: hadi,
3: etmek.
2: Hadi oradan bana yardımcı olmaya çalışıyormuş. Benimle oyun mu oynuyorsun?
3: Hayır,
2: ha? Bana
3: sizinle
2: bak, oyun mu oynuyorsun benimle?
3: Hayır, size hiç yalan söylemedim efendim. Bunlara bir son vermek istemem mi sanıyorsunuz? Her şeyi yaparım Bruce. Her şeyi. Yaptığım şeyin bedelini ödemek için çocuklarıma daha başka ne yaparım bilmiyorum.

John Gray, Rose, Feder, Nesbit, fotoğraflar, Angela kayıp, işkence. Kurban verme, kim, nerede, hayvanlar. Lanet olsun. Lanet olsun.

0: üzere. İçeceğiz yani. Önce çorbamı istiyorum. Nerede benim bazen içim son?
1: Ortak ağız suyu gibi.

0: Lindy halanın gizli tarifinden nefis çorbalar.
1: Hiç dinlenmez misin sen?
0: Bir şey soracağım. Evet ya da hayır desen bile bana yeter. Lütfen bir saniye beni dinler misin? Lütfen şu köpekleri susturur musun? Lütfen şuna bir bak. Bu resmi görüyor musun? Onu tanıdığımı sanıyordum. Onu tanıdığıma adım gibi emindim ama gördüğün gibi bu bir reklam, şehrin her yerine koymuşlar.
1: Evet.
0: Bir çizim yani. Bir çizim.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Ama bu olaylar başladığından beri onu düşünüyorum. Onu oraya ben koymuşum. Onu tanımıyorum. Gerçekten böyle biri var mı bilmiyorum. Geçmişe döndürmek de aynı şey olmasın. Anı falan değil bunlar. Sadece hayal biçimine sokulmuş.
1: Kim yapmış bunu?
0: Biz yapmışız. Terapiyle, polisle, medyanın elinden. Aynı şeyi tekrar tekrar kafamıza sokmuşuz. Gerisini hayal gücü tamamlamış. Onların anılarından kaçmıyoruz. Bu bir kabus. Hepimizin yarattığı bir kabus.
1: Toplu histeri.
0: Evet, öyle.
1: Ama bu çok mantıksız. Peki ya Nesbit? Suçlu olduğunu biliyorsun. Yoksa o konuda da şüphelerin mi var?
0: Hayır, hayır yok. George Nesbit suçlu ama belki de...
1: Belki de ne?
0: Bilemiyorum.
1: Her ihtimali atlamaktan vazgeç
0: bir şeye atladığım
1: o zaman.
0: Yok. Ben sadece gerçeği anlamaya çalışıyorum.
1: Benim
0: evet.
1: İşlerimi sakata bindiriyorsun.
0: İyi tamam öyle
1: bu
0: olsun.
1: Bu bir
0: ya,
1: bilim.
0: Ya ne demezsin.
1: Bu bir bilim.
0: Evet, tekrar kafamı kullanmaya başladım. Görüşürüz profesör.

0: Lütfen geçin şuraya, geçin. Yüzlerinizi göreyim. İkiniz de çıkarın maskelerinizi.
1: Böyle olacağını biliyordun. Seni şerefsiz adamın hayatını kaydırdın.
0: Hayatını mı? Onu salıverdiler. Bunu kutlamaya mı geldiniz buraya?
2: Şimdi ne yapacağım ben ha? İşim ne olacak peki?
0: İşiymiş, lanet olsun.
2: Evet doğru, bir iki hata yaptım ama bütün bunların bedelini bana ödetmeyin.
1: Sen istediğini aldın. Saçma sapan bir davaya iki salağa atadılar. Madalya bile alırsın.
0: Peki dinleyin beni. Şimdi beni iyi dinleyin. Tutanak tutmayacağım. Aramızda kalacak ama bana bildiğin her şeyi anlat Nesbit.
3: Niye anlatayım?
0: Bizden sakladıklarını. Sadece senin bildiğin şeyleri.
2: Bir tek ben miyim?
3: O gün sana arabada söylemiştim. Haksız mıyım?

0: Angela ile konuşmalıyım.
1: Ne oldu?
0: Olayı çözdüm. Hepsini tespit ettik.
1: Onu getireyim.
0: Merhaba Angela.
2: Gerçekten mi?
0: Nesbit hepsinin isimlerini verdi. Evet, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Otur,
1: merak
0: otur,
1: etme
0: otur şöyle. Gel, hadi.
1: Merak etme.
0: Angela, başına korkunç bir şey geldiğini biliyorum. Şu ana kadar bunu bana neden söylemediğini de anladım. Nesbit seni hamile bıraktıklarını söyledi. Senden tarikat adına bir bebek doğurmanı mı istediler?
1: Angela, hiçbir şeyi saklama. Her şeyi anlat bize.
0: Ayrıca bir ayin yapıp çocuğu aldırdıklarını da söyledi bize. Lütfen doğru olmadığını söyle. Bir cenini

0: Angela.
1: Bu da ne demek oluyor şimdi?
0: Ne mi demek oluyor? Hepsini kafamdan uydurmuşum.
2: Sen neden yalan söylüyorsun?
0: Angela, ta başından beri bizimle oynuyordun değil mi? Evimi arayıp duran sen değil miydin?
2: Ben kimseyi aramadım.
0: Benim evime telefon açtın. Nesbit bana ne dedi biliyor musun? Ailenden nefret ettiğini söyledi. Hepsi ayyaş ezik tiplermiş. Artık buna dayanamadığın için annen kendi canına kıymış.
2: Bunların hepsi yalan.
0: George'a içini dökmüşsün. Birlikte de olmuşsunuz, doğru mu? Reşit olmayan biriyle asla kaçmam demiş sana. Hayatının tıpkı anneninki gibi olduğunu anlar anlamaz bunu değiştirmeye karar verdin. O gün kilisede neden ağlıyordun?
1: Sana söylemiştim, babası ırzına geçmiş.
0: Hayır, biraz konuşabilir miyiz?
1: Ne yapıyorsun?
0: Gel bir saniye konuşalım, gel. Bir daha Tanrı'nın sesini duyarsan bizi çağırma.
3: Aklını mı kaçırdın sen? Hemen aç şu kapıyı. Bay Kenner!
0: Aileni başından def ederken bize duymak istediklerimizi söyledin, öyle değil mi? Ama fazla ileri gittin. Artık duramıyorsun, değil mi?
2: Sana kim inanır Bruce? Hele mezarlıkta yaptığını herkese söyledikten sonra. Annemin mezarının başında.
0: Seni çok seven birinin kalbini kırdın.
2: Senin kalbini kırdım. Sanki umrumdaydı.
0: Ben anneni kastetmiştim.
1: Senden.
0: Sen haklıydın Peder Bey.

0: Defol!
1: Mutlak kötülük gerçekten varmış.
2: Polisin elinde hiçbir ipucu yok ki bu da satanistlerin aşırı eylemlerinde çok sık rastlanan bir olay. Ama sorumuz hala geçerli. Deliller nerede?
0: Delillerin yerini şeytan biliyor. Müritlerinin ve yardakçılarının gerçeği saklamasına çanak tutuyor. Gerçekte var olmadığına inanmamızı sağlıyor.
3: Neler yaptıklarını gördüm. Bebekleri katlettiler, hatta bazen onları yediler. Kalıntılarını da babamın arazisine gömdüler. Bana seni öldürürüz dediler. İnsanlar gerçeği öğrensin diye konuşmayı tercih ettim. Bu olay göründüğünden çok daha büyük. Ben sadece içinde bulunduğumuz bu büyük tehlikeyi insanların anlamasını ümit ediyorum. İnsanlar bize inansın. Bize inanın.
4: En korkutucu yanı da bu. Hepimiz inandık. Sen... İyi iş çıkardın.
2: Bu şehrin sakinlerini
4: yeni
2: tutmaya devam ediyor.
4: Hadi gidelim.
2: Polisin elinde hiçbir ipucu yok. Ki bu da... ...çok sık rastlanan bir olay.

0: işaret üzerine görüşme süresi 5 dakika sonra bitecektir.
1: Angela da okumuştur. Ya da röportajlarından birini izlemiştir, fark etmez. Hepsi saçmalık. Gerisi burada yaşadığımız türden bir paniğe yol açtı. Bunlar FBI'ın dosyasında var zaten.
2: Anlamıyorum. Benim gördüğüm şeyler ne olacak? Annemin, Roy'inkiler hepsi uyuyor. Böyle bir şey mümkün olabilir.
1: Sen gördüğünü sandığın şeye inandın. Biz de senin gördüğünü sandığın şeye. Kendimizi aynı kısır döngüde bulduk. İşkenceler, fotoğraflar, kurban
2: evet.
1: vermeler.
2: Evet.
1: Hepsini biz uydurduk. Savcıyla konuştum. Tamam mı? Şimdi dinle. Kimse bunların sorumluluğunu almak istemiyor. Çocuk tacizini itiraf etmeni istiyorum ama yapamazsın çünkü ellerinde delil yok. Endişelenmesi gereken tek kişi Angela.
2: Hayır, artık Angela'yı lütfen rahat bırakın.
1: İyi de...
2: Evet, kızı rahat bırakın. Başta bana şeytan sensin demiştin, unuttun mu? Aralarından kurtulmayı başardım. Onca yıl boyunca kendimi içkiye verip mahvetmişim. Ailemle ilgilenmeyi bırakmışım ta ki Emily...
1: John, kendini cezalandırmaktan vazgeç.
2: Emily pes etti, karım pes etti. Angela hiç sızlanmadı, tek laf etmedi. Şimdi bütün bu nefret... Hepsi benim suçum. Onu bu işe sokan bendim.
1: Seni yüzüstü bırakan bendim. Anlamadın mı? Ta başından beri işin iç yüzünü göremedim. Zannettim ki bu davayı çözebilecek tek kişi. Ne kadar aptalmışım John. Lütfen en azından buradan çıkmana yardımcı olayım lütfen.
2: Gerçekten yardımcı olur musun?
1: Evet.
2: O zaman savcıya suçumu itiraf ettiğimi söyle.
1: Hayır John, sana en az 5 yıl verirler.
2: Fark
1: Hayır.
2: etmez, umurumda değil. Yeter ki Angela'yı rahat bırak. Peşine düşme. Bunu onu korumak için yaptığımı anlar. Ondan sonra belki bir gün benden daha az nefret eder. Zaten benim tek istediğim de bu.

Panik dalgası sona erene kadar buna benzer 3 dava daha ortaya çıktı. Şeytana tapan tarikatların ayinlerde aşırı şiddete başvurduğuna dair hiçbir delil bulunamadı. Günümüzde regresyon terapisi sahte anılar yarattığı gerekçesiyle uygulamadan kaldırıldı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

Anneciğim.

Ne?

0: kaçamıyoruz. Yükler.
1: Güven! Güven içeride mi?
0: Böyle olmayacak. Anahtarı nerede bunun?
1: Anahtar, anahtar evde. Aşağıda anahtar. Benim yüzümden. Benim yüzümden.
0: Bırak bana, bırak bana, bırak. Aa.
1: Girdi, içeri girdi. Ayakların içeri girdin. Ayakkabı, ayakkabıyla halıya, halıya eve girdi. Halıya içeri girdi.
0: Safiye. Safiye.
1: Dokunma bana! Dokunma!
0: Safiye. Anahtar nerede?
1: Anahtar. Vazonun içinde. Vazon. Anahtar. Ben istemedim. O girdi. Ben... Yere bastı. Ayakkabısıyla halıya. Ben demedim, o kendi geldi. Gülben. Gülben. Gülben. Gülben.
0: Gülben.
1: Gülben. Gülben kardeşim.
0: Çekil, çekil.
1: Ne oldu?

Ah!

0: Sen bir şey söyle.
1: Bilmiyorum, itfaiye arabamız lazım.
0: Olmaz. Değil mi? Hayatı tehlikeye atamayız. Ya apartmanı sıçrarsa başkalarını tehlikeye atamayız.
1: Olmaz.
0: Olmaz.
2: Ambulans arayın, ambulans.
0: Ambulans olmaz, ambulans. Ambulans olmaz.
2: Temiz hava ihtiyacı var. Doktora arayın, ambulans arayın.
0: Söndü mü tamamen?
3: Söndü, söndü. O içeridekiler neydi öyle? Bir sürü poşet vardı. Onlar tutuşturmuş belli ki. Ya içindekiler yancı mıydı acaba?
0: Benim eşyalarımdı. Benim eşyalarımdı. Sağ olsunlar. Eşyalarımı koymama izin vermişlerdi. Yani gerçi şey olmadı, iyi olmadı ama çok özür dilerim, üzgünüm Safiye Hanım.
3: Yazık olmuş.
0: Şey, yardımların için çok teşekkürler Bahram Efendi. Çok canını tehlikeye attın. Değil mi?
1: Sağ ol, sağ ol.

0: merak etmeyin. Kimse bir şey anlamadı. Tazısı sana kalmadı.
1: Yürüyebilir misin? Nefes al nefes. Temiz hava. İyi misin? İyi misin?
2: Beni siz mi kurtardınız?
1: Birlikte. Birlikte. Birlikte. Nefes al. Nefes al.
0: Kardeşime dokundu. Kucağına aldı.
3: Ne?
0: Elleri değdi hep.
3: Ne dediğini anlamıyorum.
0: Her yer pislik içinde, eve geldi. Bana değdi. Her şey mahvoldu, pislik içinde.
1: Şokta abla. Düzelir, düzelir şimdi.
2: Abla, öleceğim zannettim. Hiç de bir salamadım. Bu bey kurtarmış beni, biliyor musun?
1: Hayran için.
2: Abla, gördüler mi?
0: Yok, yok Gülban, kimse bir şey görmedi.
2: Görmedi.
1: Aradın mı ambulansı?
2: Yok. Hayır, ben zaten gitmem. İyiyim ben, iyiyim. Çok sağ ol.
1: Mutlaka doktora görünmesi lazım.
2: Ben evde dinlenince geçer. Hiç merak etmeyin, sağ olun.
1: İyisin. Değil mi?
2: İyiyim.
1: İyisin madem. Ben de artık gideyim.
2: Bu arada hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim. Bu arada ben Gülben.
1: Naci.
0: Gülben, dayıma sırtı düşürüyor.
2: Çok memnun oldum.
4: Hocam, çok sağ olun. İyi ki yetiştiniz.

0: Arayayım mı ambulansı?
1: Hayır. Hayır sakın Bayram, çok kızarım vallahi bak. Sen kendin görünmek istiyorsan görün. Ben çok iyiyim. Hiçbir şey istemem ben.
0: Ben bir su bulayım. Kendimize gelelim.
1: Gel Bayram, gel hadi. Sağ olasın.
2: Ay sağ ol.
1: Hadi sağ olasın hadi. Gülben, sen iyi misin gerçekten?
2: İyiyim abla. İyiyim, merak etme.
1: Nasıl çıktı bu yangın?
2: Bilmiyorum ki.
1: Ben sabah attım çarşafları zaten. Senin ne işin vardı orada?
2: Ben yangının kokusunu duydum. Gidip baktım. Sonra da hatırlamıyorum gerisini. Gazdan bayılmışım ben.
1: Allah bağışladı seni bana. Vallahi.
2: Kirlendim, çok kötü oldu.
1: Tamam, sürme sürme onu çok... yüzüne sürme, kurban olayım.
3: Bunu burada net bir şekilde belirtmezsek ödemeyi gereken zamanda alabilecek miyiz peki?
4: Yok yok, konuştuk biz onu Hasan Bey'le. Hallediyoruz, merak etme.
3: Baba?
5: Kalk yerimden. Kimsin sen? Ne işin var odamda?

0: kafaları mı karıştırdın?
1: Hikmet amca.
0: Söyle ona hemen çıksın odamdan. Yoksa güvenliği çağırırım. Kızım, bakın buraya bir. Güvenlikten birini gönderin hemen.
2: Pardon Hikmet Bey, buyurun siz. Ben odaları karıştırmışım siz. Buyurun yerinize geçin lütfen.

0: 2020 mi? Bu tarih yanlış. Söyleyin kıza hemen düzelsin. Bu ne lakaytlık? Resmi belge bu.
1: Tabii.
2: Güven. Güven iyi misin? Merak etme, şimdi ambulans yolda.
3: Kaç defa diyeceğim, istemiyorum. Arayın gelmesin.
2: Canım benim, ciğerlerin etkilenmiş olabilir. Bir bakmaları lazım.
3: Ya abla, göndermesinler beni lütfen.
4: Ya itfaiyeyi de aramadık zaten. Arayalım bir gelsinler baksınlar. Neden çıkmış yangın?
3: Arama.
4: Olur mu ama? Belki hala tehlike var. Belki gaz sıkışmış. Havaya uçarız, Allah korusun.
2: Hanı ara sen, hanı. Gelince halledir o. Kim aranacaksa bilirsen hanı ara. Hadi.
4: İçeride yanıcı bir şey var mı bari Safiye Hanım? Ben gidip çıkarayım.
2: Sakın. Hayır, Allah korusun. Girme sen içeri şimdi. Tehlikelidir orası. Han kim aranacaksa bilir. O halleder zaten. Hadi Gülben, hadi.
5: Bir dakika, bir dakika. Gülben, bak çok duman soludun. Sen ister misin ben seni götüreyim hastaneye? Ha? Yalnız kalmamış olursun. İster misin?
3: Sağ ol ama istemem. Sağ ol.
2: Biz burada dururken Gülben'i düşünmek sana kalmadı herhalde. Biz hallederiz ne gerekiyorsa. Yürü. Yürü hadi.

0: toplantı da nereden çıktı? Hazırlanamadık ki doğru dürüst.
1: Esat, sen Orhan Bey'i arar mısın? Hazırlansın, eve gideceğiz.
0: Ben eve gelmem. Toplantım var benim.
1: Sizin toplantınız iptal oldu. Yani yarına ertelendi aslında.
0: Sahi mi söylüyorsun?
1: Tabii. Esat, sen de biliyorsun. Söylesene.
2: Evet, evet. Hikmet amca, bana da haber geldi.
1: Niye bu kadar üzüldünüz? Yarın gelirsiniz.
0: Hay Allah. Şimdi eve gitmem gerekecek. Bu hiç iyi olmadı. Neyse, siz gidin, ben kalacağım biraz daha.
1: Ama kalamazsınız burada. Bütün kapıları kilitleyecekler. Bu saatten sonra kalamazsınız ki.
0: Ben buranın sahibiyim. İster kalırım, ister uyurum. Kimse karışamaz bana. Oğlum, bu beni tanımıyor herhalde. Söyle ona kim olduğumu.
2: Hikmet amca sahibidir buranın.
1: Esat, sen bakar mısın? Bakın Hikmet Bey, burayı temizleyecek.
2: Alo.
0: Olsun, ben kalırım.
2: İnce, Esat ben. Han biraz meşguldü de. Yangın mı çıktı?
1: Ne yangını?
2: Bir dakika, dur.
1: Efendim?
3: Sizin üst katınızdaki o dairede yangın çıktı.
4: Merak etme ama yetiştik, söndürdük. Bir sorun yok şimdi.
1: Herkes iyi mi?
3: Gülben içerideydi.
1: Ne? İyi mi Gülben? Nerede? Nasıl? Kendinde mi şu an?
4: Yok, sakin ol. Bir şey yok. Şu an gayet iyi. Yürüyor, konuşuyor.
3: Ama tutturdu doktora gitmek istemiyorum diye.
1: Hemen geliyorum.
2: Ne oldu ya? Ciddi bir şey mi?
1: Bizim üst kattaki dairede yangın çıkmış.
0: Çöp daire mi yanmış?
2: Çöp daire mi?
1: Yok, aslında orası depoda. Babam oraya öyle söyler.
0: Gülben'le Safiye iyi miymiş?
1: İyilermiş.
0: İyi ki çöp atmaya falan gitmemişler. Allah korusun. İçerideyken olsaydı.
1: Doğru ama artık çıkmamız lazım. Hadi baba.
0: Ben şu çantayı alayım.
1: Alırız onu sonra.
2: Ben boşver. Orhan abiyi arıyorum şimdi.
3: Niye bakıyorsun abla? Pislik içinde her yer Gülben. Niye? Bastı o ayakkabılarla geldi buraya kadar. Bütün halıyı ayakkabıyla bastı. Aa, kim? Kim?

0: seni işte kurtaran o adam sana da dokundu. Yıkanman lazım, her yeri silmemiz lazım. Bu halıyı hep silmemiz lazım bizim Gülben.
1: Şey, abla, benim hiç halim yok ki. Nefesim bitti hep.
0: Tamam tamam, ben silerim, tamam sen yıkanırsın. Silerim her tarafı. Her şey yandı gitti Allah'ım. Gidip bakmamız lazım. Kurtarılacak ne varsa bilmemiz lazım. Bak onları yıkayacaktık, hep israf oldular.
1: Baba nerede? Kıyamet koptu, hiç sesi çıkmıyor. Eyvah abla, heyecana dayanamayayım.
0: Kız sus!
1: Ha? Eyvah!
0: Allah korusun. Ay. Gülben!
1: Eyvah.
0: Gülben, hani ara Gülben?
1: Abla telefonum yok ki benim.
0: Tamam evden ara, ev telefonunu.
1: Hayır, onu koparmış kablosunu.
0: Ay inşallah kahretsin Bayram'ı. Bayram'ı. Bayram! Bayram!
2: Gelen oldu. Gülben iyi mi? Hanım, Gülben Hanım.
0: İyi o, iyi. Hanı ara çabuk. Baba yok evde, çıkmış gitmiş. Çabuk ol.
2: Aa, tabii, hemen. Alo Han Bey. Ya babanız evden gitmiş de. Safiye Hanım da çok telaşlandı. Malum yangında olunca. Ha. Yanınızda demek. Tamam.
0: Neredelermiş sor bakayım.
2: Ha ha. Tamam, yoldasınız. Anladım efendim. Tamamdır. Eve dönüyoruz dedi.
0: Daha neler gelecek kim bilir başımıza.
2: Evet ya. Bu ara var bir uğursuzluk.
0: Sen kime dedin onu? Bana mı uğursuz dedin?
2: De haşa. Ne alakası var? Olur mu? Benim kombi bozuldu, ondan dedim. Bir de dün çaydanlık döküldü. Kıl payı kurtuldum.
0: O senin beceriksizliğindir Bayram. Ha, şu apartmanın kapısında kilitleyiver. Öyle gelen geçen giremesin içeri.
2: Gündüz vakti mi kilitleyeyim?
0: Gündüz vakti de gece vakti de kilitli kalsın Bayram, tamam mı?
2: Ben bir Han Bey'e sorayım.
0: Bana bak. Senin o sarı bıyıklarını bir güzel yolar. Kafandan aşağı konfeti diye dökerim senin. Hana sorayımmış. Biz neyiz burada? Hadi yap dediğimi. Kitle diyorsam kitle.
3: Aa, merhaba. Şey, yardımlarınız için tekrar çok teşekkürler. Ya iyi ki oradaydınız. Gerçekten çok sağ olun. Şey, İnci ben bu arada.
4: Naci.
3: Memnun oldum. Han. Naci Bey sayesinde ucuz atlattık bugünü. Ya o çıkardı içeriden. Merhaba.
4: Öyle mi? Ödeştik desenize.
3: Nasıl yani?
4: Neyse. Cesur davranmışsınız. Teşekkür ederiz.
5: Tekrar geçmiş olsun hepimize.
3: Teşekkürler.
5: İyi günler.
3: İyi günler.
4: Baba, sen çık geliyorum ben. Ne konuşuyordunuz onunla?
3: Adam ablanın hayatını kurtardı. Ne biçim davrandın öyle?
4: O heriften hiç hoşlanmıyorum İnci.
3: Nasıl, tanıyor musun onu?
4: Neriman'ın öğretmeni.
3: Ha, şu yeni gelen edebiyatçı.
4: Onunla muhatap olmanı istemiyorum. Uzak dur. Selam bile verme. Konuşma.
3: Ne diyorsun sen ya? Neden böyle söylüyorsun anlamıyorum.
4: Bizimkilere bakmam lazım. Konuşacağız bunu sonra. İyi olmanıza sevindim.
0: Ölüyorduk be, ölüyorduk.
4: Tamam abla, babamın yanına girme şu konuyu istersen.
0: O da zaten yüreğimizi hoplattı. Yemin ediyorum ki girdik odaya baktık, yok yok, kafayı yiyorduk ya. Yani boğuldu mu, yandı mı, aklımızı oynatıyorduk resmen.
4: Yahu yapma şunu, yapma.
1: Ay iyi ki o adam varmış. Yoksa ne olurdu ben hiç bilmiyorum.
0: O kadını da zor tuttum zaten.

0: zaten diyor polis çağıracağım, ambulans çağıracağım. Diyorum yok bir şey, lafta dinlemiyor, anlatamıyoruz da. Bayram da girdi, gördü içeriği. Gerçi garibim, o bir şey görememiştir o haliyle de, yazık.
1: Görmemiştir.
2: Tabii olay yine de büyüyebilir. Polis falan gelirse.
1: Ne? Gelmesin, polis gelmesin lan. Gelmez değil mi?
0: Tamam artık. Kızın polise fobisi var artık yani, öyle deme.
2: Tamam güzelim, sakin ol. Gelmez polis, ben konuşurum. Hadi siz babamı odasına götürün. Ben de bir yukarıya çıkayım, bakayım belki onarım, tadilat falan gerekir.
0: Ne gerek var canım? Biz kendimiz hallederiz. Boyarız yeter. Sen de yardım edersin herhalde, bir zahmet. Bu adam nasıl geldi ya? Baba nasıl bulmuş şirketin yerini? Odasını sorsak gösteremez.
2: En mutlu olduğu yer orası olduğu için unutmamış, bulmuş işte belli ki.
0: Nereye bakıyorsun sen?
2: Bu adamın çocuğu var mı?
0: Hangi adamın?
2: Şu hocanın işte.
0: Evli miymiş o? Ne bilelim canım biz? Allah Allah. Çok merak ediyorsan git Neriman'a sor. Hem sen niye sordun şimdi bunu?
2: Saçma sapan kuş resmi çizmiş camına. Neyse.
3: Benim toplantım kaçtaydı? Bak unuttum.

0: liste yapmam lazım. Ne gitti, ne kaldı bilmem lazım benim.
1: Giden bir şey yok.
0: Nasıl yok ya? Önemliydi onlar.
1: Çişli çarşaf mı lazımdı size?
0: Bir gün temizleyecektik. Eskilerimiz buradaydı, annemden kalan.
1: Hiçbir işe yaramayan, gördüğümüzde içimizi karartan, hep kötü günleri hatırlatan her şey buradaydı, evet.
0: Sevindin mi yangına? Ha? Hatta belki de sen çıkardın. İşine geldi değil mi? Zaten kurtulmak istiyordun, hepsini toptan halledeyim dedin ha?
1: Kurtulmak mı? Evet, burası yandı ama yerine yenileri gelecek. Hiçbir zaman boşalmayacak burası. Ama bilecek kadar yakından tanıyorum seni.

0: Ege! Ege! Ya beklesene beni. Niye durmuyorsun? Sen kaçıyor musun benden? Okulda da hiç konuşmadın.
1: Yo, farkında değilim.
0: Okul çıkışı da beklemeden gitmişsin zaten.
1: Benimle yürümek istemezsin diye düşündüm.
0: Neden istemeyeyim?
1: Başka biriyle yürümek istersin diye.
0: Kimle mesela?
1: Sevdiğin biriyle mesela, hıyarın teki olan biriyle mesela.
0: Sen Emre'yi mi gördün sabah?
1: Evet, böylece beni neden ektiğini de anlamış oldum.

0: Ben seni ekmedim. O ödevi almak için gelmişti. Sen de ondan çok hoşlanmıyorsun diye çağırmadım yanımıza.
1: Çağırsan da gelmezdim zaten.
0: Sen bana çok kötü davranıyorsun kaç gündür, farkında mısın? Neden? Ne yaptım ben sana? Eğer benimle arkadaşlık etmekten sıkıldıysan mecbur değilsin.
1: Sıkılmadım. Asla da sıkılmam.
0: Derdin ne o zaman?
1: Derdim

0: Farkım yok işte. Ben de hıyarın tekiyim. Her ergen herif gibi suçsuz olana patlıyorum.
1: Emre de sen de hıyar değilsiniz. İkiniz de iyi insanlarsınız ve ben ikinizi de seviyorum.
0: Onu daha çok seviyorsun tabii.
1: Sen neden buradan vuruyorsun beni? Neden ezmeye çalışıyorsun? Sen hiç aşık olmadın mı?
0: Olmadım.
1: Olduğunda ben sana böyle davranmayacağım. Aptalmışsın gibi hissettirmeyeceğim. Sadece aptallar dalga geçer aşkla.

0: da kaç torba yandı acaba?
1: Vallahi 20-30 tane yanmıştır. Yazık, gitti çarşaflar hep. Vallahi billah.
2: Ya bu kız ölümden döndü, hala temizlik mi yaptırıyorsun ona? Pes artık ha.
0: Öyle deme Han. Eve yabancı girmiş. Hem de ayakkabılarıyla girmiş. Yani mecburuz.
2: Kim girmiş?
1: Adını hatırlayamadım şimdi. Yardımcı olan adam işte, neyse.
0: İşte beni kurtaran Naci. Bey. Hoca. Naci Hoca yani, o işte.
2: Bu kız bugün deterjan solumayacak. Anladın mı beni Gülben? Bırak o bezi, hadi git odana dinlen. Hadi. Hadi.

0: Kardeşin senin yüzünden yanıyordu. Sen hala onu düşün. Daha ne gelmesi lazım başınıza? Hı? Karakollar, yangınlar. Daha ne olması lazım anlaman için? Neyi? O burada durdukça bu evden felaketler eksik olmayacak. Çünkü sen verdiğin sözü tutamayacaksın.
1: Tutacağım. Tutacağım, verdiğim sözü tutacağım.
0: Tutacağım sözümü, tutacağım.

0: İlle yangın mı çıkması gerekiyordu bunu geri vermen için?
1: Hayır. Sana güvenmem gerekiyordu sadece.
0: Han. Beni kimse kurtaramasaydı. Ölseydim yani. Vicdan azabı duyar mıydın?
1: Gülben.
0: Ablam bana ne yaptığını söyledi. Ama ben bir şeyi çok merak ettim.

Aynı dert onun başında da olsaydı. Yani ince sütüklü olsaydı. Sen onu sevmekten vazgeçer miydin?

0: Ne ilgisi var şimdi?
1: Esat'a söylemişsin ya benim geceleri yatağımı ıslattığımı. Bu insanın sevgisini öldürür mü onu merak ettim.
0: Öldürmez.
1: Neden söyledin o zaman? Ne yaptı? Tiksindi mi bari benden? Acıdı mı yoksa? Ne yaptı?

0: O yüzden mi yaktın orayı? Neydi amacın? Ölmek falan mı istedin?
1: Bitsin istedim. Bitsin. Onlar yüzünden bitti umudum. Esat'la asla olamayacağımızı biliyorum artık. Yangın olayını biliyor mu? Beni sordu mu?

Bitti artık. Esat benim için herhangi biri bundan sonra. O telefonu da ister ver, ister verme. Arayacak kimsem yok artık benim.

0: Neye bakıyorsun sen? Ne oldu?
1: Bu adam neden sürekli bizim evimize bakıyor?
0: Hangi adam?
1: Şu Neriman'ın hocası.
0: Yok canım, sana öyle gelmiştir.
1: Yok yok. Bir tuhaf bu adam. Hali tavrı da normal değil.
0: Bana bak, sakın gidip bir şey falan söyleme. Gülben'in hayatını kurtardı şimdi. Ayıp olur, nankör derler bizim de arkamızdan.
1: Mesela bak, o kadar insan dururken o koştu yardıma. Garip değil mi? Belki de bizim evi gözetlediği için gördü.
0: Yok artık, daha neler. Adamın da günahını alıyorsun, yazık ya. Ayıp valla.
1: Yani senin gibi 40 yıllık komplo teorisyeni mi söylüyor bunu? Sen niye kalktın?
0: Su içmeye kalktım. Baktım burada duruyorsun. Ona geldim ya. Hadi iyi geceler.
1: İyi geceler.

0: güzel. Kuş çizmiş. Bana bir şey mi demek istiyor acaba? Mesaj mı veriyor? Aşık mı oldu yoksa bana?
1: Gülben!

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Yürüyen pek az insan olur.
1: Siz de erken kalkmışsınız Vezir Çay.
2: Size zahmetler verdik.
3: Rica ederim. Ayağa kalkın hanımefendi.
2: Eksik olmayın efendim.
4: Ailenin başına gelen korkunç felaketten haberim var. Shingenk büyük bir suç işledi ama Altılar Meclisi hak ettiği cezayı verdi. Cesedi kim bilir nerededir. Efendi hanım bu konuda saraya yardım ettiğini biliyorsunuz. İyi bir insandı ama artık bu defteri kapatmak gerekiyor. Öyle değil mi prensim?
3: Vezirimizin söylediği gibi bunlar geçmişte kaldı. Buraya size rapor vermek için gelmiştim. İçiniz rahat olsun. Sizin de efendi an.
4: Altılar Meclisi ve saray muhafızları bizim de korkacak bir şeyim yok. Siz işlerinizi bitirin. Pekala gidiyoruz. Hadi.
3: Vezir Kaysaray tarafından seçildi. Majestelerinin tahta çıkmasında da parmağı var. Otoritesini sarsmak hiç kolay olmayacak.

0: Diğer insanlar da bizim gibi mi?
1: Ne dedin?
0: Bir şey demeyecek misin?
1: Ne diyeyim peki? Ne söylememi istiyorsun?

0: burada böyle kalsak?
1: Ah.
2: Demir pençe, şuna bakar mısın?
3: Çabuk öğreniyorsun.
2: Bir bilek hareketiyle neler oluyor? Bana başka numaralar da öğretebilir misin lütfen?
3: Öğretirim.
2: Ay, bana inanılmaz bir numara gösterdi.
4: Ona şimşek göz denir. Kadınların bunu öğrenebilmesi için çalışması gerekir. Buraya geldiğinde hiç yüz vermediniz. Giderken de hepinize mektup yazdı ama hala beğenemediniz.
2: Gerçekten müthiş bir numaraydı. Ben yeni şeyler öğrenmeye hazırım, evet.
4: Gerçekten mi?
2: Nereye gidiyorsun?
5: Kaçma,
2: öyle?
5: Gel buraya.
6: Emniyet güçlerinde çok yetenekli elemanlar var. Benim gibi sıradan biri onların seviyesine nasıl gelir bunu hiç bilemiyorum.
7: Kimileri doğuştan yeteneklidir. Bu özellikleriyle diğer insanların önüne geçer. Siz de sıradan biri değilsiniz. Bunu sakın unutmayın.
6: Benimle dalga geçmeyin. Saraydakiler neler yapabileceğinizi görünce bana sıra bile gelmedi.
7: Başka bir yerde olsa o numaraları bu kadar kolay yapamazdım. İçim rahat, o kadar rahattı ki.
6: İçin rahat mıydı?
7: Sakin ve huzurlu bir kafa.

0: dertlerden uzak. Gerçek gücün ardındaki meziyetler bunlardır. Yabana atmayacaksın. Her şeyi bir kenara bırak.
1: Her şeyi mi?
0: Evet. Şu fincan örneğini vereyim sana. Elinde tutarsan alacağı miktar bellidir. Eğer bırakırsan sonsuz miktarda su taşır. İçimizde ne kadar güç biriktirirsek de doğanın gücüyle yarışamaz. Benim gücüm de benden gelmiyor. Veresiye bir güç bu.
1: Bu ders için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Hangi yolu tutarsak tutalım, sonuçta kendi kendimizi terbiye ederiz. Hepimizin yolu aynıdır. Ne kadar yol alacağımızı kendimiz biliriz.
1: Keyfiniz yerinde mi?
2: Evet.
1: Altılan Meclisi üst düzey emniyet görevlilerini azle etmiş.
2: Neden?
1: Haberin yok herhalde. 4 muhafızın seçimi için şehirde yeni isimler aranıyor. Soğukkan, hissiz, demir pençe, alıcı kuş. Seçim bana kalsaydı hepimiz rezil olurduk. Ama önemli değil. Altılar Meclisi sarsılmaz bir konuma geldi. Geçmişte yaşanan aksilikler bir daha olmayacak. Bundan emin olabilirsin. İçindeki zehri hala akıtamadın mı?
2: Akıtmadım.
1: İçindeki hayvana gen vurmayı öğrenmiş olmalısın.

insanı nasıl da rahatlatır. Her yanın huzur dolar. Ama şunu asla aklından çıkarma. Işığın olduğu yerde gölgeler de vardır.

0: Yahua, sen de burada mısın?
1: Sonunda gelebildin. Hiç gelmeyeceksin sanıyordum.
0: Buraya en hızlı atlarla geldik. Seni görmek için epey yol kat ettik.
1: Ses var. Nasıl da bir anda bastırdı?
2: Bel nerede?
3: Bel!
2: Bel!
3: Neredesin?
1: Bel!
3: Bel!
1: Bel! Bel! Bel!
3: Bel!
1: Bel!
3: Bel!
1: Bel!
4: Neden çekip gittin? Söylesene.
2: Sonunda geldin. Ödüm kopmuştu.
4: Neden kaçtın söyler misin?
2: Benimle hiç ilgilenmedin.
4: Nasıl ilgilenmemişim?
2: Suçu hep bana atıyorsun.
5: Yeter bu kadar. Kızım bir şey yok.
4: Gel hadi. İyi misin sen?
5: Bekleyin.

0: Dur, bir terslik var. Kapısı kapalı bir eve dalmayalım.
1: İş üzerindeyiz.
2: Terk edilmiş bir eve benziyor. Soğukkan fikrini söylesin. Ne düşünüyorsun?

0: Onun adı Uyang'da. Yıllardır kimse görmemişti.
1: Demek onu tanıyorsun.
0: Hı-hı.
2: Saldırgan barutlu bir silah kullanmış. Benim bilmediğim bir şey. Zırhı olmasaydı çoktan ölmüştü.
0: Bu işte bir bit yeniği var. Efendi Liu, bu olayı bizim şubeye verir misiniz lütfen?
3: Efendim?
1: Çengfo üstesinden gelirim diyorsa bir bildiği vardır.
0: Teşekkür ederim efendim.
2: Seni aşağılık herif, hala yaşıyor musun?
3: Sen iyi misin soğukkan?
0: Yardım gerektiğinde altılar meclisine haber veririz efendim.
4: Sen mi geldin soğukkan? Hala uyanmadı.

0: Uyang'da olayının diğerleriyle bağlantısı olduğu ortada. Bizim şubeye mi verilecek?
1: Elbette. Bütün saldırılar aynı kişiler tarafından yapılmış.
2: Bu vakaya saray güvenliği el atsın. Ama öteki davaları da ihmal etmeyin, tamam mı? Cheng Wu bu olayla özellikle ilgileniyor. Hem de çok yakından.
0: Cheng Wu'dan mı şüpheleniyorsunuz?
2: Şüphelenmek değil bu. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Şey hanım, şubenin bir ihtiyacı olursa gerekeni lütfen yapın. Bizimle irtibat halinde olun.
3: Peki efendim.
2: Cheng Li, soruşturmanın başını seni getiriyorum. Ortalığı belli etmeden araştırmaya başla.
0: Emredersiniz.

0: Diğerlerini yanına götürün.
1: Emredersiniz.
2: Efendi An. Güvenlik kurulu ve altılar meclisi soruşturmayı Pekin'den ötede bir yere taşıyamayacak. Piyasaya sahte para sürmeye başladık. Yakında bütün ülkeye dağılmış olur. Halk huzursuz, yakında ayaklanmaya başlarlar. Her şey planlandığı gibi gidiyor efendim.
3: Öyle mi? Ama sen planın gerisinde kalmışsın. Oğlumun durumunda hiçbir değişiklik yok.
2: Efendi An, efendim lütfen sinirlenmeyin. Oğlunuz aslında çok şanslıydı. Sönsage ağacının kökleriyle tedavisi devam ediyor. Uzun ömürlü olacak, o bakımdan şanslı sayılan tanrılar esirgiyor oğlunuzu. Efendi An, oğlunuzun intikamını bir gün elbet alacaksınız. Altılar meclisi gereken cezaya çarptırılacak.
3: 3-5 insanı öldürmekle içim rahat edecek mi sanıyorsun?
2: Hayır efendim.
3: Ben kral olacağım, verilen kutsal sözlere aldırmadan hem de.
2: Evet efendim.
3: Bu ülkeyi artık ben yönetmek istiyorum. Seni başbakan yaptığım için şanslısın. Dilenciden efendim, farkın yok.
2: Lütfen affedin.
3: Dışarı.
4: Büyük bir servete kavuştun. Hükümdar olma hevesine niye kapıldın?
3: Şimdiye dek ne yaptıysam senin için yapmadım mı?
4: Benim için mi? Yoksa beni görmek istediğin yere koymuş olmayasın tahta geçmek? Neyine yetmiyor? Kendi durumumu düşünüyorum da. Ben halimden memnunum. Aklım hala yerinde. Olanları tekrar tekrar düşünüyorum. O zamanki insanları zihnimde tekrar görebilsem benim için çok daha iyi olurdu. Ama şu an ne olduğum belli. Döndüğünde herkesi uyar. Ateşe karşı önlem alsınlar.

0: Uyan da.
1: Bizi çıkarmayacak mısın buradan?
2: Ne oluyor?

0: Efendim. Gözaltına aldığımız yaralı beklenmedik bir şekilde öldü. Uyandığında delirmiş gibiydi dediler. Bir anda ölmüş.
1: Sence bunun anlamı ne olabilir?
0: Birileri onu susturmak istemiş olabilir.
1: Peki bu birileri kim?
0: Aklından geçenleri bilemem. Ama tahminimce Cheng Wu.
1: Bütün şüpheler Cheng Wu üzerinde toplanmaya başladı. Soruşturmaya devam edin.
0: Soğukkanlı biraz konuşmam gerekiyor.
1: Bize ele vermekten çekinmiyor musun?

0: Merak etmeyin, bana güvenebilirsiniz efendim.
1: Yala.
0: Efendim?
1: Soğukkanı iyi tanırım. Bir seçim yapmışsa kararından asla dönmez. Güvenlik birimine katıldığı zaman da bir daha dönmeyeceğini biliyordum. Bilmem anlatabildim mi? Ha? Söyle bana. İstediğimiz şeylere her zaman sahip olmayabiliriz. Bunu unutma.
0: Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum efendim.
1: İşine karıştığım için lütfen bana kızma.
0: Kızmadım. Sadece sizi merakta bırakmak istemem. Son günlerde çok neşelisiniz efendim.
1: Öyleyim galiba, değil mi? Yakında bana Efendi Liu diye hitap edeceksin. Komiser sıfatı biraz klişe kaçıyor. Çok sıradan.
0: Efendi Liu.

0: İçeri girdiğimde uyandı. Efendimizin üzerine çullanmıştı. Yardım edeyim dedim. Öldürmek istememiştim
1: doğru
0: ama.
1: O sırada ben yemek yiyordum. Bir anda gel.
2: Neden onu öldürmek istesin ki? Onu kurtarmak için elimizden geleni yaptık.
1: Evet, ben yemek yerken oldu. Sesleri duydum, sonra da... Ben de anlamadım. Yemek yiyordum. Aynı sana söylediğim gibi.
3: Dur bekle. Bekle diyorum sana. Bekle seni.
4: Yardım edeyim.
3: Olmaz. Soğukkan'a kendi ellerimize teslim edeceğiz.
5: Sana biraz kıyafet getirdik Soğukkan.
3: Peki, kendisine verirsiniz.
5: Sana da dikerim. Efendi Ji sizinle konuşmak istiyor Sunyang lokantasında.
4: Ne kadar şirin bir şey bu böyle.
3: Bu kıyafette kaplumbağaya benzemiş.

0: Soğuk kan geldi hanımım.
1: Hoş geldin.
2: Beni görmek istemişsin.
1: Çay içmek için bir bahane oldu. Gel. Otur şöyle. Uyang Da olayını konuşalım. İşi güvenlik biriminin başına vermişler. Ama ben de bazı şeyleri bilmek istiyorum.
3: Altılar Meclisi de mi takip etmek istiyor?
1: Zaten işin içindeyiz. Uyang Da da içinde. Son 3 olayda tam 11 kişi öldü. Hepsi aynı silahla öldü. Bu kadarı tesadüf olamaz bence. Hepsinin aynı silahla ölmesi.
2: 3 olay mı dedin? Sizinkiler ne diyor?
1: 12 yıl önce bir aile katledildi. Onunla ilgisi olduğunu düşünüyoruz.
3: Nasıl ilgisi olabilir ki?
1: Bazı kurbanların geçmişi 12 yıl öncesine gidiyor. Tabii o sıralar isimlerinin farklı olduğunu zannediyoruz.
3: 12 yıl önce katledilen bir aile. Başka ne öğrendiniz?
1: Saray görevlisi bir ailenin fertleri 12 yıl önce katledilmiş. Toplamda 183 kişi öldürülmüş. Son aileyi de temizlemişler. Bu da Sheng ailesi. Yani bu senin ailen oluyor. Katliamı yapan 12'ler çetesi ise aynı sene Changwu tarafından ortadan kaldırılmış. Senin hayatını kurtaran kişi de o. Hissiz. Fakat Efendi Liu Changwu'nun bir şeyler sakladığını düşünüyor.
3: Bu bilgi kesin mi?
1: Hayır ama 12'ler çetesi mensuplarının isimlerini hala bilmiyoruz.
3: Bize aktarmak istediğiniz başka bilgiler de var mı?
1: Hissizin bunu iyi karşılamayacağını çok iyi biliyorum. Onun için soğukkanla yalnız görüşecektim ama sen de gelmişsin. Sana da söylemeliydim.
3: Teşekkür ederim. Gidiyoruz.
2: Efendim.
1: Tek başına gel demedim mi ben? Buna rağmen kadını da yanında getirmiş.
3: Babam Sheng Dingtian meşhur bir bilim insanıydı. O zamanlar Vezir Kai'nin yolsuzluklarına dair deliller bulmuş, onu adalet önüne çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Ama bu bilgi dışarıya sızdırıldı. Olayı örtbas etmek için ailelerini öldürdüler. En son... benim ailemi katlettiler. Bunun tek sorumlusu Changwu. 12'ler çetesini ortadan kaldırdı. Canımı kurtardı. Ama bir gece 32 kişi hayatını kaybetti. O gece ben de kötürüm kaldım. Unutmayı tercih ettim. Çünkü aklıma geldiğinde korkunç acılar çekiyorum.
2: Geçmişi unut artık. Sana hiçbir faydası yok. Düşünme.
3: Changwu ve Demir Pençe 12 yıl birlikte yaşamışlar. Changwu'dan başka güveneceğim hiç kimse yok. Aleyhinde konuşanlara aldırmıyorum.

0: Duyduğuma göre Şeng ailesini öldüren 12'ler çetesi hala yaşıyormuş.
1: 12 yıl önce ailene kıyan katillerin öldürüldüğüne gözümle şahit oldum.
0: Evet, biliyorum.
1: Sen bunu kimden duydun?
0: Jiahua'dan. Aramızı açmak için de söylemiş olabilir.
1: Bir yanlış anlaşma olmasın.
0: Amca, o kadına dikkat et.

0: Gafu'nun gerçek adı Uyang Da'ymış. Bu da Hu Xinyong. Bunlar Gu Shantian'la Yan Cheng. İkisi de tüccarmış ama bu ikisinin demir şemsiye adını kullandığını biliyoruz. Bu Du Guwei, yanındaki de Sun Bugong.
1: Yara izleri aynı. Kullanılan silah da öyle.
0: Cheng Wu bu insanların hepsini tanıyordu. Hepsi 12 yıl önce ortadan kayboldu.

0: Cenk Wu'dan mı şüpheleniyorsun?
1: 12 katilin hepsini tek tek öldürdüğünü söylememiş miydi? Bu olayla ününe ün kattı. Peki ama 12'ler çetesinin isimlerini bize neden açıklamadı?
2: Efendiliyor.
3: Efendim. Efendim.
0: Efendiliyor.
4: Cheng Fu, Cheng ailesinin katillerini serbest bırakmışsa o da çetenin bir mensubu olabilir demektir.
0: Bu işte onun da mı parmağı olduğunu söylemeye çalışıyorsunuz?
4: Sence olamaz mı?
0: İnsanın inanması gelmiyor. Ama olabilirdi.
4: Herkesin geçmişte sakladığı bir sırrı vardır, öyle değil mi? Bazen bu sırlar açığa çıkarılır, bazen de çıkmaz.
0: Onu tutuklayalım mı?
4: Şüpheleri ortadan kaldıracak bir delil var mı elimizde?
0: Efendim. Ateşli silahlar konusunda uzmansınız.
5: Gençken silahdarbaşı benim için şimşek sabanını tasarlamıştı. Çok güçlü bir silahtı. Doğrulttuğum kimse sağ kalmadı. Ben de bir daha kullanmadım.
0: Nerede şimdi bu silah?
5: Saraya iade ettim onu.
0: O gün ormandaki evde silahla bana saldıran kişi sizdiniz, öyle değil mi?
5: Ben miydim?
0: Evet, sizdiniz.
5: Emin misin? Sakın yanılıyor olmayasın.
0: Sizi gördüm.
5: Acayip bir muamma ile karşı karşıyayız.
0: Söyler misiniz, saldırı sırasında neredeydiniz?
5: Siz o kızı ararken ben de Efendi Liu'nun yanına gitmiştim.
0: Birlikte çıkmadınız mı?
5: Hayır, ben tek gittim.
0: Peki. Bir şey daha var. 12 yıl önce Yayun'un ailesi katledildiğinde katilleri öldürdüğünüzü söylediniz. Ama o zaman Uyang da hala hayattaydı.
5: Bunları sana anlatmam mümkün değil. Miyayun'un ailesinin katledilmesiyle ilgili bilgileri ortaya çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Olay Efendi Liu mu soruşturuyor?
0: Ben soruşturuyorum.
5: Bana 2 gün ver, olayı aydınlatayım. Ama bu konuyu başka kimseyle konuşmayacağına söz vermelisin bana.
0: Öyle olsun.

0: Rüyamı mı görüyordun? Rüyanda beni mi gördün?
1: Bu bir rüya mı?
0: Olabilir, olmayabilirdi. Ama hiç kaygılanma. Babama söyledim, ölümümden sadece ben sorumluyum. Senin hiçbir suçun yok. Onun için boş yere korkma. Ailen hala mobilya işiyle mi uğraşıyor?
1: Beni yatırabilir misin?

0: Bu iksiri içmeye hak kazanan pek az kişi var. Altılar meclisini devralacaksın. Acele etme. Benim emirlerimi bekle. Evet, artık iksiri içebilirsin.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Merak etme. Her ay panzehrini ben vereceğim.

0: İhtiyar oğluna duyduğu sevgi yüzünden aklını kaçırdı. Oğlu da sana olan aşkından delirdi.
1: Ama ben deli değilim.
0: Bir deliden emir alacak değilsin. Kararlarımı ben veririm ama bazen de başkalarına boyun eğerim.

0: Sayemde yükselmeye başladın, öyle değil mi?
1: Öyle galiba.
0: Gelecek vadeden bir talebesin. Bana çok benziyorsun. Akıllı kadınlarız. Akıllı kadınlar erkeklere güvenmez. Kendini aşka kaptırmaz. Ancak böyle olursak başarıyı yakalarız.

0: Thank you.
1: Polis şefimiz.
0: Benimle konuşmak istediğiniz konu nedir?
1: Benimle ilgili bir şey.
0: Sizinle mi?
1: Benimle ilgili sorular soruyorsun.
0: Haberiniz var mı?
1: Ben olayı çözdüm bile.

0: gençliğinizde kullandığınız silah değil mi bu?
1: Evet Şimşek Saban.
0: Sizden bir şey saklamıyorum. Onu sarayda tutmuyor muydunuz?
1: Bunu uzun süre kullanmadım. Ama çok yakında kullanacağım.

0: Zihin okuma yeteneğim körleşmeye başladı.
1: Çünkü yeni arkadaşların oldu. Onları ne kadar seversen gücün de o kadar azalır. Böylesi çok daha iyi.

0: Akşamüstü bir oduncu Cheng Wu'yu otağın yakınlarında görmüş.
1: Cheng Wu öldürmüştür.
2: Nasıl yani?
3: Reis buradan gitmeden Cheng Wu ile buluşacağım demişti.
4: Doğru. Biz de onunla gidecektik. Ama bize o Cheng Wu'nun dostu olduğunu söyledi. Konuşacakları bir mesele vardı. O yüzden onlarla gitmedim.
3: Gitseydin de fark etmezdi. Boşu boşuna canınızdan olacaktınız.
5: Cephanelikten geliyoruz. Bu toplardan iki tane olması gerekiyordu.
4: Cinayet silahı bu mu?
3: Ama sadece bir tane var. Bunlara şimşek sabını deniyor. Cheng Wu da muhafızlığı sırasında bunlardan kullanıyordu. Efendi Lü'yü de bunları arıyordu.
4: Hemen Cheng Wu'yu tutuklayalım.
3: Durun!
4: O adamı hala koruyor musun?
3: Buna en çok kim üzülecek biliyor musun? Emniyet amirinin adamı Soğukkan. Efendi Liu'nun evlatlık alıp büyütüğü olan. Adına bile Efendi Liu vermişti onu, anlıyor musun?
1: Liu!

0: Çengu! Çengu! Çengu!
1: Burada değil.
0: Çık ortaya Çengu! Neredesin, çık ortaya? Çık dedim! Çık!
2: Sen aklını mı kaçırdın? Efendimizin başına gelenleri biliyoruz. Çengu Batı Eyalet Reisinden olayı araştırmasını istedi. Bekleyip birlikte gideceğiz.
0: Lanet olsun! Çengu öldürdü onu! Anlıyor musun beni?
2: Mümkün değil. Elimizde deliller var.
1: Soğukkan.
2: Batı Eyaleti Reisi de kimin nesi?
3: Zhang Yiwan adında biri.
2: Şansiyar adlı kumarhanenin sahibi. Bir sahte isim daha. Gidiyoruz.
4: Yüce efendim. Silah kullanmanıza hiç gerek yok.
5: Kralı öldürmüşsün. Şimdi de beni öldürmeye mi geldin?
4: Niye anılıyorsunuz efendim?
5: Hiç sanmıyorum. Shenk ailesini öldürmeyi kabul ettiğimde büyük bir risk aldığımı biliyordum. Onları öldüreceğim aklımdan geçmedi. Ama iddiayı kaybettik. Şansım yaver gitmedi. Bir yere yerleştim, hayatın tadını çıkardım.

0: Ama sen buna izin vermeyeceksin.
1: Niyetim seni öldürmek değildi.
0: Bizim sayemizde şan ve şöhrete kavuştun. Bizi susturmak için öldürmen şart oldu. Bunu biliyorum. İmdadıma yetiştir.
1: Soğukkan, hemen saldırmayın.
2: Sen iki yüzlüsün.
0: Şenk ailesinden geriye sadece bunlar mı kaldı? Şenk bu intikam uğruna hepimizi öldürdü.
3: Ailemizi siz mi ortadan kaldırdınız?
0: Ayaklarını kırmak yerine seni de öldürmeliymişiz.

Yeah.

Sorgulamadan bir şüpheliye nasıl saldırırsın? Katil misin, kanun adamı mısın?

0: Yayı, durun, durun. Ne yapıyorsunuz?
1: Neden ona yardım ediyorsunuz?
0: Anlıyor musun?
2: Bu adam neden hala hayatta? Başka ne yalanlar söyledin bana? Öteki katiller nerede?
3: Chang Yivan, Cheng Wu ile görüşeceğini bize haber vermişti. Onu susturmaya çalıştığını da söyledi. Ne yazık ki geç kaldık.
4: Ben de cinayetle ilgili gerçeği öğrenmek için geldim. Ama Ji Hanım'ım gereken sonuçları çıkarmış.
3: Sizi tutuklattırmayacağım. Ama halkın böyle bir şeye göz yumar mı? Efendimiz öldüren adam bu.
4: Demir pençe. Bir defa onunla uğraşmayalım. Prense haber verin. Ben de sizinle geliyorum.
3: Hissiz. O adamı sen öldürdün. Sen de geliyorsun.
5: Efendim, galiba bir şey bulduk.
1: Bu kemerinin içindeydi.
3: Zehir.
1: Zehir mi? Bunlar efendimize ait değil. Zehir kullanmazdı.
3: Nereden geldiğini bulun.
1: Emredersiniz hanımım.

0: Tebrik ederim Yahua. Yakında Altılar Meclisi'nin başına siz geçeceksiniz.
1: Bir an önce git buradan. Şaka yapmıyorum.
0: Siz ne yapacaksınız?
1: Benim başka çarem yok.
0: Efendim, ben de sizinle kalmak istiyorum.
1: Bir zamanlar Kelebek de aynı şeyi söylemişti. Sonra ne oldu? Kollarım da can verdi.
2: Senin de ölmeni istemiyorum.

0: Cenk Wu ile adamları hala hapse atılmadı mı? Efendimiz o öldürmüş olamaz.
1: Sus artık. Planlarımızın hepsi değişti. Özür dilerim Chugi Efendi. Güvenlik sebebiyle sizi Demirkan zindanlarında tutmak zorundayım.

Hissize dikkat edin. Çok güçlüdür. Akupunktur iğneleriyle sabitleyin. Kıpırdayamasın. Çok üzgünüm.

0: Poyze teyze sizi görmeye gelmiş efendim.
1: Demek geldin. Jih Hanım'a teşekkür et.
2: Seni zindana attırdığı için mi? Böyle bir şey yapması şart mıydı?
1: Benim gibilerin içeri atılması gerekir.
2: Peki neden bundan daha önce hiç bahsetmedin?
1: Bazı şeyler gizli kalmalı.

0: gizlediğin başka neler var?
1: Seninle ilgili hiçbir şeyi saklamadım.
0: Peki ya Yu'yu ilgilendirenleri?
1: Bunu sana söyleyemem.
0: Niye söyleyememişsin?
1: Söyleyemem işte.
0: Efendi ve diğerlerini sen mi öldürdün?
1: Onları ben öldürmedim.
0: O halde niye herkese söylemiyorsun?
1: Gerçek katilin kim olduğu konusunda yanılmış olabilirim.
0: Kimi koruyorsun sen?
1: Bunu sana söyleyemem. Bazı şeyleri değiştirmek elimden gelmez. Cezamı çekerim. Her şeye razıyım.
0: Burada ölümünü mü bekleyeceksin?
2: Yayo.

0: Bir şey demeyecek misin? Bana kızmayacak mısın? Chengbu ile ilgili gerçekleri senden saklamaya gönlüm razı olmadı. Anlıyor musun beni? Senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Benim için de kıymetliydi. Ama ölümünden sonra düşündüğümüz gibi biri olmadığı anlaşılmış oldu.
1: Soğukkan, vakit doldu.

0: Cheng Wu artık bir mahkum. Başımıza bela getirecek bir olay çıkmaz. Efendi Han'ın zaferi çok yakındır.
1: Öyleyse bundan sonrası... senin ellerinde.
0: Emirlerinizi bekliyorum efendim.
1: Derhal gidip... hissizi öldüreceksin.
0: Zararsız küçük bir kızı mı efendim?
1: Kimseye zararı olmayan küçük bir kız olduğu için... kraldan merhamet dilenemez. İleride başımıza bela olur. Saraydaki itibarını sarsabilir. Bunu göze alamayız.
0: Ama bir insanı öldüreceksem... bunun geçerli bir sebebi olması gerekir efendim.
1: Düzenbazın teki olduğunu unutma. Bir şekilde örtbas edersin.
0: Emredersiniz.
1: Buraya gel. Bir daha karşılaşacaksak başka bir yerde olsun.
2: Ama sık sık yanınızda görülürse ailemizin itibarı zedelenebilir.
0: Anlıyorum. Ben olmadan hepiniz bir hiçsiniz. Bir hiç.
3: Bu çok ağırmış.
4: O zaman bırak da ben yapayım.
3: Sen anlamazsın. Çekil oradan.
4: Gerçekten de çok ağırmış. Yerinden kıpırdamıyor.
3: Boş ver, kıpırdamasın.
5: Kesin artık şunu. Ne yapıyorsun sen?
6: Sen hala güvenliğin başı değil misin? İnsanlara yardım etsene. En zor vakaları çözmedin mi sen? Suçluları hep yakalamıştın. O insanlar suçsuz yere hapse atıldı. Sense hiçbir şey yapmıyorsun.
5: Her şey açıklığa kavuştu.
7: O kimseyi öldürmedi.
6: Soğukkan. Sen hiçbir şey söyleme. Başından beri onlara karşı tezgah kurdun. Adamı tutukladığın yetmiyor mu?
5: Katilin

0: ne olduğuna eminiz.
1: Kim demiş, iyi mi? Onun her söylediğine inanıyor musun? Yayu da tutuklandı. Artık altılar meclisine dönebilirsin. Hanımın J'yi de yanına al. Bu tabelayı da gönül rahatlığıyla yakacağım.
2: Gerek yok, ben indirtirim. Cevaplanmamış bir sürü soru var.
1: Niye gidip soruşturmuyorsunuz? Ne biçim insanlarsınız siz? Bir şeyler yapın.
3: Beni dinle. Bunlarla konuşmakla hiçbir yere varamayız. Katilin o olduğuna inanmışlar bir kere. Koca kurt.
4: Evet.
3: Benimle gelin. Sizinle harcayacak vaktim yok benim. O zaten bizden biri değil.
2: Poyze teyze, durum aslında o kadar kötü değil. Soğukkan bize yardım edebilir ve edecektir de. Buna eminim.

0: Kral mı daha iyi dövüşür yoksa Cheng Wu mu?
1: İkisi de güçlü.
0: Bence Cheng Wu daha güçlü. O silahı kullanması bile gerekmez.
1: Elindeki en etkili silah. Yitirmek istememiştir.
2: Ama o Yang Da ile ötekileri gözden çıkardı. Affedersiniz.
0: En etkili silahını kullandı. Ama ilkinde başaramadı. İkinci kez ateş ettiğinde adamı indirdi. Bu işte bir gariplik var.
1: Savunmasız birine karşı hem de.
0: Ona hiç yakıştıramadım.
1: Haklısın, onun tarzı değil. Ama geçen gün burada görülmüş. Buna ne diyorsun? Şüpheli görünen bir şey var mı?
0: Cesetten çok garip görünümlü 3 tane iğne çıkarılmış.
1: İğne mi dedin?
0: Cheng Wu'nun tümüyle değiştiğini söylemiştin.
1: Değiştiğine yemin edebilirim sana. Çok farklıydı.
0: Aradığımız kişi o olmasın?
1: Bahane mi arıyoruz yoksa delil mi?
0: Biraz çabuk yargıladın onu. Gözün başka bir şey görmüyordu.

0: Yaralandığım günü hatırlıyor musun?
1: Hı.
0: Onun silahıyla ateş edildi. Ching Wu'yu gözlerimle gördüm.
1: Peki neden söylemedi?
0: Beklememi söyledi. Her şeyi açıklayacağım dedi. Ona inandım. Bekleyeyim dedim. Ama beklemesem hala yaşıyor olurdu. Anladın mı beni?
2: Peki ama kılıcı nerede bu adamın?
1: Ne kılıcı?
2: Burada kılıç da kullanılmış.

0: Bunlar kesinlikle kılıç darbeleri.
1: Ama onun kılıcı yoktu.
2: Zuge de kılıç taşımaz.
0: Bence katilin silahları kılıç ve zehirli iğnelerdi.
3: Senin Cheng Wu olmadığını tahmin etmiştim.

0: Demek bütün bunlar senin başının altından çiçek kıtı. Bir kişiyi oyuna getirmekle yetinmemişsin bakıyorum.
1: Bildiğin şeyler buradan dışarıya çıkmayacak.

0: Bazı tutarsızlıklar var. Bir an önce prense haber vermemiz gerekiyor.
1: Soğukkan'a güvenmiyor musun?
0: Sorun güvenip güvenmemek değil. Görevimizi yapıyoruz.
2: Prens kralın huzuruna çıkmazsa hapisten kurtulamazlar.
3: Prens hazretleri geldiler.
4: Prens hazretleri.
2: Efendim.
5: Majestelerinin emirlerini getirdim hanımcığı.
2: Efendim.
5: Merak etmeyin. Bu meseleyi bizzat ben halledeceğim. Merkeze gidin ve emirleri bekleyin.
0: Ateş böceği, prensi geçirin lütfen. Buyurun efendim.
1: Hanımcığı, biz de çıkıyoruz.
0: Hiç merak etmeyin. Prens olaya el koydu.
1: Kimleri görevlendirdiğini merak etmiyor musun?
0: Efendim, mahkeme olmadan mı yargılanacaklar?

0: Efendimiz.
1: Hanım Ji.
2: Efendim.
1: Olağanüstü durumlarda mahkeme gizli görülür. Karara saygı duymalıyız. Sen karışma, gerisini ben hallederim. Bana güven. Shen Qiaoyu. Kralın emirleri uyarınca seni ölüme mahkum ediyorum.
2: Kapıyı açın.
1: Sen de kim oluyorsun?
3: Emirleri vezir verdi, kral değil.
4: Bacaklarına çelik destek yap. Benimle gel. Bu taraftan. Başını belaya sokma. Git buradan.
2: Burası labirentten farksız. Çıkış yolunu asla bulamayız.
4: Yürü.
3: Kızı nasıl öldüreceğini iyi düşün. Hata yapayım deme.

0: Muhafızlar nerede? Kız hücresinden kaçtı. Ne duruyorsunuz? Gidip hemen bulun onu.
1: Gelin.
0: Hadi. Siz de benimle gelin.
1: Hadi.
2: Çabuk olun.
3: Devam edelim.

0: onları bulmama
1: gerek. Tamam, gidelim. Bu taraftan.
0: Siz Rukiye'ye bakın. Ben de Yayo'ya bakacağım.
1: Tamam.
2: Durun. Kaçmayın. Kaçmayın.
3: Firar ettiniz demek. Üzgünüm.

0: prens nerede? Öldürdün mü onu? Söyle bana!
1: Hissiz iyi durumda. Demir pençe onu kurtardı. Prens bir sahtekar. Şekil değiştiren bir hain.
0: Efendimiz de o öldürmüştür.
1: Hissizin kurtarılma işini de o ayarlamış olmalı.
0: Olamaz.
1: Umrumda değil. Buradan kimse kurtulamaz. Hissize söyle, firar etmenin de yardım etmenin de cezası ağırdır. Ateş böceği! Neredeydin sen?

0: Chengbu yukarıda. Ben onları oyalarım.
1: Tamam.
0: Görev yerlerinize dönün hemen.
2: Emredersiniz. Gelin.

0: Canını yakmak istemiyorum. Devam mı? Prens, biz sizi öldürmek için emir çıkarmış
1: efendim. Siz iyi misiniz efendim?
2: Bunlar mekanik kilitler.
0: Ne biçim bir kilit bu?
2: Alarm çalınca açamazsın.
0: Çok saçma. Açılmayan kilit olmaz. Çekilin.
2: Düşünce gücüyle üzerindeki iğneleri çıkarabiliriz.
0: Benim öyle bir yeteneğim yok. Ama deneyelim.

0: Çok zorlanıyorum.
1: Ne yapıyorsun?
0: Siz de gücünüzü koyun o zaman, hadi.
1: Hadi. Hep beraber.
0: Hep beraber. Üç deyince, bir, iki, üç.

0: Tamam. Kaç tane kaldı?
1: 36. He.
2: Çekilin.

0: Tutun, yakalayın şunları.
1: Hadi
0: acelenin.
1: Önlerini kesin.
0: Çabuk olun.
1: Hadi.
2: Kimsin sen?

Oh, my God.

0: Onu tutuklayın artık.
1: Yakalayın.
2: Emredersiniz.
1: Kıpırdama. Esirleri kaçırmak için geldiniz değil mi?
3: Hissiz.
1: Tutuklayın bunları.
4: Demir pençe çok güçlü. Ki enerjisi olan biri bunları patlatabilir demişti. Açılın. Size açılın dedim. Olmadı. Fitili yerleştirmemişsin.
5: Dilim, şunun üstüne geçir hadi.

0: Kaçmayı düşünüyorsanız sadece suçunuzu kabul etmekle kalmazsınız. Birliği de dağıtırlar. Duydun mu? O kadar merhametsiz olamazsın.
1: Yayu! Prens görüldüğü kişi değil. Yalvarırım, kaçmaya teşebbüs etmeyin. Lütfen etmeyin.
2: Ben Cheng Dingtian'ın kızıyım. Cheng Yanshi'nin kız kardeşi. Anlamadın mı? İntikamımı alacağım. Ailemin kanı yerde kalmayacak.

0: Dur koşma, acelen ne? Gel buraya canım. Gel hadi buraya
1: anneciğim.
0: Yayıl. Ne var öyle koşacak?
1: Anneciğim, neden burada saklanıyoruz?
0: Ne saklanması canım? Ne biçim sözler bunlar? Saklandığımız falan yok. Bütün gün evde sıkıldım demedin mi? Onun için dışarı çıkardık seni. Sevinmedin mi yoksa?
1: Sevindim.
2: Evlat. Seninle çok güzel oyunlar oynayacağız. Dere tepe gezip keyfimize bakacağız. Nerede istersen.
0: Nerede oynamak istersen.

Aileni öldüren 12 adam. Biri mezar taşı Sima, Batı Eyaleti valisi. Kanlı Anka kuşu. Wusheng kardeşler. Chang Xia. Dugu Wei. Moji Sansan. Wu Yangda. Sonuncu katil de Kong Balang'dı. Sonra adını değiştirdi. Tia Shua. Aralarında ben de vardım.

0: Neler diyorsun sen?
1: Çok büyük bir yanlışlık oldu.
2: Efendi Leo öldükten sonra Zuge olan biten her şeyi kralımıza anlattı. Aynı kişiyi iki farklı yerde öldürmüş olamaz. Gerçek katil yakaladığınız katil.
1: Majestelerine gereken bilgiyi verdim. Masumiyeti kanıtlanan herkesi affetti. Ve rütbelerini iade etti. Efendi Liu'nun öldürülmesi dışındaki bütün suçlamalar kaldırıldı. Shenk Hanım, suçsuzluğunuz belli oldu.
2: 12'ler çetesi hala dağıtılmadı.
3: Hepsini öldürün. Kimseyi sağ bırakmayın.
4: Shenk Lindia'nın kızı o. Niye koruyorsun onu?
1: Kızın bir suçu yok.
3: Bırakın onu.
2: Onları sen öldürmedin değil mi?
3: Bazı şeyler göründüğü gibi değildir.
2: Ailemden 32 insanı öldürdüler. Benim arkamda durmadın.
4: Yayı.
2: Çocukluğumdan beri beni severdin.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
7: Le Temp İstanbul Karakuy. Kuyo Collection by Hilton.
8: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
9: Hoş geldiniz.
8: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
10: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
11: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
8: Ya.
12: İnanamıyorum.
13: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
14: Lezzetli.

0: dolu dolu lezzet.
1: Çorba kaldı mı?
2: Yine yaparım.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
2: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.

0: günleriyle sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her türlü ulaşmayı kolaylaştırır. Gillette Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
4: Dene, sana da çıkar.
3: Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Le Temple İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Ne zaman yanımdaydın? Utandığın için mi öyle davrandın? Ailemden tam 32 insan. Sen hangilerini katlettin? Konuşsana!
8: Yayup!
7: Bunu nasıl yaparsın?
9: Kararı ben vermiştim. O zaman... Gerçekler acıdır. Gerçeği duyana kadar vazgeçmeyeceğini biliyorum. 12 yıl önce 8 dürüst asker vardı. O sinsi bakanı alt etmeye hazırdı. Ama içlerinden biri ona haber verdi. Delilleri majestelerine vermek yerine o düzenbaz adama gitti. Sonra bir gece içinde 7 aileden 183 güzel insan katledildi. Sadece bir aileye zarar verilmedi. Saray alimi Sheng Tin Tian'ın ailesine. Yani babanın ailesine. Hainin kim olduğu belliydi. 183 insanın ölümü cezasız mı kalacaktı? Demir Pençe'nin ailesinden kimse sağ kalmadı.

0: intikam istemesi yanlış mıydı?
1: Babam dürüst bir insandı. Bana hainler tarafından öldürüldüğünü söylediniz. Siz söylediniz. Yoksa o da mı yalandı? Sana yalan söylemem demiştiniz. Peki ya annem? Ya küçük kardeşim? Ailemden 32 insanın hepsi de hain miydi?
2: Yanlış bir karardı. Kral pişman oldu. Engel olmamı istedi. Ama iş işten geçmişti.
0: Gerçeği öğrendin. Emir kraldan çıktı. Demir pençenin seni kurtardığını öğrenince onu affetti. Seni de bağışladı.

0: Bir gün bunları öğrenecektin. Sana hep söylemek istedim. Ama fırsat olmadı.
1: Yaklaşma!
2: Yayo, sakin ol.
1: Benden korkmuyor musun? Shandin Tia'nın kızıyım ben.
2: Ne fark eder ki?
1: Sen de onlar gibisin. Hepiniz bana yalan söylemişsiniz. Yoksa sen de her şeyi benim için yaptığını mı söyleyeceksin?
2: İntikam mı istiyorsun? Yoksa teşekkür mü edeceksin? Ben hep yanındayım. Ama dinle. Hayatını demir pençeye borçlusun.

Bakan Kayı'yı sen öldürmüş olamazsın. Ama ailemi kılıçtan geçirmişsin. Eğer gerçekten suçsuzsam... O zaman bırakın gideyim.

0: istediklerin oldu, mutlu değil misin hala?
1: Neden bilmiyorum. Ama mutlu değilim.
0: Mutluluğun arzuladığımız şeylerle bir alakası yokmuş.

0: Efendim, Bir Gül ve Bir Can'ın yeni bölümüne sohbet bahanesine hoş geldiniz. Bugün yine bahanelerimizle beraber sohbet edeceğiz.
1: Evet.
0: Nasılsın Bir Gül?
1: Çok iyiyim. Çok güzel konuklarımız var. Onların enerjileri çok güzel. Muhteşem
0: Evet.
1: bilgiler vereceğiz yine.
0: Harika bir yayın sizleri bekliyor olacak. Lütfen arkanıza yaslanın. Çok kıymetli konular ve konuklar var. Bir tanesi de karşımda. Araştırmacı, yazar ve yoğun bakım hemşiresi Nuray Karpuzcu. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Birileriyle
2: Bircan ve
0: gelmiş.
1: Birgül.
2: Hoş
1: geldiniz.
0: Evet.
1: Çok
2: Güzel.
1: tatlarınız harika.
2: Teşekkür
1: Çok
2: ediyorum.
1: teşekkürler.
0: Ya, bir insanın şöyle bu zenginlikte kitapları olmalı. Bana bize dedi ya, getirdim, seçin, beğenin, alın dedi. Ne güzel ayol.
1: Evet,
0: Değil
1: gönlü
0: mi?
1: de zengin, kitaplar da harika.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bunlara
1: Evet.
0: değineceğiz ama sizlere çok önemli sorularımız var. Biraz enteresan sorular. Şimdi genelde sağlıklı kilo vermeyi konuşuruz ya. Bu defa konu başka. Sağlıklı kilo almak isteyenler besinlerinde nelere dikkat etsinler? Hurma ve acur gibi besinlerden bahsediyorsun. Bir sizden dinleyelim.
2: Ben çok uzun süre yoğun bakım hemşireliği yaptım. Fakat daha sonra mesleki hayatımda edindiğim tecrübelerle beslenmenin insan hayatında ne kadar çok önemli olduğunu gördüm. Günümüzde toplumun popülasyonuna baktığınız zaman herkes kilosundan çok dertli. Aslında yani kilo insanın çok önemli bir koruyucusu. Böyle de bakmak gerekiyor. Bir Allah korusun bir kaza geçirdiğinizde, bir trafik kazası geçirdiğinizde ya da bir depresyona girdiğinizde insan vücudunda önce yağlar yakılır. Yani işte bu
0: Allah Allah.
2: tabii ki bağırsağın yağı çok önemli, eklemlerin yağı çok önemli, beyin yağı çok önemli. Mesela geleneksel tıpta yine beynimizin yağı azaldığı zaman kaygı, endişe, depresyon, uyku bozuklukları hatta çok eğilimler bile oluyor. Lütfen kilonuzla çok uğraşmayın.
1: Bu da kilonun

0: faydaları da görüyorsunuz.
1: Şimdi biz yani programa başlarken dedi ki sağlıklı kilo almak isteyenleri konuşacağız. Birgül'cüm dedim. Birgül kendi içerisinde şöyle konuşuyor. Ben kilo vermek isteyenlerdenim diyor.
2: Evet. Evet, herkes istiyor ama bak hocam diyor ki kilonun da bazı yerlerde faydaları
3: kesinlikle
2: var.
3: Allah korusun trafik kazası geçirdiniz. Allah 10 gün Allah beslenemiyorsunuz. Yani 10 tabii gün içerisinde kesinlikle 10 kilo, 20 kilo, 25 kiloya kadar veren hastalar oluyor. Onun için sağlıklı kilo ne demek ya da neden insan kilo alıyor ona bakmak lazım. Şimdi mesela siz rafine edilmiş yağlar yerseniz vücut bunu tanımadığı için size kilo aldırır. İşlenmiş gıdalar yediğiniz zaman vücut bunu tanımadığı için size kilo aldırır. Saat 7'den sonra yemek yerseniz, gece sürekli sabaha kadar atıştırmalıklar yerseniz size kilo aldırır. Yemekten sonra meyve yerseniz alkole çevrildiği için karaciğerde yağlanma olur ve size kilo aldırır.
2: Aa,
3: evet. Yemekten sonra ve akşam yenilen meyve karaciğerde direkt alkole çevriliyor ve biz hiç alkol almayan insanlarda siroz görüyoruz. Bunun en büyük nedeni,
2: ilk kez duydum gerçekten.
3: Yemekten sonra yenilen meyve ve gece yenilen meyve.
2: Aa, bir meyvemiz var ayol.
3: Meyvemizi yiyeceğiz tabii ki ama gün içerisinde yiyeceksiniz ve meyveyi karıştırmadan.
2: Ben nasıl senin üzümlerden aldım? Bir de çok severim üzüm.
3: Bircan Hanım,
2: sabah saatlerinde yenilebilir herhalde.
3: Tabii ki. Bir de meyveyi nasıl yiyeceğiz? Mesela biz toplum olarak genelde işte kış meyvelerini sayın, portakalı, ondan sonra greyfurtu, muzu hepsini bir araya koyup yiyoruz ya, bu çok yanlış bir şey. Üzümse üzüm yiyeceksiniz, incirse incir yiyeceksiniz. Mesela 7-8-10 tane inciri yemekten genellikle çok diyetisyenler ve doktorlar karşı çıkar. Hani şekerden çok yüksek olduğu için. Ama vücudunuza çok faydalı, bu size kilo aldırmaz. Ama siz hem incir hem üzümü, onun dışında hem portakalı hem greyfurtu birçok meyveyi bir arada yerseniz size kilo aldırır. Onun için meyveyi tek olarak ve öğün olarak yemek çok çok inanılmaz derecede faydalı. Şimdi
2: şöyle meyve tabağı falan
0: karıştırmayın diyor işte. Çok yanlış. Karışmayacak meyveni. Çok
2: şöyle alevli.
3: 8-10 tane inciri bir arada yiyin. Yarım kilo üzümü sadece tek olarak yiyin. Ama
2: bir yaşıma daha girdi.
3: Hem üzüm hem incir yerseniz olmuyor.
2: Aa, pes ya.
3: Şimdi biz onun için niye kilo alıyoruz'a bakmak gerekiyor.
2: Ha, tamam.
3: Niye kilo alıyoruz? Vücudun belirli biyolojik saatleri var ve ne yiyeceğiniz, ne kadar yiyeceğiniz, ne ile birlikte yediğiniz de çok önemli. Mesela karbonhidratla proteini aynı anda asla kullanamaz vücut. Yakamaz.
2: Ne yapacak?
3: Sabah karbonhidratı yiyeceksiniz. Öğleden sonra ya da akşam yemeğinde proteini yiyeceksiniz ya da değiştireceksiniz.
2: Aa, değişik bir yaklaşım.
3: Geleneksel tıpta maalesef öyle. Onun için beslenme...
2: Genelde tabaklarda hem karbonhidrat hem protein
3: aynı anda olur. Evet.
2: Bunu
3: kabul etmiyor. Geleneksel tıp kabul etmiyor. Ben yaklaşık 30 yıldır da böyle yaşıyorum. Ve hiç kilo almıyorum.
2: Peki. Bununla ilgili şimdi biz nasıl ilerleyelim? Şimdi sizin önünüzde
3: biz şimdi genelde,
2: var.
3: Genelde,
2: ben soruyu sordum.
3: Tamam, siz soruyu sordunuz. Şimdi hep kilo verme odaklı konuşuyoruz ya. Şimdi zayıf olanlar nasıl kilo alacak?
2: Evet. Tamam.
3: Onu aşırı zayıf olanlar nasıl?
0: Böyle bir kesim var.
2: Ama var. Bu da çok sağlıksız ama.
3: Evet.
0: Dinler de var.
2: Ki geçen de konuştuk. Kilo almak daha zor vermekten diyor tıp.
3: Şimdi kilo neden çok aşırı zayıflıyoruz? Bunun sebepleri arasında bir kan değerlerine bakmak lazım. Özellikle tiroidleri çok hızlı çalışan kişiler genelde aşırı zayıflıyorlar. Çok kaygılı, endişeli olan kişiler, beyin yorgunluğu çok olan kişiler. Mesela bazı insanlar gece uyur fakat beyin uyanık. Beden uyur,
0: hocam,
3: beyin uyanık.
0: Ben de şimdi size böyle bir şey soracaktım. Uyku öncesinde uygulanan rahatlatıcı rutinlerin uyku kalitesine katkısı olabilir mi? Safran ve bal kullanılan böyle bir karışımlarda nelere dikkat etmeliyiz?
3: Kesinlikle ona geçeceğim ama şimdi şey için bir tarif vereyim. Onu atlamayalım.
2: Ha, tamam. Şimdi tarifi vereyim.
3: Kilo almak isteyenler şu iki gıdayı aynı anda kullanacaklar. Bir tanesi acur.
2: Acur ve?
3: Bir tanesi hurma.
2: Hurma.
3: Hurmanın her çeşidi olabilir. Yaşı olabilir, kurusu olabilir. Mesela bir tane acuru 8 ya da 5 tane hurma ile birlikte yediğiniz zaman bir vitamin eksikliğini birlikte gideriyor. Biliyorsunuz hurmanın sayılamayacak kadar çok faydaları var.
0: Evet.
3: Bunun içerisindeki çok enteresan, biraz olgunlaşınca çekirdeği çıkıyor ya. Evet. Bu çekirdeğindeki yağ bizim vücudumuzun kullanabileceği çok güçlü bir kas yapıyor.
2: Allah Allah.
3: Evet.
0: Nasıl da etkisi varmış.
3: Kas yapıyor. Aynı zamanda
2: o çekirdek büyüyor, beyaz bir hale geliyor.

0: Rahat
1: Evet,
0: ediyorum
1: beyaz
0: biliyorum.
1: böyle daha
0: Evet.
1: şey oluyor. Bu biraz taze. Şu anda mevsim olduğu için acur her yerde var. Biz genelde turşu da kullanıyoruz ama
2: Bayılırız.
1: evet, turşusunu da gerçekten çok severiz.
2: Çok severiz.
1: Onun için bu ikisini bir arada kullanmak, bir sabah bir akşam. Bir tane, mesela bir tane şöyle acuru 5 tane hurmayla bir sabah yiyeceksiniz aç karnına, bir de akşam yediğiniz zaman kas yapımı hızlandırıyor. Çok güçlü bir şekilde kaslarınız yerine geliyor. İkisi bir arada kullanıldığı zaman cildi güzelleştiriyor. Çünkü %45 oranında içerisinde yağ var. Bu yağ cildi güzelleştirmede inanılmaz
2: Ay, bu çok
1: etkili.
2: iyi bir bilgi. Çok iyi.
1: İnanılmaz
2: İlk kez bu
1: etkili.
2: ikiliyi duyuyorum ama ben.
0: Evet. Bu
1: Bu
0: çok
1: aynı
0: harika bir
1: zamanda böyle
0: şeymiş.
1: bir şey hikayesi var bunun. Peygamber Efendimiz Ayşe validemizle evleneceği zaman çok aşırı zayıfmış. Yani o kadar çok zayıfmış ki Peygamber Efendimizin tavsiyesi üzerine bu ikiliyi yiyor. Hem kilo alıyor hem de aşırı güzelleştiğini hadislerde biz görüyoruz.
2: Ayşe annemiz mi zayıfmış?
1: Evet, çok aşırı zayıfmış. Aşırı.
2: O tarifle.
1: Evet, Peygamber Efendimiz bu ikisini birlikte tüketmesini tavsiye ediyor.
2: Kutsal da bir tarif
1: Evet,
2: ya.
1: kesinlikle öyle.
2: Aa,
1: Bu
2: ne
1: Peygamber
2: güzel.
1: Efendimizin hadislerinde geçen bir tarif. Ama geleneksel tıpta da çok kullanılan
2: Çok
1: bir
2: güzel.
1: tarif.
2: Çocuklarımıza da yedirebiliriz.
1: Tabii ki çocuklar için. Zaten hurma başlı başına
2: Evet, onu
1: çok
2: çok.
1: önemli bir gıda.
2: Evet.
1: Mesela kas yapmak isteyen, hani sporla uğraşıyorsunuz, işte kas yapacaksınız. Bu ikiliyi birlikte kullanabilirsiniz. Kışın mevsim olmadığı için çekirdeklerini ayırıp yine hurmayla beraber böyle blenderdan geçirip sütünü yapıp içebiliriz. Sayılamayacak kadar her ikisinin de çok faydaları var. Bu ikisini kilo almak isteyenler, sağlıklı kilo almak isteyenler, kas yapmak isteyenler, cildini güzelleştirmek isteyenler, evlenmek isteyenler, çok
2: Evleneceğim,
1: zayıfım,
2: gelinlik bulamıyorum, düşüyor üstümden
1: evet,
2: diyenler. Evlilik
1: diyenler,
2: tarifi
1: evet.
2: diyelim o zaman.
1: Bu ikiliyi birlikte kullandıkları zaman son derece faydalı. Ayrı ayrı zaten ikisinin de sayılamayacak kadar çok insan bedenine faydası var. Ödem atıyor tek başına yenildiği zaman.
2: Ay bir de ben onu,
1: Metabolizmayı
2: ay tabii
1: hızlandırıyor.
2: şimdi bu doğru değil ama böyle tuzluya tuzluya yemeği ne
1: Evet,
2: kadar
1: tuzla birlikte
2: severim ama.
1: yemek zaten ayrı bir şey. Biraz sonra
2: Öf.
1: tuzun faydalarını da anlatacağız.
2: Allah Allah.
1: Evet.
2: Tuzun faydasını anlatacak. Enteresan bir konukla
0: Genelde
2: karşı
0: tuz
2: karşıyayız
0: kullanmıyorum
2: gerçekten.
0: diyoruz.
2: Çok
0: Ödem yapıyor,
2: enteresan.
0: şişiriyor diye, demek ki her şeyin
1: Aa,
0: ayrı faydası.
1: kesinlikle
2: Peki
1: öyle.
2: mükemmel. Teşekkür
1: Bunları
2: ediyoruz.
1: bitirdik galiba.
2: Evet, ama Birgül'ün de sorusu
1: Aa,
2: uykuyla
1: tamam.
2: ilgili. Bir daha yineler misin sorunu
0: Tabii
2: hayatım?
0: uyku öncesinde uygulanan rahatlatıcı rutinlerin uykuya yani uyku kalitesine katkısı nedir?
1: Günümüz popülasyonda yaşayan insanların %90'ında uyku sorunu var.
0: Hı.
1: Yine bunun altında beslenme çok yatıyor. Geleneksel tıp hekimlerine göre sabah çok güçlü, akşam çok hafif beslenirsek kaliteli uyuruz. Çünkü akşam güneş batıyor ya, güneşin batması şu demek, vücudumuz soğuyor ve sindirim sistemi organlarımız yavaşlıyor. Onun için biz sabahları protein, akşamları zeytinyağlı bir yemek tükettiğimizde vücudun sindirimi son derece kolay olduğu için uykumuz da oluyor. İyi oluyor, kaliteli oluyor. Şimdi biz akşam yemeğini çok yiyoruz. Bir de en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi akşam yenilen kuru yemişler ve akşam yenilen meyveler vücuda çok aşırı enerji verdiği için de biz uyuyamıyoruz.
2: Tabii uyutmuyor enerji.
1: Uyku saatinde siz resmen
2: Şeker,
1: yükleme
2: enerji, yükleme.
1: yapıyorsunuz. Mesela sıcak, ılık bir duş almak uyku için çok önemli. Karanlık odada yatmak uyku için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Bununla birlikte papatya çayı içmek çok önemli ve çok kıymetli. Bedeni sakinleştirmek çok önemli ve çok kıymetli. Onun dışında böyle lavanta gibi kokular koklamak, ıtır, lavanta, gül kokusu, bunlar da bedeni çok sakinleştirici özelliği var. Limbik sistemi uyardığı için sakinleştirici özelliği var ve bunlardan da destek almak çok önemli ve çok kıymetli. Uyku zaten bizim en önemli şeyimiz. Mesela kiloyu konuştuk ya.
0: Evet.
1: Kaliteli uyumayan insanlar çok hızlı kilo alırlar. Kaliteli uyumayan insanlar motivasyonda çok zayıf olurlar. Enerjileri sürekli yorgun olur. Üretemezler. Çünkü uyku bizim vücudumuzun ve bütün organlarımızın en sakinleştiği, kendine geldiği ve birçok hormonun ertesi güne bizim hayatımızda başarı elde edebilmemiz için üretime geçtiği bir süreç olduğu için özellikle 11'de 3 arası uyku çok önemli. Siz şimdi 1'de uyuyup sabah 8, 9, 10'da kalkarsanız olmuyor. Yani biz aslında vücudumuzun biyolojik saatine göre yaşadığımız zaman, doğru beslendiğimiz zaman, her şeyi mevsiminde yiyip içip tükettiğimiz zaman, çok karıştırmadan neyi neyle birlikte ne zaman ne şekilde yiyeceğimizi öğrendiğimiz zaman aslında vücut geri kalan her şeyi yapıyor. Mesela Hipokrat'ın şu sözünü çok önemsiyorum. Hekim insanın içindedir diyor Hipokrat. Ya.

0: Herkes
1: kadar?
0: Kendinin doktoru.
1: Evet, ama hücrene ne vereceksin, o önemli.
0: Tabii. Bununla ilgili bir tarif var mı?
1: Evet, safran var.
0: Safran.
1: Geleneksel tıpta çok kıymetli, çok ayrı bir yeri var. Özellikle hem kadınlarda hem erkeklerde son dönemde cilt güzelliği için de çok kullanılıyor.
0: Hı hı.
1: Genelde pahalı buluyorlar ama içinde o kadar çok var ki, yani kullan bitmiyor.
0: Bereketli. Çok bereketli. Evet.
1: Bir kaynar suyumuza ihtiyacımız var. Hı hı. Şöyle bir kaynar suyun içerisine 5 tane safran teli koyacağız. Şöyle.
0: O kadar kıymetli ki.
1: 2 tane oldu.
0: Daha 2 oldu.
1: 3. Şimdi bunu biliyorsunuz, Orta Asya'da çok kullanıyorlar ya yemeklerde falan, ama 5 tane koyduk. Şimdi çok pahalı bir ürün olduğu için Bircan Hanımcığım, bunun orijinalinin olup olmadığı kalitesinde şöyle yapabilir izleyicilerimiz. Nasıl, mesela bir tane safranı alıyoruz, böyle iki elinizde iyice ezdiğinizde böyle kırmızı renk olmayacak.
0: Sararacak.
1: Sarıya yakın bir renk olacak.
0: Evet, aldım.
1: Ve suyu da şöyle ezelim.
0: Evet.
1: Şöyle iki.
0: Ha, birini sen al, birini ben yapayım.
1: Şöyle ezdiğinizde, birazcık böyle sarı olacak.
0: Hmm.
1: Ve suyu da sarı olacak. Kırmızı olmayacak.
0: Bize de kurusu denk geldi. Seninki
1: bu çok kıymetli olduğu için
2: ısıyla.
1: Biraz. Evet.
2: Ha. Isıyla biraz hepsi şey yeniyor. Evet.
0: Bir dakika, sahte olunca kırmızısı mı? Evet. Sahte
2: bak,
0: oluyor.
2: Gitti.
0: Evet. Evet.
1: Biraz bekledikten sonra göreceğiz zaten. Suyu portakal sarı renginde olacak. Şimdi bu safran bizim ne işimize yarıyor?
0: Ben sararıyor.
1: Özellikle çok iyi bir kan sulandırıcı olduğu için, çok iyi bir kan sulandırıcı olduğu için ve kanı çok iyi temizlediği için, genelde COVID geçirenler var ya, ağır COVID geçirenler,
0: evet,
1: bu
0: evet.
1: ve bu COVID'e bağlı olarak beyin sisi oluyor. Onun dışında akciğerlerinde sis oluyor ve bu insanlar işte beyinle sis olduğu zaman algılamada sorun yaşıyorlar. Akciğerlerinde sis olduğu zaman nefes almakta çok zorluk çekiyorlar. Hı hı. Bu kişilerde safran gerçekten çok çok inanılmaz etkili. En büyük özelliklerinden bir tanesi, özellikle beyin için söylüyorum, serotonin, melatonin ve dopamin hormonlarının beyinde çok hızlı bir şekilde aktivasyonunu sağlıyor ve çok iyi bir beyin temizleyicisi.
0: Çok güzel.
1: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çok iyi bir kan sulandırıcı olduğu için kalp krizini karşı da önlüyor vücudu. Gözlerin görme yetisini arttırıyor. Biz akşam yatmadan önce böyle kaliteli yaşamak istiyorsak, kaliteli bir uyku uyumak istiyorsak, şöyle 21 gün şeklinde şöyle bir su bardağı suyun içerisine 5 tel safran ekleyip 10-15 dakika beklettikten sonra, arzu edersek içerisine biraz da bal ekleyerek akşam yatmadan önce yarım saat, bir saat önce içtiğinizde hem sakinleştiriyor, hem rahatlatıyor, hem de çok güzel bir şekilde kaliteli uyku uyuyorsunuz. Aynı zamanda da iyi bir uyku her zaman cildin yaşlanmasını önler ve geciktirir. Uykuyu hiçbir zaman böyle basit almayalım.
0: Kıymetli.
1: Aynı zamanda bu safranı içerken de böyle bir pamuk yardımıyla da cildinize sürdüğünüz zaman cilt lekelerine karşı ve cildin yaşlanmasına karşı da son derece etkili.
0: Ama benim cilt sağlığını korumada beslenmenin rolüyle ilgili bir sorum daha var size.
1: Çok önemli beslenme.
0: Buyursunlar.
1: Çok önemli. Şimdi biz karışık çok yiyoruz ya, toplum olarak bir kere şunu çok iyi bilmek gerekiyor. Hazır yiyecek ve içecekleri çok tüketiyoruz biz.
0: Evet, paketli gıda hassasıyız.
1: Paketli gıdaları. Hızlı yemek. Mesela bunların içerisindeki katkı maddelerini okuduğunuz zaman inanın paketin içerisindeki şeyi bile açamazsınız. Biraz bizim böyle etiket okuma alışkanlığımız yok. Mesela E951 diye bir madde var. Aspartam, bu sentetik tatlandırıcı. Vücuda girdiği zaman seçici olarak iki organda birikiyor. Bir tanesi beyin, bir tanesi üreme organı. Evet. Ve bu çocuklarda aşırı derecede hormon düzensizliğine neden oluyor. Biz geleneksel anneannelerimiz, dedelerimiz, bizden önceki nesil nasıl besleniyorsa öyle beslenmemiz gerekiyor. Ama bunu bulmak günümüz şartlarında çok zor. Onun için Hipokrat'ı yine burada takdir ediyorum çok. Ne yersen osun diyor.
0: Bu doğru ya.
1: Ne
0: gerçekten
1: yersen
0: öyle.
1: Güzel beslenirsen, vücuduna uygun gıdalar verdiğin zaman, vücut zaten gerekli her şeyi yapıyor. İnsan bedeni o

0: kadar güçlü bir varlık ki Bircan Hanımcığım. Bir hücresi bozulduğunda milyonlarca hücre onu inşa etmek, yeniden düzeltmek, yerinden arındırmak, yerinde inşa etmek için çalışıyor. Ama kurallara uyduğunuz zaman. Mesela 10'da kahvaltı edemezsiniz. En geç kahvaltınızı 9.30'da bitirmek zorundasınız. Süt ürünleriyle yumurtayı bir arada yiyemezsiniz. Beyaz ekmek asla tüketemezsiniz. Yağınız çok önemli, kullandığınız yağ, zeytinyağı. Onun dışında biz çok şimdiye kadar çok üzerinde yargıladık, sorguladık.
1: Tereyağı mı?
0: Tereyağı, kuyruk yağı sayılamayacak kadar çok faydaları var. Mesela biz beyin kurulunda genelde depresif olur kişiler, onlara yağ yükleriz. Kuyruk yağını çok veririz.
1: Mutluluk hormonu ya.
0: Evet, gastrit var mesela kişide. Siz kuyruk yağı yedirdiğinizde iyileştiğini görürsünüz. Bel fıtıklarında mesela. Kuyruk yağını yedirin bir hafta 10 gün, hastanın iyileştiğini görürsünüz.
1: Mükemmel.
0: Mesela hurmayla birlikte kuyruk yağını yediğiniz zaman kaslarınız inanılmaz derecede güçlenir.
1: Ya çok güzel. Peki bir tarifimiz var mı cilt için? Bir üzüm ve yoğurt gördüm sanki.
0: Aa evet, unuttum evet. Ben.
1: Hiç unutturmam ben, hemen bakalım.
0: Keçi yoğurdu getirdim. Vallahi Maraş'tan, Kahramanmaraşlıyım ben.
1: Güzel. Bir de unutuyordun.
0: Unuttum evet.
1: Şimdi o keçi yoğurdu hemen bir kullanalım. Nasıl yapacağız?
0: Keçi yoğurdu geleneksel tıpta çok meşhur. Özellikle keçi sütü çok meşhur. Anne sütüne en yakın süt keçi sütü. Ama bununla birlikte yoğurdu da çok önemli. İçerisinde selanyumdan çok zengin olduğu için akciğer kanserine karşı
1: mükemmel,
0: bizi koruyor.
1: Mükemmel.
0: Mesela midenizde yara var, bağırsaklarınızda polibe bağlı yaralar var. Mesela orada keçi yoğurdu gerçekten çok etkili. Keçi yoğurdaki birkaç aktif maddeyle üzümün içerisindeki, daha doğrusu üzümün kabuğunda ve çekirdeğinde olan maddeler birleşince cildi böyle pırıl pırıl pırıl yapıyor. Çok basit. Her sabah burada herhalde 11-12 tane üzüm var.
1: Evet.
0: Üzümün her çeşidi olabilir. Siyah da olabilir, beyaz da olabilir, öyle, yuvarlak da olabilir.
2: Onlar oda için
0: çekirdekli
2: içinde.
0: Evet, çekirdeği olursa çok daha etkili.
2: Cildi çok güzel yeniliyor.
0: İçerisine keçi yoğurdu koyacağız. Çok kıymetli bu gerçekten. Bunu kendim Kahraman...
1: Çocukla, ben hemen direkt çocukları düşünüyorum, biliyor musun? Direkt valla çocuklar bunu yesin.
0: Çocuklara zaten kesinlikle inek sütü. Onun dışında inek yoğurdu, inek peyniri asla yedirmeyelim. Çünkü onların sindirimi çok zayıf ya, onları sindiremiyorlar.
1: Sindiremiyorlar.
2: Sonra azımsızlık.
0: Hemen bağırsakları şişer.
1: Evet.
0: Hemen bağırsakları şişer.
1: Kabızlık, şişme falan, evet.
0: Bu ikiliyi tatmanızı gerçekten çok isteyeceğim.
2: Anneler ekran başında iyice izlesin
0: çocuklar
2: o zaman.
0: Çocuklar için çok önemli, yaşlılar için çok önemli. Bu kadar yoğurdumuzu karıştırıyoruz.
1: Evet. Ay ne güzel oldu.
0: Çok güzel gerçekten.
1: Ay valla bunu dondurup da şey diye yapıyorlar.
0: Ay evet, böyle
2: harika
0: biraz
2: bir
0: evet,
2: tarif
0: evet, evet.
1: Harika oldu.
0: Bilmiyorum yayında yemek nasıl olur ama tadına mutlaka bakmanızı isterim sonra.
1: Yayından sonra bakarız tabii ki, yayında yememiz biraz zor olabilir ama çok güzel görünüyor. Peki.
0: Keçi yoğurdunun şöyle bir özelliği daha var. Bağırsak florasını çok aşırı derecede güçlendiriyor.
1: Çok güzel.
0: Kabız olan kişilerin Birgül amcığım cildinde siz sürekli leke görürsünüz.
2: Evet.
0: Onun dışında migren görürsünüz. Mesela kabızlığın altta yatan sebepleri ve buna bağlı hastalıklara bakıldığı zaman bir kişinin kabızlığı varsa uzun süre ve devam eden, bunun cildini siz istediğiniz kadar uğraşın güzelleştiremezsiniz.
2: Evet.
0: Çünkü kabızlık geleneksel tıpta çok önemli ve geleneksel tıpta kanserin başlangıcı olarak kabul edilir.
2: Tabii. Bağırsak çok önemli.
0: Çok önemli.
2: Hocam, menopoz döneminde kadınlar için bize güzel bir tarif sunabilir misiniz?
0: Tabii ki, mesela erken menopoz özellikle kadınlarda son dönemlerde çok fazla yaygın. Çok aşırı fazla yaygın. 30 yıldır tecrübe ettiğim ve herkesin çok rahatlıkla ulaşabileceği bir tarifimiz var. Bu gördüğünüz civan perçemi.
1: Civan perçemi?
0: Evet. Mesela çok eski kitapta şöyle bir bilgi okumuştum. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Diyor ki kitapta, kadınlar civan perçeminin kıymetini bilselerdi dünyada kökü dahi kalmazdı diyor.
2: Bak,
0: yani kadınlar için yaratılmış bir bitki
2: bize
0: gerçekten.
2: Bize özel yaratılmış.
0: Kesinlikle öyle. Şöyle birkaç tane atıyoruz içerisine.
1: Yine kaynamış suyu değil mi?
0: Evet, kaynamış
1: suyu.
0: Tamam. Demleyeceğiz
1: yani.
0: Bu kadar.
1: Ada çayı var
0: ve
1: sanki.
0: Bu da ada çayı.
1: Öf mis.
0: Erken menopozda biliyorsunuz östrojen azalıyor ya, ya da
1: evet,
0: menopozda östrojen azalıyor. İşte bu da östrojen deposu.
1: Ay mükemmel. Bir tutam da öyle.

0: koyduk. Bu kadar.
1: O kadarcık
0: 5-7
1: mı?
0: dakika demleyeceğiz bunu.
1: Çimdik mi diyorlar ona? Bir
0: Evet.
1: çim, iki çim.
0: Evet.
1: Evet.
0: Günde sabah akşam erken menopozda da çok etkili olduğunu çok danışandan gördüm.
1: Mükemmel.
0: Aynı zamanda çok yoğun kanamalara da etkili. Vajinal akıntıya da çok etkili. Yani rahmi çok güzel temizleyen bir tarif. Mesela her ay her kadın bunu düzenli olarak bir hafta kullanabilir. Çok rahatlıkla.
1: Çok
0: Çok rahat.
1: güzel.
0: Adetten bir hafta önce.
1: Kadınlar için muhteşem bir
0: Çok güzel.
1: tarif.
0: Evet.
1: Sanki bir tık acı olsa balla.
0: Civan perçemi biraz acı. Balla tatlandırmalarında hiçbir mahsur yok.
1: Peki, erkek üreme sağlığı ile ilgili bir tarifiniz var. Onu da hemen
0: Evet.
1: öğrenelim.
0: Burada tere tohumumuz var. Çok
1: Tere
0: eski bir tarif bu. Çok eski ama.
1: tohumu. Geleneksel bir tarif.
0: Evet, bir yemek kaşığı tere tohumunu güzelce eziyoruz. Bir yemek kaşığı balda güzelce karıştırıyoruz. Sabah bir tatlı kaşığı aç olarak, akşam da bir tatlı kaşığı
1: Aa,
0: olarak
1: çok da
0: yiyecekler. Bu
1: güzel. Bu
0: kadar,
1: kadar
0: bu
1: basit.
0: kadar basit.
1: Çok
0: Çok
1: keyifli.
0: basit.
1: Peki, bir tarif daha var
0: Evet,
1: senin
0: bunu
1: merak ettiğin.
0: özellikle istedim
1: Hadi
0: ben.
1: bir sor.
0: Sık idrara çıkma şikayeti var biliyorsunuz bayanlarda da erkeklerde de. Onun için güzel bir tarif
1: Çok
0: istiyoruz.
1: basit. Her hepimizin evinde olan bir tarif. Kaya tuzumuz neredeydi?
0: Kaya tuzumuz nerede? Bir kaya tuzumuz vardı. Şunun içinde ne var? O
1: Bunda bir
0: mu?
1: şey yok.
0: Onda bir şey yok.
1: Evet.
0: Kaya tuzu.
1: Ben söyleyeyim yine burada tarifini söyleyeyim. Çok Evet.
0: basit. Çok çok basit. Geleneksel tıpta mesela su içiyoruz ya. Su içtiniz. Daha
1: Evet.
0: suyunuz buraya gelmeden idrara koşuyorsunuz. Yani bırakın böbreklere
1: Ay
0: ulaşmayı.
1: evet ya,
0: Aha.
1: öyle insanlar da
0: Bu
1: var ya.
0: geleneksel tıpta şuna işaret. Böbreklerinizin çok iyi bir şekilde güçlenmesi gerekiyor ve kayıp yaşıyorsunuz. Mesela tuzun içerisinde biliyorsunuz sodyum klorür. İnsan vücudunda 92 mineral var.
1: Evet.
0: Vücudumuzda 84'ünü kaya tuzu içeriyor. Çok basit ve çok etkili.
1: Konuğumuz birbirinden kıymetli geleneksel tarifler verdi. İyi ki varsınız. Bize Instagram'ınızı hatırlatın, sizinle vedalaşalım.
0: Nuray
1: Yazarsanız orada ne
0: Karpuzcu.
1: tarifler vardı, ne
0: Evet,
1: tarifler
0: evet.
1: sizleri uğurluyor. Biz efendim programımıza devam.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de.
1: Efendim Birgül ve Bircan'la sohbet bahane devam ediyor. Ay çok kıymetli hocam gelmiş ya. Vallahi hasret kaldım size.
2: Vallahi Birgül, ben de seni özledim ya.
1: Birgül dedi bana,
0: Evet.
1: görüyorsun.
0: Birgül.
1: beraber.
2: Merkür Retrosu, Birgül falan dedi ya. Şimdi Bircan, ben de seni özledim. Çok güzel yayınlar yapıyorduk sende. Dönüp dönüp geçmiş yayınları izliyorum, biliyor musun?
1: İzliyoruz. Bizim yayınlarımız çok izleniyordu.
2: Süper.
1: Dedik ki Birgül'cimle Ayte Çocuğu'yu
2: Evet.
1: çağıralım. Mutlaka onun bu bilgilerinden faydalanalım.
2: Çok iyi
1: Efendim çok
2: yaparsın.
1: iyi tanıyorsunuz kendisini. Astrolog Aytaç Öner. En kötü zamanlardan nasıl geçeceğimizin aslında rotasını çizer.
2: Evet.
1: Evet, kötü şeyler olacak hep gökyüzünde ama biz ne yaparsak kazanırız, winner oluruz. Aytaç'cığım hep bunları söyler.
2: Evet, şimdi gökyüzünde tabii ki yani uzun bir dönem.
1: Hı.
2: 2 senede bir Venüs retro pozisyonuna geçiyor.
1: Hı.
2: Yani bu ne demek olabiliyor mu? Önümüzdeki 6 ayın enerjisini veriyorum buradan izleyicilere.
1: 6 aylık bir konuşma
2: Tabii 6
1: yapacağız.
2: aylık bir konuşma
1: Çok
2: yapıyorum.
1: önemli. Bu çok
2: Venüs çünkü
1: önemli.
2: Akrep Burcu'nda retrosunu yaptı, tamamladı, orada bir şeyler falan oldu. Dünya üzerinde ya da ülkemizde enerji savaşları başlıyor. Ama enerji dediğim zaman aklınıza petrol filan, elektrik filan gelmesin.
1: Nasıl bir enerji bu?
2: İnsanlar arasında enerji
1: Öyle
2: savaşı.
1: mi?
2: Tabii.
1: Öyle bir savaş mı olacak?
2: Öyle bir savaş olacak. Nasıl bir savaş
1: Allah
2: olacak
1: Allah.
2: biliyor musunuz? Şimdi bak, insanlar enerjinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bilseler, para, pul, kariyer filan yerine ilk önce enerjilerini
1: Ona
2: korumaya ve
1: odaklanırlar. Evet.
2: enerjilerini çoğaltmaya çalışırlar, tamam mı?
1: Hı.
2: Şimdi gökyüzünde ne diyor biliyor musun enerjiler? Diyor ki bak, enerjini çalan insanlar olacak.
1: Hı.
2: Senden hep alıp vermeyen insanlar olacak. Buradan izleyicilerime görev veriyorum.
1: Ha, bir görev yazın.
2: Kağıdı kalemi alacaksınız abi elinize, tamam
1: Ha.
2: mı? Kimler benim enerjimi çalıyor?
1: Ay.
2: Gittiğim zaman, çıktığım yani ortama giriyorum.
1: Hissederiz, değil mi?
2: Evet, hissediyoruz.
0: Tutacağız. Not tutarak
1: Sen
0: tıkır.
1: hisseder misin?
0: Ben çok hissediyorum. Burçları
2: Hissedersin.
0: da seviyoruz
2: Evet,
0: zaten.
2: sen zaten kafadan hissedersin.
1: Ben
2: Sen
1: zaten
2: Ay
1: eledim.
2: burcun birinci
1: Eledim.
2: eledi. Sen önceden yaptın zaten onları, değil
1: Ama
2: mi?
1: bu yeni bir yıl oldu.
2: Bir yıl mı oldu?
1: Eledim.
2: Şimdi senin bir yıl önce yaptığını şu anda bizim izleyicilerimiz yeni yeni yapmaya başlayacaklar,
1: Alıyoruz
2: tamam mı?
1: kağıdı kalemi ve diyoruz
2: Evet.
1: ki.
2: Bir ortama girdin.
1: Hı.
2: Enerjin kötüye mi gidiyor, iyiye mi gidiyor kardeşim, tamam mı? Kötüye gidiyorsa enerjini orada çalıyorlar demek.
1: İyiye de gidebilir yani.
2: İyiye de gidebilir ondan sonra.
1: O zaman hep onları artı plus.
2: Onlara artı tabii. Buralarda iyiye gidiyor, buralarda kötüye gidiyor. Bu
1: Hı.
2: insanlarla iyiye gidiyor, bu insanlarla kötüye gidiyor. Bakın, enerji olayını çözdükten sonra bana şunu diyeceksiniz. Hocam, para, pul, kariyer çok boşmuş.
1: Hikayeymiş.
2: Bu dünyada tek bir gerçek var. O da enerji diyeceksiniz, tamam mı?
1: Ama bu
0: Evet.
1: gerçekten böyle ya. İnsanın enerjisi

0: düşük olunca para da kazanamıyor.
1: Evet ya, hiçbir şey olmuyor değil mi?
0: Gerçekten
1: yolda öyle. Gidiyorsun da otopark bile bulamıyorsun. Enerjin iyiken her şey seninle beraber akmaya başlıyor.
0: Geçen benim bir, burada bir arkadaşımız var, Güven. Diyorum ki ben çok şanssızımdır Bircan Hanım diyor. Niye dedim? Bir tek konuda şanslıyım diyor. Hemen otopark bulurum boş yerde. Dedim ki bu mükemmel bir şey. Bunu evet. Hemen avantaja çıkıyor.
1: Daha ne istiyorsun?
0: Değnekçilik yap. Çok iyi.
1: Süper.
0: Bunu hemen paraya çevir dedim Güvencim. Şimdi hocam sorularla başlayacağım.
1: Tamam başlayalım.
0: Şimdi insanların çok merak ettiği şeylerden başlayalım. Mesela bir insanın hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğimiz dönemlerden geçerken gerçekten bunu önceden görmek mümkün mü? Olmayacak mı?
1: Biz bunu haritasına baktığımız zaman diyorsunuz. Hı. Bunu doğduğu zaman bile bunun tarihleri belli. Zaten çıkartabiliriz. Mesela şu tarihe gelince, şu yaşa gelince ya da şu aya gelince bir kırılım yaşayacaksın ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunun tarihini çıkartabiliriz. Zaten o görüştüğümüz zaman da eş zamanlı olarak söylüyorsa, hayatında bazı değişiklikler olsa da bunu zaten hayatında teyit ediyoruz. Dolayısıyla sormuş olduğun sorunun cevabı gerçekten böyle bir şey var.
0: Ya.
1: Bu anlar çok önemli anlardır. Kırılım anlarıdır. Buraları iyi yönetmek çok önemli. Bunu ya bir uzman astrologla yöneteceksin ya da insanlar zaten bakın danışmanlık almasalar bile biliyorlar, biliyor musun? Yani hayatındaki doğru yolu herkes bence hissediyor.
0: Ama siz öyle bir şey söylüyorsunuz ki mesela biz hissediyoruz, kötüye gidiyoruz evet. Ama Birgülcüm. Hoca diyor ki 2000 diyor atıyorum 23'ün diyor Kasım'ına bir git bakayım diyor.
1: Evet.
0: Orada bir şey olmuş diyor.
1: Tabii.
0: O işte kırılma noktasını bize gösteren haritanın metodu sizde.
1: Tabii. Mesela ya onun için tabii ben bizim şeyimiz herkes bir kere haritasını dinlemek zorunda.
0: Evet.
1: Benden.
0: Evet,
1: ondan sonra bakarsın kendin yolunu bulamıyorsan, çıkış yolunu evrenden anlayamıyorsan haritanda biz onu gösterebiliyoruz.
0: Böyle bir şey zaten mümkün diyorsun.
1: Mümkün.
0: Geri dönüşü olmaz mı? Gerçekten artık eskisi gibi olmaz mı hiçbir şey?
1: Ya şimdi bakın burada biz 5 dakika sonuna bile mesela ben Aytıcım, sen Bircansın. Sen bir gülsün. 5 evet. dakika sonra bile sen başka bir insan oluyorsun. Büyük travmaları, büyük olayları düşün. Sen o olayı yaşadıktan sonra aynı kişi olabilir misin?
0: Mümkün.
1: Zaten olamazsın.
2: Yani kendimize bir şeyler katıyoruz evet. mesela.
0: Hem katıyoruz bazen tabii de eksiltiyoruz.
1: Ki. Eksiltiyoruz, katıyoruz, bir üst versiyonumuza geçiyoruz. Hı-hı. Ama burada astroloji neden önemli biliyor musun? Bak sen müthiş bir örnek verdin. İşte Oğlak Burcu'nun sana böyle bir ödül verilmiş olsa Oğlak Burcu'nun ödülünü sana vermiş olacak.
0: Ay canım
1: tamam
0: canım nasıl?
1: Madem diyorsun otoparkı buluyorsun bari değnekçi ol.
0: Değnekçi ol dedim.
1: Bir şey
0: şans.
1: Kullan yani evet. bunu. İşte bu Oğlak Burcu faydacı olarak kullanmaktır.
0: Hep benim işe aklım.
1: Bu böyle kırılımlar, değişimler kendinizde hissediyorsanız artık ben eski ben değilim diyorsanız hemen bir yeni hedefe yönelik bunu kullanmak gerekiyor. Öteki türlü boşu boşuna yaşamış olursun yani.
0: Peki Birgül'ün de soruları var size.
2: Evet hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Ben astrolojiyi çok seviyorum.
1: Evet.
2: Önümüzdeki dönemde aşk hayatıyla ilgili en çok merak edilen konular ne olacak? İnsani ilişkiler konusunda neler olacak?
1: Şimdi bakın aşk ilişkileri ve para önümüzdeki dönemde beraber ilerleyecek. Buradan izleyicilerimize sesleniyorum. Özellikle kadın ve dişil enerji, tamam mı? Bütün kadınlarımız, Türk kadınları çok çalışkan, çok akıllı, çok zeki. Kendi ayaklarının üzerinde durabilirler, parasını da kazanabilirler. Burada bir sıkıntı, problem yok zaten. Evet. Ama astroloji diyor ki eşinden de alacaksın ve onu da bereketlendireceksin diyor. Tamam mı? Yani benim kazancım var, sana ihtiyacım yok yoluna girmek.
0: Aa yok alırız.
1: İyidir.
2: Evet. Evet. Zaten bizler seviyoruz eşimizi.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Annem de hep öyle der. Ya benim evet. ne kadar param olursa olsun babamdan alacağım para valla beni mutlu ediyor.
2: Daha
1: bravo.
2: Minicik bile olsa. Sanki bravo. Daha bereketli oluyor hocam.
1: Evet minicik de olsa herkesten almasını istiyorum. Çünkü
0: pazar parası.
1: Pazar parası, evin alışverişi,
0: evet.
1: küçük bir şey olsa alması neden biliyor musun? Çünkü erkeği bereketlendiriyor.
0: Vallahi arkadaşlar. Doğru bu.
1: Evet bak yemin ediyorum böyle.
0: Ah.
1: Bir tane bereket var burada. Tamam mı? Bunu kadınların mesela sana da ben hep bütün güçleri, bütün enerjileri sana
0: veriyorum. Canım hocam iyi ki verdin.
1: Bereketi sana veriyorum. Mesela kadınsın.
0: Aldım,
1: sana
0: ettim.
1: Da veriyorum.
2: Çok bak, teşekkür ederim.
0: Ben normalde konuklar gelince enerjiden etkilenir su içmem ama sizin enerjinizi bildiğim için
1: rahat
0: içiyorum. Rahat içiyorum gerçekten.
1: Bindir enerji. Şimdi bu bereketi sen hayatındaki erkeğe yansıtıyorsun. Tamam mı? Dolayısıyla sen erkeğinden, baban da olabilir bu. Tamam mı? Yani illa eşin olmasına gerek yok.
0: Elin
1: abin
0: reisi.
1: De olabilir. Evin reisi. O ondan araba istedin. O da araba almayı kabul etti sana. Allah onun rızkını bereketlendiriyor ki sana da onu alabilsin diye. Tamam mı?
0: İsteyin.
1: İsteyin. Tabii. Özellikle kadınlar erkeklerden istedikçe iki tarafı da kazançlı hale getiriyor. Bir de zaten doğanın formülü bu. Bizim kadınlarımız çok akıllı, çok zeki çalışıyorlar ama biz formüle bir şeyden sizin dediğiniz gibi küçük de olsa pazar alışverişi olsa da istemeye devam edelim. Şimdi sormuş olduğunuz soru, ilişkilerde neye dikkat edeceğiz? İlişkilerde kadın erkek arasındaki bu parasal konulara dikkat edeceğiz abi, tamam mı?
0: Ne demek?
1: Yani kadın her zaman eşini böyle, yani ben daha güçlü

0: güçlüyüm, benim daha çok param var, işte sen biraz geri planda kal gibi değil de tam tersi olursa bizim için destek olabilir. Eşinizi çok zengin yapacaksınız ama bu zenginlik kadınlar rahat hayat kursun diye yapılıyor. Buradan erkeklere de sesleniyorum. Bakın, cimrilik loser enerjidir, tamam mı?
1: Kaybettirir. Evet,
0: kaybettirir. Eğer cimriysen işin çok zor. Eşine, kızına, akrabalarına, annesine bonkör davranan erkekler kazandıkça kazanmaya devam edecek. Eşinden alabilen kadınlar da kazandıkça kazanmaya devam edecekler. Cimri erkekler sonuna kadar kaybedecekler.
1: Oh be, ne güzel söyledi ya. Cimri de erkek de hiç de yani çekilmez.
2: Şöyle diyelim Bircan'cığım o zaman. Erkekler iyi bir enerji istiyorsa kadınlarına, işte eşlerine, kızlarına harcayacaklar. Bu da onlara pozitif enerji olarak dönecek.
0: %100 bu şekilde.
2: %100 o zaman bize harcamaya devam edelim.
1: Ay işte ben de diyorlar ki sonra Ayta çocuğu niye seviyorsun? Ay nasıl sevmeyeyim? Ay, gelin ne güzel seversin.
0: Evet, ama gerçekler bunlar.
1: Bunlar gerçekler. Yani. Evet. Şimdi bir merak ettiğimiz konu daha var. Bir insanın hayatımıza girmesini, yani aşk anlamında da soruyorum, iş anlamında da. Tesadüf mü yoksa kader mi olduğunu astrolojik olarak anlar mıyız?
0: Anlarız, %100 anlarız. Bakın burada Hürrem Sultan'ın şeyini filmi biliyorsun, Muhteşem Yüzyıl.
1: Evet, evet.
0: Normalde Hürrem Sultan köyde yaşayan bir kız.
1: Evet.
0: Ama ne diyor? Ben dünyanın en güçlü kadını olacağım diyor. Tamam mı?
1: Nasıl ya, bir manifest bu?
0: O köydeki hayatından dünyanın en güçlü kadını nasıl olabilirsin abi? Kader ağlarını devreye sokuyor.
1: Evet.
0: Geliyor köye, baskın yapıyorlar. Tamam, orada biraz annesi babası da kayıp yaşıyor ama.
1: Evet.
0: Alıyorlar onu bir yere satıyorlar. Oradan da Osman'ın sarayına geliyor.
1: Evet.
0: Oradan basamakları yükseliyor ve dünyanın en güçlü kadını oluyor.
1: Gerçekten.
0: Şimdi burada köyü basma anı işte kader anı.
1: Hmm.
0: Tamam mı? Yani onun önüne geçilemez. Orada bir insan var, gökyüzü şöyle söylüyor. Burada diyor bir Hürrem var, onu almaya geldik biz diyor.
1: Çünkü o kader örmüş ağları.
0: Tabii kader ağları örmüş. Ama şimdi biz sağdaki soldaki komşular olsak orada da çok vahşi bir durum var.
1: Evet.
0: Birisini öldürülüyor ve kaçırılıyor. Ama günün sonunda dünyanın en güçlü kadını oluyor. Tamam.
1: Bilemiyoruz işte.
2: Sonu evet. Da mutlu bitiyor.
0: Şimdi
2: aslında.
0: Kader midir değil midir nereden anlaşılır biliyor musun? Kader devreye girerse önüne geçilmiyor abi.
1: Hmm.
0: Bak, olmaz dediğin şeyler olmaya başlıyor, tamam mı? Top 3 kişinin arasından sekip 90'a giriyor. Ne bileyim garip grup şeyler oluyor. Her şey olmaya başlıyor. Olmayacaksa da olmuyor. Ha, biraz mücadele ediyorsun oluyor. Biraz devreye adam sokuyorsun oluyor. Bazen olmuyorsa o da senin kendi çabalarınla bir şey oluyor anlamına geliyor.
1: Hı-hı.
0: Ama kader devreye giriyorsa çok güçlü bir şekilde her şey bir takır takır işlemeye başlıyor. Şimdi bunun sorunuz haritada bu çıkıyor mu? Bu tarihler çıkıyor haritada.
1: Öyle
0: tamam
1: mi?
0: Tabii. Kaderin mesela...
1: Senin hayatına böyle biri girecek gibi bir şey.
0: Evet. Çok önemli bir kişi girecek diyoruz mesela. O tarihte dikkat et. O sıradan bir insan değil. Sana bir kapı açacak veya sana destekleri ve yardımları olacak. Onu diğer insanlar gibi görme. İlişkilerini onunla biraz iyi tut diyoruz. Zaten iyi tutmasan da ne olacak kardeşim? Kader ağlarını örmüş.
1: Örmüş. Hmm,
0: bak,
1: güzel.
0: Seni ya gelecekler oradan ya alacaklar ya alacaklar. Hürrem Sultan gibi.
1: Onu unutmayın bak. Hürrem Sultan spesifik bir örnek. Hocam,
0: kader deyince hemen aklımıza Hürrem Sultan geliyor.
2: Hürrem Sultan kaderini değiştirdi. O da olabilir. Enerjisiyle sürekli manifestleyip ben dünyanın en güçlü kadını olacağım deyip
0: manifestin kraliçesi Hürrem Sultan bir köyden dünyanın en güçlü kadını oldu işte.
1: Bu artık bir en büyük örnek ya.
0: Tabii.
1: Peki. Evet, Bilgücüm sorularım var.
2: Ben hocama şunu sormak istiyorum. Bazı insanlar hayatları boyunca aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorlar ve aynı yanlış insanları seçiyorlar. Bunun için astrolojide size ne söyleyebilirsiniz?
0: Şimdi bu astrolojide bizim ay düğümleriyle alakalı bir konu. Hepimiz bu hayatta bir yaşam amacı var ve ileriye gitmemiz gerekiyor ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hep aynı tür insanları seçip de aynı olayları yaşıyorsan sen okuldaki tembel bir öğrenci gibisin kardeşim. Tamam, yani ikinci sınıfı okuyorsun. Herkes üçüncü sınıfa geçmiş. Sen hala ikinci sınıfı okuyorsun. Yani hala öğrenememişsin. Derslerini alamamışsın demek oluyor. Biz bu insanlara diyoruz ki bu insanların işi çok zor. Çünkü hayatlarında güzel gelişmeler olamıyor. Gerekli olan atılımı ve girişimi yapamıyorlar. Şimdi burada o ilişki içerisinde atılması gereken bir adım vardır. Mesela yanlış bir ilişki seçti. Tamam mı?
1: Fesat mı?
0: İlkinde şey değil yani ilkinde olabilir. Bir şeyler öğreniyor ama doğru bir enerji vardır. O da kullanması gereken doğru bir enerji vardır.
2: Ya da belki, ders almalı.
0: Evet, belki uyum sağlamalı. Belki baş kaldırmalı. Belki çok çalışmalı. Belki alttan almalı. Belki kendini daha güvenlik ortamında kalmalı. O değişiyor. Tamam mı?
1: O ilki için söylüyorsun.
0: İlki için o enerji doğru enerji düşüyor. Bunu atamıyor ve yapamıyor kişi. Tamam mı? Ondan sonra sahne bozuluyor, yeni bir sahne kuruluyor. Tekrar aynı işi ondan bekliyorlar. Tamam mı?
2: Evet.
0: Gene yapamıyorsun, gene kuruluyor, gene aynısı oluyor. Şimdi biz astrolojik danışmanlıklarda burada şöyle söylüyoruz. Bu olayı şu sebepten dolayı yaşıyorsun. Tamam, bu olay sana verildi. Senden istenen hareket, eylemdi bu. Tamam mı?
1: O var mı haritasında?
0: Var, o da var. Bak hareketine kadar söylüyoruz sana. Davranışına kadar söylüyoruz.
2: Haritasında tamam mı? Çıkıyor demek.
0: Bu davranışı, bu ya da yönetme tarzını geliştirdiğin takdirde senin için o sınav bitmiş oluyor. Tamam mı? Bak aynı kişiyle, yanlış kişi dediğin kişileri bile düzgün ilişki bu sefer yaşayabiliyorsun. Neden? Çünkü sen artık yönetmeyi biliyorsun, davranmayı biliyorsun. Şimdi buradan kısır döngü yaşayan insanlara ben en çok onlara üzülüyorum biliyor musun? Hep aynı şey oluyor abi. Dönüyor dolaşıyor aynı şey oluyor. Sonra
1: adam
0: ilk baştan başlıyor.
1: Adam hep aynı dolandırılıyor.
0: Şey. Tabii,
1: hep batıyor.
0: İşle ilgili de hep aynı şey oluyor. Hı. Aynı müşterilerin başka versiyonları geliyor. Biz onlara diyoruz ki ya sen yeni kişilerle ilişki yaşamıyorsun kardeşim. Sen yine aynı enerjinin başka bir bedene bürünmüş haliyle görüşüyorsun şu anda.
1: Sanki
0: yani.
1: Bu onun kaderi gibi görünüyor hocam. Orada bir şey olmalı.
2: Aynı belki olaylar farklı kişiler.
1: Evet. Evet. Bu herkesin başına geliyor ya. Sen arkadaşlarında duymuyor musun? Şimdi senin çok şanslı bir, senin çok hayatında anlayışlı bir eşin var. Ama hep öyle olmuyor.
2: Evet.
1: Bazen kızlar diyor ki ya da kadınlar. Ya ben niye hep böyle vicdansız adamları buluyorum? Neden hep böyle maneviyatsız insanlarla karşılaşıyorum? Bunu çok duyuyoruz.
2: Birbirinin benzeri.
1: Evet. Evet.
2: Ama farklı kişiler.
0: Burada demek ki onun doğru eş seçme, doğru insan seçmeyle alakalı bir tekamülü vardır.
1: Bu kaçıncı
0: tamam
1: ev hocam?
0: Ya bu sizin söylediğiniz konu ilişkilerle ilgili ise Kuzey Ay düğümünü terazi burcunda olan bir konudur bu, tamam mı?
1: Aa.
0: Yani bu hayatta bulunma amacın senin doğru insanları seçmeyi öğreniyorsun. Tamam mı? Ben almışım senin yanına. Diyorum
1: misyon
0: ki, bak,
1: bu.
0: Burada 20 kişi var. Hı. Gidiyorsa en yamuğu hangisi yapıyorsun?
1: Kirli bulursun değil mi? Aynen öyle oluyor.
0: Şimdi ben sana öğretiyorum. Bak işte böyle davranırsa böyle davranan insanlardan bunu bekle. Böyle konuşan insanlardan bunu bekle. Bu bütün hayatı boyunca bunu öğreniyor. Ama bunu için 30 sene 40 sene harcamana gerek yok kardeşim yani.
2: Değil
0: bunu
2: bir hocam,
0: 2 senede 1 senede çözebilirsin yani.
2: Böyle alma verme dengesi. Hani ilişkilerde.
1: Sürekli fedakarlık yaparsan adam da senden bekler. Hep de öyleleri çıkar. Kardeşim.
0: Şimdi bakın burada zaten ilişkilerle ilgili ülkemizde şöyle bir problem var. Şimdi kadınlar ilişkide terk ediliyor. Hı. Hemen gidiyor bir taraflarına bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlar, tamam mı?
1: Tamam.
0: Yani bir taraflarına bir şey yaptırıyorsan bu ne demek oluyor biliyor musun? Ben ilişkili süper bir insanım. Heh. Fiziksel görünümümde bir hata var, o yüzden terk edildim.
1: Sanki
0: ya,
1: değil
0: tamam
1: mi?
0: Tamam mı? Halbuki o bir tarafına yaptırdığınız şeyler konuşsa diyecek ki bizde bir problem yok kardeşim, biz normal
1: evet
0: duruyoruz.
1: Ya çok doğru.
0: Senin kişiliğinde bir problem var diyor, tamam mı? Şimdi biz onlara diyoruz ki sen oranı buranı kurcalama. Hı. Sen bir insanın ilişkisi nasıl yönetir? Çok mu cazgırsın acaba?
1: Ha, ya da çok mu anlayışsızsın?
0: Çok mu dilin çok mu uzuyor? Çok mu anlayışsızsın ki terk ediliyorsun, tamam mı? Hmm. Yani senin fiziksel bir uzvunda problem yok. Orayı büyütüp küçültmeye kalkışma, tamam mı? Hı-hı. Bazı insanlar da çok iyiler, tamam mı?
1: Evet ya.
0: Saçını süpürge ediyorlar. Ondan sonra çok iyi davranıyorlar. O da terk ediliyor. O da diyor ki ben çok iyiyim ama terk edildim. İşte sen oranı buranı büyütebilirsin veya küçültebilirsin, tamam mı?
1: Peki.
0: Senin de fiziksel bir problemin olmuş olabilir. Güzel olmayabilirsin. Bakın her kadın güzeldir. Hı-hı. Ama bakımı değildir ya. Hı-hı. Şimdi bazı insanlar öz bakımına önem vermiyorlar.
1: Tamam evet.
0: Güzelliklerine önem vermiyorlar. İlişkilerde ayrılma oluyor. O da diyor ki saçımı süpürge ettim. Şimdi demek ki bu da şu çıkıyor. Sen kişiliğinden, karakterinden dolayı mı terk ediliyorsun?
1: Hı-hı.
0: Yoksa bakımsız bir insan mısın? Ondan dolayı mı terk ediliyorsun? Bunu bizim haritadan çıkartmamız gerekiyor.
1: Haritadan çıkartmamız. Şimdi çok önemli bir konu var. Para konuşacağız biraz da. Bir insanın doğum haritasında para kazanma potansiyeli mevcut mu?
0: Mevcut. %100 mevcut.
1: Anlıyor musunuz bir insan zengin olur mu olmaz mı?
0: Şimdi bazı insanlar şöyle. Zaten zengin olmak için bu dünyaya gelmişler.
1: Ne diyorsunuz tamam ya?
0: Mesela bazı haritalar var. Onun fakir olabilmesi için çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Çok çalışması evet gerekiyor. Tamam.
1: Büyük bir günah işlemesi.
0: Büyük bir günah, büyük mücadeleler verecek ki anca evet fakir olacak. Çünkü onun görevi bir malı mülke sahip olmak için gelmişti. Şimdi onun dışında ama şimdi diyecekler ki size ya böyle haksızlık olmuyor mu kardeşim? Yani bazı insanların haritasında zenginlik var bizim. Hayır. Her insanın haritasında zenginlik potansiyelleri vardır. Tamam mı? Hmm. Enerjini ve haritanı doğru kullandığın zaman, doğru hizmetleri verdiğin zaman para kazanırsın. Hele ki bizim ülkemizde 80 milyon nüfusu olan bir ülkemizde para hı-hı kazanamıyorsan işini hakkınla yapmıyorsun demektir, tamam mı?
2: Tabii.
0: Çünkü nüfus var, kalabalık var, para dönüyor.
1: Hı-hı.
0: Şimdi burada astroloji insana şu şekilde yaklaşıyor, tamam mı? Şu konularda çok hünerlisin, bu konularda çok müşteri veya talibin olacak. Bunu paraya yanlış yere çevirenler var. Mesela bazı haritalarda diyor ki gayrimenkule yönelmen gerekiyor diyor. O gidiyor riskli konulara yöneliyor. Biz diyoruz ki sen diyoruz borsa, finans, iş güç boş ver. Dükkan, ev, arsa buraya yöneldin veya bunu alacağım diye çalışırsan daha çok para kazanabilirsin. Veya bazı insanlara biz diyoruz ki sen gayrimenkul, para pul boş ver abi bunları. Kariyerinde işini büyütmeye çalış. Eline geçen parayı daha da fazla dükkan aç, daha da fazla yatırımlar yap diyoruz. Orada ilerleyebilirsin. Bunun için hayat amacı, para göstergesi, astrolojik haritasında biz inceliyoruz. Doğru enerjide verdiğimiz zaman zaten kolaylıkla kazanıyorlar.
1: Peki. Bilgiciğim. Evet.
2: Hocam bazı insanlar ne yaparsa yapsın bir türlü para biriktiremiyor. Evet. Bunun psikolojik mi yoksa daha çok astrolojik olarak mı ağır basar?
0: Şimdi para biriktirmek astrolojik olarak her zaman düzgün bir şey değil. Yani herkes bu dünyaya para biriktirmek için gelmiyor zaten. Onun bir görevi vardır. Görevi para biriktirmek değilse para biriktirmesine gerek yok zaten. Çevresine cömert davranabilir. Şimdi astrolojide makamlar var. Tamam mı? Bak buradan bütün herkese sesleniyorum. Haritanız ne olursa olsun, burcunuz yükseleniz ne olursa olsun. Zenginlik astrolojide bir makamdır. Tamam mı?
2: Evet.
0: Ama her makamın bazı gerektirdikleri ve sorumlulukları vardır. Tamam mı? Şimdi ben burada zengin olma makamına talip olursam ihtiyacı olanlar bana gelecekler. Evet. Ailemde de sana gelecekler. Sağdan soldan ihtiyacı olan sana gelince sen de bunlara vermiyorsan veya vermek istemiyorsan hiç o makama talip olma. Tamam mı? Şimdi paranın, zenginliğin getirmiş olduğu sorumlulukları üstlenebilecek güçte bir insansan bu hayatta zengin olursun. Astrolojik olarak soruyor olursanız astrolojide bizim değer dediğimiz bir konu vardır. Yani değer verdi. Hepimizin değer verdiği şey başkadır. Şimdi üçümüz mesela alışveriş, ben de sizle gelim. Üçümüz alışverişe gidelim. Vitrine baktığımız zaman hepimiz bir şeyi beğeniyoruz veya bir şeyi almaya değer görüyoruz. Tamam mı? Bu bizim haritamızdaki Venüs'le alakalı oluyor. Değer verdiğiniz şeyleri biriktirdiğin zaman da zengin oluyorsun. Tamam mı?
1: Güzel.
2: Kıymet vermek.
0: Evet, herkes değer verdiği şeyi çıkarsın. Mesela ben değer verdiğim şeyi söyleyeyim sana. Mesela ben ev ve emlağa çok değer veririm.
1: Ya ben de pırlanta, taş tuş.
0: Sen taş tuş biriktir.
1: Evet, tamam. Oo, biz acayip güçlü oluruz o zaman. Ya, ben güçlü, çok güçlü olur yani.
0: Taş tuştan sen zengin olursun.
1: Tamam.
0: Çünkü fıtratın bunu tutmaya ve biriktirmeye müsait. Ona değer evet. veriyor, korumaya. Ben de mesela çok öyle işte arabaydı, ne bileyim nakit paraydı, işte kıyafetti falan tutamam. İsteyenlere hep veririm. Ama benim kırmızı çizgim dükkan ve evdir.
2: Benim de yeni ben işler kurmak hocam. Mesela
0: bak bir tane ev sattım, onu geri girip sahibinden yıllar önce satmıştım. 18 sene önce bulup geri alacağım onu. Hala aklım onda kaldı.
1: Ne diyorsun? Hocam ya.
0: İhtiyacım vardı, satmıştım. Şimdi içimde kaldı, onu da tekrar
1: yeniden
0: alacağım.
1: Yeniden alacağım. Ay ne güzel.
0: Sen de değer verdiğin şeyi bu hayatta, yani değer verdiğin şeyi bulursan onu biriktirip zengin olabilirsin.
1: Bu mükemmel. Peki biraz daha iddialı bir soru. Bir insan hayatında çok büyük bir değişim yaşayacağını önceden hisseder mi astrolojik açıdan? Yoksa değişim yaşadıktan sonra mı gelir o bilgi?
0: Şimdi bakın astrolojik açıdan biz doğduğu andan itibaren zaten görürüz.
1: Hı.
0: Astrolojik olarak soruyorsanız tarihler bellidir, zamanlar bellidir. İyi bir astrolog bakar buna, karşı tarafa zaten bunu söyler.
1: Hı.
0: Ama sen diyorsan ki kardeşim biz nerede her zaman astrologla mı yaşıyoruz? Ben bunu hayatımda yaşarken nereden görebilirim? Şimdi ne olmaya başlıyor biliyor musun? Burası yeni hayat. Burası eski hayatın.
1: Hı hı.
0: Eski hayatına dair yaprak dökümleri başlıyor. Tamam mı? İşte yandaki ev kentsel dönüşüme girmiş. Hı. Aşağıda her gün gittiğin kahve aldığın bir dükkan var, kapanmış.
1: Hı.
0: Bir arkadaşı var, tayini çıkmış gitmiş. Döküntüler, yani nerede yaprak dökümleri olmaya başlıyorsa anlaki senin hayatında önemli bir kırılım başladı. Yeni bir sayfa açılıyor ve yeni tarafa doğru gideceksin.
1: Hı hı.
0: Eskiye doğru, bitiş olan şeylere doğru gitme. Oralara tamam. yatırım yapma. Oradan sen kendi isteğini uzaklaş. Yeniye doğru adım atman gerekiyor. Dolayısıyla sormuş olduğun sorunun cevabı evet hissediyorsun. Hı-hı. Nereden bunu hissediyorum? Çünkü yaprak dökümleri oluyor kardeşim.
1: Belli.
0: Herkes teker teker
1: evet,
0: bitmeye
1: belli
0: başlıyor.
1: Belli ki bir şey oluyor.
0: Değil mi?
1: Bir süremiz varsa bitti mi? Bitti. Aytaç hocam. Bu kıymetli sohbetinizin sonuna geldik.
0: Gene devam ederiz ya.
1: Yine gelin ya. Tamam, vallahi sizi özlemişim.
0: Evet,
1: ne yalan
0: ben
1: söyleyeyim.
0: De özlemişim.
1: Biz sizleri ağırlıyoruz. Sohbetimize devam ediyoruz efendim ama öncelikle Aytaç hocamı Instagram'dan ulaşmak istiyorsanız.
0: Instagram'a Aytaç yazın çıkıyor zaten.
1: Bak. Hocam ne söyleyin ya Instagram'a.
0: Aytaç Öner, astrolog Aytaç Öner.
1: Mükemmel ya, o kadar enerji dolu ve winner enerjiler var ki mutlaka takip edin hocamı. Çok teşekkür ediyoruz, biz devam ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz hocam.
1: Bir Gülcüm, şimdi seni sıkıştırma zamanım. Hazır mısın?
2: Hazırım,
1: baş boşa kaldık.
2: Evet, Bilgi, en sevdiğim şey.
1: İstiyor ki ona soru sorulsun.
2: Evet.
1: Ben de soracağım. Şimdi sağlıklı bir cilt için günlük bakım rutinlerinde olmazsa olmazları söyler misin?
2: Tabii benim için en önemli şey

0: SPF 50, güneş koruyucu. Çünkü UVA ışınları ve UVB ışınları cildimizi hem yaşlandırır hem de leke problemlerine yol açtığı için öncelikle SPF 50 olacak. Yoğun nemlendirme sağlayacağız. Nemli bir cilt sağlıklı bir cilttir. Ve günlük rutin temizlik. Sabah ve akşam o cilt temizlenecek.
1: Temizlik şart
0: Tabii ki.
1: ve koruyucular mutlaka olmazsa olmaz
0: Tabii.
1: diyor. Şimdi Birgül'ün cildini bilmiyorum.

0: görüyorsunuz ama yani kusursuz bir cildin var maşallah. Belli ki cildine çok iyi bakıyorsun.
1: Sen de hep konuşalım istiyordum. Bu bölümde konuşmamız iyi
0: Evet, çünkü
1: olacak.
0: cildin böyle alev alev yanıyor senin ve ben çok hoşlanıyorum bu görüntüden. Bunun sırrı şey mi, koruyucu mu?
1: Bunun sırrı bir rutinimiz var. Temizlik, SPF 50 ve tabii ki cildi yoğun nemlendirme.
0: Nemlendirme çok kıymetli.
1: Çok kıymetli.
0: Peki çok ürün kullanmak daha mı iyi sonuç verir?
1: Çok ürün kullanmak doğru bir şey değil. Çünkü alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Çifte tahriş, sivilce, kızarıklık, pullanmaya kadar ilerleyebilir. Hatta
0: Ya.
1: en ilerisi egzamaya kadar gidebiliyor. Çok ürün kullanmak çok iyi bir cilt bakımı demek değildir.
0: İyidir. Bu yanlış bir bilgi. Ya da işte çok
1: Tabii.
0: pahalı bir ürünse çok iyidir falan gibi bir algı var ya.
1: Ya şöyle, biz ürünlere bakarken pahalı olduğuna değil de kullanılan yoğun aktif maddelerine bakıyoruz. Yani tabii ki muhakkak hani her ürün için belli bir bütçe harcanıp piyasaya sunuluyor. Ama her pahalı üründe en doğru üründür algısı yanlış bir
0: Bazen
1: şey.
0: de fiyat performans ürünleri oluyor. Yani o kadar uygun aldığımız üründen öyle bir sonuç elde ediyoruz ki bir gün. Bu da
1: Evet.
0: inanılmaz derecede cep dostu. Hem de mali açıdan da bizi çok rahatlatan bir durum. Olabiliyor. Senin hiç olmazsa olmaz dediğin, hiç yanına ayırmadığın tek ürünün ne? Mesela geliyorsun şehir değiştiriyorsun şimdi. Sen
1: Evet.
0: Manisa'dan geldin. Yanında mutlaka olan şey ne senin?
1: Ben SPF 50 olmadan çıkmam. Güneş koruyucu. Demin dedim
0: İlla
1: ya,
0: koruyacak.
1: sırlarımdan biri bu. Kaz ayaklarınız, ciltteki kırışıklıklar ve leke problemin en büyük etkisi güneş koruyucu kullanmak.
0: Peki kuru, yağlı ve karma ciltler bakım ürünlerini nasıl ayıracaklar?
1: Herkes cilt yapısını tanımayabilir. Bunun için tabii ki yardımcı olabilecek uzmanlara danışabilirler. Uzmanlar cilt yapısına uygun normal karma bir cilt mi, kuru bir cilt mi, hassas bir cilt mi ya da akneye yatkın bir cilt mi, ona uygun ürünler sunacaklar. Bunlar homojen içerebilir, su bazlı olabilir, yoğun aktif madde içeren nemlendirici maddeli olan ürünler olabilir. Herkes cilt yapısına uygun olan ürünleri kullanırsa
0: Mükemmel olur.
1: mükemmel olur.
0: Peki cilt bakımında yapılan en sık gördüğün hatalar neler?
1: Cildi tanımamak. Evde devam ürünlerinde hata yapıyorlar. Demin dedik ya, çok pahalı bir ürün alıp bak ben şu markayı da aldım da ama bende işe yaramadı. Hayır, çok pahalı bir markayı alıp mesela kuru bir cilt, yağlı cilt ürünü aldığı zaman olumsuz sonuç veriyor. Cildi tanımak, doğru ürünleri kullanmak, içeriğindeki aktif maddelere dikkat etmek.
0: En önemlisi bu.
1: Tabii.
0: Reklama gitmeden bir sorum daha var. Ergenlik dönemindeki cilt problemlerini konuşacağız. Nelere dikkat etsinler?
1: Ergenlik döneminde hormonlarımız bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir
0: Değil mi?
1: yukarı.
0: Evet.
1: Özellikle bu gençlik döneminde çocuklar biraz kusursuz olsun istiyor. Akne ve sivilce lekeleri için dikkat diyoruz.
0: Ergenlik
1: Sıkmayacağız.
0: sivilcelerini de
1: Tabii ki
0: sıkmayacağız.
1: dokulara zarar vermeyeceğiz. Ve onların kullanabileceği bir rutin var. Temizleme. Temizleme
0: Daha
1: sonrasında.
0: yağlı mı oluyor ergenlikte cilt?
1: Tabii.
0: Temizleme rutini de değişiyor mu? Mesela köpükle mi, jelle mi, neyle temizletiyorsun?
1: Kuru ciltlere daha çok köpük, yağlı ciltlere daha çok jel.
0: Jel.
1: Jel tarzında bir temizleme sunuyoruz. Ve salisilik asit içeren tonikler onlar için çok daha faydalı olacaktır. Bunun için de yine bir uzmana danışarak ya da bir dermatoloğa giderek yardım alabilirler. Ama tek istediğimiz lütfen sivilce ve akneleri sıkmayalım.
0: Ya işte
1: Oradaki dokulara
0: ergenlerde
1: zarar vermeyelim.
0: o kadar şeyler ki tez canlılar ki adı üstünde ergen ya bunlar.
1: Evet.
0: İlla sıkacaklar. Sivilcesi olanların hepsi aynı ürünü mü kullanacak?
1: Hayır. Çünkü mesela 15-16 yaş aralığında bu ergenlik döneminde kuru ciltte de akne çıkabilir, sivilce çıkabilir, yağlı ciltte de çıkabilir. Bunun için mesela lokal kullanılan ürünler var
0: Lokal
1: ve
0: ürünler.
1: cihazlar da var. Tabii lokal olarak kullanılacak kuru ciltlerde ya da karma ciltlerde ama yağlı ciltlerde onlara uygun olan daha çok sivilce ve akneyi geçirecek aktif maddelerle olan ürünler kullanılacak.
0: Hadi bir reklama gidelim. Dönüşte birlikte
1: Tamam.
0: kapatalım artık yayınımızı. Kısacık bir ara sonra buradayız.
2: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Birgül ve Bircan'la sohbet bahane devam edecek.
3: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection.

0: Bay Hilton.
1: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
3: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
4: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
1: Ya.
5: İnanamıyorum.
6: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
3: Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
7: Kınar çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Kınar, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
4: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
10: Arabanı arabam.com'a.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi.

0: Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
5: Dene, sana da çıkar.
6: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
5: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi.
6: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
7: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Bir Gül ve Bir Can'la sohbet bahane devam ediyor.
8: Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir Gül Bir Tek'le sohbetimize ciltle ilgili sorular soruyorum Bir Gülcüğüme. Bir Gül, doğal, bitkisel, işte organik, natürel, bu tabirleri görüyoruz ya, bu çok daha iyi mi olduğu anlamına geliyor ürünlerin?
9: Cilt bakımında yelpaze çok geniş. Mesela vegan cilt bakım ürünleri var. Dermokozmetik var. Seviyor musun?
8: Evet, vegan seviyorum.
9: Ben de seviyorum. Bir de kozmetik gruplar var. Bunlar biraz daha parfümlü. Bizim için aktif maddeler ve içerik önemli. Demin kullandığın tabirdeki gibi ürün organik mi? Biz bunda direkt GDO var mı
8: diye bakıyoruz.
9: Tabii ki. Sertifikalı mı? Tarım Bakanlığı'ndan onayı var mı? Bunlar bizim için çok önemli. Doğal dediğimiz şey aslında bizim pazarlamada kullandığımız ve gerçekten hani satış tekniğinde

0: ürün içeriğinde bitkisel özlü mü değil mi? Biz onlara bakarız. Yani ürün organikse burada yasal olarak kesinlikle sertifikalı olup
1: Olmalı.
0: olmadığına,
1: Lafta değil yani.
0: tabii ki Tarım Bakanlığı'ndan onaylı olup olmadığına bakarız. Ama doğal dediğimiz zaman bitkisel özlü mü değil mi ona bakarız.
1: Evde yapılan maskeler, cilt maskeleri gerçekten
0: Evet.
1: faydası var.
0: Bunu bana da çok soruyorlar. Şimdi bayanlar biliyorsunuz bir şeyler evde yapıyorlar. İşte kahvelerle,
1: Daha
0: yoğurtlarla,
1: ekonomik geliyor, evet.
0: yağlarla. Ama şunu unutuyorlar. Kullandıkları her şeyin içinde fayda sağladığı gibi zarar veren şeyler de var.
1: Miktar da önemli.
0: Tabii cilt bariyerini bozabilirler. Tarçına neden olabilirler, nemsizleştirebilirler. Yani tabii ki evde de bir şeyler yapabilirler ama yani mesela aynı maskeyi aynı hafta içinde 3 kere yaptıklarında cilt bariyerleri bozulabilir. Biraz dikkat ederek yapsınlar ya da danışsınlar.
1: Danışmak çok daha kıymetli. Peki, pahalı ürün ile uygun ürün arasında mutlaka büyük bir güç farkı var mı?
0: Bir uzman olarak şunu söylemeliyim ki içindeki aktif maddeler bizim için çok değerli. Şimdi yatırım yapılan bir üründe aktif maddeler eğer cilde yoğun bir şekilde değiştirecek kadar biliyorsun hani kullandığımız belli asitler var. Cilt yapısını değiştiren, yenileyen o zaman o paraya değer. Tabii bir de uygun olanlar var. İçindeki aktif maddelerde hani değerli değilse gerçekten sadece kullanmak için kullanıyorsak bunlar olumsuz sonuç verebilir. Bir de uygun fiyatlı olup aynı aktif maddeleri kullanan farklı markalar olursa bunlar bizim için değerli. Yine sonuç içeriye gidiyor. İçerik, aktif maddeler çok değerli ve önemli.
1: Peki, son sorum olsun. Profesyonel cilt bakımı ne sıklıkta yapılmalı?
0: Benim için 21 ve 28 gün aralığı. Çünkü
1: Güzel.
0: günlük hayatta
1: 3 hafta geçecek.
0: tabii yattığımız mesela uyuduğumuz yastık yüzleri yani o yastık kılıfları kullandığımız telefon yüzümüze hani her tuttuğumuzda cildimize verdiği zararlar yüzümüze düzenli yapmadığımız hani temizleme arındırma diyelim bunlar cildimizi iritasyona ciltteki siyah nokta problemlerine yaşlanmaya götürecek derecede zarar veriyor. Ama bir cilt bakım uzmanınız olduğunda bir rutininiz oluyor. Ve bunu bilerek evde devam ürünlerine dikkat ediyorsunuz. Ve düzenli olarak aldığınız protokollerle cildi daha profesyonel bir hale getiriyorsunuz.
1: Bilgülcüğüm çok teşekkür ediyorum bu sorduğun her soruya iştenlikle cevap verdin. Bir
0: Teşekkür
1: Instagram
0: ederim
1: adresini
0: ben de.
1: hatırlatır mısın?
0: Tabii bir gün nokta bir tek diyelim. Oradan takip edip danışabilirler.
1: Vallahi her soruya 7/24 cevap veriyor arkadaşım, kendisi kullanıyor hem de sayfasını. Çok teşekkür ediyoruz. Birlikte programımızı kapatalım mı? Bugün
0: Kapatalım.
1: yine çok güzel sohbetler ettik.
0: Evet, bugün çok güzeldi. Konuklarımız da değerliydi.
1: İyi ki
0: Sen
1: gelmiş
0: de
1: onlar da.
0: harikaydın.
1: Sen her zamanki gibi böylesin. Bir gün kıyafetini çok bugün diyor ki ay bugün kıyafetimi beğenmedim. Çok şıksın bir kere.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel olmuş. Her zaman çok özenlisin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: O zaman efendim biz yine haftaya aynı saatte görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Öztürk İnşaat Birgül ve Bircan'la sohbet bahaneyi sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

Efendim şu anda Uşak'ın daracık tarihi sokaklarındayız ve sizleri tarihi Uşak evleriyle tanıştırmak istedik. Rengarenk boyanmış Uşak evleri gerçekten çok güzel. Efendim tarihi Uşak evlerinde günümüzde de hala yaşam devam ediyor ve bu evler koruma altında. Tarihi Uşak evleri restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş, rengarenk boyanmış ve bu evler Uşak'ın güzelliğine güzellik katıyor. Efendim tarihi Uşak evlerinin bir kısmı da kafe, restoran ve otel olarak hizmet veriyor. Efendim tarihi Uşak evleri iki katlı inşa edilmiş. Alt kısmı taştan, üst kısmı ahşaptan tasarlanmış. Evet gerçekten çok nostaljik, çok güzel bir sokak. Efendim Uşak genelinde bu evleri sıkça görmeniz mümkün. Uşak'a gelen

Efendim Uşak tarihi anlamda, doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Uşak'ta tarihsel anlamda, doğal güzellik anlamda gezilecek, görülecek çok fazla yer var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Muhteşem bir doğa harikasının hemen yanı başındayız. Efendim burası Yeşil Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Karaağaç Gölü. Yaklaşık Uşak merkeze 7-8 kilometre mesafede bulunuyoruz. Efendim Karaağaç Gölü doğal bir göl ve inanılmaz bir güzelliğe sahip. Gölün etrafında yemyeşil ağaçlar var. Efendim dinlenmek, stres atmak, huzur bulmak için mükemmel bir yer. Özellikle hafta sonları Uşak halkı Karaağaç Gölü'ne mutlaka geliyor. Burası aynı zamanda mesire alanı. Burada çok güzel kamelyalar var. Efendim tertemiz havada muhteşem Karaağaç Gölü'nün güzelliğinde Uşak halkı işte burada piknik yapıyor, dinleniyor. Özellikle yaz aylarında burası çok kalabalık oluyor. Efendim bakın orada bir de kalp var, tamamen çiçeklerden yapılmış. Karaağaç Gölü'ne mesire alanına gelenler işte o kalbin önünde bol bol hatıra fotoğrafı alıyor. Gerçekten Karaağaç Gölü gibi müthiş güzellikler var Uşak'ta. Değerli izleyenler, bugüne kadar Uşak'a gelmediyseniz, Uşak'ın güzelliklerini keşfetmediyseniz mutlaka gelin. Bugün Uşak'ta çok güzel bir hava var. Soğuk değil, çok sıcak değil, ılık bir hava söz konusu. Evet, tüm güzelliğiyle işte Uşak, işte Karaağaç Gölü.

0: Değerli izleyenler, güzel ilimiz Uşak'ı her yönüyle elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi yöresel yemek zamanı. Uşak mutfağı zengin bir mutfak ilçeleriyle birlikte birbirinden nefis yöresel yemekleri var efendim. Uşak'ın Sevgi ablamızla birlikteyiz. Sevgi ablamızın misafiriyiz. Yumurta sızdırması yapıyoruz. Yöresel bir kahvaltılık.
1: Kahvaltılık.
0: Her zaman yapar mısınız Sevgi abla? Bir tek kahvaltıda mı yaparsınız yoksa böyle?
1: Normal günler yaparız.
0: Öğlen akşam acıktığınızda yapar mısınız? Büyüklerimizin yaptığı bir kahvaltılık, bir lezzet. Yumurta sızdırması. Bakalım neymiş? Yumurtamız var, taranamız var, pul biberimiz, yoğurdumuz var, tuzumuz var, kaynayan suyumuz var. Pratik bir tarif. Lütfen tarif alın Sevgi abla. Hadi yapmaya başlayalım.
1: Tuzunu katıyorum.
0: Kaynadı. Tamam, suyumuz kaynadı.
1: Kaynadı. Şimdi tamam. Yumurtamızı çarpacağız.
0: 4 tane yumurtamız var. Ne yapacağız?
1: Çarpacağız.
0: Çarpacağız. Evet, Sevgi ablamızın şivesi çok güzel. Ben çok seviyorum.
1: Bunu pişireceğiz.
0: Kaynayan suya yumurtamızı kırıyoruz. Yağ falan yok suyumuzda.
1: Aynen, üstüne kaçacağız.
0: Tamam. Yumurtamız pişti.
1: Pişti.
0: Bir güzel kaynadı. Kaynadı. Ne yapıyoruz Sevgi abla?
1: Şimdi alacağız.
0: Tamam.
1: Koyacağız.
0: Şimdi yağımızı koyduk.
1: Koyduk.
0: Bunun yumurtamızı içinde ne var?
1: Tarhana var.
0: Tarhana var. Efendim Uşak'ın tarhanası çok ünlü. Mis gibi Uşak tarhanası. Şöyle bir koklayayım. Nasıl güzel kokuyor. Nasıl güzel kokuyor.
1: Bunu da tabağa pişirdik koyuyoruz.
0: Bir dakika şimdi. Bir dakika şöyle izleyenlere de gösterelim. Efendim şimdi kaynayan tuzlu suda yumurtamızı pişirdik. 4 adet yumurtamız var. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kalabalığa göre kaç kişiyseniz. Aynen. Evet. Suyunu ne yapacağız? Dökeceğiz mi? Yoğurdumuz nerede?
1: Altına koyacaktık.
0: Altına mı koyacaktık? Bak sen.
1: Olmadı bu.
0: Tamam, bir dakika. Kolayı var. Ver. Doğal efendim, her şey doğal işte. Bir dakika, versene o tavayı. Tamam.
1: Yoğurdu
0: döker. Yeniden yaparız. Yoğurdumuzu dökeriz. Bu kadar basit. Allah dert vermesin. Oldu mu?
1: Oldu.
0: Tamam. Versen bana. Ben yaparım yumurta sızdırması.
1: Yap kızım sen yap.
0: Tamam.

0: Bak Sevgi abla, üzüldüğün şeye bak. Tamam.
1: Heyecan var ya onun.
0: Yumurta burada. Heyecanlandı, heyecanlandı. Efendim çekim yapmak istemedi. Ben daha önce öyle çekim mekim yapmadım, anlamam dedi.
1: Anlamam kızım.
0: Beni çok sevdiği için.
1: Seni için hatırım kıramadım.
0: Vallahi beni kıramadı sağ ol sana. Ne güzel oldu. Güzel. Ne güzel oldu.
1: Sağ ol.
0: Tamam. Bak.
1: Oldu.
0: Fark eden bir şey yok.
1: Yok yok. Suyuna da bam.
0: Yeter mi?
1: Yeter.
0: Yeter mi suyu bu yeter kadar? Tamam. Evet.
1: Yağına.
0: Evet, yağda taranamızı bir güzel kızdırdık, kavurduk. Şimdi onu da ilave ediyoruz.
1: İlave ediyoruz.
0: Pul biberi ne yapacağız?
1: Üstüne yapacağız.
0: Üstüne serpeceğiz. Of of of. Mis gibi yumurta sızdırması. Bayılırım ben böyle şeylere. Afiyet bayılırım olsun. Bu tam benlik. Afiyet evet olsun. Sevgi abla, ne yapıyoruz şimdi? Ekmeğimiz geldi.
1: Yiyoruz.
0: Tamam, yumurta sızdırmamız hazır.
1: Hazır.
0: Yiyelim o zaman. Yiyelim. Bandıra bandıra ben yiyelim.
1: Ye beni, efendim, de, bandıra bandıra.
0: Ye beni diyor zaten. Kibarlığın lüzumu yok. Şöyle bandıracağım. Bayılırım. Tam benlik. Tam benlik.
1: Tuzlu sosise tuz katabilirsin.
0: Eyvah, düştü ekmeğim. Şunu da alayım. Harika. Tek kelimeyle harika. Efsane. Vallahi tadından yendim.
1: Ben de memnun oldum.
0: Çok güzel ağırladın bize. Ne söylemek istersin Sevgi abla? Bizi izliyor herkes.
1: Ne diye?
0: Selam söyle uşaktan.
1: Selam söyle uşağa.
0: Herkese çağır.
1: Herkese selam.
0: Çıkın çıkın gelin.
1: Buyurun gelin.

Efendim, Uşak tam bir tarih kenti. Değerli izleyenler, Uşak'ta gezilmeye, görülmeye değer çok fazla müze var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Efendim, burası 2018 yılında ziyarete açılan Uşak Müzesi. Efendim, müze 3 kattan oluşuyor. Çok büyük bir müze, muhteşem bir müze. Şu anda içinde bulunduğumuz Uşak Müzesi, Uşak'ın binlerce yıllık tarihine ışık tutuyor. Evet efendim, Uşak buram buram tarih kokuyor diyebiliriz. Gezilmesi, görülmesi gereken müzelerden birindeyiz. Uşak Müzesi'ndeyiz ve bu muhteşem müzeyi sizlerle birlikte keşfetmeye birazdan başlayacağız. Efendim, hepinizin bildiği gibi Uşak'a Lidyalılar ve Frigyalılar damgasını vurmuş. Tarihte ilk parayı basan uygarlık Lidyalılar. Efendim, çok uzun bir süre Uşak'ta hüküm sürmüşler. Şu anda giriş kattayız. Değerli izleyenler, bakalım burada neler var. Şunu da söylemek istiyorum. Uşak Müzesi'nde sadece Uşak ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan eserler yok. Efendim, Türkiye genelinde kazı çalışmaları sonucunda elde edilen tarihi buluntuları, tarihi eserleri burada görmek mümkün. Evet değerli izleyenler, bu bölümde Uşak ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ve 140 bin öncesine uzanan buluntular var. Çakmak taşı aletleri, el baltaları, efendim buram buram tarih kokuyor. Çok eski, çok değerli ve Uşak'ın binlerce yıllık geçmişine, tarihine ışık tutan eserler. Evet, dilgiler. Değerli izleyenler, burada da yine Uşak merkezde ve ilçelerde bulunan antik kentlerde kazı çalışmaları sonucunda elde edilen bir takım tarihi buluntular var. Siteller, yani mezar taşları var. Evet, sütunlar var. Hepsi çok güzel. Üzerlerindeki kabartmalar gerçekten mükemmel. Efendim, burada da Uşak'a ait çok değerli bir eser var. Bu bir mil taşı, yani kilometre taşı. Eskiden tabii tabelalar falan yoktu. Efendim, mil taşından bir tane bulunmuş Uşak'ta ve Uşak Müzesi'ne getirilmiş. Burada sergileniyor. İşte bu taş efendim yolun kenarında bulunuyordu ve Uşak'a kaç kilometre kaldığını gösteriyordu. Evet, gerçekten önemli. Efendim, Uşak Müzesi çok güzel, çok renkli bir müze. Uşak'ın tarihini anlamak istiyorsanız 2018 yılında ziyarete açılan Uşak Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Şu anda ikinci kattayız. Peki burada ne var? Efendim, Lidyalılar ve Frigyalılar Uşak'a damgasını vurmuş. Burada Frigler döneminde bir kumaş pazarı canlandırması var. İşte değerli izleyenler, kumaşlar Frigyalılar döneminde organik kök boyalarla boyanıyormuş. Burada da bir alım satım var. Bir pazar ortamı canlandırılmış. İşte boyalar rengarenk, bitkilerin kaynatılmasıyla elde edilen organik boyalar, kök boyalar, kumaşlar onlarla boyanıyormuş ve ondan sonra efendim tüccarlar pazara getirip burada satıyorlarmış ve Frigyalılar dönemine ait burada kumaşlar var. Kumaşların üzerindeki işlemeler de çok güzel. Evet, çok başarılı bir canlandırma. Gezmeye devam.

Değerli izleyenler, müzenin her tarafında tarih var, ayrı bir hazine var. Efendim, Lidyalılar Uşak için son derece önemli. Tarihte parayı ilk basan uygarlık Lidyalılar. Efendim, burada Lidyalılar döneminden Osmanlı dönemine kadar, 2. Mahmut dönemine kadar basılan tüm paralar sergileniyor. Evet, çeşit çeşit sikkeler var. Efendim, işte Lidyalıların tarihte bastığı ilk paralar. Altından, gümüşten ve elektrondan basılmış paralar burada sergileniyor. Şunu da söylemek istiyorum. Tarihte altınla gümüşe ayıran ilk uygarlık Lidyalılar. Efendim, burada panolar var. İşte paraları, tarihte basılan paraları böyle daha yakından görmek istiyorsanız panoları açıyorsunuz ve burada görme imkanına sahip oluyorsunuz. Efendim, Uşak için Lidyalılar çok önemli. Lidyalılar için de para çok önemli. Burada paraya dair her türlü detay var. İşte size Osmanlı döneminin darphanesi. Efendim, para basım atölyesi. Altından, gümüşten, elektrondan paralar burada basılıyormuş. Efendim, makinalarda, baskı makinalarında. Evet, orada altın, gümüş, elektron paralar tartılıyor. Efendim, daha sonra basılıyor. Burada Lidyalılara ait önemli bir ölüm geleneği var. Tümülüsler var. Tümülüslerden çıkarılan eşyalar müzenin bu katında sergileniyor. Efendim, o eserleri sizlere göstermeden önce tümülüsleri göstermek istiyorum. Efendim, bunlar mezar. Yani tümülüs mezar demek. Lidyalılar döneminde ölüler kullandıkları kıymetli eşyalarıyla birlikte işte bu şekilde tümülüslere gömülürmüş. Peki neden? Öldükten sonra canlanıp bu eşyaları tekrar kullanacakları düşünülürmüş. Evet, çok enteresan değil mi? Burada iki tane tümülüs, yani iki tane mezar yan yana. İşte ölüler eşyalarıyla birlikte bu tümülüslere, bu büyük yapılara gömülüyormuş. Efendim, müzenin bu bölümü çok önemli. Çünkü bu bölümde ünlü Karun hazineleri var. 1960'lı yıllarda Uşak'ta bulunan 3 tümülüsten çıkarılan eserler burada sergileniyor. Efendim, bu eserler yaklaşık 2500 yıllık. Bulunduğumuz katta ortalama 420 adet eser bulunuyor. Hepsi Karun hazineleri. Hepiniz duymuşsunuzdur Karun hazinelerini. Efendim, altından, gümüşten ve pişmiş topraktan yapılan çok değerli eserler var. İşte bu bir parfüm şişesi. Gümüşten yapılmış. Evet, gerçekten çok şık takılar. Altından yapılmış takılar, gümüşten yapılmış takılar. Evet, çok beğendim. Yani günümüzde de alın, kullanın bu takıları hanımlar. Hanımlar işte her çağda süslüymüş.

Efendim şu anda Uşak'ın Karallı ilçesinde Paşalar Köyü'ndeyiz. Efendim bu köyün şöyle bir özelliği var. Türkiye'de hamamlarda kullanılan peştemallerin ilk dokunduğu yer Paşalar Köyü. Evet değerli izleyenler şu anda

0: Paşalarların kurduğu dernekteyiz. Efendim, gördüğünüz gibi burada geleneksel aletler var. Aslında geçmiş yıllarda peştemal dokuması çok daha yaygındı. Paşalar köyünde her evin altında bir dokuma tezgahı bulunuyordu. Günümüzde de geleneksel dokuma, bu özel sanat hala devam ettiriliyor. Ancak sayıları azaldı. Eskiden çok daha yaygındı. Halkın önemli oranda geçim kaynağıydı. İşte efendim her aşamasında kadınlarımız var dokumanın. İşte kendileri ipi yapıyorlar, tamamen organik boyalarla boyuyorlar. Evet, burada bir düzenek var. Evet, tamamen geleneksel yöntemlerle ortaya çıkarılan peştemaller gerçekten çok güzel. Hepimizin böyle hamamlarda gözümüz görmeye alışkın efendim bu peştemalleri. İşte peştemalin ilk dokunduğu yerdeyiz. Uşak'ın Karahanlı ilçesinde Paşalar Köyü'ndeyiz. Efendim burada geleneksel bir dokuma tezgahı var. Dokuma tezgahının başında da Ayşe ablamız var. Ayşe abla, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim kızım, sizi gördüm daha iyi oldum.
0: Vallahi biz de mutluyuz sizlerle birlikte olmaktan. Burada mı doğdun?
1: Burada doğdum, burada büyüdüm kızım.
0: Nasıldır buralar?
1: İyi, bizim köyümüz çok güzel. Gelen merak eder burayı.
0: Köyünüz çok güzel.
1: Ayrılamaz bizim köyden.
0: Valla doğası çok güzel, tarihi çok güzel, insanı çok güzel, sıcak, misafirperver. Şimdi peştemal dokuması, buraya özgü bir dokuma. Şimdi tabii eskiden daha yaygındı.
1: Tabii herhalde vardı kızım, evet. Bundan. Geçim sağlığı buydu, evet. Geçim kaynağımız buydu bizim.
0: Bundan mı sağlıyordun geçimini Ayşe abla? Şimdi nasıl? Azaldı mı?
1: Şimdi yok, yok desem.
0: Azaldı.
1: Bir sadece burada komşumuzun udu bu.
0: Evet.
1: Müze olarak bunu aldılar o yaşlı adamdan, buraya yerleştirdiler. Biz bu düzeni deyiminden Ankara'ya da götürdük.
0: Evet.
1: Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıttık orada da.
0: Çok güzel.
1: 5 gün durduk orada biz.
0: Aha, çok
1: orada
0: güzel.
1: Orada da çok beğendiler. Ben dokurkam gelirlerdi. Çok aşırılardı başıma. Nasıl yapıyorum diye elime ayağıma böyle bakarlardı.
0: Ankara'ya götürdün. Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiledin. Karahanlı ilçesinin, tabii. Paşalar Köyü'nün geleneğini, kültürünü onlara anlattın. He,
1: kaymakamlık götürdü bizi.
0: Evet.
1: Orada işte 5 gün durduk.
0: Özelliği ne Ayşe abla?
1: Bunun özelliği kızım bu el yapımı, el dokuması. Orada da bir şey ettiler. Hep böyle astık abi böyle. Hı-hı. Çok güzel. Çok,
0: beğendiler mi?
1: Çok beğendiler. Çok evet. Çok.
0: Çok güzel. Beğenmemek mümkün değil. Neler yapıyorsun bir anlat Ayşe abla. Paşalar Köyü nasıl?
1: Paşalar Köyü biz işte kızım bostan ekiyoruz. Tamam. Bağ, bostan. Hı-hı. İşte onlardan uğraşıyoruz. Çoluğa çocuğa iyisin diye yapıyoruz onları. Organik daha geç. Bir ay önce ben bostan kestim kendi bostanımdan. Daha kabağım var.
0: Kabağım var.
1: Daha ekilecek kabağım var.
0: Şimdi eskiden halkın geçim kaynağı büyük ölçüde peştemal dokumaydı. Bu özel dokumaydı ama şimdi anladığım kadarıyla tarım.
1: Emekliyiz kızım, işte tarım da çok.
0: Hayvancılık var mı?
1: Yok yok yok.
0: Yok.
1: İki sürü
0: ne
1: var.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Aha, emekli maaşını yiyoruz. Tarla işliyoruz işte. Boston ekiyoruz. İşte bağ işliyoruz, açık yiyecek.
0: Kendi sebzenizi, meyvenizi kendiniz yapıyorsunuz.
1: Öyle.
0: Yetiştiriyoruz.
1: Çoluk çocuk yiyor. Tamam.
0: Peki Ayşe abla. Şarkı, türkü, mani bir şey var mı buraya özgü?
1: Ben bilmem. Yaşlılar evveli biliyordu da kızım. Şimdi gençlerde bir şey yok.
0: Ben bilmem diyor Ayşe ablamız. Çok da zorlamayalım onu.
1: Bilsem söyleyelim ne olacak?
0: Bak Ayşe abla, şu anda tüm Türkiye Beyaz TV'de bizi izliyor. Ne söylemek istersin?
1: Ne isteyin kızım?
0: Paşalar Köyü'nden ne söylemek istersin
1: Paşalar
0: onlara?
1: Paşalar Köyü gibi yoktur. Köyümüz çok güzeldir. Evet.
0: Köyünüz çok güzel.
1: Gencimiz yok şimdi. Ama yaşlılar kaldı.
0: Genç yok mu köyde?
1: Var da nadir az.
0: Nereye gitti gençler?
1: Dışarıda.
0: Büyük şehre mi? Okumaya mı?
1: Aha, benim bir oğlum vardı. Uşak gitti. Kız var Uşak'ta. Evet. Burada dokuma yapıyorlardı. Ceryan dediler. O da yok, olmayacağını işecek. Şimdi fabrikada çalışıyor. Oğlum da işte siz gibi resimci. Hı-hı. Dükkanı var. Onu çalıştırıyor.
0: Yerim ben seni. Yerim ben seni. Ayşe abla şöyle bir çalış. Peştemali dokurken seni bir görelim, şöyle izleyenlere tanıtalım. Sen zaten Ankara'ya götürmüşsün dokuma tezgahını, peştemali tanıtmışsın ama biz de şöyle izleyenlere nacizane tanıtalım.
1: Dokuması çok şeydi.
0: Kolay mı? Kolay şimdi değil. Artık yapmıyorum diyorsun ama unutmamışsın.
1: Yok, unutmamışsın da düzenim.
0: Kaç yıl yaptın?
1: Ben bunu belki 30 yıl yaptım.
0: 30 yıl yaptın.

Değerli izleyenler, Uşak programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şu anda mükemmel bir ortamdayız. Karaağaçlı Gölü.

0: Köprüsü'nün hemen yanı başındayız. Uşak'ta şimdi yöresel yemek zamanı. Yanımızda Sevgi ablamız var. Ben onu çok seviyorum. Efendim Uşak'a geldiğimiz gün bizi evinde ağırladı. Uşak mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemeklerden oluşan bir masada bize mükemmel lezzetler ikram etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Sevgi abla merhabalar. Nasılsın?
1: Merhaba. İyi misin? Delmacığım iyiyiz.
0: İyisin. Burası çok güzel. Çok Uşak güzel. Çok güzel. Çok güzel. Buralı mısın Sevgi abla?
1: Ulubey Uşak.
0: Yani doğma büyüme?
1: Doğma büyüme.
0: Ulubey Uşaklısın.
1: Evet.
0: Ulubey de Uşak'ın en güzel ilçelerinden biri. Şimdi efendim yöresel yemek olmadan olmaz. Buraya özgü, çok sevilen, nefis bir köfte yapacağız. Köftemizin ismi nedir?
1: Ebem köftüsü.
0: Ebem köftüsü efendim. Yöresel şiveyle, Sevgi ablanın deyişiyle ebem köftüsü. Şimdi ebem köftüsü yapmak için ne lazım?
1: Şimdi tuz katacağız.
0: Tamam şimdi etimiz ne eti Sevgi abla?
1: Keçi eti.
0: Keçi eti. Aa.
1: Tuzumuz. Karabiberimiz.
0: Evet.
1: Unumuz.
0: Neydi onun adı? Unuttu. Neydi? Baharat.
1: Baharat.
0: Ne o? Kimyon.
1: Kimyon.
0: Kimyon.
1: Şu pul biber.
0: Canımız sağ olsun. Unuturuz.
1: Şu
0: hatırlarız.
1: Yumurtamız.
0: Acı mı? Pul biberimiz.
1: Normal acı.
0: Hadi. Kolay hadi. Gelsin.
1: Sağ ol. Katil mi?
0: Evet.
1: Hakkari. Valla benim...
0: Valla diyor başıma ne işler açtın? Hiç bilmem diyor. Böyle çekim mekim bilmem diyor. Çekimden önce.
1: Bilmem canım.
0: Tamam bir dakika şimdi. Kıymamıza, soğanımıza attık, tuzumuzu attık.
1: Tık.
0: Tamam. İki tane yumurtamız var.
1: İki yumurtamız.
0: Sarısını, beyazını atıyoruz.
1: Aynen.
0: Oh, mis gibi. Ebem köftesi yapıyoruz. Pardon, vurdun mu?
1: Vurmadım
0: hakkını
1: canım.
0: Helal et. Canım vurdum gibi geldi. Karabiberimiz var.
1: Acı olsun mu acı?
0: Ya çok acı olmasın. Tamam. Ben yiyemiyorum acı.
1: Bu da pul biberimiz.
0: Aa, ebem köftesi nasıl ünlü?
1: Ünlüdür.
0: Yani buranın...
1: Bu da kimyonumuz.
0: Tamam.
1: Karıştıracağız bunu.
0: Pul biberimiz, kimyonumuz. Efendim Uşak'ın yöresel yemekleri sayılırken ebem köftüsü mutlaka oluyor. Tamam mıdır şimdi
1: tamam.
0: Malzememiz? Besmelemizi
1: sade,
0: çektik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Un kaçacağız.
0: Besmele çekmeden olmaz. Tamam. Efendim değişik bir köfte. Tarif alın lütfen. Öyle bildiğiniz köfteler gibi değil. Un var. Keçi eti var. Bir güzel yoğuruyoruz.
1: Soğanımız.
0: Sevgi abla sevgini de kat şöyle bol bol.
1: Katayım şekerim.
0: Adında Sevgi zaten şekerim.
1: Ha bak şimdi ben bunun ununu katacağım.
0: Evet efendim yoğurduk. Köftümüzü şimdi unumuzu ilave ettik. Göz kararı böyle hepsini atıyor. Aynen. İşte Sevgi ablamız. Çok değişik bir köfte. Yapılışı değişik, malzemesi değişik.
1: Aynen.
0: Şekli değişik.
1: Öbürkünün bu sadece unu ekmek katıyoruz. Buna da sadece un katıyoruz.
0: Evet ekmek yerine efendim ebem köftüsüne un kattık. Yani bu köfteyi yoğurmak da bayağı kuvvet istiyor, yoruyor. Bayağı çok oldu. Keçi eti nasıl? Güzel mi? Lezzetli
1: güzel.
0: Mi? Sever misin?
1: Bir de tadına bak diye. Severim ben keçiyi.
0: Dökeyim mi daha?
1: Dur bir.
0: Şöyle İki kase bir. Döktük. Yarım kase daha ilave ettik. Efendim Karaağaç Gölü'ndeyiz. Ebem köftesi yapıyoruz. Köftemizin hamuru hazır. Sevgi abla. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi bezeleyeceğiz.
0: Şekil veriyoruz.
1: Şekil vereceğiz.
0: Ne yapacağız?
1: Beze yapacağız, beze.
0: Bezeleyeceğiz.
1: Bezeleyeceğiz.
0: Efendim yöresel şivesi inanılmaz güzel, inanılmaz tatlı. Ama daha pek duyamadık.
1: Beze yapacağız.
0: Tamam.
1: Bunu burada bezeleyeceğiz, un katacağız.
0: Tamam.
1: Yazacağız, tepiteceğiz.
0: Tepitmek ne demek tepitmek?
1: Yani burada börttürmek yani.
0: Bört.
1: Tepiti biz tepitiyoruz işte bunu.
0: Tepitmek, börttürmek.
1: He.
0: Bir dakika şimdi ne yapıyorduk önce?
1: Şimdi beze yapacağız.
0: Bir şey söyledin ama.
1: Tepiteceğiz ha.
0: Yok tepitmedim.
1: Börttüreceğiz.
0: Yok önce dedin ki bezeleyeceğiz.
1: Beze yapacağız.
0: Şimdi
1: beze.
0: Önce bezeliyoruz. Bezeliyoruz.
1: Bezeyiz.
0: Şimdi bak. Kibarca yok. Yöresel şivede bizimle nasıl konuşuyorsan çekimden önce öyle konuş Sevgi abla.
1: Yine bezeyi yapıyoruz.
0: Tamam bezeleyeceğiz.
1: Aldım hamuru.
0: Tamam. Ne yapacağız?
1: Beze yapıyorum.
0: Bakar mısınız? Hamar atla el becerisine. Hayatımda hiç böyle köfte görmedim. İçinde 3 kase un var. Keçi eti. Bir
1: bunu
0: de oklavayla açılıyor. Burası Uşak.
1: Uşak bura.
0: Uşak mutfağının, Uşak sofralarının olmazsa olmazı ebem köftesi. Köftesi. Sevgi abla böyle yemek yaparken şarkı türkü mani bir şey yok mu?
1: Ben yapamam öyle.
0: Neden
1: bilmem.
0: Yapamazsın şekerim?
1: Bilemem şekerim.
0: Sizin var ya bir türkünüz 17 belli Şadiye. Şadiye mi Şaziye mi Enes?
1: Şaziye.
0: Şadiye. Ben çok seviyorum onu. Sen sever misin?
1: Seviyorum da bilemiyorum yani, beceremiyorum.
0: Ayol bu nasıl köfte bu? Bildiğin börek oldu.
1: Börek oldu bak. Şimdi bakacaksın sen bunun tadına.
0: Ben size demiştim hanımlar, beyler. Öyle bildiğiniz köftelerden falan değil. Böyle bildiğin hamur işi yani, kıymalı aynen. Börek. O kadar un atarsan.
1: Bunu yiyen fazla köftesi. Bunu böyle pişirmedin mi? Tepitmedin mi?
0: Biz ne yaptık? Tepittik mi şimdi?
1: Tepitiyoruz.
0: Tepitmeyince ne oluyor?
1: Bu yağın içine çok işler, iyi olmaz.
0: Tepitmek mi lazım?
1: Devamı tepiteceğim. Vallahi ben...
0: Zorla yaptırdım, zorla. Zorla yaptırdım. Ay çok değişikmiş. Gerçekten çok değişikmiş.
1: Yine tadına bak.
0: Tepiteceğiz. Tadına bakacağım zaten, sabırsızlanıyorum. Efendim, Ebem köftemizi tepittik. Bir yandan yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz?
1: Çevittire çevittire.
0: Çevittire çevittire diyor.
1: Kıvıttıra
0: kıvıttıra. Kıvıttıra kıvıttıra. Biraz önce öyle söylemiyordun ama. Çevittire çevittire. Kıvıttıra kıvıttıra. Vallahi yöresel şive çok Sevgi ablada. Çok değişik. Efendim burada işte kızarttık, pişirdik. Aynen. Ama tavamızda yağımız var. Efendim bu işlemin ardından yağda kızartacağız. Nar gibi olacak ve ondan sonra artık herhalde son aşama
1: yiyeceğiz.
0: Afiyetle yiyeceğiz. Artık afiyet yiyelim. Olsun. Sevgi abla ne yapıyoruz şimdi?
1: Kızartıyoruz.
0: Tepittiriyor muyuz? Börttürüyor muyuz? Örttürüyor muyuz?
1: Tepittik kızartıyoruz şimdi.
0: Tepittik bitti. Kızarttırıyoruz.
1: Yağda kızartıyoruz.
0: İmren abi gel. Gel. Gel İmren abi gel. Şöyle gel İmren abi gel. Efendim Sevgi ablamızın eşi İmren abimiz geldiğimiz gün bizi evlerinde ağırladılar. Mükemmel ağırladılar. Çok teşekkürler İmren abi.
2: Ne demek?
0: Sizlerle olmak çok güzel.
2: Her zaman bekleriz.
0: Yemekleriniz fena lezzetli.
2: Belli değil mi?
0: Yalnız senin işin zor. Sevgi abla çok güzel yemek yapıyor.
2: İşte ben de diyorum ya bak belli. Her yani şey belli, lezzetli belli. Olduğu için biz de kiloyu uçuruyoruz.
0: Şanslısın yani. Ama şanslısın. Çok güzel yemek yapıyor. Döndürmeler, taranalar, dolmalar falan. Aman aman aman. İmren abi kaç yıllık evlisiniz?
2: 40
0: yıl. Bir yastıkta 40 yıl. Maşallah şimdi kalmadı böyle evlilikler. Nasıl evlendiniz? Yürücü usulüyle mi?
2: Sayılır.
0: Şimdi dedim ki Sevgi ablaya kim kimi kandırdı? O zaman öyle kandırma mandırma yoktu dedi.
2: Tabii büyüklerine emrettisi o.
0: Kim beğendi Sevgi ablayı?
2: El değil ki zaten, amcamın kızı.
0: Amcanın kızı zaten tanışıyordu. He. Ne yaptınız böyle gide gele arayı buldunuz.
2: Evet.
0: Vallahi.
2: Öyle gerekiyor işte belki.
0: Sen mi aşık oldun önce? Bir konuşmuşsundur canım sen böyle bir sen böyle bir işaretleşme falan biraz, bir şeyler olmuştur. Biraz, gel kaçma sen gel.
2: Biraz fantazi olmuştur.
0: Bir de nasıl oldu fantazi?
2: 40 yıl oldu, bazı şeyleri unuttuk artık.
0: Unutmazsın unutma. Unutulur mu? Nasıl fantazi oldu?
2: Bilmiyorum işte. Yani o zaman...
0: Kandırdık.
2: Ha. Gerçekten.
0: O zaman da çok böyle çıkma mıkma yoktu tabii.
2: Mümkün mü? Nereye çıkacak?
0: Hele yani? Uşak'ta 40 yıl önce. İstanbul'da,
2: değil.
0: Ankara'da bile yoktu.
2: Tabii mümkün değil. Ama evet. Birbirimizi herhalde okşadı ve evlendik. Bu hale geldik.
0: Mutlu musunuz?
2: Gerçekten.
0: Allah mutlu etsin.
2: Hepimizi.
0: Sevgi abla, İmren abi ben diyor gözüme kestirdim diyor Sevgi Hanım'a diyor. Zaten amcamın kızıydı görüyordum diyor. Senin aynen. De gönlün varmış.
1: Biz beraber büyüdük onlarla. Evet. Amca kızı. Ben babam yoktu. Yetim idi. Abim vardı. Nesileyle ne oldu?
0: Senin de gönlün varmış olmuş. Evet, 40 oldu. Yıl geçmiş. Mutlusun.
1: Geçti. Mutluyum
0: Allah
1: şükür.
0: Mutlu. Öyle kavga dövüş falan olmuyor mu?
1: Hayır. 4 tane torunum var.
0: Oo maşallah. Allah uzun ömür versin.
1: Gelinim var.
0: Allah uzun ömür versin hepsine. Amin. Allah mutluluk versin. Yanmasın hepimiz yanmasın. Ebem köftemiz. Efendim biraz zor kızarıyor çünkü bayağı rüzgar var.
1: Olmaz.
0: Tüpümüz biraz zor yanıyor. Ama bekleyeceğiz sabırla. Ondan sonra Ebem köftelerimiz kızaracak. Ve artık beklediğim an gelsin artık kızarsın ben de tadına bakayım.
1: Afiyet olsun.
0: Yani benimki de can görüntüsü o kadar güzel
1: çok
0: ki
1: güzel
0: daha kızarmadı.
1: Olacak da kızarmadı.
0: Olur olur. Olur olur kızartırız onu şimdi. Az sonra.
1: Az sonra kızartırız.
0: Değerli izleyenler mis gibi Ebem köftemiz artık kızardı efendim. Nar gibi oldu tabağımıza aldık. Doğal ortam masamız biraz dağınık. Sevgi ablamız bir yandan kızartmaya devam ediyor. Şöyle bölünür mü? Bölündü valla. Bıçağa falan gerek yok.
1: Afiyet olsun.
0: Sevgi abla ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: bakıyorum
1: olsun.
0: Hemen tadına.
1: Bak.
0: Koy. Kalabalığız.
1: üstüne de karabiberi yap.
0: Karabiber mi serpiliyor?
1: Yap ki seviyorsan.
0: Sevgi abla, bayıldım.
1: Afiyet olsun.
0: Çok güzel, çok güzel. Değerli izleyenler mutlaka deneyin. Tarifini aldınız. Aşama aşama gösterdik. Çok değişik. Hani ben bildiğimiz köfteler gibi falan zannettim ama çok değişik. Aslında hem köfte gibi hem börek gibi ama köfte tadı var daha çok. Yani içerisinde çok fazla miktarda un var ama buna rağmen köfte tadı var. Çok lezzetli. Bayıldım. Tavsiye ederim. Uşağa gelirseniz, Uşağa yolunuz düşerse Ebem köftesi yemeği unutmayın. Kesinlikle unutulmamalı, unutturulmamalı. Çok güzel bir yöresel köfte Sevgi abla. Gerçekten yaşatılmalı.
1: Aynen.
0: Çok
1: devam
0: değişik.
1: Ettirmeli.
0: Devam ettirilmeli. Bunlar bizim geleneğimiz. Efendim yıllardır burada büyüklerimizin yaptığı Ebem köftesi. Asla ve asla lütfen unutturmayın. Çünkü inanılmaz lezzetli. Eğer unutulursa yazık olur. Evet, afiyet olsun. Ne
1: afiyet
0: diyelim?
1: Afiyet olsun.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: kış yaklaşırken hastalıklardan korunmanın yolları nelerdir? Hangi besinler hastalıkları uzaklaştırır? Probiyotikten zengin beslenmek neden önemlidir? Halsiz, bitkin ve yorgunsanız ne yapmalısınız? Depresyon hangi hastalıklara davetiye çıkarır? Depresyondan uzak durmak ve daha mutlu olabilmek için ne yemeli, ne yememeli? Aslı Cankat tüm soruları soracak. Profesör Doktor Oytun Erbaş canlı yayında açıklayacak. Az sonra.
1: Günaydınlar, günaydınlar. Mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden salı, yani sağlığımızı konuşacağız, gündemi konuşacağız. Gündeme, sağlığımıza dair her şey bu programda olacak. Biliyorsunuz çok sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş bizlerle olacak birazdan. Ama öncesinde istiyorum şöyle biraz başlıklarımıza bakalım. Bugünün gündemleri ne olabilir? Eğer sizin de ergen bir evladınız varsa, ergenlikte biliyorsunuz en büyük sıkıntı dış görüntü. İnsan biraz kendini böyle acaba güzel miyim diye soruyor. Ergenlik döneminde çok fazla sivilceler oluşabiliyor. Bununla ilgili de sosyal medyada videolar paylaşılıyor. Ergenler paylaşıyor bunu ve diyor ki ben cildimi şöyle şöyle iyi tutuyorum. Böyle böyle sivilcelerden kurtulabiliyorum. İşte o videolarla ilgili bakalım soracağım ben de Profesör Doktor Oytun Erbaş'a. O ne diyor? Ergenlikte cilt hastalıklarını önlemek için, bu sivilceleri önlemek için en iyi bakım rutini acaba neymiş ki ergenlerimiz de mutlu olsun diyeceğim ama çok da mutlu olmuyorlarmış. Böyle bir istatistik var sevgili seyirciler. Türkiye'de her 4 öğrenciden biri kendini dışlanmış hissediyormuş. Yani liselerde özellikle bu araştırma yapılıyor. Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin %28'i okulda kendini yalnız hissediyor. %26'sı kendini dışarıda bırakılmış hissediyor ve yabancı hissediyor. %40'ı ise kendini sık sık veya her zaman yalnız hissediyor. Bu yalnızlık acaba neden geliyor? Lise çağında zaten biraz psikolojik olarak baktığımız zaman insanoğlu çok da normal düşünemiyor. Ama yalnızlık hissinin asıl sebebi nedir? İyi bir aile ortamı bazen yeterli olmayabiliyor. Arkadaş ortamlarında yalnızlığın asıl dürtüsünü ve konuşacağız. Sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikte soracağım bakalım. Belki siz de kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bunun belki yaşla da alakası yok ama 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda da insan kendini her zaman

0: yalnız hissedebilir. Yalnızlık Allah'a mahsus diyoruz. O yüzden bunu önlemek için neler yapmak lazım? Hangi adımları atacağız? Onları konuşacağız. Yine önemli bir gelişme var. Biliyorsunuz şimdi artık kış dönemi, çok fazla da soğuk algınlıkları, grip ve işte biliyorsunuz işte viral enfeksiyonlarla karşı karşıya kalacağız. Hatta ben de bugün biraz böyle bir soğuk algınlığıyla çıktım karşınıza. Hafif üşütmüşüm ben de. Ne yapıyorum? Gidiyorum işte aktardan bir çay alıyorum. Çayla birlikte işte ne bileyim bu ıhlamur olabilir, papatya olabilir. Ama şimdi artık bu devir değişmiş. Marketlerden artık bu çayları alamıyormuşuz. Bakalım nerelerden alabileceğiz? Hepsini soracağım. Profesör Doktor Oytun Erbaş şimdi bizlerle.
1: Kış yaklaşırken hastalıklardan korunmanın yolları nelerdir? Hangi besinler hastalıkları uzaklaştırır? Probiyotikten zengin beslenmek neden önemlidir? Halsiz, bitkin ve yorgunsanız ne yapmalısınız? Depresyon hangi hastalıklara davetiye çıkarır? Depresyondan uzak durmak ve daha mutlu olabilmek için ne yemeli, ne yememeli? Aslı Cankat tüm soruları soracak. Profesör Doktor Oytun Erbaş canlı yayında açıklayacak. Az sonra.
0: Ve çok sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Valla bende biraz bir soğuk algınlığı var.
2: Olur,
0: ne yazık
2: kış
0: ki
2: ayları.
0: Kış aylarında böyle bir şifayı kaptık ama en iyi nasıl geçiririz onu düşünüyoruz şimdi. Sizin tavsiyelerinizi de alacağız. Bu marketlerden satın alınan bitki çaylarını artık son diyorlar hocam. Nereden alabileceğiz bitki çayları ve neden böyle bir
2: ama
0: kısıtlama
2: bitki
0: geldi?
2: Çayları zaten hep söylüyorduk. Her kış zaten sıkıntılıydı. Hı hı. Birincisi yoğun miktarda gıda boyası kullanılması. İkincisi evet. Ne yazık ki yani bitki çayı deniyor ama içinde ne kadar zencefil var, ne kadar papatya var hepsi.
0: Hatta bununla ilgili biraz, bir videomuz varmış,
2: evet,
0: bir haberim varmış.
2: Bakalım.
0: Onu izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Evet, birazdan gelecekmiş videomuz. Evet.
2: Ya şimdi işte bu şekilde regülasyon iyi olur. Yani hı-hı. Ama bütün dünyada bu var. Yani sonuçta belli paketli gıdalar satılabilir yine. Yani belli regülasyonlar dahilinde. Yani bugün bütün dünyada yine bir yere gittiğiniz zaman bitki çayları satılıyor. Ama bitki çayları belli düzeyde belli regülasyonlara satılabilmeli. O herhalde hepsine gelmiyordur herhalde. Sadece belli şeylere, full hepsine gelmiyordur. Yine marketlerde belliler satılabilecektir yine.
0: Mesela bu poşet çaylar var. Onlarla da ilgili çok fazla böyle
2: ya poşet
0: konuşmalar
2: çay,
0: vardı.
2: Üzgünüm ya, poşet çay kullanmayın diyorum ama sonuçta insanlar, biz de içiyoruz. Yani sonuçta poşet çay demlik her zaman daha iyi ama poşet çay da böyle hani ölümcül bir şey değil. Hani günde bir iki bardak içilebilir.
0: Zararı nedir mesela poşet çayın? Ya mesela zararı, burada da bakın bir poşet çay
2: evet,
0: var şu an.
2: Yani zararı çok yüksek miktarda, çok uzun süre şey yaparsanız
0: bakın.
2: Kanserojen etkisi var birazcık.
0: Öyle mi?
2: Yani evet, yani çünkü ben, şey değil. Yani ben günde en fazla 2-3 bardak tavsiye ediyorum. Hı-hı. Ya da poşetlik demlik çay tavsiye etmiyorum. Hı-hı. En güzeli kendi demleyip içmek. Yani herkesin bünyesinin kansere duyarlı, alerjiye duyarlı farklı. Hı-hı. Şimdi bunun içinde bir sürü alerjik madde olabiliyor. E şimdi bunu bazı insanlarda deri alerjileri, cilt alerjileri yapabilir bu.
0: Öyle mi?
2: O nedenle yani dediğim gibi 2 bardak, 3 bardak en fazla o kadar. Hı-hı. Ama siz bunu sürekli şey yapıyorsanız, mesela ben evde kendim demlik kullanıyorum mesela. Neden demlik kullanıyorum? Çünkü gerek yok ya. Ama dışarıda işte yolda giderken lazım olmuş bir bardak, 2 bardak içmişsiniz. Hı-hı. Bence olabilir.
0: O kadar olabilir.
2: O kadar olabilir.
0: Peki
2: evet.
0: Aktarlardan mesela işte ıhlamur çayı alıyoruz, papatya çayları alıyoruz. Hani onlar uzun bir süre dışarıda kalıyor ya. Onu düşünüyorum bazen. Acaba dışarının tozunu emer mi? Hani bir zararı olur mu uzun vadede?
2: Ya şöyle, ona bakarsanız birçok şey. Şimdi bizim şeylere baktığımız, atalarımıza baktığımız zaman ya atalarımız buna bakarsan yani sonuçta süt de içti, yoğurt da yedi, peynir de yedi. Sonuçta eskiden bu kadar su olanağı yoktu. Hani yemekleri işte hani yıkamak açısından. Hı hı. Bir miktar işte tabii topraktan şey de aldı, toprak da aldı ki iyiliği de var toprak almanın. Demir alıyorsun, çink alıyorsun. Hı. Ama şimdi dışarıda satılan şeylere baktığın zaman onlarda yoğun miktarda otomobil egzoz gazı var üstlerinde. Yani bugün sen dışarıda sattığın ürünlere baktığın zaman otomobillerin egzoz gazı var.
0: Daha beter değil mi?
2: Evet, çok
0: topraktan.
2: Kötü. Yani şunu söyleyeceğiz. Yani daha beter mi olur? İşte daha beter değil. Toprak iyi bir şeydi.
0: Evet.
2: Toprak sebzeye, meyveye bulaşması iyi bir şeydi. Hı hı. Daha kötüden de şimdi yine şeyden tuttun
0: toprağı
2: olayı.
0: Toprağı iyi diyorsunuz
2: toprak
0: yani.
2: Toprak iyi tabii.
0: Bizimki
2: ama şimdi,
0: sanki kötü gibi ama.
2: Yani toprak iyi bir şeydi. Ama şimdi buradaki toprak iyi bir şey değil. Ya bu şehirdeki asfalttaki toprak çok kötü. Bir asfalt maddesi. Onların hepsi petrol maddesi. Üstünde bir sürü plastik bileşiği var. Mikroplastik var. Bir yandan araba egzozu var. Onun içinde kurşun var. Ağır metaller, civa. Yani o rezalet yani.

0: bugün sebze meyvelerin üstünde bulunan o şehir kumu ölümcül. Yani şunu demek istiyorum. Doğal toprak nimettir. Yani bugün patatesin üzerindeki toprak ne olacak? Tabii ki yemeğe karışması lazım. Çünkü toprağın içinde bir sürü demir, bakır, selenyum, çinko alıyorsun
1: Biz onları
0: ama
1: temizliyoruz tabii mesela
0: ya
1: patatesin
0: tamam işte
1: üstündeki
0: ya bir miktar temizler.
1: toprağı.
0: Şunu demek yani onu da ölümcül temizlemeye gerek yok. Yani bugün insan testiden su içiyordu. Testi neydi? Topraktı. Bunlar iyi alışkanlıklardı. Ama bugün şehir gazı ve şehir asfaltları ölümcül. Çok kötü onlar. Ona bakarsa evler de öyle. Onun için aslında dışarıda bu şeyler ne olacak?
1: O sebze meyveleri yıkarsak
0: Yani
1: geçer mi
0: ne kadar
1: mesela?
0: ya bir miktar geçiyordur ama siz dediğin gibi işte kurutulmuş her şey, işte kurutulmuş patlıcan, kurutulmuş bamya, onların üstüne o bütün gaz derinine kadar siniyor.
1: Kuru meyveler
0: Tabii
1: mesela.
0: kuru meyve, kuru sebze, o da yaş sebze hepsi. Hadi yine yaş sebze 5 günde satılıyor yani hani 3-5 günde ama kuru meyveler ya da kuru şeyler, baharatlar, bakliyatlar aylarca duruyor onlarla. Tabii bu da çok fazla şey alacaktı ya. Yani bunların da yasaklanması lazım. Yani dışarıda ya da şeylerde kuru ürünlerin satılması çok aylarca açık kalıyor üstü. Yasaklanması lazım. Sebze ve meyvelerin de üstünün ince şeyle bizim buzdolabı şeylerle, jelatiniyle kaplı olması
1: Folyoyla.
0: lazım. Yani bir şekilde yani parlak renkli, onlar hani şeffaf plastik maddeyle kaplı olması lazım. Yani bu bir uygulama haline gelmelidir.
1: Zaten dokundurtmuyorlar bazen. Biz seçmek
0: Ya
1: istiyoruz.
0: dokunmak daha iyi.
1: Dokunmak
0: Yok
1: lazım değil mi
0: ya
1: seçerken?
0: hayır ya dokunmak daha iyi. Yani dokunmanın taşıyacağı mikrop şeyden daha kötü. Bugün kronik insanlar cıvadan ya da kurşundan daha iyi. Yani insanlar elinde mikrop var diye evet o da haklılıkta payları var. Hani dizantere bulaşabilir, ishal etkenleri bulaşabilir ama hani o mu deseniz ben şey tavsiye yapardım. Yani hani dokunmak şeye göre daha iyi. Dışarıda açık satılmaya göre
1: Yani
0: daha iyidir.
1: dokunmadan da insan sebze meyve alamıyor.
0: Ya
1: Bazen diyor siz dokunmayın
0: alabilir.
1: ben
0: Ya
1: seçeceğim. Ben de onu sinir
0: yani
1: oluyorum.
0: o da
1: Sevmiyorum onu.
0: yani onlar tam alışkanlık. Yani bugün Almanya'da her şey poşetli işte orada yaşadın sonuçta bir şekilde.
1: Orada da seçmece var canım
0: Hani
1: pazarlarda artık
0: o
1: da.
0: pazarda o. Sen de şimdi hemen şey yapma. Sonuçta Alman hükümeti de bunu denetliyor şu anda. Yani Almanya'da büyük böyle bir şey mesela bütün dünyada şu anda bir gıda tüzüğü ortaya çıkarılacak. Çünkü güvenli gıda şu anda tartışılıyor
1: Tüm
0: dünyada.
1: dünyada değil mi
0: Bütün
1: bu?
0: dünyada. Yani acaba diyorlar yediğimiz gıda ne kadar? Zaten yediğimiz su, içtiğimiz su, hava. Yani bunlar hep böyle tartışılıyor. O nedenle bu tartışma devam edecek. Ama şöyle bir şey var. Kesinlikle şehir ortamı çok kirli. Yani bunu da bilmek lazım. Burada en önemli şey de otomobil gazlarının yoğun emisyon ortaya çıkarması. Ne yazık
1: Bir de
0: ki can
1: hocam
0: sıkıcı bir durum.
1: yani meyve sebzelerin içindeki vitamin değerleri de eskiye nazaran artık
0: Ya
1: yok
0: ona
1: diyorlar.
0: kalıncaya kadar vitamine kalıncaya kadar o neler var daha yani şimdi onlar bence çok şey konular ne anladı küçük konular. Bence şu anda en büyük gıda sıkıntısı bir tarım ilaçları yani kalıntı pestisit. İki şehirlerdeki aşırı kurşun ve cıva emisyonu. Her şeyin kirli olması. Hava kirliliği. Hava kirliliği sadece akciğer etkilemiyor ki. Beyin etkiliyor. Alzheimer yapıyor. Otizm yapıyor. Parkinson yapıyor. Hani bugün evet sigaraya hayır ama duman da çok yoğun miktarda ihlal ediyorsun. O da büyük bir sorun.
1: Yani o zaman büyük şehirlerde hava kirliliği
0: Tabii
1: çok
0: tabii.
1: yaygın ve
0: Hava
1: çok yüksek.
0: kirliliğinden ziyade solunan. Hava kirliliği çok yüksek olmayabilir. Ama siz otomobil gazını ne yapıyorsunuz? Soluyorsunuz.
1: Soluyoruz.
0: Bugün siz ne kadar parkta, bahçede gezinin. Yani sonuçta hep yanınızda otomobil gazıyla berabersiniz. Bir yandan da doğal gaz yakıyorsunuz. O da
1: Evde.
0: büyük bir emisyon.
1: Öyle mi?
0: Doğal gaz emisyon çıkarmıyor mu? Evde değil ama dışarıda sonuçta o emisyon çıkarıyor. Yani bugün doğal gazın da kontrol edilmesi lazım. Yani doğal gaz diye doğal olmuyor ki. Onun da yanma ürünleri var. O zaman bir yandan bunun hepsi petrol ürünü. Bugün doğal gaz da şey yanmış karbon. Yani ne diyoruz ona? İşte fosil yakıtı. Fosil yakıtlar hep herkes bahsediliyor ya. Karbon ayak izi, karbon ayak izi. Ne o karbon ayak izi işte? Fosil yakıtların yanması sonucu bir sürü yan toksik bileşik ortaya çıkıyor. O da onun da kontrol edilmesi
1: Peki
0: gerekiyor.
1: biz bunlardan nasıl arınabiliriz?
0: Arınamazsın ya bugün.
1: Mümkün değil mi yiyecek
0: Hayır.
1: içeceklerle?
0: Hayır. Yani bugün siz onları arınamazsınız. Buradaki en önemli şey hayatınızı daha işte regüle etmeniz. İşte fazla trafik saatleri şeyinde yürümemeniz o bölgede.
1: Orada
0: Ondan
1: oturuyorsak
0: sonra
1: mesela camı açtık.
0: işte yani ne yapacaksın ya
1: Yani
0: sonuçta
1: değil mi?
0: içeri giriyor ya ne yaparsanız mesela evi o hava temizleyiciler var. Hava temizleyiciler de sonuçta tartışılır yani ne kadar neyi tuttu.
1: Çok şu an moda mesela
0: Moda
1: alıyorlar
0: ama
1: eve.
0: sadece büyük partikülleri tutuyor.
1: Büyük
0: Yani büyük
1: partiküller.
0: büyük partikül tozu tutuyor yani. Senin o toz akciğerini tutuyor zaten. Önemli olan orada gazın içerisindeki işte 1 mikrometrenin altında işte 10 nanometre

50 nanometrelik küçük partiküller, onları hiçbir alet tutamaz. Yani onları filtreler bile tutamaz. O nedenle genel bir dünyada işte bu kirlilikten bahsediyor. Büyük metropollerin kirliliğinden, şehir insanının akciğer hastalıklarından ya da şehir insanı böbreklerinin hasta olmasından. Çünkü hava kirliliği böbrekleri de bozuyor sadece. Çünkü o nereden atılıyor vücuda giren partiküller? İdrarla böbrekten atılıyor. Bu sefer mesane kanserleri artıyor. Çünkü mesane idrara değdiği her

0: çıkmaz. Yani bugün üre kreatinin baktırırsanız böbreğiniz %50 bile bozuk olsa normal çıkar.
1: Allah Allah. O
0: O
1: zaman
0: nedenle
1: haberimiz olmayabilir yani.
0: Olmayabilir.
1: Belli bir
0: Yani
1: süre.
0: iyi markerlar var ama biraz pahalı hani şeyi daha rutinle işte özel laboratuvarlar bakıyor ama hani biz sadece şey olarak bakıyoruz. Hani bir şüphe varsa bakıyoruz. Doktor
1: Evet.
0: rutin hastalara işte kreatinin klirensi ya da cistatin C gibi markerlar var. Onlar çok duyarlı ve seçicidir. Ama onu herkese bakmak sonuçta biraz şey oluyor. Cost efektif yani para açısından ve zaman açısından biraz sorunlu. Yani biz üre kreatinin bakıyoruz. Üre
1: Evet.
0: kreatin ne yazık ki çok duyarlı değil. Yani sizin böbreğiniz bozulmuş olup üre kreatinin normal çıkabilir hani.
1: Ultrasonla mı görüyorsunuz bozuk
0: Ya onu da
1: böbreği?
0: göremezsin. Böbrek küçüldükten sonra zaten çok bozulmuş demek. Ultrasona da göremezsin yani. Bugün böbrek hastalıkları sinsi.
1: Evet, çok sinsi ya. Yani
0: İşte o
1: bakıyorsun
0: zaman
1: 40 yaşında bir böbreğe
0: evet,
1: gitmiş adamın ve çok yıllar
0: o
1: sonra
0: bir
1: öğreniyor.
0: böbreği değil. O taş toprak o. Onlar değil bizim bahsettiğimiz. Taş toprak tıkar. Onlar bir böbrek. Biz iki böbreğin gitmesinden bahsediyoruz. İki böbrek neden gider? Bir otoimmün hastalığı vardı. Glomerülonefrit diyoruz. Yani kendi böbreğine karşı aynı Hashimoto gibidir. Hashimoto'nun aynı böbrek formları da var. Böbreği tutuyor. Glomerülonefrit deniyor. O
1: Evet.
0: olabilir. İki, hiçbir sebebi bağlı olmayan hastalıklar var. İşte bu çevre kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, ondan sonra pestisit kalıntısı ya da işte yiyeceklerdeki bu tarım ilaçları kalıntıları. Üçüncü sebep diyabet tabii. Bugün dünyada böbrek hastalıklarının bir numaralı sebebi her zaman şeker
1: Diyabet
0: hastalığıdır.
1: mi?
0: İnsülin direnci. Üç numaralı sebep hipertansiyonu koyabiliriz. Yani bunlar ilk iki üçü kapsar. Ne onlar? Diyabet, hipertansiyon, insülin direnci. O da ve obezite. Obezite de böbreği bozuyor. Bugün 100 kilonun üstü böbrek bozuluyor. FSGS diye bir hastalık var. O da çok arttı şimdi. İki böbreği de bozuyor. Senin dediğin tek böbrek bozukluğu şu. Taş düşemiyor. Kanal tıkıyor tamam.
1: Ya da belki genetik bir
0: Biz
1: bozukluk değil
0: iki
1: mi?
0: böbrekten bahsediyoruz hep. İki.
1: İkisi olursa çok büyük sıkıntı değil mi?
0: İkisi olursa değil. Bir sistemik hastalık. İkisini de bozar. Diyabet tek böbreğim bozar. İkisini bozar. Diyabet bütün vücuda şeker. Tek böbreğim gidiyor şeker. İki böbreği de gidiyor. O zaman bütün şeker, hipertansiyon, bu glomerülonefritler iki böbreği bozar. İki böbreği bozmak tabii ki kötü. Neden? Üçüncü böbreğin yok efendim.
1: Bir böbrekle yaşayabilir insan.
0: Evet bir
1: Değil
0: böbrekle
1: mi? Ama
0: yaşayabilirsin.
1: ikisi de
0: Tabii
1: olursa
0: tabii.
1: sıkıntı.
0: Diyaliz. Böbrek
1: Diyaliz.
0: replasmanı ama ya diyaliz ya da nakil olman lazım. Bugün Türkiye'de 40 bin üstünde diyaliz hastası vardır. Bunun üstüne düşük klirenslere dahil ettiğimizde yani böbrek hasarlarına dahil ettiğimizde yani böbrek hastası olarak 80-100 bini geçer. Böbrek
1: Bekliyorlar değil
0: hastalıkları
1: mi? Nakili bekliyor bu
0: tabii tabii
1: insanlar.
0: 35-40 bin tane bu hep olacak yani bugün de olacak yarın da olacak ve böbrek hastalıklarında şöyle bir şey oldu ama eskiden böbrek hastalıklarında büyük bir artış vardı. O şimdi durdu. Yani daha plato yaptı şimdi. Çünkü insanlar eskiden şeker hastalığı kontrolsüzdü. Hipertansiyon da kontrolsüzdü. Ama şimdi iyi ki ilaçları var. Oysa hep böyle ilaç kullanmayın denen böyle insanlar dolaşıyor orada burada. İlaç olmasa bugün diyabet hastalarının çoğu durumu çok kötü olurdu.
1: Değil mi?
0: Bugün ilaçlar insülin sayesinde yani bugün deniyor ki işte insülin kullanmayın. Abi insülin kullanmayın olur mu? Şu demek bu. İnsüline evet güvenmeyin ama insülin kan şekerini düşürmeseydi böbrek gider, göz gider.
1: Tabii.
0: Tabii ki
1: Bir de kişi
0: hipertansiyon
1: ölür
0: da.
1: değil mi? Yani insülin salgılanmasa belli bir zaman sonra
0: Hayır
1: herhalde.
0: yani dışarıdan insülin kullandığımız insanlar var ya şekerini düşürmek için.
1: Evet.
0: Yani doktor çıkıyor diyor ki yani insülin çözüm değil. Yani o size daha çok iştah açıyor daha kötü. Evet doğru söylüyor bir miktar ama bu böbreği korumak için, gözü korumak için, siz ayakları korumak için. Çünkü damarlar da bozuldu ayakları kesersiniz. Yani insülini kullanıp yani hemoglobin A1c'nizin en aşağı 7'nin altına getirmek gerek. Ya yani insülin önemli bir şey. Tansiyon ilaçları önemli bir şey. Ya şunu demek istiyorum. İşte doğal yaşıyorum. Evet tabii ki tuzu kıs. Ama her zaman tuzu kısarak tansiyonu normale getiremeyebilirsin. Tansiyon ilacı da çok verdiğimiz oluyor. Yani bugün şunu söyleyeyim size. Diyabet ve hipertansiyon hastaları ilaç kullanmak zorundasınız. Diyabet hastaları özellikle tokluklar 300-350 üstündeyse insülin kullanmak zorundadır diye söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki hocam, şimdi son dönemde biliyorsunuz işte bu soğuk algınlıkları arttıkça da biz kendimizi korumaya almak istiyoruz ve işte C vitaminleri, belli başlı vitamin haplarını çok sık kullanmaya başladık. Bunlar mesela böbreği yorar mı? Onu da düşünüyor insan. Bu kadar çok hap yutuyorsun.
0: Yani şimdi
1: Vitamin de olsa.
0: şöyle belli bir yaştan sonra yani dediklerin evet olabilir. Yani böbrekte başka bir hastalık. Mesela diyabetin varsa başka ilaç içmeye dikkat edeceksin. Çünkü böbreğin zaten hırpalanmış. Mesela bugün en çok böbreğe

0: zarar veren ilaçlar vitaminler değil, ağrı kesiciler.
1: Öyle mi?
0: Tabii. O zaman sen hipertansiyon varsa, diyabetin varsa, obeziten varsa ağrı kesici içmeye dikkat edeceksin. Ya haftadaki en fazla şansın 2. Yani sen daha fazla içiyorsan 5 tane 6 tane biliyorsun birçok yaşlı belim ağrıyor, dizim ağrıyor diye yutuyor bunları. Ondan sonra zaten böbrek diyabet ve hipertansiyona bağlı iyi değil. Bir de bugün birçok insanın böbreği 65-70'ten sonra fonksiyonlarını her yıl %1-2 kaybeder. Onun için bugün 40 yaşına kadar bir şey olmaz 50 yaşında bizim yaşımızda ama 65-70'ten sonra böbrek hasarlanması başlıyor artık. O nedenle hem yaşlı hastalar hem diyabet hipertansiyon olan hastaların ağrı kesici içerken dikkatli olmaları. Tabii birçok ilaç var böbrekte atılan ama ben şunu söyleyeyim onların çoğu şeydir yani ne diyelim ona devede kulak kalır.
1: Öyle mi?
0: En önemlisi ağrı kesiciler. Ağrı kesiciler böbreğe en çok zarar veriyor. O nedenle ağrı kesicilerin haftada 2-3'ten fazla alınmaması bence en fazla 2. Ağrı kesici alışkanlığı olan insanlar var. İşte bel ağrıyor sürekli her gün bir
1: Günde
0: tane
1: 3 kez
0: yutuyor.
1: mesela alıyor, 2
0: Bunlar
1: kez
0: tabii
1: alıyor.
0: böbrek çok şey yapar aşırı miktarda böbreği bozarsınız. Ve tabii böbrek kendi kendine yenilenen bir organ değil. Mesela karaciğer kendi toplar. Ama ne yazık ki böbrek öyle bir organ değil. Çünkü böbrek ne yazık ki diyalize kadar giden sıkıntılı sonuçlar oluşturursunuz.
1: Diyaliz hastaları mesela neye dikkat etmeleri gerekir?
0: Diyaliz hastalara bir şeye dikkat etmesi şöyle. Şimdi diyaliz gün aşırı yapılan bir şey. Haftada 12 saat diyaliz alıyorlar. 3 gün. Diyaliz hastaların en büyük sıkıntısı aralarda diyetlerine uymaları. Çünkü idrarları olmadığı için. İdrarları varsa daha kolay. Çünkü idrarı olan mesela bazı diyaliz hastaları günde 500 ila 1 litre idrarları oluyor. O zaman işimiz daha kolay. Sıvı yükünü daha hızlı atıyorlar. Şimdi bizim diyalizle kanada temizlediğimiz şey azot yükü. Yani üreyi temizliyoruz. Ama bir yandan da suyu da çekiyoruz. Çünkü gün içinde su içiyor. O nedenle diyoruz ki buharlaştığın kadar su iç diyoruz. Ama idrarı varsa kolay işimiz. O zaman daha kolay hayatı. Ama hiç idrar olmayanlar var. Sıfır idrar. Bir de şunu bilmemiz lazım. Diyalize girdikten sonra normal olan böbreğin fonksiyonları tamamen azalıyor. Çünkü diyaliz vücut diyalize devrediyor bütün görevi. Onun için hatta işte az miktarda idrar olan insanlar bile diyalize girdi idrarlar kesilir 3-5 ay içinde.
1: Yani su içse bile mi idrar gelmiyor?
0: Sıfır idrar artık. Sıfır. Yani vücuttan su çıkmıyor. Onun için siz bunu dikkat etmezseniz tuzlu şeyler, sulu şeyler içerse içinde kalacak. İçinde kaldığında tabii ki sodyum düşüklükleri, ondan sonra komplikasyonlar, tansiyon yüksekliği. Çünkü siz diyalizde o fazla suyu çekiyorsunuz. Ultrafiltrasyon yapıyorsunuz. Bu nedenle burada en önemli şey tuz. Suya dikkat etmeler lazım. Tuz su orada hayatlarına çıkaracaklar. Fazla yani oradan pis boğazlı kesmeler lazım. Kilo vermeleri lazım. Çünkü bir de obezite meydana geliyor hastalarda. Özellikle periton diyalizinde. Bir de periton diyalizi var.
1: O nedir?
0: Hasta karnının içine su dolduruyor. O suyu sabahleyin dolduruyor. İşte öğleden sonra boşaltıyor. Tekrar dolduruyor. Günde 3 defa periton diyalizi yapan insanlar var. İşte sabah, ondan sonra öğleden sonra bir de akşam. Hatta akşam yatarken de yapabiliriz. Karnına su doldurup ürenin o suya geçmesini sağlıyor kendi kendine. Periton diyalizi tabii ki işte elini yıkıyorsun, dikkat ediyorsun, hasta biliyor. Bir de tabii ki en sonda şey yaptığımız, çok kullandığımız home diyalizler çıktı şimdi.
1: Evde diyaliz
0: Evet,
1: yani.
0: kendin gece 12'de bağlıyorsun. Sabah 8'e kadar 8 saat diyaliz alıyorsun.
1: Aslında o daha konforlu
0: Tabii
1: gibi değil mi?
0: konforlu, tabii burada kendin bağlamayı öğreniyorsun bunlarda. Ya kateterden ya da kolaşı açıyoruz. Fistül diyoruz. Arterle veni konda birleştiriyoruz. Yani burada çünkü diyalize 600 mililitre kan gitmesi lazım. Vücutta öyle bir damar yok. Biz ne yapıyoruz? Buradan toplar damarla atar damarı şant yaptırıyoruz. Oradan yüksek bir debi elde ediyoruz. Yani kan hiç organlara gitmeden kısa devre yaptırıyoruz. Yani bir damarı öbür damara bağlıyoruz işte şöyle. Bu damar böyleyken böyle yapıyoruz. Bu sefer orada yüksek bir şey oluşuyor.
1: Devir daim.
0: Devir daim oluşuyor. O devir daimi diyaliz makinesine basıyoruz. Tabii bunu kullanmak tabii iğneleri batırmayı öğrenmesi lazım. Bir, iki kateteri kullanması. Kateter bir sene kateter verilebilir. Tabii oradaki hijyen şartları falan çok önemli. Ama çok insan kullanıyor ve ben ev diyalizin çok iyi olduğunu biliyorum. Çünkü ev diyalizinin şöyle bir özelliği var. Her gün normal diyaliz aldığın için diyet faktörleri falan daha rahat oluyor.
1: Yani gün
0: Çünkü
1: içinde normal istediği gibi yaşıyor
0: evet
1: kişi. Gece
0: yaşayabiliyor.
1: uyurken bir de
0: Aynen
1: çalışıyor
0: öyle
1: sistem.
0: çalışıyor. Bir de tabii ki nereden baksan günde haftada 56 saat, her gün 8 saat diyaliz aldığı için normal böbrek gibi. Çünkü
1: Bunlar tabii paralı değil mi? Kişi bunları kendi
0: yok yok
1: temin mi?
0: Ödüyor, devlet ödüyor mu? Ödüyor, ödüyor. Geri şey çok ödemesi iyi. Var. Devlet ödüyor. Ev diyalizini ödüyor.
1: Çok iyiymiş.
0: Burada evet. Şöyle bir şey var. Şimdi normal diyalizler haftada gün aşırı yapıldığı için tabii hastanın dikkat etmezse tansiyonu yükseliyor. Siz diyaliz esnasında suyu çekiyor, düşüyor. Bu sefer çok tansiyon indi çıktığı zaman tabii diyaliz hastalarında normale göre hastalıklar iki kat artıyor. Bugün damar sertliği daha sık, kalp krizi daha sık, Alzheimer daha sık. Yani bunları evet. Bilmemiz gerekiyor. Yani daha komplikasyon olan bir şey. O nedenle ev diyalizleri kesinlikle daha tabii ki hiçbir zaman şu an tabii insan hiçbir şey böbreğini yerini tutmaz. Evet. Nakil en iyisi tabii.
1: Nakil işe yarıyor mu gerçekten?
0: Olmaz mı canım, işe yarıyor mu gerçekten, böyle bir laf olabilir mi?
1: Yani tutuyor mu mesela bazen tutmaz, çünkü organ tutmuyor.
0: Senin sorun şu olacak.
1: Uyuşmuyor.
0: Nakil Allah'ın bize verdiği bir nimettir demen lazım burada. Böyle diyeceksin. Bir insana yapacağı en iyi nimet organ vermektir.
1: Onun organ
0: organ bağışıdır. Bugün Türkiye'de organ bağışı evet kadavradan ne yazık ki az ama en çok organ nakilleri karısından, işte çocuklarından, kardeşinden, canlı donörden yapılıyor. Bugün insanlar iki böbreğin birini veriyor. Karaciğerin bir parçasını veriyorlar. Türk insanı bu konuda çok cömert. Ondan sonra
1: aileden veriyorlar değil mi? Daha çok tutuyor
0: veriyorlar.
1: Diyor herhalde.
0: Bu tutmaktan daha ziyade kadavra nakilleri az. Kadavra organ bağışı az olduğu için kadavra ne demek? Yani beyin ölümü gerçekleştikten sonraki nakiller Türkiye'de az. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da az. O nedenle genellikle nakiller canlıdan yapılıyor. Canlıdaki iki özelliği var. Bir, canlı nakilleri daha iyi yaşar. Böbreğin yaşama ihtimali daha iyidir. Neden? Çünkü sıcaktan çıkıp sıcağa koyuyorsunuz. Öbür türlü bir soğuk süresi var. Oradan kadavradan çıkarıyorsun. Hemen yanında transplant olmuyor ki. Onu koyuyorsun buzlu kaba. Taşıyorsun yani böbrek bir karaciğer böbrek kadavradan olduğu zaman soğuk bir zaman geçiriyor kansız. Evet. Ama bir türlü burada söküyorsun.
1: Direkt alıp takıyorsun.
0: Burada takıyorsun. Onun için yani canlı et sıcak et sıcak ete çok hızlı birleşir. İki bir de akrabadan aldın mı tabii ki dayanma ve gitme. Bugün akrabadan aldığımız böbrek nakilleri çok rahat 20 sene gidiyor.
1: Akraba dediğimiz kimler mesela? Eş zaten sayılmıyor
0: yani
1: herhalde.
0: Akraba dediğimiz yani işte
1: evlat,
0: evlattan, teyze, işte teyzeden, amca. Şuradan. Birinci, ikinci derece akrabalardan şey yapıldığı zaman.
1: Çok veren
0: zaman,
1: oluyor mu böyle aile
0: tabii,
1: içinde?
0: Tabii, çok veren değil. Türkiye'de %80, 90 hatta bazen 95 hep insana veriyor
1: kendi
0: böbreği.
1: Kendi veriyor.
0: Yani eşi veriyor. İşte kardeşleri çok veriyor Türkiye'de yani kardeşler. Evlatlar veriyor.
1: Evet.
0: Çocukları veriyor. Çocuklar oğullarına veriyor. Oğullar babalarına veriyor falan. Tabii çok güzel şeyler bunlar. Ben bazen de çapraz nakil de yaptığımız oluyor.
1: O nasıl?
0: Çapraz nakil. Yani mesela ben senin kardeşine veriyorum.
1: Evet.
0: Senin annen bana veriyor.
1: Ha.
0: Yani ben sana bir aile ferdine veriyorum. Sizin ailenizden yani iki aile böbrek değiştiriyor.
1: Evet.
0: İki aile karaciğer veriyor birbirine. O da çok güzel.
1: Çok güzel bir şey.
0: Çapraz nakil de çok güzel bir şey.
1: Çapraz nakilmiş evet, bak evet, güzel. Evet. Neler var? Valla yani nimetler tabii, güzel.
0: Evet,
1: ya teknoloji
0: bugün,
1: çok
0: bugün,
1: gelişti.
0: Bugün organ nakli, böbrek nakli hakikaten çok zor. Yani diyaliz almak ya, çeken bilir. Yani zor bir şey. Bugün diyaliz hastaları
1: evet,
0: hakikaten de zor geldi ama... onlar da bir şekilde hayata tutunuyor. Bugün diyaliz de artık konforlu onu da söylemek lazım tabii ki. Ama organ nakli bizim için çok değerli. Gerçekten hastanın konfor açısından hayattaki özellikle bugün böbrek nakilleri normal süresini yaşayabilir. Yani 80 yaşında ölecekse nakille 80 yaşını bulur yine.
1: Evet.
0: 25 yıl giden böbrekler var bugün iyi bakıldığı zaman.
1: Ne güzel.
0: O nedenle ben her
1: organ
0: zaman
1: bağışçısı
0: diyorum,
1: organ, olalım mı?
0: Tabii ki organ bağışçısı olalım ama şunu hiç unutmayın. Organ bağışçısı olduktan sonra organınızın alınması için mesela trafik kazasında öldüğünüz alınmaz Türkiye'de.
1: Neden?
0: Hastanede beyin ölümü olup alınır.
1: Ha, sadece tabii, beyin ölümünde
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Ya şöyle olacaksa trafik kazası geçirdiniz.
1: Evet.
0: Hastaneye kaldırdınız. Beyin ölümü oldu. Kafa travması geçirmişsiniz. Ya da kalbiniz durmuş tekrar canlandırdınız ama beyniniz ölmüş.
1: Ha.
0: Beyin ölümü olduktan sonra hastanede olacak ama bunlar. Yoksa sen gittin şimdi bir şey oldu. Trafik kazası geçirdin ya da yolda bıçaklandı, öldün orada.
1: Evet.
0: Orada böbrek alınmaz, organ alınmaz bizde. Öyle bir şey yok.
1: Çünkü öldü diye artık kişi. Yoksa nasıl, neden öyle?
0: Prosedürde şöyle bir şey var bizde. O şekilde organ nakli yok. Beyin ölümü olmuş olması lazım. Şeyin alınma, hastanede öleceksin.
1: Hastanede.
0: Beyin ölümün olacak ama hastanede ölmek de değil. Hastanede öldün diyelim kalbin durdu, bu da alınmıyor.
1: Beyin ne zaman ölüyor? Yani öldükten, kalbin durduktan sonra ölmüyor mu beyinde?
0: Beyin ölümü şöyle oluyor. Siz hastaneye yatırdınız, kafa travması geçirmiştiniz, yoğun bakımda yatırıyorsunuz. Organlarınızda hiçbir sorun yok, çalışıyor ama beyin ölmüş. Yani buradaki olay şu, beyin gitmiş, diğer organlar çalışıyor.
1: Bu çok
0: böyle
1: spesifik bir şey ama.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Herkes alamıyoruz. Ha. Sen gittin hastanede öldün, organa bağışla almıyoruz.

0: Belki dalağım çok iyi yerinde. O
1: Hayır,
0: alınmaz
1: öyle
0: mı?
1: bir şey yok. Beyniniz ölecek. Beyin ölecek, organlarınız normal olacak.
0: Anladım.
1: İkinci olarak da siz organlarınızı bağışlasanız bile aile yakınları vermezse yine organ alamıyoruz.
0: Aile yakını yani orada onay vermesi gerekiyor
1: Evet,
0: yine.
1: ananız, babanız, eğer anne baba yoksa arkadaşlarınız, ona soruyoruz. Organını alın mı? Hayır istemiyoruz deyince yine alınmaz.
0: Ama bak kişi halbuki bağışçı olmuş
1: Evet,
0: ama yine
1: evet,
0: aileye
1: evet.
0: soruluyor.
1: Aileye soruyoruz. Aile sormadan Türkiye'de organ alınmaz.
0: Bakın bunlar da aslında önemli detaylarmış.
1: Yani sizin de
0: Bilmiyorduk.
1: organları bağışlama. Ya bütün ailenin organları bağışlamasını bilmesi lazım. Yani şunu diyeceksin sen annene babana. Anne baba ben işte böyle bir şey. Tabii ki o çok zor bir karar.
0: Evet.
1: Çünkü
0: Çünkü yatıyor kişi orada. Beyin ölümü gerçekleşmiş
1: evet.
0: ama fiziken hiçbir hasar yok.
1: Evet, organları çalışıyor ama şunu da
0: Çalışıyor.
1: bilelim. Beyin ölümü olduktan sonra 36 saat sonra organlar ölmeye başlıyor. Yani beyin öldü mü?
0: Ha.
1: Böbrek, karaciğer iflas etmeye başlıyor. Çoklu organ yetmezle gidiyorsun. Yani beyni ölüp yani öyle uzun süre tutmak mümkün değil.
0: Anladım.
1: O nedenle bunu da bilmek lazım.
0: Yani
1: Ve
0: beyin ölümü zaten aslında
1: yani
0: ölümü
1: organlar yavaş
0: gerçekleştiriyor.
1: yavaş yavaş fonksiyonu kaybetmeye başlıyor. Onun için nakil olması için hani işe yaraması için organı bizim o özellikle 24-36 saat içerisinde organ almamız
0: Aslında
1: gerekiyor.
0: ailenin orada tam sorumluluk alıp biz organları bağışlıyoruz, onay veriyoruz demesi,
1: Bağışlayın.
0: bağışlaması daha
1: Bağışlayın.
0: doğru değil mi?
1: Bağışlayın. Çünkü
0: Beyin
1: o
0: öldükten
1: organ
0: sonra
1: hayır öyle değil. Yani organ sonuçta beyin ölümü demek bugün yasal olarak ölmüş demek. Geri gelmeyecek demek. Beyin ölümü şu.
0: evet.
1: Solunum refleksi yok. Yani siz kendi normal spontan solunumu yok. Yani ekstübe etseniz bile o nefes şeyini çıkarsanız bile tübünü kendi nefes alamaz demek. En önemli kriterimiz bu. Yani kendi nefes alamaz. Artık beyin sapı da ölmüş demek. Yani bu koma durumu değil bakın. Koma ile beyin ölümü çok farklı. Bunu karıştırıyor insanlar. Koma bilinçsizlik demek. Komada nakil yapmıyoruz. Koma açılır. Yani koma
0: Evet,
1: geri
0: komadan
1: döner. Çünkü
0: kalkabilir.
1: komada beyin sapı yaşıyor. Nereden biliyoruz koma olup olmadığını? Biz boğazındaki o boruyu çıkardığımız zaman bir 30-35 saniye sonra nefes çeker içine. O
0: Komadaki.
1: komadaki o beyin sapı yaşıyor demek. Ama beyin ölümünde şey yok.
0: Evet.
1: İş çekme
0: 10 yıl
1: yok.
0: komadan kalkan
1: Tabii
0: insanlar
1: kalkan var.
0: var.
1: Halk korkuyor mesela. Aa bak
0: Evet.
1: öyle duyduk biz. İşte üstüne sonra kalkmış. Arkadaşlar komayla beyin ölümü farklı bir şey. İkisinin de bilinci kapalı. Ama komada nefes çekme var. Ama beyin ölümünde
0: Hiçbir şey
1: nefes çekme
0: artık
1: yok. Onun için
0: yok.
1: teorik olarak o geri dönmez. Beyin
0: Peki,
1: ölümleri. Evet.
0: hocam. Şimdi
1: Tabii sadece
0: kanserlerden
1: bununla karar vermiyoruz. Ultrasonda yapıyoruz beyne. Damar bakıyoruz.
0: Tabii.
1: Kanlanması var mı diye. Bunlara da bakıyoruz. Yani diğer 2-3 tane faktör var. Beyin ölümüne bir heyet karar veriyor işte. İçinde nörolog var, beyin cerrahı var. Bunlar hepsi toplanıyor. Evet diyor beyin ölümü gerçekleşmiş diye imza atıyor. Ondan sonra organ nakil adayı olabilir
0: Evet.
1: kadavradan. Türkiye'de kadavrada oluyor yani. Hani beyin ölümü olanlardan da organ alınıyor. Bunu da söylemek
0: Evet,
1: lazım.
0: bunları da öğrenmiş olduk. Peki hocam, kansere biliyorsunuz hep çareler aranıyor. Hala aslında kansere %100 çare var diyemiyoruz. %100 iyileşebilir diyemiyoruz ama önemli bir gelişme var kanserle ilgili ve bizim aslında çok da bildiğimiz bir içecek bununla bağlantıda. Şalgam suyu kansere karşı bir kalkan olabilirmiş. Bir videomuz var. İzleyelim, sonra üzerine konuşalım.
2: Şalgam suyunu seviyor muyuz?
3: İçtikçe içecim geliyor yani. Çok güzel bir şey.
4: En sevdiğim içeceklerden biridir acılı şalgam yani.
5: Sevmiyorum. Acımtırak olduğu için rahatsız ediyor beni.
2: Ama şalgam suyunu sevenler de içmeli, sevmeyenler de. Çünkü şalgam suyunun binbir derde deva olduğu kanıtlandı.
6: Antioksidanlarla zengin olmasından kaynaklanıyor. Vücuda girdiğinde koruyucu etkisi oluyor.
7: İlk defa duyuyorum.
8: Haftada iki sefer, üç sefer, 3 litre, 4 litre bitirdim onu.
2: Maşallah sizde hiçbir hastalık kalmıyor desenize.
8: Yok.
2: Şalgam suyu yemeklerin en güzel eşlikçisi. Faydaları ise saymakla bitmiyor. Özellikle katkısız gerçek şalgam suyunun kanser hücrelerini azalttığı ortaya çıktı.
6: Fermente olduğu için doğal yolla probiyotik içeriği artıyor. Mide bağırsak çevresinde yararlı mikroorganizmaları da artırdığı için aslında zararlı olabilecek şeylere karşı da koruyucu bir etken sağlamış oluyor.
2: Şalgam suyunun içerisindeki siyah havuç kanser hücrelerine baskılıyor.
6: Zaten kendine has bir rengi var. Dolayısıyla kendi rengini renklendiricisi ve koruyucusuz şekilde yapılmış olarak tüketilen şalgamın her zaman pozitif etkisi var.
9: Biz nereden bulacağız orijinal şalgam suyu? Adana'dan getirtiyoruz 5 kiloluk kuzum.
8: Şalgam suyu çok iyi, faydalı.
4: Dolgu özelliklerimizi içelim.
0: Evet, çok severim ben de şalgam suyunu. Bu kadar faydası varmış. Erciyes Üniversitesi'nde bu araştırma yapılmış. Siyah havuç ve şalgam suyunun gerçekten de bazı bileşenleri kansere karşı bir kalkan oluşturuyormuş. Ne diyorsunuz hocam?
1: Ben böyle haberlere sadece

0: gazete haber olarak değerlendiriyorum ve hiçbir şekilde prim vermiyorum. Ona bakarsan greyfurt da yararlı, kuşburnu da yararlı, üzüm de yararlı, çilek de bütün yediğiniz Allah'ın verdiği bütün nimet yararlı. Buna şimdi gidip bugün şalgam suyunu indirgemek yani tamam o da yararlıdır yani. Şimdi şalgam suyu deyince bir bölge seviliyor. Havuç deyince başka bölge seviliyor. Tamam sevindirelim. Ben size sayayım bak.
1: Evet.
0: Buradan başlayayım. Ayçiçeği yararlı baktığın zaman.
1: Ayçiçeği.
0: Kabak çekirdeği E vitamini yararlı. Buradan şalgam yararlı. Kuşburnu yararlı. Mandalina yararlı. Ona bakarsan.
1: Evet.
0: Ona bakarsan kanola yağı da yararlı.
1: Kanola yağı.
0: Tabii ki kanola yağı.
1: Bulunmuyor ama kanola yağı. Ben çok aradım hiç yok Türkiye'de.
0: Yani kanola yağı da yararlı baktığın zaman.
1: Evet.
0: O Hindistan cevizi yağı da yararlı. Zeytinyağı da yararlı.
1: Hı-hı.
0: Ama zeytinyağı tek özelliği var. Bugün zeytinyağı kızartmada kullanmayacaksın. Zeytinyağı soğuk yağ. O nedenle sadece salataya koyacaksın.
1: Ya da yemekleri zeytinyağlı yemeklere
0: evet,
1: katıyoruz.
0: O kadar. Yani kızartma çünkü 600 derece, 500 dereceye geliyor.
1: Hı-hı.
0: Zeytinyağı kızartma yağı değil.
1: Hı-hı.
0: Bu hatayı yapmayınız. Not. Her yerde yazar
1: evet.
0: Bu. Bugün iç hastalık kitabını açın. Beslenme bölümüne yazar orada. Der ki kardeşim zeytinyağı bir salata yağıdır. Yemek yağı da yani bununla kızartma yapmayın diye yalar.
1: Kızartırsak ne olur? Zehir
0: yanar, yanar.
1: Yanıyor.
0: Yanar. Yandığı zaman ne olur? Bir sürü akril bileşiği ortaya çıkar.
1: Hı-hı.
0: Kanserojen özellikler kazanır. Yani bunu
1: evet.
0: Bilelim. Yani ondan sonra bugün bakıyorsun arpa, çavda, buğday hepsi yararlı. Hepsinde Hı-hı. Şey var. Her yere baktığın zaman bütün Türkiye'de her şehirden bir şey çıkar yararlı.
1: Ama şalgamın yani, herhalde daha mı bir özelliği var
0: öyle
1: acaba?
0: Öyle bir özelliği yok.
1: Hı.
0: Bunu siz haber yapmışsınız. Bu.
1: Evet. Yani Erciyes Üniversitesi böyle bir araştırma
0: ya,
1: yapmış.
0: Onlarda bin tane var. Yani sonuçta siz her şeyden yiyip için. Bugün şalgamda korkunç miktar tuz var. Onu ne yapacaksın? O tuzu alıyorsun. Hipertansiyondan tansiyonu fırma. Bugün kronik hasta olanlar, diyabet, hipertansiyon, sirozlular şalgam içerken dikkat etmeli. Al bunu da ben sana söyleyeyim. Şimdi
1: evet.
0: Ne oldu şimdi? Kronik hastalıklar şalgam suyu içmemeli. Neden? O yüzden tuzlu dedi.
1: O
0: bu
1: da
0: haber. Bu tabii. Da haber. Bunu bir tanesini ön sayfaya koyayım. Öbürsünü arka sayfaya koyayım işte bu.
1: Aslında turşu suyu da yine çok
0: tabii
1: sağlıklı.
0: Tuzlu.
1: O da tuzlu.
0: Tuzlu tabii. Çok aşırı tuzlu olduğu için. Turşu sağlıklı mı? Evet. Tuzlu olduğu için hayır. O zaman turşu ne yapmak lazım? Yıkamak lazım. Ya yani öyle yemek lazım. Çünkü tuz da. Tuz bugün mide kanseri yapar. Alzheimer yapar.
1: Hı hı.
0: Bugün gence bir şey yapmayabilir ama biraz yaşınızı aldığı zaman tuz yemeyin.
1: Tansiyon yani, hastaları mesela.
0: Tabii ki hipertansiyon, ondan sonra diyabetin kötüleşmesi, böbrek hastaları asla tuz yemesin. Böbreği mahveden bir şey tuz. Tuz eşittir böbrek fonksiyonu bozması demek. Ben böbreği bozan iki şey biliyorum. Biri tuz, biri sigara.
1: Tuzu tutuyor mu böbrek?
0: Tuz sigara. Tuzu atmak için yoruyor böbreği. Hmm. Tuzu atılması lazım. Ne yapıyor bu sefer? Onu atmak için çaba sarf ediyor bu sefer. Tuz böbreğin ara dokularını bozuyor. Bugün tuz artı şey yiyin. Tuz. Aşırı şeker ya da diyabetlisiniz
1: evet.
0: Ve sigara, tuz, şeker, diyabetiniz var. Tuz yiyorsunuz, sigara içiyorsunuz. Böbreği 15 sene, 10 sene götürürsünüz. 60 yaşında diyalize girersiniz. Bugün diyabet hastaları, böbrek hastaları, böbreğinizde bir sorun var. Kreatininiz
1: evet.
0: 1.5. Sigara asla yok artık hayatınızda.
1: Sigara zaten bıraksınlar
0: evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Söylüyoruz ama içen yine
0: ya
1: içiyor hocam.
0: Sen yine bir şey diyeceğim. Bugün doktorların 1/3 sigara içiyor. Yani
1: o
0: nedenle
1: o da
0: sigara
1: var, evet.
0: Tabii. Yani sigarayı bıraktırmak büyük bir kampanya ile olacak bir şey. Kampanya. Anlatacağız bunları. Yani sigara içmeyin. Arkadaşlar Cik Oytunay Baş diyor ki sigara içmeyin kardeşim. Sigara ömrü kısaltıyor. Her sigara ömrü 20 dakika kısaltıyor. Her gün açıklama yapıyorum ben. Neden
1: evet.
0: Açıklama yapıyorum ben her gün? Neden yapıyorum? Toplumumuz iyi olsun diye. Allah rızası için.
1: Allah razı olsun. Keşke
0: Allah,
1: bıraksalar.
0: Allah
1: keşke.
0: Rızası için neden yapıyoruz bunları? İnsanlar bıraksın ki Allah bize sevap yazsın diye yapıyoruz. Çünkü böyle bir şey. İnsanın insana tek yapacağı şey yardım etmektir.
1: Bir kişi bile bıraksa kârdır
0: bir
1: yani.
0: Sıfır. Evet. Sigara içmeyin diyoruz. Tuz. Bir ara bu memlekette herkese tuz yiyin, tuz yiyin, tuz yiyin. Ya bakın bazı hocalar var. Tuz tavsiye ediyor. Ya bakın.
1: Mesela tiroid hastalarına tuz tavsiye
0: ediyor.
1: Ya şu
0: tuz olayını bırakın beni dinleyin ya bakın.
1: Tiroidlilere de mi?
0: Yani bak yine böyle bir şey çıkardın. Sen de DJ gibisin. Böyle bir yerden bir şeyler biliyorsun böyle yani.
1: Ama
0: yani
1: tiroidliler mesela özellikle,
0: yani.
1: Özellikle tuz yiyin diyorlar.
0: Yani, o iyotlu olduğu için.
1: İşte iyotlu.
0: Tuz yemeyecek. Normalde iyotlu tuz kullanacağız o kadar. Çünkü nerede alınıyor iyot? Balıktan alınıyor.
1: Hı hı.
0: Ama siz çevreye yakın değilseniz kıyılara,
1: hı hı.
0: İç Ege'de yaşıyorsanız iyot azalırsınız. O da nereden salınıyor? Sağlanıyor. İyotlu tuzlar. Onun için iyotlu tuz kullanın diyoruz.
1: Hı hı.
0: Ama bunu şu demek değil bu. Tuzu aşırı miktarda ekin demek değil bu. Tuz çok aldığınız zaman bugün yenecek tuz günde 3 gram. 3 gram.

0: Ne demek?
1: Ne kadar
0: Bir
1: yapıyor? Çay kaşığı
0: çay
1: mı?
0: kaşığı. Bir çay kaşığı 3 ila 5 gram
1: Mesela ben
0: zaten.
1: zayıfım ya hocam. Ben daha çok tuz tüketiyorum. Çünkü tuz tüketmediğim zaman benim tansiyonum çok düşüyor.
0: Tamam, sen
1: Düşük
0: tüketebilirsin.
1: tansiyonluyum
0: Tuz
1: mesela.
0: alabilirsin. Hatta kitapta da yazar o. Düşük tansiyonu anlar tuz tüketebilirler yazar.
1: Daha iyi hissediyorum kendimi
0: Tamam,
1: tuz yediğim
0: söyledim
1: zaman.
0: işte. Daha onu
1: Evet.
0: kapattık o konuyu.
1: Hı.
0: O kadar. Ama bugün normal tansiyonlu bir insanın, yaşlıların, diyabetlilerin, yani başka böbrek hastalığı varsa,
1: Hı.
0: diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalıkları varsa tuz tüketmemeleri. Kalp hastaları tuz tüketmeyecek.
1: Hı.
0: Stent olanlar tuz tüketmeyecek. Siroz olanlar, karaciğer hastalığı olanlar tuz tüketmeyecek.
1: Hı.
0: Böbrek şey, mide hastalığı olanlar. Mesela mide ameliyatı olmuşlar. Tuz
1: Evet.
0: tüketmeyecek. Safra kesme ameliyatı olmuşlar. Bunlara gerek yok. Bunlar ne yaparlar? Çünkü bağırsak florasını da bozuyor tuz. Disbiyozis yapıyor. Bu sefer bağırsak geçirgenliği, alerjiler,
1: Kabızlık olur
0: bir
1: mu?
0: sürü sıkıntı. Disbiyozis diyoruz. Disbiyozis ne
1: Disbiyozis
0: demek?
1: nedir hocam bilmiyorum değil
0: Disbiyozis
1: mi?
0: probiyotikin karşıtı işte.
1: Hmm.
0: Bağırsakların florasının bozulmasına disbiyozis deniyor. Florayı bozuyorsunuz. O nedenle flora bozucu olduğu için fazla tuza hayır.
1: Evet.
0: Bakın şunu hiç unutmayın. Sigaraya nasıl hayırsa
1: Evet.
0: tuza da hayır.
1: Peki. Birazdan yine sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, hayırlarımız olacak. İlişki konuşacağız sevgili seyirciler. Çok kısa bir aranın ardından buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Bu salı Kopta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir.
6: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: mutfak grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
2: Rahatlığı net. Işıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için...

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
9: Hesap.
8: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
10: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği.
11: Le Temps İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
12: Çok sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz. Sevgili seyirciler, özellikle anne ve babalara buradan çok önemli bir bilgi paylaşacağız şimdi. Çünkü okul kantinlerinde bir yenilik geldi. Okul kantinlerindeki beslenme skoru dönemi değişti. Bakalım nasıl değişmiş? Bir videomuz var, onu izleyelim, sonra üzerine konuşalım.
13: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Artık her ürün satılamayacak. Çocuklar sağlıklı gıdaları tüketecek. Ailelerin içi daha rahat olacak. A, B ve C beslenme skoru sistemi getirildi. Peki nedir beslenme skoru?
14: Kısacası gıdaların enerji değerleri, besin ögeleri ve üretim süreçleri hesaplanarak değerlendirilecek ve tüketiciye harf renk olarak yansıtılacak.
13: Yeni düzende çok kritik bir detay var. A, B ve C skoru olan her ürün satılamayacak.
14: Diyelim ki bir gıda beslenme skoruna uygun, ancak okul kantinlerinde o gıdayı göremeyebiliriz. Çünkü tek şart bu değil. Ayrıca okul gıda onayı iptal edilen ürünleri de kantin raflarında göremeyeceğiz.
13: Sağlık Bakanlığı hazırladığı kriterleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na iletecek. Bakanlıklar koordineli bir şekilde ilerleyecek.
14: 13 Eylül 2027'ye kadar çalışmalar tamamlanacak ve yeni sisteme geçilecek. Ayrıca okullardaki hijyen denetimleri ve gıda denetimleri devam ediyor.
13: İşletme devredilirse de ürünün okul gıdası onayı iptal edilecek.
12: Evet, bu dediğimiz beslenme skoru artık bir alfabeyle, bir yazılımla aslında anlaşılacak. Mesela A, B, C. A en sağlıklı gıdalar olacak. B daha az sağlıklı belki. C ona göre. Ve böylelikle her şeyde artık kantinlerde satılmayacak. Çok önemli bir gelişme bence bu. Mesela işte patates kızartması, örnek veriyorum, sağlıksızsa artık yer almayacak kantinde belki de. Ne diyorsunuz hocam buna?
15: Dur, şurada bir şey var da şunun üstünü kağılayım.
12: Evet.
15: Reklam olmasın. Çok hoşuma gitti şu şey.
12: Ne o?
15: Dur, şu üstünü kağıdım.
12: Şey o.
15: Şurada bakın, şuna kamera çek bak. Şurada bir
12: karikatür.
15: Bak anne, inek var bak. Anne, inek ve annesi var bak. Çek bak şu, bak, şu köşede bak.
12: Evet.
15: Şunu çeksene.
12: Marketteler mi?
15: Bak. Bak.
12: Biraz yukarı kaldım.
15: Aşağı bak ha. Bak. Şu evet. Annesine diyor ki, anne diyor, buton var mı diyor. Yani seçecek oradan. Burası online market diye evladım diyor. Şimdi çocuk diyor ki, böyle boş yere uğraşmayalım diyor. Yani çocuk online şey buton arıyor.
12: Evet, buton var mı?
15: Buton alacak da buton var mı? Şimdi
12: tabii.
15: Böyle bir dünyaya geçmişiz ya şimdi buton. Yani ben bak böyle böyle inekler var ya şimdi. Yaşlı böyle inekler.
12: Evet. Hayır,
15: şunu söyleyeceğim. Gerçekten de insanların online alışveriş yapma alışkanlığı. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Benim marketten alışveriş etmem online'a göre %1 bile değildir.
12: Öyle mi?
15: Evet.
12: Hiç gitmiyorsunuz yani. Hiç gitmiyorum artık markete.
15: Çünkü online daha iyi.
12: Ama beğeniyor musunuz gelen ürünü mesela? Marketten mi söylediniz? İstediğiniz gibi çıkmadı.
15: Vallahi çok iyi çıkıyor oluyor.
12: Öyle mi?
15: Kesinlikle çok iyi çıkıyor. Bir, zamandan tasarruf ediyorsun.
12: Evet.
15: Yani ondan sonra ben seviyorum böyle ondan sonra. Çok fazla insana da şey almıyorsun. Çünkü oraya gidiyorsun, bir sürü insan orada

0: Kapalı ortam, solunum yolu enfeksiyonu onun yerine daha temiz, daha hijyen olduğunu düşünüyorum ben.
1: Siz enfeksiyonu düşünüyorsunuz, grip
0: Enfeksiyonu
1: kapmayayım,
0: düşünüyorum,
1: şey
0: grip
1: kapmayayım.
0: falan kapmayayım diye. Onun için ben bu inekleri tavsiye gibi yapıyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet, ben bu inek, hele bu küçük inek daha akıllı bence annesinden.
1: Buton var mı diyor.
0: Buton var mı diyor. Bak diyor ki sepete ekle butonu nerede anneciğim diyor.
1: Evet. Biz de öyle ekliyoruz artık.
0: Evet,
1: Butonla gel
0: butonla
1: diyoruz. Bana bir şeyi
0: gel
1: ayağıma getir
0: diyoruz.
1: diyoruz mesela.
0: O
1: Ve
0: da
1: geliyor.
0: diyor ki oğlum burası diyor online değil diyor. Gerçek marketteyiz diyor. Bir de böyle gerçek marketim.
1: Ne
0: Sanal
1: olacak?
0: market. Yani şunu
1: Ne
0: söyleyeceğim.
1: olacak
0: Okullardaki
1: böyle?
0: uygulama çok iyi. Okullarda gerçekten çocukların abur cubur yenmesi önlenmeli. Çünkü abur cubur çocukluk çağında tüketilen hem karaciğer yağlanması hem de pankreas yağlanması açısından hem de Alzheimer diğer sorunlar açısından, kronik hastalıklar açısından, kanser açısından bazen tehlikeli. Özellikle paketli gıdalar. Mesela bugün bütün sarı renkler tartrazin içeriyor. Tartrazin hiperaktivite yapıyor. Psikiyatrik bozukluklar yapıyor.
1: Sarı
0: Yani
1: renkler derken?
0: sarı renkler. Ya sarı renk şekerli işte boya işte.
1: Ha, sarı
0: Ha, sarı
1: boya.
0: boya. Tartrazindir o. Çoğu sarı renkli. Turuncu renkler ya beta karotendir. Hani işte domatesin, havucun boyası ya da tartrazindir. Neyse şunu söyleyeceğim. Bu iyi olmuş bu. Bir de ABC olsa bile hani iyi olsa bile
1: Evet.
0: diyecek ki okulda satılamaz olduğu zaman o da iyi olmuş. Yani demek ki okul, bence okul kantinleri bir sırrını getirmeli. Bizim okul kantininde tek şey vardı eskiden. Simit. Tamam mı?
1: Evet, simit
0: Simit
1: güzel.
0: vardı. Bir tane susamlı simit vardı.
1: Ne lezzetlidir
0: Evet,
1: şimdi.
0: o çok
1: Hala
0: iyiydi.
1: aklınızdadır onun
0: Ben
1: tadı.
0: evet simit hatırlıyorum. Simit eğer teneffüs ben şey koluydum ben. Kooperatif koluydum ben simit satardım. Bizim İzmir'de gevrek derler.
1: Gevrek.
0: Yani biz gevreği ödemiştim ben
1: Nasıl
0: biliyorsunuz.
1: satıyordunuz? Gevrek var,
0: Hayır
1: gevrek
0: hayır
1: var.
0: canım. Öyle şeydi aralarda.
1: Ha,
0: Aralarda
1: teneffüste.
0: öğrencilere satıyorduk.
1: Ha, ne güzel.
0: Ondan sonra bize de hediye veriliyordu. İki simit. Onu da satıyordum. Kendimi yemiyordum.
1: Allah
0: Para
1: Allah.
0: kazanıyorduk bu işten.
1: Nasıl ticari zeka hocam
0: Tabii o,
1: sizde de
0: yani o ne güzel
1: o
0: günlerdi.
1: yaşlarda,
0: Tabii.
1: değil mi?
0: Sonra ben peynire de girdim sonra peynir. Tabii.
1: Peynir
0: Bakın
1: satıyordunuz.
0: çocuklarınızı buna söyleyeyim ben aileler bak veliler beni dinleyin. Veliler çocuğunuzu bir kere baba ve dede mesleğini öğretin. Ne olursa olsun. Mesela ne dedesi çocuğun esnaf. Esnaf doktor olacak. Doktor ikinci mesleği. Esnaf mühendis olacak. Birinci mesleği ne babasının muhasebeci. Muhasebeci doktor olacak. Muhasebeci da gidecek ne diyelim müzik öğretmeni olacak. Müzik öğretmeni ikinci mesleği.
1: Ne katar bu ona?
0: Baba ve ana meslekleri baba ana ya da işte aile meslekleri dede meslekleri çocuğa kültür katar. Ve hayatta yaşama şansınızı ve hayat bilincinizi arttırır. Ben neden bu kadar şey yapabiliyorum? Sabahleyin 7'de 6'da 5'te kalkabiliyorum. Çünkü
1: Nasıl?
0: bunun sebebi yıllarca esnaflık yaptığım için bunu yapabiliyorum. Alışmışsın küçükken.
1: Pazara gidiyordunuz, değil mi?
0: Pazara gidiyorsun
1: Pirinç mi
0: işte
1: satıyordunuz
0: pirinç
1: hocam?
0: satıyorsun işte yük kaldırıyorsun. Yani şeysin ya yani, dirayetlisin.
1: Evet.
0: Ben hiç unutmam ben 39 derece ateşten işte pazara giderdim ben bir şey satmaya. Ateşim var ya 39 derece. Bir gün müşterinin biri geldi. Şu ateşime baktım ben bir hastayım be. Bu
1: Evet.
0: çocuk çok hasta dedi.
1: Ne işi var pazarda?
0: Dedem şöyle dedi. Bir şey olmaz.
1: Ya.
0: Evet. Bir
1: Bir
0: şey
1: şey
0: olmaz.
1: olmadı.
0: Olmuyor zaten.
1: Evet.
0: Biraz çocukları sağlam yetiştirmek lazım. Öbür türlü hemen çok narin yetiştirdiniz mi? Biraz soğuk alıverse ne
1: Şimdiki
0: olur?
1: çocuklar
0: Tabii.
1: elektrik faturasını bilmiyor. Bu ne diyor mesela? Fatura
0: Ya
1: ödemesini
0: şunu
1: bilmiyor.
0: söyleyeceğim.
1: Ne
0: Bugün
1: demek
0: çocuk
1: bu?
0: mesela biraz soğukta kalsa hasta oluverir. Biz nasıldı? Ayaklar su içinde, bot su almış, 39 derece ateş, boğazım şiş nefes alamıyorum. Biz hala bir şey koşturuyoruz da. Ama
1: Öyle alışmış diyorsunuz.
0: mesela benim gibi adam şu an neden koştursun? Ben şimdi üniversiteye gidiyorum, deney yapıyorum, yayın yazıyorum, yayına katılıyorum, seminerlere gidiyorum. Deli misin sen? Neden yapıyorum bunu? Çünkü öyle eğitilmişsin.
1: Bir
0: Rahatsız
1: anda
0: eden.
1: birçok şey yapabiliyorsunuz
0: Beni
1: aslında.
0: rahatsız ediyor yatmak. İşte bu. Ama
1: Evet.
0: küçükken yatırsalardı beni, bu sefer ben şöyle diyecektim. Yatmak benim hoşuma gidecekti. Çalışma. Küçükken ne öğrettin, ne yaptın? O ona normal geliyor.
1: Aslında bir şey satmak da ticari
0: Hepsi,
1: zekayı da anne baba çocuğu
0: tabii.
1: aşılayacak, değil mi?
0: Aşılamayacak. Onun içinde çocuk yetişecek. Bugün ben bir
1: Evet.
0: çocuk, bugün Türkiye'deki çocuk eğer esnaf olarak yetişmiyorsa büyük kayıptır bu. Yani eğer siz esnaf değilseniz ne olursunuz lazım bugün?
1: Hani yaz okulu yerine işte esnafa
0: Tabii canım
1: bırakın, iki
0: esnafa
1: ay
0: bırak. Tabii
1: çalışsın,
0: ki, tabii
1: değil
0: ki,
1: mi?
0: tabii
1: Eti
0: ki,
1: senin
0: tabii ki,
1: kemiği
0: tabii
1: benim
0: ki.
1: dediğimiz.
0: Manava bırakın ya da işte bir şeye bırakın, süpermarkete bırakın. Bugün bir çocuk patlıcan seçmeyi, çilek seçmeyi ya da patates seçmeyi bilmezse şimdi hanım diyecek ki patates al gel gider en çürünü al gelir. Yani,
1: Artık o yaşa kadar inşallah öğrenmiştir. 40
0: şimdi
1: yaşına kadar hocam.
0: bir gün ben bir gün patlıcan satıyorum. O zaman küçüğüm. Ödemiş'in böyle büyük bir mevkisindeki bir insan patlıcan almaya geldi.
1: Ha, sizin standınıza.
0: Hayır yani alıyor patlıcan
1: Ya.
0: alıyor. Ondan sonra bir adam dedi ki dedi amirim dedi O patlıcanla yenmezse

0: seçtiklerin gibi. Onlar en kötüleri dedi. O tabii büyük diye. En, bilmiyor patlıcanı nasıl seçeceğini. Hiç hayatta amir ama memur hikaye. Sen dedi gel ben sana koy vereyim dedi. Çok sana kalırsa sen en kötüler seçiyorsun. Yani bu olmuştur. Hı hı. Onun için ne yazık ki işte o zaman da şunu öğrendim ben. Bir dakika, bir amir olabilirsin ama memur patlıcan seçemeyebilirsin.
1: Evet.
0: O da bir satıcı özgüveni getirir sana. Yani okumuş da ne olmuş dersin.
1: Yani ama bir doktor şu an mesela ya, siz her şeyi biliyorsunuz.
0: Tamam da o acı patlığına kırağı çalmaz yani. Mesela tıp fakültesine gitme bana çok kolay gelmişti.
1: Hı hı.
0: Ne güzeldi, oturduk yerde. Ne güzel iş dedim.
1: Evet.
0: Ayaktan su almıyor, boğazın şişmiyor. Ya.
1: Yani ona i̇şte elin çok... kalem tutunca zaman, başka oluyor değil mi?
0: Ya hayır yani. Bizim tutmuyor da hala tutuyor da tutmuyor. Ya. Biz yine aynı mesleğimizi yaparız evet. Her zaman. Şöyle bir laf yazayım. Çocuklarınızı rezil yetiştirin.
1: Hmm.
0: Birinci kural. Ne kadar konforlu yetiştirdiğiniz o kadar çok hasta olur, o kadar nanemollu olur. Hayata tutunamaz. Rezil yetiştireceksin. Rezil koşturacaksın onu.
1: Aslında psikolojik olarak da daha sağlam olmuyorlar mı? Böyle el bebek gül bebek yetiştiriyorsun. Rezil, çocuk rezil. En ufak bir şeyde yıkılıyor.
0: Rezil yetişecek çocuk. Şimdi ben mesela bakıyorsunuz hep konuşuyoruz. Dünyada doğum oranlarının düşmesiyle beraber hep yaşlı nüfus çalışmak zorunda kalacak. Zaten gençler çalışmaz. Neden çalışmaz? Gençler şu anda kargo kaldırmazlar.
1: Evet. Şu az önce hocam ruh sağlığı bozukluğuyla ilgili gazetede bir haber okuduk. Değil mi? Siz okudunuz az önce reklam arasında. Yani ruh sağlığı da gittikçe aslında bozuluyor.
0: Kulağına
1: ülkemizde
0: dedi,
1: hele çok fazla.
0: Dedim, Ayda kulağına demiştir. Ruh sağlığı haberini ver dedim Ayda kulağa.
1: Şimdi
0: yazdın
1: ruh
0: mı?
1: Sağlığı dedim ya az önce. Heh. Evet yazdım. Tamam. Hemen ruh sağlığı aklıma geldi hocam.
0: Tamam, tebrik ederim.
1: Ben tebrik ederim.
0: Ya sen, evet, ne senin program sunuşun yeni bir program sunuşu esasında. Yani yeni bir tarz bence.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Nasıl?
0: Yani daha soft.
1: Hı hı.
0: Yani şeyden uzak mesela. Mesela sabah programları mesela bana şey diyor. Hocam senin sabah programı ne işi var? Senin sabah programı güzel bence. Özellikle benimle yaptığın güzel olduğunu düşünüyorum ben. Fazla içinde şey yok böyle. Hani marjinal şeyler yok. Daha bilinçlendirici. Hani böyle şey var ya işte. Üç çilekliğin migrenden kurtulun. Böyle saçma sapan boş şeyler yok bu şey içerisinde. Hani taşı yediğini oturtturuyoruz mesela. Biraz önce şey çıktı mesela, şalgam çıktı dedik ya. Ülkemizin her yerinde güzel şeyler var.
1: Evet.
0: Hani böyle
1: bilgiye dayalı.
0: Bilgiye dayalı, spekülasyondan uzak. Çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Kendimi tebrik ediyorum bu konuda. Tabii sizin de tebrik ediyorum programı.
1: Tabii ki. Karşılıklı hocam.
0: Bir de tabii ki Ayda Hanım'ı.
1: Tabii ki.
0: Ayda Hanım, onu da hakkını verelim.
1: Yapımcımız.
0: Bu programın yapımcısı Ayda Hanım gerçekten de birçok televizyon programına ismini yazıyor ve çok yetenekli bir insan.
1: Ayda
0: Hatta
1: Kılıç.
0: Şöyle dedi. Biraz güzel olsam programı da sunarım dedi arada.
1: Evet.
0: Evet
1: dedi. Sunar tabii ki.
0: Evet sunar.
1: Yetenekli.
0: Ha, şunu söylüyorum yani. Gerçekten de burada bu program hazırlanmasında bir de kamera arkasında insanlar var.
1: Çok,
0: onlar da
1: tabii ki.
0: Söyleyelim.
1: Çok önemli.
0: Evet,
1: asıl
0: bugün
1: orası.
0: Stüdyo şefimiz var ama biraz böyle sakin ve bugün modu düşük.
1: Aleyna evet. Da stüdyo şefimiz. Evet. Evet. Ekibimizi tanıtmış olduk.
0: Evet,
1: bu sayede.
0: Peki.
1: Ruh sağlığına geçelim hocam.
0: Şimdi,
1: ne diyor?
0: İşte şimdi ruh sağlığın birinci özelliği. Nedir?
1: Evet.
0: Sadece kendini düşünmemek, başkalarının da bu programda olduğunu hissetmektir.
1: Hı hı.
0: Bu sizin ruh sağlığınızın normal olduğunu gösterir. Mesela su içiyorsunuz değil mi bir yerde?
1: Evet.
0: Bir dakika kardeşim bu suyu benden sonraki insana da içecek. Onlara da bırakayım.
1: Hı.
0: Ya da tuvaletten çıkarken burayı benden sonraki de kullanacak. Ya da yemek yerken bir dakika ya bu yemeğe ise taş çıktı ben bunu söyleyeyim de bir daha başkasının ağzına gelmesin demek. Yani... O zaman ruh sağlığının birinci komponenti empati yapmak.
1: Hı hı, empati. Başkasını düşünmek. Abi, onun yerine düşünmek.
0: Onun yerine. İki, buradaki en önemli şey ne? İkinci kural. Kendisinin hayatta değerini anlamaktır. Ne demek bu? Kendisinin hayatta bir yeri var. Bir insanın maddi düzeyi ya da onun güzelliği, çirkinliği onun hayattaki değerini değiştirmez. O bir bireydir.
1: Evet.
0: Siz hayatta bir bireysiniz. Siz de varsınız. Ama bu narsist olmak demek değildir.
1: Hı-hı.
0: Mesela sen benim kim olduğumu biliyor musun değil.
1: Kendini yani değer kendini vereceksin, değer seveceksin. Ver.
0: Kendini sevmezsen başkasını sevemezsin. Kendini sevmezsen ağacı sevemezsin. Kendini sevemezsen kedi de sevemezsin.
1: Kendimi sevemiyorum diyorsa bir insan.
0: Kaçınız. Şimdi bu kendini sevmek depresyonla ilişkili olabilir. Ama kişilik bozukluğuyla da ilişkili olabilir.
1: Ya.
0: Bu sefer ne oluyor? Ben kendimi sevmiyorum. O zaman başkaları da... Onu da sevmiyorum. Onlar da yaşamayı hak etmiyor gibi saçmalık oluşabilir.
1: Hmm.
0: O halde çocuklarınıza önce kendini sevmeyi, insani özellikleri sevdi. Mesela çocuk şunu diyebilir. Anne ben mesela seni ben hiç sevmiyorum. Üniversite sınavını kazanamadın. Mesela çocuğa sevgi. Şunu diyor çocuk. Ben sevecek bir insan değilim. Bunu öğretmeyin. Herkes Allah'ın kuludur. Herkes sevilmeyi, sevmeyi hak eder. Çünkü sen insansın.
1: Hmm.
0: İnsanları parasıyla,

0: Kuluyla kategorize etmeyin. Şu dursun bir haber okuyayım şuradan. Havadan sudan muhabbetin yerini para pul aldı.
1: Evet.
0: Okuyalım haberi.
1: Okuyun hocam.
0: İngiltere'de yapılan araştırmada ülkenin sohbet alışkanlıklarının değiştiği ortaya çıktı. Araştırmayı yapan kurum ayda ortalama 20 saat fatura harcama ve para biriktirme konusunda zaman geçiriyor. Ayda 20 saat. Bizimkinde günde 20 saat geçiren
1: değil
0: var.
1: Değil mi? Para
0: ayda
1: konuşuluyor artık.
0: Devamlı para
1: hiç
0: konuşuluyor.
1: Denk geliyor mu size de
0: evet,
1: dışarıda oturduğunuzda?
0: Evet.
1: Bana çok denk geliyor.
0: Evet. Ben bıktım.
1: Yani yanında
0: yani
1: oturanlar
0: para,
1: mesela hep para konuşuyor.
0: Para.
1: İşte şu kadar şuna yatırmış, bu kadar buna gelmiş. Abi böyle şöyle. Hep...
0: Ya ben bir yere gidiyorum mesela. Oradan adam bana hemen soruyor mesela. Hiç insan birbirine. İşte sen işte ne kadar kazanıyorsun? Ya da işte sen işte şunu alamıyor musun? Mesela bana diyor ki hocam neden araban yok? Benim ehliyetim yok diyorum mesela. Kaptırdın mı diye bir laf var. Kaptırdın mı? Bir de geyli o laf. Kaptırdın mı hocam?
1: Kaptırdın mı hocam?
0: Kaptırdım mı? Hayır ben hiç almadım diyorum. Nasıl olur bu diyorlar.
1: Nasıl araba kullanmazsın?
0: Nasıl araba
1: şaşırıyorlar
0: mesela
1: değil
0: kadınlar
1: mi?
0: Diyor ki sen nasıl araba kullanmazsın? Diyorum kullanmıyorum. Taksi var diyorum. Dolmuş var diyorum. Aa diyorlar ve kaçıyorlar.
1: Neden?
0: Şimdi çünkü artık kadınların kriterlerine araban olacak.
1: Ha.
0: Araban paran olacak. Hep saçacaksın böyle.
1: Bisiklet olmaz
0: diyorsun
1: araba.
0: Diyorsun ki bas bas paraları Leyla'ya. Hep basacaksın.
1: Benim bir arkadaşım şimdi, vardı hocam. Onun bisikleti vardı. Diyordu ki kızlar bana gelmiyor. Benim bisikletim var.
0: Bisiklete...
1: Her yere ben araba soruyorlar diyordu. O yüzden bekar kaldım. Hala bekar şu anda. Belki 50 küsür.
0: Tabii evlenemez. Bisiklete gelmezler.
1: Evet.
0: Bisiklet o bitti o.
1: Bisiklet
0: o belki İngiltere, Almanya'da belki bir hanım bulabiliriz. Şimdi biliyorsunuz eskiden arananlar erkeklerdi. Namus. İşte. Ondan sonra başka ne
1: mertlik.
0: Var? Mertlik. Mertlik, cesurluk. Ondan sonra başka?
1: Sorumluluk sahibi.
0: Sorumluluk sahibi. İşte,
1: ekmeğini taştan çıkaran.
0: Bak ne güzel şey söylüyorsun.
1: Erkek
0: tamam,
1: dedin
0: bak,
1: mi böyle?
0: Sayabildik değil mi?
1: Tabii.
0: Bir sürü değil mi? Başka? İşte şeydeki
1: namuslu,
0: onurluk.
1: Tabii. Vicdanlı.
0: Ki, onuru paramı kaybederim ama onurumu asla.
1: Tabii.
0: Şimdi ana özellikler ne? Araba. Para.
1: Ev.
0: Başka onlar var da uyanıklık.
1: Uyanıklık.
0: Kısa yoldan köşe dönme. Uyanık.
1: Bunu arıyor yani erkekler.
0: Bizim damat çok uyanık.
1: Ha. Evet. İyi bir şey yapıyor
0: çok,
1: yani
0: çok,
1: bu uyanıklık.
0: Çok uyanık. Şimdi o zaman neler arttı? Eskiden ne vardı? Yetenek. Başarı, emek, ondan sonra kan,
1: dürüstlük.
0: Ter, dürüst. Şimdi para. Her şey para. Şimdi şunu açıklayalım. Amerika'da $1000 olan bankada %20 insan varmış. $1000 ya. $1000 kaç para biliyorsun? 50 bin lira.
1: Evet.
0: $1000. Amerika'da $1000. Amerika'da asgari ücret $2000. Yani $1000 yarısı. Türkiye'de 14 bin lira gibi para düşün.
1: Tamam.
0: %80'i yok. Şimdi ya %80 $1000 yok bankada. Şimdi bizim insanlar ne yapmayı düşünüyor? Bizim Türkiye'de bakıyorsun bugün neredeyse nüfusun %45'i asgari ücretle geçiniyor. Herkes şunu arıyor. Çok zengin olsun. Ya bu çok zengin. Nerede bu çok zengin? Binde bir bu. Peki bu 999 kişi kimle ilgileniyor? O binde birlik kısımla. Peki mümkün mü? Bu değil. Bu sefer ne yapıyor insanlar? Bu sefer erkeklerin hepsi yalancı oldu. Nasıl yani? Arabanın anahtarı yalan. Neden? Kira.
1: Kiralamış.
0: Ayakkabı kira, ceket kira. Önce herkes oynuyor. O zaman erkeklere yalancı yaptılar önce.
1: Evet.
0: Kadınlarda ne arıyorduk biz? İşte güzellik, narinlik, çocuklara bakabilirim. Onlar da reklamları oynuyor. Herkes dolgulu, botokslu, fondotel. Ona da yalan söylüyor. Sonra iki yalan evleniyor. Sonra bir bakıyor. Biri makyaj siliyor. Biri
1: de
0: anahtar atıyor. Diyor aa sen benim beklediğim insan değilsin. Değilsin tabii. Hiç olmadı ki onlar.
1: Böyle işte dolandırıcılar varmış biliyor musunuz?
0: Ki.
1: Yatım yat kiralıyor. Arabası var evine işte kiralıyor. Hepsi kiralık bir günlük ama. Ondan sonra diyor ki benim diyor
0: şimdi,
1: işte şu kadar borcum var. Sen diyor bana
0: Aslı
1: ver
0: Can,
1: ben sana vereceğim.
0: Ben soruyorum insanlara bir kadına.
1: Evet.
0: Diyorum ki bir kadın diyorum. 3 tane 4 tane çocuk sahibi olmak için diyorum. Çok önemli bir şey diyor. Hatta soruyorum. Ben diyor çocuk doğurmak için mi bu dünyaya geldim diyor. Oytun Erbaş diyor. Evet diyorum. Sen kafayı yemişsin diyor bana.
1: İstemiyor mu çocuk?
0: Hayır istemiyor. Peki diyorum bir kadın niçin dünyaya gelmiştir diyorum. Gezmek, tozmak, yaşamak için diyor.
1: Allah Allah. Ya annelik en doğal
0: o
1: şey hissiyat
0: kadın,
1: değil mi?
0: Kadınların özelliklerini arayalım. Eski özellikler.
1: Evet eski özellik.
0: Anne, doğurganlık, yemek yapar, şefkatli, aileyi bütünleştirici.
1: Dişil.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi yeni kadınlar ne? Jawline.
1: Jawline şu.
0: Erkek. Erkek özelliği. Ben de önemliyim. Ben de baskınım. Ondan sonra başka? Gezme, tozma, başka kadınlara hava atma. Ben en iyisini hak ediyorum hareketi. Çocuk doğurmam, gezerim.
1: Gezsinler de ama doğum da ayrı bir şey yani.
0: Ve gezdikten sonra Instagram'da paylaşırım. Diğerlerini çatlatırım.
1: O var. Evet.

0: Evet. Paylaşım yapmadıktan sonra gezmenin hiçbir anlamı yok.
1: Hatta evlenmenin bile bir anlamı yok.
0: Evlenmenin de bir anlamı yok. Evet. Düğün yapmayacaksam, kına yapmayacaksam, hele kına gecesinde böyle dansçılar gelmeyecekse evlenmenin
1: bak,
0: de bir anlamı yok. İçindeki
1: kadın çıktı bak, gördün mü?
0: Ya nasıl
1: bak,
0: çıkar?
1: Bunlar ezber değil, bunlar kendin gibi bunlar. Onu hissettim şurada.
0: Kına gecesi. Mesela kimisi kına gecesi istemiyor. Şimdi mesela çok ünlü bir sosyeteden bir geçen haberini okudum. Sosyetik
1: Kim?
0: Bir aile. Tarkan. Dila Tarkan yanlış hatırlamıyorsam. Kına gecesi yapmışlar galiba. Mardin'de
1: Ne güzel.
0: özellikle.
1: Evet.
0: Şimdi o çok böyle gündem oldu. Sosyete çok paralı. Onlar da kına gecesini büyük yapıyorlar. Mardin'e
1: O
0: gidiyorlar.
1: zaman
0: Güzel
1: şöyle,
0: sosyetik.
1: ona da genç bir hanım izliyor.
0: Evet.
1: 24 ile 35 yaş aralığında. Sonra diyor ki ben de bundan isterim. Yalnız bir sıkıntı var. Sizin o kadar paranız yok.
0: Evet.
1: Onlar örnek değil ki. Bugün insanı en çok yoran ve mutsuz yapan şey ne? Kendini karşılaştırmak. Hani bir laf var ya, senin dinin sana, benim dinim bana. Onun kına gecesi ona, benimki bana. Ne ilgilendirir biz onu?
0: İşte ama sosyal medyada her şey çok fazla böyle ön plana çıktığı için bir özenti oluşuyor. Ben de geri kalmayayım.
1: Özenti bir hastalıktır. Aşağı yaz şunu, Oytun Erbaş. Özenti bir hastalıktır dedi yazın.
0: Hastalık mı gerçekten?
1: Hastalık.
0: Peki bu bize empoze edilmiyor mu?
1: Şimdi sen bir kadın jawline neden yaptırmak istiyor?
0: Jawline dediğimiz şu, bakın şu kemik var ya, şu. Daha belirgin olsun diye bunu yaptırıyorlar.
1: O ne özelliği o jawline? Yani çene demek jawline.
0: Aslında erkeksi bir şey değil
1: erkek
0: mi bu?
1: Erkek özelliği. Erkeklerin testosteron simgesi çene. Kadın da yapıyor. Biz bakınca şöyle diyoruz. Bu Ahmet, bu Mehmet, bu Fatma ama kadın ama erkek çenesi var.
0: Neden? Yani bu güzel, bence hoş durmuyor bu arada. Kadın da çok fazla yapınca.
1: O ne yapıyor biliyor musun? O kadınları dominant, baskın, o şu demek yani. Ben de erkek gibiyim, ben de testosteronum demek.
0: Ha.
1: Bu sefer biz kadını nasıl kabul ediyoruz bir şey olarak, bir içgüdüsü olarak?
0: Rakip olarak.
1: Rakip olarak, onu biz evlenecek, çocuk yapacak olarak değil, bizim Mehmet abi olarak kabul ediyoruz.
0: Evet.
1: Ve diyor ki Mehmet abi, gel buraya, çak Mehmet abi.
0: Çak.
1: Ha. Çocuk? Çocuk yok.
0: Yani çocuk şöyle, aslında çocuk yapmıyoruz da ülke olarak değil mi? Azaldı. Çocuk sayısı azaldı.
1: 50 yıldan hep söylüyoruz. Türkiye'de ortalama şu anda bir annenin çocuk sayısı 1.3. 1.3 ne demek? Birden biraz büyük.
0: Evet.
1: Eğer 2 olursak nüfusumuz 85 milyon devam ediyor sabit. 3 olursak artıyoruz. Bu şekilde artmadan 1.3 devam edersek Türkiye nüfusu 70 sene sonra yarıya düşüyor.
0: 70 sene sonra yarı yarıya.
1: Evet, 40
0: milyon,
1: 40 milyon
0: olacağız. Çok
1: i̇şte
0: yakın.
1: Bu. Jawline bu.
0: Evet. Angelina Jolie'nin bu arada kendi bence yüzü çok bayağı da geniş bir yüzü var ama.
1: Jawline bu.
0: Jawline bu. Yani bu. Şu hattın çok belirgin olması.
1: Bu erkek çenesi bu.
0: Fazla bu erkek, mı bu sizce?
1: Tabii ki. Erkek var bu şimdi. Anco çak gitsin.
0: Anco.
1: Anco.
0: Anco bacı.
1: Anco bacı.
0: Anco, Anco
1: abi.
0: Abi.
1: Evet.
0: Ama çok beğeniliyor Angelina Jolie'de.
1: Ya bunları bırakalım. Hanımlar lütfen. Bu Türk milleti 5000, 10000 yıllık bir kültür. Bu kültür 10 yılda değişmez.
0: Dudağı ne diyorsunuz hocam?
1: 10 yılda değişmez bu kültür.
0: Dudak
1: lütfen eski kültürünüze geri dönün. Lütfen normal insanlarla evlenin. Bu saçmalıklarla değil. Herkesin şeyi bu anda, şu anda insanın tek düşündüğü şey şöhret, para, şöhret, para. Şöhret para mı? Ha, kaç kişi şöhretli olabilir? Şöhret uğraşılmakla olmaz.
0: Nasıl olur?
1: Şöhret kendinden bir şeydir. Kendinden gelir, kendinden gider.
0: Geldi diye gidebilir yani.
1: Tabii gidiyor. Kimler geldi
0: yani,
1: geçti.
0: Hiçbir şey aslında kalıcı değil bu hayatta ama neye biz kendimizi adıyoruz o önemli.
1: Ya
0: şimdi ben normal insan görmüyorum artık sokakta.
1: Ya ben işte
0: herkesin dudağı yapılır.
1: Ben tıp doktoru alakam yok. Ben bir gün 14 Şubat'ta Sevgililer Günü anlattım bir yerde. Tuttu böyle millet. Aa dediler, bu adam farklı konuşuyor. İşte hocam bizi de çık dediler. Böyle bir televizyon macerası olsun. Ne işin var benim televizyonda yoksa?
0: Tesadüfen oldu.
1: Biz de işte dedik ki şeyde de kediler var arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim şeyimizde kediler var.
0: Kedi
1: onları
0: sever.
1: Çok seviyorum,
0: evet.
1: Kedileri. Ve her gün onlara yaş mama getiriyorum. Çünkü kedileri çok severim ve yaş mamayı her zaman taşırım yanımda. Evet.
0: Evet.
1: Şimdi ne güzel mırıldıyorlar.
0: Mırıldıyorlar.
1: Bak.
0: Bakalım
1: evet.
0: Kediler arkadan.
1: Evet.
0: Belki duyuyorsunuz.
1: Mart değil ama.
0: Ama onlar her zaman aktif bence.
1: Her zaman aktif. Evet.
0: Peki hocam.
1: Artık
0: hocam,
1: gelelim şeye, bu psikiyatrik olaylara.
0: Evet.
1: Her
0: neden
1: 7
0: bu kadar?
1: Kişiden biri ruh sağlığı az bozuk.
0: Evet.
1: Yani %15'e tekabül ediyor. Neden? Çünkü diyor ki dünya sağlığı
0: örgütü
1: diyor.
0: Bence daha yüksek o ama.
1: 1.2 milyar kişinin ruhsal sorunlarla
0: yani,
1: mücadele ettiğini açıkladı.
0: 7 kişiden biri bana az geldi şu an. Bilemiyorum, daha yüksek gibi
1: evet,
0: geliyor
1: daha
0: bana.
1: Yüksek.
0: Değil mi?
1: Daha yüksek. Yani şöyle söyleyebiliriz. 1/3 oranında bir hastalıklar söz konusu. Özellikle kişilik bozukluğu.

0: çocukluklara. Ondan sonra çok arttı. Özellikle narsizm çok arttı toplumlarda. Borderline çok arttı. Yani borderline arası olmayan insanlar.
1: Ya çok seviniyor ya çok
0: Yani
1: mutsuz, değil
0: Aslı
1: mi?
0: Cankat çok iyi bir insan. 2 gün sonra Allah kahretsin. Ya bir gün önce seviyordunuz ya.
1: Evet.
0: Oytun Hoca çok iyi bir insan. Sonra Oytun Hoca. Ya sevmez olaydık ya. Böyle bir şey olabilir mi?
1: Bu borderline o be.
0: Borderline bu yani.
1: Bu
0: Bu
1: hastalıklı bir şey.
0: hastalık tabii. Yani sen ya bir insan şöyle olur. Bir insan iyisiyle kötüsüyle. Mesela siz her gün aynı mısınız? Hayır.
1: Yok.
0: Bazen insan hata yapar. Bazen ya der ki ya kötü yaptık onu yapmamam lazımdı
1: Tabii
0: falan
1: ki.
0: da. Hayır. Bay mükemmel olacaksın.
1: Öyle bir şey yok.
0: Ya da Erol Taş'sın mesela. Bay kötü. Bir anda iyilik yaptın ya. Bak gördün mü nasıl akıllandı. Erol Taş'ım. Ya adam bir tane çocuğa şeker vermiş. Erol Taş değişti abi. Ya dur ya o hep aynı o. O gün öyle verdi
1: Evet,
0: o. Onun
1: evet.
0: için kötü de bir günde iyileşmez. İyi de bir günde kötüleşmez. Herkesin gri tonları vardı. İniş çıkışları vardı. Kalp bile sabit atmıyor. Bunları söylüyor ama ne yazık ki bu olmuyor bizim ülkemizde. Bizim ülkemizde yine son zamanlarda bu çok arttı.
1: Hele sosyal
0: Özellikle
1: medyada görüyoruz bunu
0: cancel
1: yani.
0: culture, linç kültürü bu burada Amerika'dan sirayet etti.
1: Evet.
0: Eskiden insanlar mesela nasıldı burada? Şeydi. Hani evet beşer şaşar, affederim artık bu yok. Mesela şimdi düşünsene Oytun Hoca iyi bir insan. O Oytun Hoca işte şuradan çıkarken işte biriyle yakalandı. Sana güvenmiştik be.
1: Hocam yakalanmamak için de
0: Ya.
1: her şeyi yapıyorsunuz herhalde.
0: Kim?
1: Yani insan yakalanmamak için biriyle arkadaşına çıkacaksın belki. Yanlış anlayacaklar. Yakalandı, şak, flash haber.
0: Bizim öyle olaylarımız yok. Biz Oytun Hoca bir gün vardı Oytun Hoca pavyona gitmeyi. Biz pavyona gidebiliriz. Sorun yok. Oytun Hoca
1: Siz
0: her yere
1: bilim için
0: gider.
1: gidebilirsiniz,
0: Ben
1: araştırmak için.
0: gözlem için giderim.
1: Tabii.
0: Ben bir gün bir yerden çıkarken biri yakalanırsam da muhtemelen orada muayene etmişimdir. Bunu da yazın. Evet.
1: Hocam ya.
0: Ama ne yapayım canım? Yani ben bir tıp doktoruyum.
1: Anladım.
0: Ha, tamam.
1: Siz bilim için,
0: Ben bilim
1: bilim
0: için.
1: tıp
0: Ya hayır
1: insanı
0: ya
1: olduğunuz
0: şaka bir.
1: için
0: Ya bu işin
1: muayene.
0: ironisini ben yapmak zorundayım. Ya şunu söylemek istiyorum. Lütfen çocuklarınıza böyle aşırı uçlarda mesela çocuklar da bunu yapıyor insanlar. Sınıfını geçemeyince kötü. Değil mi?
1: Evet.
0: Dünyanın en kötü çocuğu. Ama işte bir iyilik yaptığı zaman birden de tam tersi en iyi insan.
1: Tabii.
0: Yani çocuk nasıl ayarlı davranır? Mesela bunun en güzel örneğini çocuk getiriyor bir resim getiriyor. Anne ben bunu yaptım. Kızım harika bir resim yapmışsın. Sen dünyanın en iyi ressamı oldun. Sonra ne
1: Alkışlar.
0: oluyor biliyor musun? Öğretmen telefon açıyor. Diyor ki ya sizin kızınız arkadaşına zorbalık yaptı. İşte seni doğuracağım o taş doğursaydım.
1: Oo.
0: Hocam bu aralıklar
1: Tabii ki.
0: borderline yapar bu çocuğu.
1: Peki hocam, New York'ta kızamık alarmı çıkmış. Hemen onu da bir aktarmak istedim. Kızamık yüzünden olağanüstü hal ilan edildi. New York'ta çok fazla kızamık vakaları artmış. Acil durum diyorlar. Ne diyorsunuz hocam?
0: Evet bu doğru. Çünkü Amerika'da aşı yaptırmak serbestti. Yani isteyen aşı yaptırıyor, isteyen yaptırmıyordu. Amerika'da kızamık aşısı olmayan insan sayısı %10'u geçti. Bu da alarmdı zaten. Zaten bir şey %10'u geçtiği zaman salgın yapabiliyor. Kızamık şu an New York'ta da var, şeyde de var.
1: Bizde de böyle bir risk var mı ülkemiz için?
0: Bu özellikle Trump'ın olduğu bölgelerde fazlaydı. Gerçi Trump değil de New York. Şeyde Florida böyle. Bizde bu tehlike geliyor.
1: Öyle
0: Çünkü
1: mi?
0: bazı insanlar aşı yapmaktan çekiniyor. İşte otizm yapar. Çocuğumda işte hiperaktivite bozukluğu yapar diye. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size.
1: Kızamık aşısı.
0: Ya kızamık. Ateşim Amerika kızamıkçı kaba kulağı bölüyor şimdi. Eskiden buna karma aşıydı bu. 3 aşı yan yanaydı. Şimdi kızamık ayrı, kızamıkçık ayrı, kaba kulak ayrı yaptıracaklar. Trump öyle dedi. Hani halkı rahatlatmak için aynı anda yüksek
1: Üş.
0: doz aşı almasın diye. Ama şu anda bir sıkıntı var. Öyle bir aşı yok henüz. Yani öyle bir aşı daha yapılmadığı için
1: Evet.
0: kızamıkçı kaba kulak aynı anda yapılıyor. Çünkü aynı anda etkili olabiliyor. Çünkü birbirlerinin etkini arttırıyor onlar. Neyse böyle bir hayalleri var da daha yapamadılar.
1: Evet.
0: Halk da bunu duyduğu için tabii bir başkan bunu söylediği için şunu dedi o zaman. O zaman biz kızamıkçı kaba kulak yaptım. Esasında bu aşı üçlü bu. O zaman Amerika'da ne salgın riski var? Kızamıkçık riski var.
1: Kaba
0: Kaba kulak
1: kulak.
0: salgın riski de var. Çünkü
1: Şimdi üçü de
0: üçlü
1: açıkta
0: aşı.
1: kaldı.
0: Açıkta
1: Evet.
0: kaldı evet.
1: Biz üçlü olduk işte bir sıkıntı yaşamadık yani.
0: Ya işte bu Amerika'da böyle bir şey olur. Aşı karşıtları çok şey. Biliyorsunuz Trump da otizme sebep olabileceğini söyledi. Böyle şeyler çıkınca ki böyle bir şey yok. Hani şunu
1: Yok mu?
0: söyleyelim. Mesela parasetamol de otizm yapar dedi Trump. Öyle bir şey de yok. Hani ağrı kesici. Yani biraz şey oldu.
1: Ama o söyleyince
0: Biraz siyasetle şey karıştı
1: tıp
0: böyle.
1: karıştı,
0: Tıp
1: evet.
0: karıştı. Onun için böyle yani bu sorun esasında siyasetin sorunu Amerika'da.
1: Anladım. Bizde de inşallah aşılarımızı olalım diyorsunuz.
0: Var tabii
1: Aşı
0: ki bizde bir sorun yok. Biz
1: faydalıdır.
0: bütün devletimiz her kademesiyle aşıyı destekliyoruz. ve salgınların önlenmesi için yegane tedbirin aşı olduğunu her yerde söylüyoruz. Çocukluk çağı aşıları yaptırılmalıdır.
1: Peki hocam.
0: Altına yazın şunu. Çocukluk çağı aşıları tam olarak yaptırılmalıdır
1: diye.
0: Peki.
1: O zaman evet ya da hayır bölümümüze geçiyoruz. Aşk ve ilişkileri konuşuyoruz sevgili seyirciler. Sorularım olacak Profesör Doktor Oytun Erbaş'a. Şimdi onu diyordum da bu şeydeki hiç kendimi beğenmedim dedim fotoğrafı.

0: Kıt olmuş. Götürün onu. Silin.
1: Değiştirelim onu.
0: Bu kızın...
1: Siz iyisiniz yine.
0: Evet, ben yine iyiyim.
1: Evet. Peki.
0: Sor bakalım.
1: Soruyorum hocam. İlk sorumla başlayalım. Evet veya hayır. İlk buluşmada hesabı mutlaka erkek ödemeli. Evet mi, hayır mı?
0: Ya şöyle, bu tartışılan bir konu. Evet ya da hayır yok bunun. Burada şöyle, kadın öderse de iyi, erkek öderse de iyi. Neden? Çünkü bu bir jest.
1: Jesti kim yapmalı?
0: Kim yaparsa yapsın.
1: Yani mesela kadın derse ki ben bir jest yapmak istiyorum ilk
0: Tabii.
1: buluşma. Erkek de der tamam yap
0: Tabii,
1: jestini
0: ne kadar
1: dese.
0: güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. 1-0 yani. Öyle bir kadın, öyle bir bulsak elini öpeceğiz be.
1: Allah.
0: Ne biçim diyeceğiz ya, bir dakika ya. Çalışıyor. Hani işte kadınlar ne demişti? Çalışırım, paramı kazanırım demişti. İşte parasını da kazanmış. Bonkör bir kadın. Alnından öperim ben.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Teklif geldi ama siz de der misiniz? Peki senden olsun bu
0: Tabii.
1: sefer
0: Öyle bir
1: dersiniz.
0: şey yaparsa zaten hem teklif ediyor hem hayır diyor. Yani sonuçta bu diyor, ben
1: Evet.
0: bunu diyor, ben şey yapıyorum.
1: İlk
0: Ben diyor,
1: buluşmada
0: evet.
1: ben.
0: Hatta şöyle diyor. Ben davet ettim, ben ödeyeyim.
1: Öyle de var.
0: Evet, ne kadar güzel bir
1: Kim
0: şey.
1: davet
0: Kim
1: ettiyse,
0: davet derse.
1: erkek ederse.
0: Ha, o da erkek de diyor ki ben davet ettim, ben ödeyeyim. Yani bu benim sorumluluğum. O da çok güzel bir şey. Ya bunlar iki tane aklı başında, matür, sağlıklı, psikolojik yapıya sahip insanların buluşması
1: Öyle
0: demektir.
1: mi?
0: Tabii.
1: Bazı erkekler mesela eziliyor. Diyor ki kadın ödedi hesabımı. Olur mu? Ben asla hiçbir zaman kadına hesap ödetmem.
0: Diyor. Ondan sonra bunu yapıyor. Yarın karısını döver. Neyse, bunu geçelim bu işleri. Öyle erkeklik öyle hesapla değil. Erkeklik başka bir şey. Erkeklik karısına bakmaktır. Erkeklik çocuğuna bakmaktır. Erkeklik hanımı dövmemektir. Erkeklik kavga çıkamamaktır. Erkeklik ara buluculuktur. Testosteron yüksek erkekler kavgaya karışmazlar. Testosteron yüksek erkekler ara bulucudurlar.
1: Öyle mi?
0: Evet. Öyle silahı alıp vurmak, onlar nedir biliyorsun? Onlar erkeklik davranış değil onlar. Toplumsal silahlanmaya hayır.
1: Psikopatlık.
0: Geçen de bir çocuk öldü, çok üzüldüm. Mesela bir tane çocuk vardı, şimdi davası da görüldü.
1: Evet.
0: İki, mafya dizilerine hayır. Oytun Erbaş iki lafı vardır. Silah hayır, mafyaya dizilerine hayır. Tabi mafyaya da hayır zaten de.
1: Evet, işte bunlar hep erkeklik simgesi olarak
0: Geçelim,
1: gösterildiği
0: geçelim,
1: için
0: geçelim.
1: bunları
0: Bu
1: artık
0: lafları söyledik,
1: ne
0: geçelim.
1: yazık ki tarih olsun inşallah diyelim. Peki ikinci soruya geçiyorum. Her doğum gününde eşimize mutlaka hediye almalı mıyız? Evet mi, hayır mı?
0: Ya bu evet, yani alabilir, iyi olur. Zaten onu hanım sana aldırır onu.
1: Öyle mi?
0: Benim haftaya neyim var, neyim var, sen böyle neyim var, her hatırlatır onu.
1: Aa.
0: Yani ne yazık ki bu şöyle, ne yazık ki demeyeyim de, bu kadınlarda hatırla, ikimiz de var, kadın da erkek de, küçük bile olsa alınmalıdır. Bu sadece şey değil, kadın erkek farkı olmadan eşimiz zaten küçük bir
1: Evet.
0: hediye olsa bile, ama o küçük hediyeye bunu mu bana layık gördün dediğinde asla bir daha alınmamalı. Kötü bir söz
1: Hocam
0: söylenmemelidir.
1: öyle demeyin,
0: Bakın çok
1: asla
0: basit.
1: almayın
0: Hayır,
1: diye.
0: almıyoruz.
1: Aa.
0: Şimdi hediyeyi aldık.
1: Evet.
0: Bana bunu mu hak ettim ben, bu küçücük şey dediği anda bir daha asla hediye almıyoruz. Ne zaman şunu deyinceye kadar, ben bir hata yaptım, özür diliyorum dediği zaman tekrar almaya başlıyoruz.
1: Hediyenin büyüğü küçüğü olur mu?
0: Olmaz.
1: Mesela küçük oldu dersin ki ha güzelmiş ama ben aslında şöyle bir hediye
0: Hayır, öyle bir
1: beklemiştim.
0: şey, ama yok artık. Teşekkür ederim, harika bir şey almışsın.
1: Evet.
0: De bakayım.
1: Teşekkür ederim. Harika bir şey almışsın.
0: Bunu sen çok diyemezsin çünkü.
1: Ben niye diyemeyeyim?
0: Çünkü sen de çünkü diyemeyebilirsin. Öyle bir tip var
1: Yok ben
0: sende.
1: derim. Derim ama belki birkaç ay sonra derim. Mesela böyle bir şey aldın bana ama hiç kullanmadım. Beni biraz tanıman
0: Ana,
1: lazım. Ben neden
0: sen
1: hoşlanırım? Bak eşim beni tanımıyorsa,
0: arkadaşlar şöyle
1: evli
0: yazın.
1: olsam.
0: Aslı Cankat'la asla evlenmeyiniz. Şuraya yazın altına. Aslı Cankat'la asla.
1: Bak bekarım hala. Niye kısmetimi kapatıyorsunuz?
0: Kısmet değil ki, sen doğru. Sen eğer gerçekten böyleyse.
1: Hocam beni tanıyan, insanın eşi en çok seni tanımalı öyle değil mi? Şimdi sizin hiç kullanmayacağınız bir şey sana
0: Ya
1: alması.
0: boş
1: Ha bir
0: ver ya,
1: yabancı bir şey
0: boş
1: almış, ha
0: ver.
1: eşin
0: Ne
1: almış.
0: olacak? Düşünmüş değil mi?
1: Düşünmemiş işte, sıkıntı orada. Düşünse beni o zaman
0: Oo, sen alır
1: bana
0: va
1: uygun bir
0: sen
1: şey alırdı.
0: alır vakasın sen.
1: Hocam ben
0: Alır.
1: bir kadınım.
0: Orada şey, bizim orada intensive care unit yazar. ICU. Ne o demek o?
1: İcu.
0: ICU ne demek?
1: Öcü mü ne o?
0: Hayır. Intensive care unit ne demek?
1: Ne demekmiş?
0: Yoğun bakım demek. Sen olsun işte. Sen yoğun bakımlıksın.
1: Hocam ben tipik yani kadın olarak düşünür.
0: Tamam,
1: Kadın
0: geçelim,
1: ister,
0: geçelim.
1: güzel bir hediye ister.
0: Hediyenin
1: Erkek de ister mi güzel bir hediye?
0: eşimiz diyor. Yazalım oraya. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Siz beni dinleyin. Boş verin. Ben şey bir adam bu konularda. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Ne olursa olsun düşünmüştür. Teşekkür edin. Ve ona sevgili şey sevdiğinizi söyleyen, sevdiğinizi gösteren kelimeler ağzınızdan çıkarın. Nokta.
1: Düşünmen yeter hayatım.
0: O bile gerek. Çok teşekkür ederim.
1: Bu biraz
0: Düşünmen
1: soğuk
0: yeter
1: o.
0: bile gereksiz.
1: Soğuk değil mi
0: Çok
1: biraz?
0: teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: teşekkürler.
0: Harika.

0: Çok sevindirdin bugün beni. Harika bir esim bitti.
1: Erkeğe
0: O
1: dedin doğum
0: düşünmen
1: günü.
0: yeter de altında kinaye var.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Sen söyleyince bir de yani çok
1: Aa.
0: inandırıcı değil.
1: Allah. Düşünmen yeter hayatım.
0: Sen çok zor senin.
1: Peki.
0: Ama
1: Üçüncü
0: sen bir
1: soruma
0: sitcom'da
1: geçiyorum.
0: oynayabilirsin. Şeyin var öyle bir tiyatral şeyin var.
1: Öyle mi?
0: Değerlendir bence.
1: Oyunculuk için
0: Tabii canım.
1: diyorsunuz.
0: Oynayana sen de iyi mi?
1: İyi
0: Yani
1: değil mi benden?
0: zaten şimdi oyuncular kameraya bakıyor ben çıkıyor muyum diye. Öyle gariban oyuncular var. Evet.
1: Peki. Kadının erkekten daha fazla kazanması sorun yaratır mı? Evet mi, hayır mı?
0: Hayır canım yaratması tabii ki. Eşler arasında böyle şey olabilir. Kadın erkek ya da erkek kadına fazla kazanıyor olabilir. Ne güzel.
1: Daha mı güzel
0: Tabii.
1: diyorsunuz? Sıkıntı
0: Hayır.
1: olmaz.
0: Önemli değil ya. Burada kadın erkek, erkek kadın. Artık kadınların biz çalışma hayatına girdiğini biliyoruz. Kabulleniyoruz.
1: Evet.
0: O zaman kadın erkek o konuda birbirine rakip değildir.
1: Ama daha çok kazandığı zaman erkek böyle kendini biraz ezilmiş hissedebilir. Mesela diyor ki ben daha çok kazanmalıyım gibi bir dürtü oluyor erkekte.
0: Yok olmaz. Yani o gereksiz bir dürtü içinizden çıkarınız.
1: Peki kadınlar ev ekonomisinde daha mı iyi oluyor?
0: Daha iyi olurlar, daha biriktirirler. Tabii şöyle bir şey. Eskiden böyle bir şey olsa belki şey çıkabilirdi yani 30 sene önce. Ama şimdi artık kadın erkekten fazla kazanması bir sorun değil. Bunu kabullenmemiz gerekiyor artık. Kadın artık çalışma hayatında da nokta.
1: Hatta bazı erkekler belki de bunu istiyor.
0: Ben onu çok iyi erkekler istediğini düşünmüyorum ama
1: Öyle mi?
0: koy yan cebime
1: Yani
0: olur
1: daha
0: biraz. Evet.
1: öyle mi? Niye daha fazla kazanması çok...
0: Ya ister o kazansın ister bir hayat müşterek deyip geçeceksiniz ya.
1: Aslında öyle.
0: Tabii.
1: Ama işte o egolar olmasa, içten içe
0: Evet.
1: dürten, değil mi?
0: Egolarınızı yok
1: Bu
0: ediniz.
1: ego ne böyle içimizden çıkıyor hocam bizim?
0: Ego
1: Ezik insan mı egolu olur? Yani kaldıramıyor mu
0: eziklikler.
1: bazı
0: Kaldıramaz
1: şeyleri?
0: diye kendini daha iyi gösterme hırsı. Mesela ben bir yere gidiyorsun mesela adam diyor ki sen işte ben şuyum ben buyum ben şöyle para kazanıyorum kaçınız. Bakın şunu ben şöyle para kazanıyorum ben böyle bilmem kaç hemen.
1: Ben böyle iyiyim, böyle muhteşemim, değil mi?
0: Muhteşem bir insan yok.
1: Peki.
0: Herkes sıradandır.
1: Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki bir kadının yalnız tatile çıkması normal midir? Evet veya hayır? Yani eşi var diyelim, evli ama yalnız başına tatile çıkıyor.
0: Ben hatta kendim diyorum mesela ben demişimdir hep mesela kız arkadaşlarıma sen git kendine tatil yap demişimdir.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Niye? Tek başına tatil
0: Benim
1: yapsın
0: 50
1: diye.
0: bin tane işim var şimdi. Yok orada fare kesiyoruz. Yok bilmem ne oradayız buradayız. Yani yok ders çalışıyoruz. Ne yapayım ben şimdi tatilde? Şimdi ben tatile gitsem herkes bana bakacak. Oytun Hoca tatilde ne yapıyor? Ne yapıyor Oytun Hoca? Herkes bende böyle.
1: Evet.
0: Mesela ben bir yere gidiyorum. Mesela çaya şeker atıyorum. Aa sen de mi? Ben bir şey yiyorum. Hocam sen de mi? Ya arkadaş
1: Ya
0: ben bir insanım ya.
1: şöhret böyle bir şey.
0: Ha, onun için ben evet.
1: Değil
0: Gerek.
1: mi?
0: Ben hiç hayatımda tatile gitmedim onu da söyleyeyim.
1: Bu sezon onu diyecektim. Siz
0: Hiç
1: tatile
0: gitmedim. Bu
1: çıkmadınız,
0: sezon değil.
1: buradaydınız.
0: Hayatta hiç tatil
1: Hiç
0: yapmadım.
1: tatil yapmadınız.
0: Hiç
1: Öyle bir
0: yapmadım.
1: isteğiniz yok mu? Şöyle gideyim 5 yıldızlı otelde bir yiyip içeyim, uzanayım.
0: Hep biz
1: Havuzuma,
0: kongrelere
1: denizime.
0: gittik hayatımda. Zaten onlar 500 otellerdeydi.
1: Evet.
0: Ekim'de gittik. Bugüne kadar iç hastalık kongrelerine gittim. Nöroloji kongrelerine gittim. Ondan sonra farmakoloji kongrelerine gittim.
1: Sever misiniz
0: Ben
1: öyle
0: eskiden
1: otelleri?
0: 15-20 kongre giderdim. Hatırlıyorum
1: Evet.
0: ben kendimi.
1: Evet.
0: 20 kongre gittim giderdim ben. Hepsini baştan sona dinlerdim.
1: Hı.
0: Ondan sonra tatil de yapardım. Böyle gezinirdim. Anam babamı da çok götürdüm. Benim gittiğim kongrelere anam babam %99'una gelmiştir.
1: Öyle mi?
0: Evet hepsi. Onlar gezerler. Oradan orada bir şeyler var toplarlar. Galem, defter. Ondan sonra açık büfe yerler.
1: Bakın şu an yönetmenim sesim kulağıma söyledi. Diyor ki hocamızı Karadeniz yaylasına bekliyoruz. Hüseyin yönetmenimiz.
0: Tabii oraya da geliyoruz.
1: Hangisi?
0: Ayder mi?
1: Tokut.
0: Tokut.
1: Tokut yaylası.
0: Evet tamam.
1: Samista yaylası.
0: Tamam
1: Bir
0: geliyoruz.
1: gelin görün diyor. Bakalım nasılmış oralar.
0: Tamam ya yani sonuç
1: Karadeniz.
0: olarak biz
1: Detoks kampı gibi
0: tamam
1: hocam.
0: oraya da anamızla babamızla geliriz. Ben anne babamı çok severim. Onun için onlara çok eğlenmişimdir. Ve hayatta iyi ki de kongrelere anne babamı götürdüm.
1: Onlar mı tatil yaptı orada?
0: Hayır beraber çok eğlendik. Şimdi bir kızla gitseydim ben ne oldu biliyor musun orada?
1: Ne olurdu?
0: Kavga dövüş.
1: Allah Allah.
0: İşte öyleydi
1: Ama
0: böyleydi ona
1: ön
0: mı
1: yargılı
0: baktın
1: hocam
0: buna
1: buradan.
0: mı baktın? Aman kardeşim üzülse ben mutluyum böyle. Ben çok o kadar mutluyum ki.
1: Belki de mutlu olacaktınız o tatilde
0: Bak ben
1: sevgilinizle.
0: onları denedim.
1: Öyle mi?
0: Olmuyor onlar.
1: Niye?
0: Olmuyor. Şimdi şöyle bir insanın mutlu olabilmesi için önce kendiyle mutlu olması lazım. Kendiyle barışık olması lazım. Normal mesela. Normal ne demek? Kendisi gibi olan insanlar mutlu olabilir. Mesela
1: Evet.
0: yemek yerken ya bu yemek mesela patateste bugün çok şey olmuş. Sıcak ya. Biraz kokmuş. Ya bunu yemeği verelim bugün. Sen bakayım. Evet doğru söylüyorsun. Ya da ben yedim. Sana kokuyor gibi geldi. Ya benim burnum öyle geliyor herhalde. Hani daha anlaşılabilir. Mesela bir şey alıyor. Ben bunu beğenmedim. Onu alıyor, bunu beğenmedim. Ya arkadaş hepsi kötü olamaz ki.
1: Yani.
0: Bu kadar insan yiyor bunu ya. Ya ben buna yokum.
1: Anladım.
0: Bana siz gelmez o işler.
1: Hassassınız o konularda da, tam uyum istiyorsunuz.
0: Tam uyum. Evet. Klasik Türk insanı, sıradan, normal. Aradığımız kriterler sıradan, normal, çocuk doğurabilen, anne süt verebilen insanlar arıyoruz.
1: Artık kriterler bu kadar normale
0: döndü.
1: Döndü değil
0: ben
1: mi?
0: Ben şimdi 3 çocuğu olan aile gördüğü zaman kitap imzalarında böyle hepsine sarılıyorum. Allah'ım nasıl yaptınız bunu, boşanmadan nasıl durdunuz falan diye. Eskinin normali şimdi şey oldu, böyle lüks oldu.
1: Tabii.
0: Bugün boşanma oranları İstanbul bazı ilçelerinde, Beşiktaş gibi, %50.
1: Beşiktaş zaten hep yalnız dolu. Yani single.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer böyle giderse 2030 yılında 40 yaşına kadar olan kadınların %40'ı, 45'i yalnız.
1: Evet. Ki kadınlar için bu anne olmak istiyorsa büyük sıkıntı.
0: Ya bunların hep konuşulması lazım. Evet. Ey insanlar lütfen, yani bu konuda hali bunu bir yerden çözmemiz gerekiyor. Bunu konuşalım da.
1: Evet.
0: Yani ama bunu çözmemiz gerekiyor.
1: Eskiden yani şöyle, o uyumu artık insanlar yakalayamıyor.
0: Neden?
1: Ya uyuşamıyorum.
0: Herkesin derdini şöhret, para ve ne? Konfor.
1: Konfor.
0: Mesela tatile gitmek ister misiniz? 3 çocukla mı? Çocuğu olmayacak, gitse kendisi.
1: Valla şu uyumu zaten yakalasan çocuklar
0: ya
1: da gelecek
0: ki,
1: de.
0: Ben bazen soruyorum.
1: Millet evlenemiyor.
0: İşte bir kadına soruyorum, 4 çocuk yapar mısın diyorum. Deli misin sen diyor.
1: Ya. Evet. Ben de 4 çocuk isterdim çocukluğumda. Ama hayat tabii farklı
0: ama
1: şartlara.
0: Ama evli değilsin hala. Evet.
1: Evli değilim. Bravo. Evlensem inşallah isterim çocuk. Allah nasip eder inşallah.
0: 4 çocuk yaptığına inanmıyorum.
1: 4 olmaz belki ama 2 en az isterim.
0: Sen.
1: 2 olsun, bir kardeşi olsun diye ona.
0: Evet, 2 yaparsın.
1: Allah inşallah
0: eminim
1: nasip
0: ona.
1: Etsin. Evet. Erkeklerin ağlaması güçsüzlük müdür? Evet veya hayır?
0: Ya çok ağlıyorsa evet. Ama bir defa, iki defa ağlayabilir. Senede bir olur.
1: Senede bir.
0: Ya da işte bir defa olur mesela. Ama devamlı ağlıyorsa bu evet yani. Bu gereksiz.
1: Yani bir erkek mesela neye ağlar?
0: Bir erkek neye ağlar? Mesela annesinin ölümüne ağlar, babasının ölümüne ağlar, karısının ölümüne ağlar. O nedenle duygulandığı şeyler vardır mesela, televizyonda gördüğü. Ya bu ne biçim bir şeydir, ne anladı, adaletsizliktir diye ağlar.
1: Mesela bir dizide diyelim ki bir şey oldu, çok önemli bir sahne, çok duygulandı, ağlayabilir değil mi?
0: Normaldir.
1: Yani duygusal ağlayabilen tabii, erkek daha mı makbul?
0: Değil ama yani
1: için
0: şöyle bir normal bir şey, güzel bir şey. Erkeklerin ağlaması iyidir.
1: Ya ben sanki daha çok duygusal geliyor bana ve duygusal erkek sanki kadına tabii, daha yakınmış gibi. Tabii, hani benim duygumu da anlar gibi düşünüyorum.
0: Ama her şeye ağlıyorsa mesela şu çok kesinlikle yanlış. Bir kadın giderken ağlamak güçsüzlüktür.
1: Öyle mi?
0: Evet, net bilgi bu. Bir kadın giderken ağlarsanız tam gider.
1: İyi ki gitmişim mi der?
0: Tabii. Onu güçsüzlük düşünüyor beyni. Onun için bir kadın giderken asla arkasından bakmayın. Giden gider, gelen gelir. Hiç şey yapmayın. Hiç.
1: Dik duracaksın.
0: Dik duracaksın.
1: Değil mi?
0: Teşekkür ederim. Çok seviyorduk birbirimizi. Harikaydı. Olmadı. Tamam, teşekkürler. Bitti.
1: Tam tersi de geçerli bence. Kadın da ağlamasın değil mi erkek
0: İkisi
1: giderse?
0: De. İkisi de.
1: Evet.
0: İkisi de.
1: Ağlarsan çünkü ne olur erkekte?
0: Olmaz. Ya, ağlamayın. Ağlayarak geri döndüremezsiniz. Olmuyor.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Geri döndürülmez.
0: Çünkü bir insan gitme kararı almışsa gitmiştir, bitti.
1: Kesinlikle. O kararı zaten veren.
0: Teşekkürler.
1: Dönerse de döner, dönmezse de.
0: Gelene boş ver, gidene
1: hoş,
0: hoş
1: gel. Evet, evet. Aynen öyle.
0: Sibelcan.
1: Aynen Sibelcan. Evet. Hocam sizin müzik şeyiniz çok inanılmaz. Bir gün şöyle bir müzik şeyi yapalım sizle. Bilgi yarışması, şarkı yarışması.
0: Şarkı yarışması. Oytun Hoca
1: çok şarkı biliyorsunuz.
0: Şarkılarla yaşıyorum.
1: Evet. Harikasınız hocam. Teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz.
0: Bir de alkışlarla yaşıyorum.
1: Alkışlar mı? Zeki Müren.
0: Zeki Müren, ha?
1: Alkışlarla yaşıyorum. Çünkü
0: ama öyle yaşadı rahmetlik. Evet.
1: Evet. Sağ olun, var olun. Programımız devam ediyor sevgili seyirciler. Çok sevgili metafizik uzmanımız Aynur Akgün bizlerle birlikte olacak. Çok önemli sorular soracağım. Ona da evliliklerle, ilişkilerle ilgili buyursunlar.
2: Aşkın, mutluluğun şifresi nerede? Şifreyi bulmak zor mu, kolay mı? Hayallerine kavuşmak isteyenler bu şifreyi nasıl bulacak? Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak, saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynur Akgün merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra.
1: Ve çok sevgili konuğum bugün her hafta olduğu gibi yine tüm güzelliğiyle bizlerle birlikte metafizik uzmanı Aynur Akgün'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Aynur
3: Canım,
1: Hanımcığım.
3: Canım, hoş bulduk. Güzelim benim. Nasılsınız?
1: İyiyim, ben iyiyim.
3: Böyle pembeler içerisinde ruhum açıldı.
1: Ay ne mutlu.
3: Maşallah, subhanallah, tabarekallah.
1: Siz de öylesiniz.
3: Yaradan
1: her zaman olduğu
3: özene
1: gibi.
3: Bezene.

0: yaratmış. Güzel bir gün olsun inşallah. Bütün gönül dostlarım için faydalı bilgiler paylaşalım.
1: İnşallah.
0: Niyetim, muradım öyle.
1: Değil mi? Biz tabii zaten bir başlıyoruz konularda.
0: Öyle akıyor.
1: Nasıl akıyorsa öyle gidiyor
0: sonsuz
1: gerçekten.
0: Sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Evet. Belki zerre kadar da olsa kalbinizde bir şüphe acaba olabilir. İnanın ben buraya oturduğum zaman zerre kadar hiçbir şey bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Ne gelirse akışta öyle gidiyor. Güzellikler gitsin inşallah.
1: İnşallah, inşallah. Şimdi özellikle çiftler arasında tartışmalar olduğunda
0: evet,
1: bazen de para çok büyük bir sorun oluyor.
0: Evet,
1: yani sürekli para konuşuluyor. Her gün para para. İşte sen bunu harcadın, sen bunu nereye harcadın, işte bu para nereden geldi, nereye gitti. Bu kadar çok paranın gündem olması ve sorun olarak paranın görülmesi bir ilişkide ne anlama geliyor?
0: Şimdi evlilikler başlamadan önce para gündeme geliyor. Çünkü artık öyle bir düzendeyiz ki bundan yıllar önce ailelere, köklere, kiminle evlendiğine, kim anasına babasına nasıl davranıyor, dini inançlarına, yaşamına bakılıyordu. Ve deniliyordu ki rızkı Allah eğer verdiyse ömrünün sonuna kadar rızkıma kefil Allah, olmam ki sefil Allah. Şimdi bu konjektör değişti. Şimdi daha kız merhaba, erkek merhaba dediğinde babasının fabrikası var, babasının dükkanı var, İşte falanca okul mezunu gibi kısaslarla evlilik yoluna giriliyor. Ve sonra da bu beklentilerle bu yola girdiğinizde de bu beklentilerin cevabını alamadığınızda çatırtılar başlıyor. Yani ben senin ekonomik durumun iyi diye evet dedim ama şimdi ben bundan istifade edemiyorum. Sen artık bana istediğim o müreffeh hayatı ya da rahat hayatı sağlayamıyorsun, dışarıda harcıyorsun. Adam diyor ki sen israf yapıyorsun. Vıt vıtlar başlıyor ve aile çatıldamaya başlıyor. Oysa bilmeleri gereken bir şey, bir çocuk dünyaya gelmeden önce rızkı anneye babaya yazılıyor. Ve bizim bütün ömür boyu aldığımız nefes dahilinde rızkımız Rabbül Alemin tarafından tayin edilmiştir.
1: Doğduğumuz andan itibaren.
0: Andan itibaren. Kız çocuğu ölene kadar anne ve baba kızından sorumlu. Anne ve baba. Erkek çocuğu ise rüştünü ispat edip baba olana kadar, yani evini, barkını kurana kadar. Ha babanın, annenin imkanı var, oğluna imkan sunuyor, eyvallah. Ama erkek avcıdır, gider dolaşır, çalışır, onu yapar, bunu yapar, evine, ailesine getirir. Çünkü fıtrat budur. Onun için bir gün pilav, bir gün et yenildi diye kavga olunmaz. Ayakkabım bir tane kırmızı niye almadık diye kavga olunmaz.
1: Hani dediniz ya daha evlenmeden önce para konuşuluyor
0: zaten.
1: Tabii
0: olunmaz yani.
1: Ama orada zaten kişiyle evlenmiyor, parayla evleniyor. Ona güvenip de evleniyor
0: evet,
1: herhalde.
0: Yani müreffeh bir hayat yaşayacağım. Bana istediklerim alacak. İşte ben istediğim yerleri gezeceğim. Bu aslında, yani affedin beni ne olursunuz, bu aslında bir pazarlıktır. Yani evlenmeden önce erkek ya da bayan gerçekleri ortaya koymalıdır. Mesela örnek vermek istiyorum. Zamanın bir tarihinde bir anne bana dedi ki ya Aynur Hanım, benim oğlum evlenmek istiyor. Biz dedi idrak edemiyoruz. Şu kızı alıp gelse de, yani ikisi beraber.
1: Evet.
0: Örnek olsun diye anlatıyorum size. Lütfen dikkat edin. Bir dedi onlarla bir sohbet edin. Dedim olur tabii. Kızla beraber geldiler. Nasılsınız, iyi misiniz faslından sonra. Kızımızdan çıkan cümleler şöyle. Ben Dubai'de okudum. Orada yaşamayı seviyorum. Ama işte annem babam buraya gelmemi istedi. Burada da hayat şartları çok pahalı. Bir pantolon aldım $2000. Orada daha ucuzdu hayat. Şöyle bir oğlana baktım.
1: Vallahi işi zor. Dubai'yi istiyor kız.
0: Sen bir pantolona, aileyi tanıyorum çünkü, $2000 verebilecek bir bütçeye sahip değilsin. Sen bu kıza talip olurken kız zaten vitrinini

0: koyuyor. Ortaya
1: Nasıl
0: koyuyor.
1: böyle
0: Ha,
1: gösterişli mi?
0: gösteriş tabii vitrini var yani.
1: Vitrin.
0: 2000 dolar diyor burada beğendiğim pantolon. Orada şu kadarı
1: Ay
0: alıyordum.
1: kaç bin yapıyor? 100 bin TL mi yapıyor? 50'ye
0: Öyle
1: çarp. Ay, değil mi? 50 şu an herhalde
0: yapıyor.
1: dolar.
0: Tabii.
1: 100 bin TL'ye bir pantolon
0: Dolayısıyla gönül dostlarım, birbirinizi kandırmayın evlilik öncesi. Yani oğlan da tabii canım evet yani falan ama işte buranın da şartları ona göre. Diyemiyor ki kusura bakma ben sana 2000 dolar verip pantolon
1: alamam.
0: alamam yani. Onun için sevgili gönül dostlarım evlenmek farz, boşanmak sünnet derler. Ama ve lakin ortada eğer bir çocuk varsa bu büyük bir vebaldir. Ayrıca bir evde her gün dırdır yokluğu getirir. Onun için beyefendiler açık yüreklilikle net bütçenizi ortaya koyun. Kız da kendi net bütçesini ortaya koysun. Bunlar böyle iken sen dışarıda gidip bir akşam yemeğinde mutfak masrafını harcıyorsan karı da sana soracak tabii.
1: Erkek harcıyorsa değil mi?
0: Tabii.
1: Bazıları da mesela maaşını saklıyor.
0: İşte
1: Diyelim ki
0: ama
1: 100
0: yani
1: alıyor, diyor ki ben 50 alıyorum hanıma.
0: bu
1: Bak.
0: çok kötü bir şey. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü Allahu Teala rızkı erkeğe vermiştir. Ailenin rızkını. Çünkü erkektir yani. Ailenin çatısıdır. Çoluğundan, çocuğundan, karından sakladığın her bir kuruş haramdır. Hesabı vardır.
1: Bazen de
0: Çünkü Allah
1: kadının,
0: bütünde veriyor yani.
1: evet, erkeğe aslında o görev
0: Tabii tabii
1: atfedilmiş değil
0: tabii
1: mi?
0: tabii tabii tabii.
1: Mesela bazen de erkeğin gözü kadının parasında oluyor. Kendi mesela
0: Maalesef
1: kazanıyor.
0: ya, maalesef ya.
1: Bakıyor diyor senin ne kadar vereceksin bana diyor mesela. Kadının çalıştığı kendi parasını da istiyor elinden.
0: O kadar yanlış, o kadar yanlış, o kadar yanlış ki bizim sevgili peygamberimiz Hatice annemizin yanında çalışandı ve onun da lojistik şirketi vardı o zamanlar.
1: İş kadınıydı.
0: İş kadını, güçlü bir kadın. Ve bunun o zaman peygamberlik yok. Sağlam karakterini sevdi ve dedi ki benim birine ihtiyacım var. Haber gönderdi. Benimle evlenir mi? Dedi ki ben garibim, yetimim, anam yok, babam yok. Hatice ise bir dağ kadar
1: Ve
0: gözümde.
1: teklifi kadın yapıyor,
0: Kadın
1: bakın.
0: yapıyor. Dikkat edin.
1: Evet.
0: Bu hepimize örnek olsun. Lütfen rica ediyorum. Sonra bu evlilik gerçekleşiyor. Uzatmayacağım aslında. Lütfen okuyun sevgili peygamberimizin hayatını. Bir gün, günlerden bir gün. Peygamber Efendimizin süt annesi geliyor. Diyor ki çok acız, çok perişanız. Duyduk ki sen de artık güçlü bir insan oldun. Biraz diyor nevale, yiyecek içecek. Diyor ki döndü Hatice'ye baktı. Bakın döndü ve Hatice'ye baktı. Hatice ona dedi ki canım dahil, malım dahil, ömrüm dahil. Sana hediye ettim, sana armağan ettim, ben sana biat ettim. Neden bana bakıyorsun? Süt annen için ne gerekiyorsa ver. Diyor ki hayır Hatice, o senin malın. Senin rızalığın varsa bunun böyle bir mağduriyeti var. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ey beyler, hanımların parası için, mal varlığı için, güzelliği için, çevresi için ona eğilmeyin. Onun imanı için, ahlakı için, edebi için, duruşu için onunla evlenin.
1: Çok
0: Ki
1: önemli.
0: mutlu
1: Değil
0: olasınız.
1: mi?
0: Mutlu olasınız
1: Vitrin
0: yani.
1: için mesela güzel diye de sadece mesela
0: Tamam da
1: tutuluyor.
0: adam diyor adam gidiyor işte büyük bir günahın içine düçar oluyor. Adama soruyorlar neden yaptın? Boşluğa düştüm yaptım. Boşluk ne abi? Karım beni boşluğa bıraktı işte küstüm gittim ben de
1: Beni
0: mağazaya.
1: boşladı.
0: Hem boşluğa düştüm.
1: Bak.
0: Nasıl bir
1: Nasıl
0: boşluk
1: bir
0: bu?
1: boşluk? Doldurmuşsun
0: İşte
1: hemen
0: hemen
1: boşluğu.
0: doldurmuş evet.
1: Ya.
0: Aha. Dolayısıyla hasta ise eşiniz bakmakla mükellefsiniz. Boşadınız dinen ve resmen. Diyor ki iddet süresi var bakın. Bekleyeceksiniz diyor. Belli bir süre onun iaşesini belki hamile kadın.
1: Bir yıl diyorlar ya o yüzden bilmiyorum.
0: Bekleyeceksin kardeşim. Sen ne hakla yapabilirsin böyle bir şeyi? Allah sana bu hakkı vermemiş. Kul kesinlikle reddedilir.

0: ediyor. Boşluğa düştüm. Neyin boşluğuna düştün?
1: Biz niye düşmüyoruz boşluğa?
0: Bitti. Ne oldu? Kıssas oldu. Allah muhafaza buyursun. Ya o bayan da senin bu yaptığına dayanarak o kıssası, İslamiyet'te kıssas var. Ya edebine, hayasına, namusuna, iffetine bir zarar getirse ne olacak o zaman? Yapmayın. Karılarınızdan boşanabilirsiniz, iddet süresini beklemek durumundasınız. Hamile olma durumu ya da iyaşesini temin etme durumundasınız. Aradan bir yıl geçtikten sonra yine gül kokulu peygamberim diyor ki dağların arkasında yaşayın. Yani birbirinizi artık görmeyin. Ha, görmeyin.
1: Görmeyin.
0: Dağların arkasında yaşayın.
1: Eski eşler diyelim değil
0: Eski
1: mi?
0: eşler,
1: Bazıları
0: boşanan
1: takıntılı.
0: eşler.
1: Bazıları geliyor hala
0: Yapışıyor.
1: yapışıyor,
0: Evet.
1: takıntı yapıyor.
0: Evet. Evet.
1: Vazgeçemiyor. Diğer taraf diyor artık biz
0: Evet.
1: boşandık. Uzak durmamız lazım.
0: Yeni
1: Sen de
0: bir
1: uzak dur.
0: hayat kurmak
1: Tabii
0: istiyor. Adam
1: ki.
0: izin vermiyor ya da kadın izin vermiyor. Geliyor, geliyor, yapışıyor. Ayrıldınız, bitti mi? Ne yaşadıysanız Allah biliyor. Lütfen birbirinizle irtibatı kesiniz. Bu da yine ben söylemiyorum. Sevgili peygamberim diyor ki ayrılan eşler birbirlerinden uzak mesafede yaşasın. Yani yoluna, işine, aşkına, yarın kuracağı hayata
1: Hiç
0: müdahale
1: etmesin.
0: etmesin. Beyler, eğer siz yanlış yapıyorsanız sevdiğiniz eşinize, nişanlınıza, sevgilinize ya da geride daha önce birlikte olup bıraktığınız bayanlar varsa yine aynen söylüyorum. Peygamber Efendimiz sohbetlerinde söylemiştir. Gözyaşı yere düşmeden bir kadının yani sen eğer duygularıyla oynadıysan ben bunu senden alırım diyor.
1: Yani bir kadın vardı
0: Sen
1: hayatında.
0: geride ağlayan bir kadın bırakarak bir yuva kuruyorsan o yuva da sana yuva olmaz. Bunu unutma. Oldu ki bir kızın bir oğlun oldu. Aynısını oturur şapkanı alır düşünürsün. Aynısını yaşarsın.
1: Allah
0: Onun için
1: korusun.
0: lütfen temiz yaşayalım. Temiz evlenelim. Evlendikten sonra da karımız ve çocuğumuz için kazandığımız iyaşelerimizi çöp etmeyelim. Dışarıda bilmem ne masalarında harcayıp evde gelip ne yaptım bu parayı deyip hanımımıza yürümeyelim.
1: Siz yine
0: Rica ediyorum.
1: evlilikten
0: Tabii.
1: bahsediyorsunuz. Evlenmeden de 2 hafta onunla, 3 hafta bununla bir bakıyorsun böyle kıyafet değiştirir gibi sevgili değiştiriyorlar.
0: Maalesef,
1: Mesela bu
0: maalesef.
1: metafizik açısından ben merak ediyorum. Yani insanın bir
0: Aa.
1: insana nasıl ait hissediyor? 2 hafta sen biriyle birliktesin. Sonra bir ay bir başkasına
0: Ne
1: nasıl hemen alışıyorsun? Hadi
0: ne
1: alışmadın diyelim.
0: kadar güzel bir
1: Bir ay sonra yani
0: soru.
1: insanın kendi benliğiyle ilgili bir sıkıntısı yok mu burada?
0: Yemin ederim Allah'a and olsun deseydim ki Aslı bunu sorar mısın? Şimdi kiminle berabersiniz? Kiminle bir birliktelik yaşıyorsunuz? Bilmiyorsunuz. Birinin saçından, kaşından ya da o anki almış olduğunuz keyif verici maddelerle biriyle beraber oldunuz. Sıkıntı yok. 2 gün sonra unuttunuz. Onun bütün DNA'ları senin kanına karıştı kardeşim.
1: Bak.
0: Kadın diyor ki ben hatırlamıyorum belki 100 kişiyle beraber oldum. 101. de sensin. Ne oldu? Sonra oturacaksın diyeceksin evim yok karım beni sevmiyor her gün ağlıyorum mutsuzum. Anana saldıracaksın karına saldıracaksın. Aldığın oradaki hücreler senin bütün kanına yayıldığı için yarın karına aktaracaksın. Karın hamile kalacak çocuğunu aktaracak. Akıllı ol kardeşim akıllı ol. Yani sen yattın kalktın diye vallahi billahi tillahi bitmiyor. Ayrıca bırak aldığı spermleri yapılan yazılı çizili işlemlerdeki negatif enerjiyi de alıyorsun. Yani bir kişinin üzerinde musallatı var ise sen onunla beraber olduğunda ondan sonra korkular başlıyor, kaygılar başlıyor, gece uyuyamamak başlıyor, ruh sıkıntıları başlıyor, adını koyamadığın bir iç sıkıntısı başlıyor. Ne kadar çok insanla birlikte olursa kadın erkek fark etmiyor, onun bütün hücrelerini taşıyor. Yani
1: Ne
0: o
1: kadar?
0: hani diyor ya ben bilmiyorum kaç kişi.

0: ki bil ki sen de o kadar bilmediğin kaç kişiyle beraber oldun.
1: Bilmediğin kaç kişinin DNA'sını, yani
0: aldın.
1: Ondan bir parçayı sen
0: Evet.
1: bedenine alıyorsun.
0: Alıyorsun.
1: Ve sonra belki ilerideki çocuğunun DNA'sında o geçmişinde kalan bir kalıntı
0: Aynen
1: olacak.
0: öyle.
1: Tek eşlilik neden bu kadar önemli? O yüzden
0: Peygamber
1: önemli.
0: Efendimiz.
1: Evlilik neden bu kadar önemli? Evlenmeden önce birlikteliğin neden aslında bizde adettir biliyorsunuz. Eskiden belki daha yaygındı ama birlikteliğin
0: Evet,
1: evlilikten
0: sonra.
1: sonra olmasının her şeyin bir anlamı var. Tıbben de aslında bir anlamı var. Ve
0: Kesinlikle.
1: metafizik açısından da
0: Evet.
1: ruhu da bence insanın çok yıpratan bir şey olsa gerek. Yani ruhunu bir
0: Kesinlikle
1: insana teslim etmek
0: kirletiyorsun.
1: istemez misin?
0: Kirletiyorsun yani, kirletiyorsun.
1: Evet.
0: Ruh dediğin şey ilahi sisteme bağlı.
1: Hmm.
0: Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Madem ki bu konu böyle açıldı, belki bir faydam olur. Belki zerre kadar hanelerde bir faydam olur. Güzel bayanlar, İffet ve namusunuzu korumak size düşüyor. Bak, iffet ve namusunuzu. Siz zafiyet gösterdiğinizde ya da modernim deyip kapıları bacaları açtığınızda inanın ki pek çok insandan kulaklarımla duyup gözlerimle gördüm. Diyorlar ki yatılacak kadınla evlenilmez. Onun için iffetli olun. İffetli olun. İffetinizi kendiniz için koruyun. Bırakın başkaları nerede yatarsa yatsın. Siz iffetli olun. Ben sosyal içiciyim. Ne demek sosyal içiciyim? Ey bayanlar, bu bir eksiklik değildir. Hayır diyebilmek bir onurdur. Hayır, ben bunu ahlakım olarak, dinim olarak ben bunu reddediyorum demek bir şeref, bir onurdur ve ayrılacaktır. Yani sen herkesle aynı olamazsın. Senin bir duruşun olmalı. Sen bir kadınsın. Önce Müslüman, sonra Türk kadınısın. Dünyadaki bütün dinler bizim ama Avrupa'da hani diyorlar ya maksimum yaşanıyor her şey. Vallahi öyle değil, billahi öyle değil. Öyle bir duruşları var ki titreyin ve kendinize gelin. Müslüman bir hatun olduğunuzu unutmayın. İffet, iffet her şeyden önce. Seni eğer o karşı taraf seviyor ise senin o gününü bekler.
1: Aynen öyle.
0: Bekler.
1: Seven bekler. Bir de
0: Bekler.
1: bazen erkeklerin böyle şeyler oyun bazlıklarına
0: Evet.
1: gelmeyin hanımlar.
0: Evet.
1: Onu da söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Yok bir şeyler yapmamız, yaşamamız
0: Evet,
1: lazım.
0: lazım.
1: Evlenmeden önce görmemiz lazım.
0: Hayır.
1: Kesinlikle böyle bir şey
0: Hayır.
1: yok.
0: Hayır.
1: Seven gerçekten
0: Bekler.
1: bekliyor. Hiç merak etmeyin.
0: Dolayısıyla boşluğa düştüm demez. Tamam.
1: Hı.
0: Gidip başkalarıyla olup ama sen benimle ilgilenmemiştin, ben de o arada bir boşlukta yaptım. Bir yapan bin kere daha yapar. Bir affederseniz bir daha etmek zorunda kalırsınız. Onun için aldatılmayı sindirmemeniz için aldatılacak insanlarla birlikte olmayın. Olmayın, sizi beklemeyen, size sabredemeyen, sizin ahlakınızdan ötürü sizin alnınızın çatından öpecek erkeklerle beraber
1: Ay
0: olun.
1: inşallah.
0: Tabii ya, dur
1: Böyle
0: diyeceksin,
1: evet.
0: dur. Benim inancımda bu yok. Ha benim istiyorsun. O zaman biz Allah'ın emriyle her şeyimle senin olduğum güne kadar beni bekleyeceksin. Boşluğa düştüm.
1: Öyle şey
0: Boşlukta
1: yok.
0: boğul o zaman.
1: Değil mi? Öyle boşluk
0: Bu.
1: mu olur canım?
0: Ya
1: Biz kadınlar
0: boğulsun.
1: boşluğa düşmüyoruz. Ne demek bu? Boşluğa düştüm. Öyle bir
0: Evet.
1: şey yok. Demek ki bu aslında bizim hem karmamıza da yazılıyor.
0: Tabii.
1: Birazdan o zaman onu konuşalım mı?
0: Tabii ki.
1: Yaptığımız böyle hileli şeylerde, yalanlarda,
0: Riyalarda.
1: riyalarda acaba
0: Tabii
1: nereye
0: de.
1: yazılıyor bunlar ve bunlar sonra dönüp dolaşıp bizi buluyor mu? Onları konuşacağız.
0: Kesinlikle.
1: Metafizik önemli bir bilim. Hepsini
0: Doğru.
1: konuşacağız ama kısa bir aranın ardından sevgili seyirciler buradayız.
2: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Le Tam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.
3: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
4: Hoş geldiniz.
3: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
5: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
6: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
3: Ya.
7: İnanamıyorum.
8: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
5: Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri.

0: Knor çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knor, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
1: Çorba kaldı mı?
2: Yine yaparım.
3: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
5: Daha daha ne var?
6: World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'e indirin.
7: Daha fazla uzatmasak mı?
8: Bence uzatalım.
9: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
13: Bellona, Bellona.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
15: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakika

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak. Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver. Bu lezzeti kaçırma.

0: sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Suprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Suprem. Her sen için.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
8: Dene, sana da çıkar.
7: Denemesi bedava.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
10: Yeni Piril Ultra Güç.
11: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği.
12: Le Temps İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
13: Çok sevgili metafizik uzmanımız Aynur Akgün'ümüz bizlerle birlikte. Sevgili seyirciler, eğer hayatımızda birine yalan söylüyorsak, bu eşimiz olabilir, dostumuz olabilir, riyadaysak ve bir türlü işlerimiz de yoluna gitmiyorsa, metafizik evet. açısından bu ne anlama geliyor? Bize bu dönüp dolaşıp bizi buluyor mu?
14: Şimdi şayet evren öyle bir şey ki, o kadar muhteşem bir şey ki evren, inanın. Ağzınızdan çıkan her kelimeyi gerçek ve sahi olarak kabul ediyor. Hı hı. Ve size dönüş oluyor. Mesela biz ellerimizi açıp dua ediyoruz değil mi? Bir boşluğa. Biliyoruz ki bize bir dönüş olacak. Negatifin de aynı şekilde dönüşü var. Hı hı. Yani senin evrene gönderdiğin yalan cümleler, aldatmalar, ihanetler, bu bir karma oluşturuyor ve sana geri dönüyor. Hı hı. Bakın ağzımızdan çıkan dua nasıl bize dönüyorsa, söylediğimiz yalanlar, riyalar da bize dönüyor. Yani sizin bundan sonraki hayatınızda kimi kandırdıysanız, kime yalan söylediyseniz, Allah-u Teala diyor ki, ben 7 kat yerin dibindeki karıncanın kalp atışını bilirim. Kalp atışını. Dolayısıyla ağzınızdan çıkan kelam, hatta düşünce benim bilgi hazinemdedir.
13: Yani bir şeyler ters gidiyorsa hayatımda ben ne
14: yaptım? Ben kendimi check etmeliyim.
13: Evet.
14: Ben ne halt ettim? Niye bugün bu durumdayım? Anamı mı üzdüm, babamı mı üzdüm, yetimimi kandırdım? Birinin malını mı aldım? Birini yarı yolda mı bıraktım? Bu evrende, bu kainatta aynen cümle şöyledir. Yaşadığını yaşatmadan senin canını almam diyor. Yani senin yalan söyleyip o karmaya girmen, karşı tarafı kısa bir süreliğine kandırmış olman seni padişah yapmaz.
13: Yarın öbür gün sen de kandırılacaksın.
14: Kesin.
13: Onu sen de yaşayacaksın iliklerine kadar.
14: Allah'ın hiçbir kelamı yere düşmez. Bu Allah'ın kelamıdır. Yapan yaptığıyla imtihan olacak.
13: Yapan da o günü beklesin artık.
14: Bekle,
13: değil mi?
14: Kesinlikle.
13: Vallahi çok teşekkür ediyorum. Aynur Akgün yine bizlerle birlikteydi. Tüm güzelliğiyle, güzel tavsiyeleriyle tekrar
14: canım,
13: bekliyoruz efendim.
14: Canım, inşallah.
13: Sevgili seyirciler, keyifle. Biz yarın yine buluşuyoruz. Yarın sabah saat 9'da Beyaz TV ekranlarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Efendim herkese günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Şu an kahvaltı masalarında bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimize harika bir menüyle geldik. Akşama ne pişirelim, misafirim var, ne ağırlayacağım, neler yapacağım diye düşünüyorsanız lütfen ekranda kalın. Bugün ekranda göreceğiniz yepyeni tariflerle sizlerle olacağız. Bakalım mı neler yapıyoruz?
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Tereyağının zengin aromasının peynirin lezzetiyle buluştuğu, dışı hafifçe kızarmış, içi yumuşak ve ağızda dağılan yapısıyla çay saatlerine çok yakışan tuzlu ve nefis bir kurabiye. Sonbahar kurabiyesi. Yumuşacık patates püresinin üzerine yerleştirilen tavuklu salatanın kremamsı püre ve taze malzemelerin uyumuyla her lokmada farklı bir lezzet sunduğu, şık sunumuyla sofralara yakışan nefis bir lezzet. Püre yatağında tavuk salata. İstiridye mantarlarının tavada pişirilerek dışının hafifçe kızardığı, isotun yoğun ve isimli aromasıyla buluşarak lezzetini derinleştirdiği, sıcak servis edilen farklı ve iştah açıcı bir lezzet. İsot soslu istiridye mantarı. Yaprak şeklinde şık bir görünüme kavuşan yumuşacık hamurun fırında piştikçe dışının hafifçe kızardığı ve içinin pamuk gibi kaldığı çay saatlerine yakışan nefis bir poğaça. Yaprak poğaça. Kuru incirlerin doğal tatlı lezzetinin çikolatanın yoğun aromasıyla buluştuğu, dışı çikolatayla kaplı, içi yumuşacık ve tek lokmalık şık bir atıştırmalık. Çikolata kaplı incir topları. İncecik hamurun içindeki kıymalı ve baharatlı harçla buluştuğu, tavada piştikçe dışı çıtırlaşan ve içi lezzetli bir harçla dolan, pratik ve iştah açıcı bir börek. Kolay Adana böreği. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Evet efendim, hazır mısın Serpil'im?
2: Hazırım.
0: Harika bir menü. Gerçekten ekranın şenleneceği bir menüyle karşınızdayız. Hatta seçim yaparken sırada hangisini seçeceğimizi inanın karar veremedik. Hepsi o kadar özel ve güzel ki istedik ki hani hiçbirisi arada kaynamasın. O yüzden bugün bizimle ekrandan bir dakika bile ayrılmadan kalmanızı rica ediyorum. Şimdi tarifi saydıktan sonra kolyemizi hediye edeceğiz. Telefonu da buraya rica edeyim. Çok güzel bir hediyemiz vardı. Onu bugün vermek istiyorum açıkçası. O yüzden ekrandan ayrılmayın.
3: Bence de.
0: Sonbahar kurabiyesi için kıymetli Beyaz TV izleyenleri, hamurunda 200 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber aldığı kadar un, 2 için top peynir, üzeri için yumurta sarısı ve haşhaş. Ben hemen seçimi yapayım.
3: Size... Bu arada Nermin şey gibi oldu. Saydın ya sanki bir

0: yemek tarifi yaparmışsın gibi. Salçadır, işte ne bileyim baharattır.
1: Kurabiye de diyorsun, ne bu kadar?
0: Yani bir baktım
1: şimdi,
0: böyle.
1: 10 bin yorum olmuş kolyemiz. Ben de şöyle açıyorum. Sadece ekranı takip eden ve şu an bizi izleyen bir izleyicimize göndereceğim. Sonrasında biliyorsunuz özellikle de sosyal medyada paylaşmıyorum. Haksızlık olmaması adına şöyle karıştırıyorum. Karıştırıp seçeceğim. Oda ısısında tereyağımız var. Onu biraz daha yumuşatsa mıydık?
0: Yok.
1: Yoğururken.
0: Şimdi elin sıcağıyla o zaten olacak. Hepsi oda ısısında bunların. Gayet rahat ve keyifli bir kurabiye olacak.
1: Sen malzemeleri koyabilirsin Serpil anlatarak. Ben de seçeyim izleyicimi.
0: Hatta istiyorsan burayı ben sana sen gelene
1: olur,
0: kadar yoğurayım.
1: Olur, yumuşatabilirsin.
0: Sen onu alırsın.
1: Şimdi ben bakıyorum sürekli üst üste aynı yorumları atanları da seçmemeye çalışıyorum. Çünkü diğer hanımlar tarafında haksızlık olmasın. Oraya tereyağını, yoğurdunu, sıvı yağını ekliyor. Sen söyle, ben de bakıyorum Serpil.
0: Efendim ben burada toz şekerini... Ardından salçasını ve yumurtasını da kıracağım. Sirke, karbonat, tuz, nermini bekleyecek.
1: Ya hep aynı yorumu kopyala yapıştır yaptığınızda hediyeyi siz kazanacağınızı düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz. Bilakis vermiyorum yani. Kopyala yapıştır vermiyorum efendim. Ona göre daha böyle herkesin hakkına girmeden yorum yapalım ki. Çünkü 10 bin yorum var. Evet.
0: Kırmızı toz biberimizi bir hayli ve karabiberimizi de ekledikten sonra biz nermini bekleyene kadar burayı böyle
1: Sayın
0: bir yoğuralım.
1: Göker. Vallahi 23 saat önce
0: takip
1: yapmış.
0: Ediyor muymuş?
1: Her ikiniz de enerji dolu ve çok güzelsiniz. Şimdi bakacak Nida. Çok güzel az yapmış. Ve iki tane arkadaşını da etiketlemiş. Şu an bizi takip ediyor. Eğer firmalarımızı da takip ediyorsa Sayın Hanım'a kolyemizi gönderiyoruz. Sağlıkla kullansın efendim. Dediğim gibi çok yorum yapmanız, başkasının böyle üst üste aynı yorumu kopyalamanız sizin kazanacağınız anlamına gelmiyor.
0: Şimdi Nermin'im, ben aslında buraya sana bazı sıvıları bıraktım. Tuzu da alayım hatta.
1: Yok, sen yormaya devam et, ben sana yardım edeyim. Artık elini koymuşsun, elinin lezzeti sende Serpil.
0: Ama ben bunu devam edersen çok un çektiririm onun için. Bak şimdi birazdan ne olacak gör.
1: Sirkesini de veriyorum.
0: Onu karbonatıyla verecektim, sana bırakacaktım.
1: Şöyle bakın, odanın ısısında tereyağımızı güzelce elimizle yumuşatıyoruz. Ve iyice toparlayarak
0: bunu
1: yoğuracağız.
0: Mutlaka çözsünler yani.
1: Evet,
0: çok güzel olacak.
1: Çünkü hamurda beyaz beyaz kalır. Önden yoğurma tekniğiyle yani şu anki yaptığımız işlemi yaparsanız en azından tereyağı tabaka şeklinde kalmayacak. Ve
0: hem
1: çok güzel bir görsele sahip olacak.
0: Bütün baharatları, salçası, aroması o kadar güzel yayılacak ki ona izleyin bakın. Bizden söylemesi.
1: Evet.
0: Bu arada ben bunu çok da güzel ezmeye devam ediyorum. Onu vereyim mi sence?
1: Çok hafif vereyim. Sen de elini çıkartırsın o zaman ben yoğuracaksam.
0: Hayır, bu arada ben çok rahat yoğururum.
1: Kabartma tozunu
0: ama
1: da ekliyorum.
0: Elimin sıcağıyla benden şey çekecek
1: diyorsun.
0: O. Tabii.
1: Ve buradaki malzemeleri alıyorum ki ekranda size.
0: Şimdi hızlı hızlı yapayım ki çektirmeyeyim ona
1: göz
0: ben.
1: Kirliliği olmasın. Bugünkü tariflerde çok özel görseller ve çok özel sunumlar hazırlayacağız. Aslında bir misafir sofrası yani bir çay saati sofrası da olarak da böyle bakabilirsiniz. Çok farklı bir görseli olacak. En önemli noktası benim istediğim nokta şu kurabiyede aslında. Sonuçta gelişme bölgesi. Sonuç bölgesinde çok güzel bir görsele sahip olacak. İçine de top peynirlerimizden bırakacağız. Üzerine de yumurtasını süreceğiz. Sarısını ve
0: sarısını alacağım ben sadece üzeri için. Şimdi
1: akını alıyorum. Şöyle yumurta sarısını da üzerine ayırıyorum. Evet, çok başarılı. Güzel bir hamur rengiyle, dokusuyla, lezzetiyle çok farklı bir hamur geliyor ekrana.
0: Sonbahar kurabiyesi. Renginden de belli değil mi Nermin? Bakar mısın?
1: Sonbahar renklerini ve yapraklarını anımsatan o eşsiz rengiyle şu an Beyaz TV ekranlarında

0: Ben hep bir şey söylüyorum. Bu tarif kaçmaz dediğim noktada yakalayın. Çünkü kesinlikle kaçmaz. Sunum açısından da ayrıyetten sağlık açısından da böyle çocuklara atıştırmalık, büyüklere atıştırmalık gönder Serpil'im.
1: Bu arada o kadar lezzetli bir hamur oluyor ki Nermin. Görseli de çok şık.
0: Evet.
1: Al canım benim. Altında var, daha koyma.
0: Ellerin dert görmesin.
1: O kadar hızlı yapmaya çalıştım ki çekemesin daha benden yağ diye.
0: Şu an yumuşak, biraz daha çektireyim. Oh mis gibi valla.
1: Şey ya ellerim çok sıcak olduğu için.
0: Benimkiler de şu an aynı.
1: Şu an sıcak. Oh ne güzel.
0: Ateş. Bu hamuru biraz dolapta dinlendirirseniz kendisini daha iyi sıkacaktır. Sıktığında da çok daha rahat şekillendirme olayına geçebilirsiniz. Bu hamurda özellikle şunu söyleyeyim, şeyi istemiyoruz. Yumuşak bir hamur istemiyoruz. Çok sert bir hamur da istemiyoruz. Tam böyle şekil alabilecek bir yapıda olması gerekiyor. Ben şimdi pişirme kağıdının üstüne alacağım. Orada ikiye bölmeyi planlıyorum.
1: Şey mi?
0: Kalın olur gibi.
1: Yeter diye düşünüyorum. Yoğurdukça sen isteyecek annesi o.
0: Yayılmasın diye de iyice unu verdim.
1: Sence şey olacak mı?
0: Ne?
1: Hamurun sertliği.
0: İyi.
1: Yağlı kağıt üstünde yapınca beni bir şüpheye sürükledi ama.
0: Niye?
1: Şey diye hani yumuşadı mı?
0: Yok yok. Gayet iyi. Diğer pişirme kağıdını da alayım bence, rahat rahat açalım. Sen onları şekillendirirken ben de diğerine geçerim. Mis. Ve bu kurabiyeyi böyle kavanozlara koyacaksınız. Kavanozlarda çok rahatlıkla saklayabileceksiniz. Böyle 1-2 hafta, dediğim gibi 15-20 gün hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle.
1: Bugünkü görsellerimizin birçoğunu bence izleyicilerimizden ilk defa görecek.
0: Sakın zor sanmasınlar. Hepsi 2-3 dakikalarını almayacak. Ben bugünkü tariflerde o yüzden sıra seçimi yapamadım. Hani bununla uğraşırım diyebileceğiniz bir tarif yok ama görsel çok iddialı olacak.
1: Ama hiç uğraşmışsınız gibi de duracaklar.
0: Aynen öyle. O yüzden hani korkmasınlar ki hani bugün biz zaten yapamayız deyip geçmeyin. Gerçekten.
1: Allah geldi, vallaha geldi, esti. Oh mis.
0: Allah yardım etsin.
1: Şöyle gelsene şu kenarlara.
0: Çok güzeldi ama maalesef çünkü şeftaliliğe bayılmış da reji şeyin hoca.
1: Böyle gel bu tarafa doğru, açalım onu. Daha çok var. Keşke onunla şey yapsaydık. Daha
0: ama
1: rahat
0: bence
1: çalış.
0: Çok ince açmayalım. Sen bak yani ikiye böldüğüm
1: daha
0: için.
1: Daha ağır gibi hissediyorum şu an.
0: Çünkü kırılabilir, onu da düşün.
1: Yok, kırılmaz bu hamur ama. Şuraya doğru ilerlesene birazcık basarak. Daha baksana kalın. Dur döneyim. Dur
0: ben
1: şimdi.
0: Şu an
1: şura ve şurada. Bu ya şeyin kağıdın arasında şey açmaktan nefret ediyorum biliyor musun hamur?
0: Şu an çünkü ben ona çok iyi ya. Aha döktüm.
1: Neyi?
0: İnşallah seni.
1: Şey yapıyorlar yani tuza batırıp.
0: Tamam.
1: İyi mi sence? Bence iyi gibi. Şurayı
0: İnce
1: bir tık
0: bile bence.
1: Burası çok güzel. O taraf bence bir tık kalın bile. Ya bence bu büyüklük
0: çok iyi.
1: İyi bence ya.
0: Biraz hızlı hızlı yapalım. Bakın efendim, o kadar güzel ki yapısı ve
1: hiç
0: kıvamı
1: yapışmaz bu hamur. Hiçbir şey olmaz.
0: İnanılmaz iyi. Şöyle göstereceğim. Bakın.
1: Çok güzel yoğurum. Ben
0: sadece
1: sana söyleyeyim,
0: ortaya
1: hiçbir şey olmaz.
0: Koyuyoruz.
1: Kalıbımız
0: şöyle
1: büyük mü? Yok, gayet iyi.
0: Bakın şu bastırıyoruz. Buradan da yumurtayla destek alacağız. Hepsine bir koyalım. Biz bundan bir sürü kurabiye çıkartırız biliyor musun?
1: Bayılıyorum bu hamurlara. Geri dönüşümü var ya.
0: Çok var hem de, merak etme.
1: Sen dur dur yap.
0: Sabaha
1: sabahları
0: kadar,
1: ben sana bunlardan veririm,
0: sabaha
1: dımdıklarsın.
0: Sabaha kadar bulunan dımdıklarız artık.
1: Yok yok, hiçbir şey olmaz. Geldim hocam.
0: Hoppa. Üçgen gibi böyle çat.
1: Üçgen miydi bizimkisi?
0: Evet, üçgendi. Böyle üç parmağınla.
1: Kalıbımı bir tık daha küçülse miydim acaba? Daha küçük mü olsalardı bizimkiler? Bir turu da öyle yapayım ben. Dur, hemen geldim.
0: Şey ama güzel yani, kötü durmuyor.

0: Dörtlü de yapabiliriz biliyor musun?
1: Ben biliyorsun taktığıma takarım ya. Hiç öyle dörtlü yapmam. Hepsi aynı olsun diye.
0: Şöyle topluyorsunuz sadece. Ortadan şöyle birazcık sıkıyorsunuz. Bunu da buradan getiriyorsunuz. Evet. Tam böyle şey gibi oluyor.
1: Üçgen. Aslında şu biliyor musunuz? Ben şimdi kırmamak adına şey yapamıyorum. Bak
0: şöyle
1: böyle.
0: Bakın. Bunu bir tık buradan, bunu da buradan getirip. Evet, çok hoş oldu. Bir iki tane yaptığınızda zaten eliniz iyice oturuyor. Hızlı hızlı gidiyor yani. Şimdi hemen diğerini açacağız.
1: Sanki onu da.
0: Oh mis. Bir tık küçükleme yapalım.
1: Bir hissettim. Sen ne diyorsun?
0: Valla hamurumuz var. Denemek istersen.
1: Ama diğeri. Onu denersek de hepsini öyle yapmamız lazım.
0: Yo, bu var.
1: Şimdi.
0: Evet. Ne yapayım? Durmasın hocam. Bir tanesi estetik durmasın. O durmayanı mı vereceksin? İyi ver bakayım hocam.
1: Hangisi durmamış? Hangisine diyor?
0: Herhalde ona diyor. İmtihanımız.
1: Yo, ben onları hazırladım. Onlar zaten aynı yönde. Aha. Al, bak bu da aynı yönde. Ben kapatayım istiyorsan sana. Sen kes.
0: Ve şöyle diğer hamurumu aldım.
1: Seninki şuraları azıcık şey onu diyor herhalde.
0: Yok bunu şey dedi. Yok.
1: Ha öyle mi?
0: Aha, onu demedim. Onlar iyi
1: çok, oldu. Hüseyin hocam çok dikkat eder öyle. Estetik.
0: Böyle güzelce diğer hamurumuzu da açıyoruz. Ve incecik hale getiriyoruz. Sonrasında bir bardakla, bir tabak altlığıyla artık hangisiyle istiyorsanız şekillendirebilirsiniz. İçine sadece koyduğumuz efendim gördüğünüz üzere top peynir var. Hamurun rengi zaten tam bir sonbahar rengi.
1: Allah bak parmağıyla Allah. Dokundu demeyin. Çünkü şu sıktığım yerlere sadece yumurtayı değdireceğim. O yüzden şöyle yapıp bırakıyorum bakın. Hiç şey yapmıyorum. Her yerine sürmeye çalışmıyorum normal poğaça börek gibi. Kaçma anne.
0: Hı. Evet.
1: Yani bunu elimle yapmam lazım.
0: Böyle açtım. Küçük bardakla yapıyorum.
1: Lütfen bu sefer öyle deneyelim şey olsun. Gözümüze hoş. Buralara da hemen vakit kaybetmemek adına haşhaşlarımızı da atıveriyoruz efendim. Bak Nermin'im.
0: Eyvah.
1: Nasıl oldu?
0: Çok güzel olmuş.
1: Bu çimdiklediğimiz yerlere yumurta sarısıyla çimdikledik ya onu. Oralara koyduk yetiyor. Bu kadar. Peyniri gönderirsen hemen attıralım. Hiç şey değil. Gayet keyifli oldu.
0: Bakar mısınız? Allah'ım. Hem pratik hem güzel.
1: Ay inanmıyorum. Bu küçüklere bak. Daha mı sevimli oldu? Ne?
0: Bence de.
1: Değil mi?
0: Şimdi bunları...
1: Allah'ım her şeyin de küçük yavrusu nasıl seviliyor.
0: Hemen gönderiyorum. Bunları da biraz sonra yapacağız.
1: Ben onları şey yaparım. Burgu.
0: Aynen.
1: Paket yap ki kurumasınlar.
0: Vakit kalırsa. Bu benim oğlan. Beni niye arıyor gene? Evet bakın bunlar daha atıştırmalık oldu.
1: Tek lokumalık. Hop diye ısıracağız.
0: Şöyle.
1: Hop. Sen de bakabilirsin Özlem.
0: Şöyle. Ay çok
1: yayında
0: güzel.
1: Dersin.
0: Yerim yerim ya.
1: Bak. Bak annesi bak.
0: Enişte de dersi bilmiyorum var mı yok mu? Var mı şimdi okullarda sence el işi dersi? İş teknikti değil mi bizim zamanımızda?
1: Ama yok şimdi herhalde.
0: Şimdi yok.

0: her şey şimdi.
1: Değil mi?
0: Ekranda. Değil mi? Değil mi? Orban olayım, değil mi? Demiyorum bir şey.
1: Söyle. Aktüel, bunları sana yapıyorum tatlım. En boşunda.
0: Bu boşlar senin.
1: Sana ona sürpriz. Göre.
0: Sürpriz.
1: Nermin, şuradan başlıyorum.
2: Herkese dolu niye bana?
1: Ne yapayım? Benim de nazım sana geçiyor be. Allah.
0: Birazdan kurumasın diye hamurumuzu sardık. Kenara aldık. Sıradaki tarifimiz çok lezzetli bir yaprak poğaça olacak. Yapımıyla da çok iddialı. Şu an ekranda gördüğünüz efsane bir görsel. Fırına giderken yaprak poğaçaya geçeceğiz. Gerçekten bugün tarifleri seçemedik. Seçemedik.
1: Evet, onların böyle kulaklarını anne sen attırıver. Açsana şeyi.
0: Seçemedik.
1: Özlemciğim.
0: Seçemedik bugün. Hangisini yapsak, şunun güzelliğine bakar mısınız?
1: Hepsi birbirinden ayrı.
0: Muazzam bir görsel, böyle orkideyi anımsatan efsane bir görseli
1: onu
0: var.
1: Onu değil canım benim, onu değil. Bir sonrakinin.
0: Ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına veriyorum. Mis gibi görseliyle. Evet, 180-190 yapayım. Birden yanmasın. Çok fazla pembeleştirmeyeceğiz, kurutmayacağız.
1: Evet, rengin çok
0: ve geliyor efendim.
1: Gelmekte olan.
0: Şimdi yaprak poğaça, hani böyle bakıldığında size çok zormuş gibi gelecek. Ama sadece üstüne çentik atıp böyle iki ucundan ovallık vereceğiz. Ya o kadar pratik ki Serpil'im. O kadar pratik.
1: Bu arada biz içini boş yaptık. İzleyicilerimiz
0: bugün çok güzel olmuşsun.
1: Allah razı olsun. Güzel bakan güzel.
0: Şu gözüne görüyor. Bakınca böyle enerjim geldi.
1: Allah razı olsun. Gelsin. Hiç düşürme onu.
0: Tamam.
1: Yönden.
0: 1,5 su bardağı süt. Yarım su bardağı su. Yarım su bardağı sıvı yağ. Küpen de çok güzel. Benimki de çok güzel. Bak. 1 adet yumurta, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz aldığı kadar un, üzeri için yumurta sası. Küpelerimiz efendim çok sağ olsun genç girişimci bir kardeşimizden. Biz de Tuğçe Hanım'ı destekliyoruz efendim. Sizler de bakmak istiyorsanız hem Serpil'in bu kelebek küpeleri hem Nermin'in bu halka küpeleri Tuğçe'ciğimin sayfasında var. O da sizlerle hediye paylaşmak istiyordu. Gönder bir paket Tuğçe verelim izleyicilerimize ne istiyorlarsa.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Ben hamuru yoğurmayacağım. Çünkü çok güzel bir görseli var.
1: Ölüm kararı aldık.
0: Hamur görüş
1: tamam.
0: Gözükmesin.
1: Tamam hadi.
0: Şöyle tam zaten ancak şeklini yetiştiririz. Dakikamız da az kalmış. Şu güzel mis gibi ılık sütümle. Şekerimle mayamı bir aktifleştirdim. Sonra yağını ve suyunu verdim. Üstüne yumurta sarısı ve özellikle de söylüyorum tuzu unla birlikte verdim. Ne oldu? Hamurumun mayalanma hızını arttırdım. Bunu çürütmedim efendim. Maya tuzla birlikte buluştuğunda ister istemez o şeyini kaybediyor, esnekliğini. Biz de esnekliğini kaybetmemesi adına ne yapıyoruz Serpil'im? Tuzla veriyoruz.
1: Evet. Bir de küstürmüyoruz. Çok hırpalamıyoruz.
0: Bak.
1: Hassas.
0: Şu an gayet hassas bir hamurum var. Çok güzel bir şekillendirme göstereceğim size. Dakikalar içerisinde sizlerin karşısında olacak. Çok söndürmüyorum.
1: Tek. Lütfen.
0: Şöyle bakın.
1: Şimdi.
0: Bismillah.
1: Ben seni beklerken hop hop. Üst sosumu hazırlayayım. Bu arada Nermin buna bak hakikaten şaka şey yapmadım biraz önce. Kaşar, çörek otu. Çörek otu ne ya? Çökelek, lor peyniri. Ne seviyorsanız onu koyarsanız çocukların beslenmesine
0: biraz
1: çok güzel olmaz mı?
0: Biraz küçük yapacağım böyle hoş gözüksün diye.
1: Ne diyorsun sence güzel olmaz mı?
0: Bence olur. Ben iç harçlı şeyleri seviyorum. Yani çocukların özellikle beslenmesine falan koyarken. Peynirini koyuyordum ki. Hem onlara da şey olsun.
1: Bir de kokmasın değil mi? İşte
0: aynen.
1: Okulda, şurada, burada.
0: Çok da rahatsız etmesin kimseyi.
1: Bu arada insanlar artık şey yapıyorlar haklı olarak. İşe giderken böyle mamalarını yanında götürüyorlar hop hop.
0: Bak şöyle iki ucundan tuttum. Bak hiç zedelemiyorum.
1: Toplarımı yaptım diyorsun.
0: Aynen şurada yerden de destek alıp bak ezmiyorum. Şurada şöyle bir dağ görüntüsü elde ediyorum. Buraya atıyorum. Şöyle bakın. Hepsini şimdi serpiyle çat çat çat çat çat şekillendireceğiz.
1: Yapayım mı, yuvarlayayım mı?
0: Bunları bir yuvarlayalım, sonra senle başlayalım. Çat okay. Çat çat. Biraz sen dedikodu yapısın var.
1: Var mı?
0: Var.
1: Ha, iyi. Ama gül. Sen sonra bana hep sus sus sus sus. Söyleme söyleme söyleme diyorsun.
0: Sen diyorsun bana tam tersi.
1: İşte ben bazen bazen bana şimdi. Geliyorlar. Gel gönder.
0: Serpil.
1: Canım.
0: Hayatta en çok şaşırtan şey ne seni?
1: Aa, bir otüt sonu yok ki onun.
0: Mesela en çok. Bakayım aynı fikirde miyiz?
1: Yapmaz dediğim. Aktüel.
0: Onu demiyoruz artık. Onu herkes yapar diyor sen.
1: İşte ama diyordum ben. Diyordum. Evet. Ya da şey diyorum, yok canım. Hani bir şey anlatıyorsun ya. Yok canım, daha neler.
0: Şimdi o kadar da değil. Tam 12'de odalara ayrıldık. Yemek yedik işte. Ondan sonra benim başıma bir olay geldi. Ben hemen Serpil'i arıyorum ve böyle yok. Yok canım, yok. Direkt yalnız diyorum ki bir gün isim geldi ama nasıl anlayabiliyor musunuz?
1: Ama şey yani gittim. Ay dedim.
0: Değil mi dedi.
1: Aradı. Direkt efendim yok. Yok olmamıştır dememiştir. Etmemiştir. Söylememiştir.
0: Yok yok öyle bir şey yok.
1: Aklıma tek o geliyor. Yani şey çünkü artık. İnsan böyle yaşadığına şey olmuyorsun artık.
0: Şahitlik etmekten değil mi?
1: Hayır bazen şey diyorsun. Hani, yok canım daha neler. İçinde diyorsun ki bu da olmaz.
0: Bu da olmaz dediğimiz her şeyi yaşadık.
1: O yüzden ben artık şey demeyeceğim.
0: Bir de insan gerçekten iyi gün dostu arıyor artık. Zaten kötü günde bulamıyorsun ama iyi günde de yok artık.
1: Yok ben iyi günde aramıyorum ben Ermin.
0: Yok
1: ben,
0: ya iyi vallahi, günde de yok.
1: Ne bileyim.
0: Hani derlerdi ya eskiden iyi gün dostu versin Allah yok. Bu şey.
1: Versin hepsini versin. İyi günü de versin ama sana bir şey söyleyeyim. Ben şey istiyorum böyle hani ya böyle sıkılıyorsun. 6, anlatabiliyor 9. muyum? Böyle konuşmak istiyorsun.
0: 18.
1: Konuştuğunu böyle senin hakkında 3 gün sonra kullanmayacak.
0: Oo, nasıl kullanmayacak çıkarsız. Var ya hemen kullanacak. Emin olabilirsin Serpil
1: İşte Hanım. O onu bulamayınca da moralim bozuluyor. Kimse hiçbir şey anlatmıyor.
0: Hemen kullanacak.
1: Ama Allah'tan benim var öyle bir 3-5 tane. Arkama konuştuğum şeyi arkama dönüp düşünmeyeceğim.
0: 2-3 tane hepimizin var. Şimdi şöyle bakın. Şöyle. Şöyle.
1: Kaç çizgi attırıyorsun müdür?
0: Bakar mısınız? Kurban ey. Çok hoş oldu Serpil'in.
1: Ben çok mu çizgi yaptım acaba?
0: Ama hoş oldu. Senin yaprağın benim yaprağım.
1: Benim yaprağım biraz tombul oldu. Seninkisi çınar, benimkisi şey.
0: Olsun. Çok hoşuma gitti bu görüntü. Bakın ne dedim az önce Serpil? Sözümde durdum. Sakın korkmayın. Hani yaprak deseni nasıl yapacağım, nasıl uğraşacağım diye düşünmeyin.
1: Bana bak, oluyor.
0: Aldınız, sıktınız. Üzerine çizgiyi attıktan sonra ve tepsiye koydunuz. Sadece birazcık derin kesikler yapın ki
1: şişince
0: şekli kaymasın. Çünkü ister istemez kayıyor.
1: Bu arada sana benziyor muyum?
0: Benziyoruz.
1: Öyle mi?
0: Hiç sıkıntı yok. Melike ne dedi bana?
1: Ne dedi?
0: En son paylaştığınız fotoğrafta Serpil ablayla ikiz gibi çıkmışsınız dedi.
1: Hangisiydi acaba?
0: Sahneye çıkıyoruz hazır mısınız dedim.
1: Yalan.
0: Çok benzemiş siz de dedim. Artık dedim üzüm baka baka
1: kararlı. Şey var bazı organizasyonlarda sen ceket giyince daha bir benziyorum.
0: Benzemişiz evet. Herkes öyle söyledi.
1: Ben burada sen ikisi gibi yapayım ya. Daha az çizgi koyayım.
0: İstiyorsan ben yapayım sen ikisi gibi.
1: Yok. 2-4-5 tane mi yapmışsın? Evet. 1-2-3
0: Bak şöyle yapıyorsun.
1: Benim şey.
0: Çok güzel.
1: Çizgilerim şey oluyor.
0: Bakar mısınız?
1: Bak sen gibi yaptım şimdi. Al.
0: Ay evet çok hoş oldu.
1: Az koyayım şeyini.
0: İnce narin. Bak normal evet. Yuvarlak bezeye sadece 5 tane çizik.
1: Bakar mısın? Vallahi ne kadar tok. Küstürmedik yağmuru.
0: Hiç küstürmedim. Kırmadan ilerlettim Serpil'im.
1: Vallahi çok
0: bazı
1: nazik.
0: Bazı şeyleri küstürmek kolay o yüzden dedim ki küsmesin.
1: Tamam küsmesin.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi Serpil?
1: Söyleyeceğim.
0: Damga vuracak bir tarif var 3. sırada.
1: Ay.
0: Adana böreği yapacağız Serpil'im. Adana. Hazır mısınız?
1: Bu arada Vallahi ben söylüyorum.

0: Bak, bugünün şakasını yapmıyorum. Bayılacaksınız bugünkü tariflere, görsellere.
1: Adana.
0: 5 saat uğraşmışsınız gibi ama 3 dakikada yapmışsınız.
1: Bayılacaklar. Vallahi bayılacaklar.
0: O da çok kolay ve çok lezzetli. Görünce de 10 saat emek verdim. Ben bunu açtım. Açtım işte. Açtım. Heh.
1: Adana Köprü. Çok güzel. Olsun. Onu sıkıştırırsam bir şey olmaz.
0: Şuradan sıkarım seni. Gel.
1: Sık. Buradan böyle sıktım. Zaten o kendi kendine şeklini alıyor.
0: Ayarım kaçtı.
1: Bizim tariflerimiz çok narin tarifler. Hassas tarifler. Bakın efendim. Böyle bütün üstüne her yerine gelecek şekilde.
0: Şuraya mı gideyim?
1: Git aşkım. Hoppa. Şuraya da koyayım.
0: Sen başka kalmadı yok.
1: Aç üstüne otur. Çok pratik, çok böyle şipşak hazırlayacağınız bir görsel. Bir de masada şıklık katacak. Sunum olarak da göze hitap ediyor. Sizi de yormayacak. Bir hamur mayalamanız bu şekli yapmanıza yeterli olacak. Hepsi birbirinden güzel oldu. Ben beğendim.
0: Ben de.
1: Yaprağın hiçbiri birbirine benzemez zaten. Her yaprağın bir görseli farklıdır.
0: Aha, dur.
1: Efendim biz önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına poğaçamızı verirken diğer malzemeyi Adana böreği tarifimizde yayının başında başlayacağız. Çok kısa bir aramız var. Hiçbir yere ayrılmayın ve efsane görseliyle sizlerle olacak. Buradayız, geliyoruz efendim.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
4: Le Temp İstanbul Karakur. Curio Collection by Hilton.
5: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
7: Daha daha ne var?
6: World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'e indirin.
8: Bu salı COP'ta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
9: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
13: Sadece duruladım.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo valla.
17: Sen de sadece durula.
18: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
19: MediaMarkt app'inden. Çünkü MediaMarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi MediaMarkt app'i indir.
0: Pasta yapmışlar.
5: Aa, 25. yıl.
0: Yani artık küslük olmaz.
5: Access'le iyi yaşayacağımız nice yıllara.
0: 25. yıl özel 25.000 TL'ye varan şık para.
1: Access 25 yaşında.
16: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
2: Kaç kaç oldu?
1: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
3: Bir arada.
4: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
5: Hangisini deniyorsunuz?
6: Acı.
7: Acı.
4: Popeyes. Ya. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.
12: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
13: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
14: Damla bence çok eğlenceli.
15: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Eti karam gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
18: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
19: Çıkar. Çıkar da ödemelerini düzenli yap. Kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
20: Dene. Sana da çıkar.
19: Denemesi bedava.
12: O isim ne var ne yoka geri dönüyor. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
21: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
22: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.

0: çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
4: Bayer'den. Benim o, benim o, benim o.
6: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
7: Sen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
8: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
9: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
10: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
12: MediaMarkt app'inden. Çünkü MediaMarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi MediaMarkt app'i indir.
13: Zamanın izinde asale. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
14: Le Temple İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
15: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
16: Evet efendim, bakar mısınız? Serpil'le tadım yaptık. Damaktaki bir tane asla yetmez hissi nasıl bir his?
17: Şöyle.
16: Bir tanesi o... asla yetmez hissi.
17: Damağımda şey kalıyor böyle. O kadar hoş bir tat kalıyor ki nasıl anlatayım, şu an bulamadım. O yüzden bir tane asla yetmez. Benden söylemesin. Bak biz ikinci tepsi attık fırına.
16: İkinci bizim işimiz iş. Vallahi. Gerçekten bizim işimiz iş. Sonra bize kilo kimse ver. Demesin nasıl? Ki diyetisyene git kilo ver. Gidemem. Yapamam. Devam. Yani bunlar pişiyorken mutfakta. Yani şundan şu an Serpil bilir beni. Bıraksan 15 tane yerim. Yerim yani, aralıksız yerim.
17: Yer, seviyorum vallahi. Hamur işi seviyorum.
16: O çayla beraber çok güzel. Ben mesela poğaçayı yiyemem 15 tane ama ondan yerim. Adana'ya gidek mi?
17: Hadi gidelim, gel.
16: Şalgamından içek mi?
17: Diyorsun.
16: Efendim, Adana'nın eşsiz kolay Adana böreğiyle karşınızdayız. Bir paket baklavalık yufka. 3 adet yufka. Yağlamak için 200 gram tereyağı. Sosu için 1,5 su bardağı süt. 2 adet yumurta. İç harcı için 1 kase çeçil peyniri. Bir kase kaşar peynir rendesi efendim ve bunları buluşturacağımız bir ortam.
17: Lütfen bugün masanın finalini bekleyin derim. Ne yapacağım?
16: Şunları sen buruştu vurdu bence.
17: Ha öyle yapacaktım.
16: Ben de bunları kırayım burada.
17: Öyle yapacaktım biliyor musun?
16: İzniniz olursa Serpil Hanım yumurtalarımı kırıyorum.
17: Kır. Verdim canımın içi. İzin verdim. Verdim.
16: Tamam, Allah razı olsun senden.
17: Hepimizden inşallah.
16: Şöyle kırdık. Yanlış, nasıl bir iş bitirici var ya, tam bir canavar. Senden bahsediyorum.
17: Ben değil mi?
16: Yalnız o ekmekleri orada çat çat çocuklarla nasıl kızarttın? Bir döndüm arkama ekmekler kızarmış. Biz başkanla iç harcını yapana kadar.
17: Nermin'im.
16: Kaç yüz tane ekmek vardı orada, vardı mı? Vardı
17: bayağı şey ama zaten bak bizim işimiz de çözüm odaklı olmazsam.
16: Böyle olmaz. Nar gibi böyle ızgarada mis ızgara tava istemiştik, o bile gelmiş.
17: Bu arada
16: hoşuma gitti yani belediyenin organizasyonu.
17: Öğrenciler var ya, gastronomi öğrencilerinden mesela bu Büşra. Canavar gibi bir kız. Geleceğin şefi.
16: Vallahi
17: o bir tane de şey vardı. Ay çocuğun adını.
16: Şefim, şefim ben böyle yaptım diyor. O kadar hoşumuza gitti ki Serpil'le.
17: Şey böyle hani hissedersiniz ya, öğrenmek ister, cabbardır falan böyle. Öyle çocuklar vardı. Valla elimizden geldiğince iki günde nasıl destekleriz bilemedik ama... onun çok motivasyonu yüksek.
16: Senin
17: tuttuk.
16: Dedim kalçan ağrıyor, benim dizim ağrıyor dedim. Reklam arasında 10 dakika oturalım dedim. Bana ne yaptırdı biliyor musun? Kalan hamuru içerisine peynir şey yapıp yumurta sıralarını bana sürttürttü.
17: Ya aman
16: öyle bir kadın işte yani. Sonra da ağrıyor. Ağrıyacak. Ne diyeyim? Ağrıyacak.
17: Geçecek. Sen şey yapsana. Fırındaki oldu mu sence?
16: Ne zaman? Mezara girince
17: attım.
16: Mi? Efendim, şimdi efsane bir Adana böreği yapıyoruz. Taktik kolay. Çok kolay. Pişirilme yöntemi inanılmaz kolay. Burayı çok görmeyelim. Açacağım çünkü.
17: Anne senin balı bunlara bak sen ya.
16: Değil mi?
17: Vallahi bak sen. Bak yavrum bak. Sadece poğaçayı almalı mıyım?
16: Bakayım.
17: Parmalara doyamam.
16: Getir. Getir bayıldım. Efsane ötesi.
17: Evet bunu şimdi daha tutmayayım ya Nermin. Bir dedim ki bir dakika daha mı denesem. Gel Allah aşkına.
16: Çok güzel. Yapamayayım. Yiyorum. Ne yapayım? Yiyorum.
17: Şimdi bak. Size şey ben anlatıyorum.
16: Ortadan böleceksin.
17: Aklımdan geçeni anlatıyorum. Evet ortadan böleceksin. Nermin'e izinle peyniri koyacaksın.
16: Evet. Ya da çökelek.
17: Erzincan çökeleği şey tulumu da olur.
16: Olur.
17: Bana da ben kaşar peynir rendelenmiş. Ama labneyle karışsın benimkisi. Ben öyle sevmem.
16: Of o da çok güzel oluyor.
17: Şu benim kaçırdığım sanırım.
16: Bunu alalım burada olsun. İçini birazdan göstereceğim. Şimdi
17: bunu bölersem
16: şey olur.
17: Çalışasım yok şu an.
16: Hamur olur. Şu an yiyesimiz var. Yağ köpürüyor bence kapatalım.
17: Ötekini kaçırmayalım şey çünkü evet. Bu da oldu.
16: Şimdi sen bir fırça kap gel bana.
17: Hazırım ben müdür.
16: Bütün püf noktalarıyla anlatıyorum. Zemine bir kap baklava yufkasını verdim. Şimdi Serpil bana bunu her katını ben koyacağım yağlayacak.
17: Of.
16: Bakın zeminde 5-6 kat baklava çıkacağım yufkası. Aa bu yufka çok güzelmiş. Bir daha bu markadan al hep özden. Hiç yırtığı yok.
17: Maşallah.
16: Aynen öyle.
17: Bunu çıtırdatsın da onu böyle.
16: Bak yağ da ekledi bir tık. Serpil.com. Şöyle her yerini bir yağlıyorum. Ay sana zahmet. Anam babaan canına. Öyle derdi babaanne. Rahmetli.
17: Onu bana ver. Sen şey açacaksın ya içeceğim şimdi sana. Sıcakmış ayol.
16: Ah ne ki sıcak sizin için.
17: Değil tabi ama bir an hani boşta bulunup yapışmaya kalk.
16: Siz hep boşta bulunuyorsunuz. Her katını yağlıyorsunuz. Burada bir 5 kat eline çıkacağım ben. Bir 5 kat yağlayacağım.
17: Gönder hocam.
16: Ve sonrasında bakın üst yufkasını koymadan keseceğim. Dilimleyeceğim bunu. Çok güzel bir görsel olacak.
17: Bunların hep ortasına zaten gider ya. Siz hiç şey yapmayın kenarlarına. Çünkü keseceğiz ya. Mutlaka kenarlara yapın ki ortaya zaten gidiyor. Kaç oldun? 4
16: Şu
17: mu?
16: An 4'ü geldim. Bakın her tarafa eşit bir şekilde çatır çatır yerken üstümüze gelmiş Serpil Hanımcığım.
17: Tamam.
16: Önlüğünüzdeki lenci çıkaramıyorsunuz. Bir altıncıyı yapasım geldi Serpil'ciğim.
17: Gönder.
16: Altı kat böyle tabanı kabarık olsun.
17: Bunu bu arada şu kenarlara bilerek böyle bir gelesim geldi.
16: Tamam. Ve şimdi bunu da yağladıktan sonra kesiyorum.
17: Yağlamalı mıyım onu? Yapıştın sen zaten.
16: Tam rahat keseriz dedim.
17: Şöyle bir
16: sonrasında burada yufkalar devreye girecek. Tamam bence. Çok lezzetli, bambaşka bir boyuta götürüyorum sizi. Bakın.
17: Kes. Dışarıda da kesebiliriz ama içeri almak sonra sıkıntı olabilir. Ben şeyimi unuttum ayol. Annesin.
16: Hani 5-6 kat yufkayı zemine serip her katını yağladıktan sonra burada önemli olan bu çizikleri ters çevirdiğimizde altta kalıyor olması ki dilimlerken rahat rahat kullanabilelim.
17: Çok güzel oldu. Görüyor musun? Şey diyesin
16: var. O yüzden bana tepsiye değdiğini hissediyorum. Yeme.
17: Tamam.
16: Yeme, beraber yiyeceksin. Günaha gireceksek beraber gireceğiz.
17: Yok. Sana yok.
16: Kulaklığı giriyor Serpil.
17: Kimi? Aa evet. Aa. Kulaklığın tut. Yakandaki ne? Boş olan.
16: Sıcak ama.
17: Boş olan. Sıcak. Ya hamuru çok lezzetli olmuş. Vallahi lütfen. Ben söylüyorum ama. Bazen beni duymuyor hanımlar.
16: Hiçbir şey diyemiyorum.
17: Kime, bana mı?
16: Buna. Ağzımdakine.
17: Diyemiyorsun değil mi? Tabii. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerler bunlar.
16: Hiçbir şey diyemiyorum. Demek istemiyorum.
17: Hiç uğraşma Nermin. Böyle küçük küçük yol. Gönder.
16: Böyle biraz arasını top top yapmayalım. Açalım mı?
17: Sonra yapacağım onu. Dur, sendeki sosu getirsen aşkım.
16: Şey, bunların unuttuk. Üstüne, yok unutmadık, bunların üstüne geçireceğiz.
17: Öyle mi diyorsun? Ben burada da yapalım dedim onu da. Yufkalar atalım üstüne. Sen yoldun ya, ben böyle bir
16: tamam
17: tane.
16: Ufer ki aralara geçmesin, benim şeyim
17: senin
16: o.
17: Senin niyetini anladım.
16: Süt ya, akar arasına bu doğru kestiğimiz için.
17: Dur, şuraya da koyayım, sen sonra.
16: Ben böyle böyle vereceğim sana.
17: Hı. Yapıştır.
16: Al Serpil.
17: Gönder hocam. Şöyle şöyle, olabildiğince.
16: Sen birazcık açarsın bana.
17: Tabii tabii.
16: Birazcık geniş yapalım.
17: Yayıyorum, yayıyorum. Evet.
16: Bir de bu sütlü yumurta harcı yufkayı çok daha farklı bir boyuta getiriyor. Fark ettiyseniz bayağı bir sulu sulu yapıyoruz. Altta kesik attığımız için üstüne bir düz zemin oluşturmak iyi olacaktı. Biz de onu yaptık ki altı aksamasın.
17: Ama bir Adana böreği yaparken de kuru kuru da olsun istemeyiz.
16: Yani
17: asla.
16: Tabii ki biz şu an orijinalini yapmadığımız için bizi uyarmayın. Biz burada pratik,
17: bu kolayı.
16: Misafir geldi, şipşak nasıl mı yapacaksınız? İşte böyle, böyle. Biz onu gösteriyoruz. Sizlerin Adana böreğinin yanında bizimkisinin tabii lafı bile olmaz.
17: Ama bu işte hayatımızı kolaylaştırdık. Hani hepimiz böyle çalışan hı-hı insanlarız. Hop geldin eve.
16: Ah. Ne yapayım diye soruyorsun mesela kendi
17: sorma
16: kendine.
17: Sorma, hemen bunu yap.
16: Sorma bacım. Yani sorma. Direkt bunu yap.
17: Yap hemen. Bir de bayatlamış yufkanı da değerlendirirse gayet de keyifle değerlenir.
16: Vallahi bak, sosu tam böyle. Mis gibi yetti. Ölçü tam vermişiz.
17: Ya Nermin'im şimdi hani mütevazi olamayacağım. Biz bunu hep yapıyoruz canım benim.
16: Ama bak suyunu muyunu sütünü çok güzel ayarladık.
17: Şuraya bir gezdirmeni rica edeceğim,
16: gezdireceğim
17: o kalanı.
16: Şöyle.
17: Bak özen gösterdim sırasını atlamamak için. Her yeri böyle eşit olsun. Şuraya da.
16: Şuraya gayet başarılı.
17: Oh, çok güzel oldu be.
16: Gayet başarılı.
17: Seni
16: ve
17: beklerken
16: bunun lezzetini siz düşünün yani.
17: Koyayım mı ellerim hazır?
16: Evet
17: şey.
16: Sen onu geç. Mis gibi.
17: Ah.
16: Sen onu geç. Ben üstüne ekler yufkayla geliyorum. Bakın. O kadar lezzetli ki bu çeçil peyniriyle karışan kaşar peyniri eriyecek efendim. Her ısırıkta eridiğinizde lokum tadında olacak. Görseliyle, lezzetiyle fark yaratacak.
17: Bir
16: ve
17: Adana böreği.
16: Gerçekten pratikliğiyle de herkesin sofrasında rahatlıkla pişebilecek bir Adana böreği hazırlıyoruz. Ve bunu biz ters düz yapacağız tabii ki.
17: Bu arada Nermin, Adana böreği gerçekten bu şekli hayat kurtarıyor ya. Hı?
16: Vallahi kurtarıyor. Şöyle bir bastıracağım.
17: Ne örüyor?
16: Yine her katı yağlayacağız. Her katı yağladıktan sonra üzerine de ne yapacağız? Yufkaları kapatacağız. 6 kat kadar yufkayı kapattıktan sonra hiç kesmeden, çünkü ters çevireceğimiz için fırına vereceğiz. Yani üzerini kesmekle uğraşmayacaksınız. Bu çok güzel bir şey. Zaten orada kesmiştik zemini. Fırından çıktıktan sonra da zeminde bir dilimleme yapacağız.
17: İnşallah, inşallah. Hep böyle şeyler yapar. Demez ki canlı yayındayız biz.
16: Diyemem ki ama yani bizim işimiz bu. Serpil'im, biz seninle...
17: Tabii, zor.
16: Zoru başarmayı seven kadınlarız.
17: Ay, altını yağladım değil
16: Yok, yağlamadın, gelmedi. Sonunda kurtardım. Dördüncü katı koyuyoruz ve sonrasında... Sıradaki tarif ne biliyor musunuz?
17: Hay.
16: İncirli bir tarif geliyor. İnanılmaz iddialı bir görseli var. Misafirliğe giderken götür. Akrabana ziyarete giderken götür.
17: Evde koy, kahvenin yanına dursun.
16: Çikolata almak istemiyorum diyorsan, kahvenin yanına sağlıklı atıştırmalık olsun, çayın yanında da çocuklara da verelim diyorsan, bu tarifi kaçırmıyorsun.
17: Bu tarif o tarif işte.
16: Ve burada...
17: Keşke derinini koysaydım değil mi? Olsun, hata yaptım ama olsun.
16: Yok, bu son katım yeterli benim için. Serpil, bugün sulama aracı gibisin. Şöyle tutayım bari, yufkam yağlansın.
17: Belediyenin sulama aracı.
16: Bugün tutayım şöyle, yufkam yağlansın.
17: Hep acele ettiriyorsun beni. Ben aslında böyle dağınık çalışan bir kadın değilim.
16: Değilsin
17: yani.
16: Değilsin sen.
17: Ama işte bir acele ettiriyorsun. Enerjin. Ben senin gözünden okuyorum. Bana böyle yapıyorsun. Hadi diyorsun.
16: Yok, şu an demiyorum.
17: Dedin. Ben anladım.
16: Vallahi demedim şu an.
17: Verdin o hissettim, o vibe'i hissettim.
16: O kadar rahatım ki.
17: Aldım
16: çünkü
17: onu.
16: geniş efendim tariflerimizi anlatabiliyorum.
17: Allah'a sağlık.
16: Yayın saatimiz çok güzel. O yüzden çok rahatız bu konuda.
17: Tamam.
16: İncir demiştik. Efendim, vazgeçtik, incirden tavuğa geçtik.
17: Bir salata attıralım dedik Nermin'im ya.
16: Evet.
17: Vallahi.
16: Şurayı koyduk. Ben yufkayı ziyan etmiyorum, hafta sonu çok güzel börek İnşallah. Yapıyorum. Şimdi geldim, bunu fırına gönderiyorum. Çıtır çıtır bir görsel. Bıçağın tersiyle de şöyle birazcık şunu içeriye kıvırayım.
17: Ay bu bunu şu an şey söylesin sana, geldi sana. Nürion diye bir şarkı var ya.
16: Nürion.
17: O şey biliyor musun Nida? Şimdi sana onu söylesim geldi.
16: İyiyim, sen Nürion.
17: Ben bastırdım hocam, hadi. Hadi sana iyi günler.
16: Evet.
17: Affedersin.
16: Ve efendim, önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz. Nar gibi kızaracak Adana böreğimiz. Dünyanın en kolay, en pratik tarifi ve en lezzetli tarifi diyebilirim. Araya çok lezzetli bir tarif koyuyoruz ama şu poğaçamın iç dokusunu göstereceğim.
17: Nasıl kirlettim?
16: Bak görüyor musun? Ayrılmayı Serpil Hanım, görüyor musun?
17: Hey. Maşallah.
16: İçinin güzel pişmesi. Vallahi 10 numara 5 yıldız bak. Of. Herkesin bu kadar lezzetli bir tarifi bence olmalı dolabında. Olmalı. Bunların içinden de ne güzel böyle şeyler açılmış.
17: Şey, minnakların değil mi?
16: Hmm.
17: Onlar çok şirin oldular.
16: Beyaz bence, orkideler gibi gözüküyorlar.
17: Bence şu an. Şey, su bardağı gayet keyifli onun için.
16: Bence de. Kızlar, daha nasılsınız? Biz şimdi tavuklu bir salata yapacağız size. Sen bir lokma almak ister misin?
17: Yok, şu an istem.
16: İste. Sen yap.
17: Bakayım.
16: Çok güzel ya.
17: Ama şimdi ben bunu böyle kaşarmak
16: istedim. Nasıl böyle şimdi? Mısır kaşar verir.
17: Elimin yaptığını ağzım.
16: Elimin yaptığını ağzım beğendi. Ben de bu lafı buna söylerim. Ve günün en afilli tarifi, 5 çaylarında bu nasıl bir tarif dedirtecek? Ana, son dokunuşa, günün yıldızı, püre yatağında tavuk salata. Efendim, çok kıymetli izleyenler, 5-6 adet haşlanmış patates, 1,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı kaşar peynir rendesi.
17: Hı hı.
16: Tavuk salatası için kıymetli izleyenler, 3 adet haşlanmış tavuk göğsü, 2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 su bardağı mısır, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biberle taşlandıracağımız baharat lezzeti.
17: Rica ederim, akbiber.
16: Ak mı koyduk? Karabiber,
17: evet.
16: Yazmışsınız. Karabiber yazmışsınız Serpil. Şimdi burada aşama aşama ilerleyeceğiz. Pürüsünü yapacağız. Tavuğun biberlerini birazcık lezzetlendireceğiz. Kızartacağız, soteleyeceğiz.
17: İki tavayla çalışmaya geldim.
16: Ve şöyle bir gelin tepsisi hazırladık.
17: Hocam tava sallayacağız. Sana büyüğünü mü vereyim, küçüğünü mü vereyim?
16: Patates püresi için bana...
17: Rahat et.
16: Büyüğünü ver canım benim.
17: Tamam, tamam. Ben de sebzelerimi burada soteleyeyim.
16: Tamam, sana da sürü sebzelerimi vereyim.
17: Lütfen.
16: Buyurun Serpil Hanım. İkisini
17: bu
16: de altına açıyorum.
17: Bir salata olacak. İpek gibi bir salata verminim. Tabanı.
16: Biz her zaman ipek gibi görüntü çıkartırız. Tertemiz.
17: İpek,
16: İşçilik kadife. Efsane.
17: En kıymetlimiz.
16: Bir tereyağını aldık. Birazcık patatesi yumuşatacağız. Hı hı. İçinde sütle, kaşar peynirle böyle sonrasında sıkma poşetine koyup böyle harika

0: bir sunumla ekrana getireceğiz efendim. Artık pasta poşetlerini sadece pastacı kreması için değil, birçok güzellik içinde kullanabiliyorsunuz. Mesela şimdi burada var mı?
1: Var aşağıda, bir alt çekmecede, en dipte solda.
0: Bir alt çekmecede, giderken burada, solda, dönerken sağda.
1: Evet, bu arada şeyler duruyor hala bende. Olsun. Gidiyor geliyor iki gündür.
0: Korkudan yanımızda malzemelerle gittik.
1: Alanya'ya götürdüm, getirdim. Baktım ekip canavar, her şeyini almış, hiç gerek yok diye.
0: Evet, Alanya ya, can. Canım Alanya. Sevdim ben Alanya'yı.
1: Nermin, muzda, düşün, Türkiye rekoru Alanya'da.
0: Değil mi?
1: Vallahi.
0: Üretime bak ya, çat
1: çünkü
0: çat çat.
1: Çok nemli bir şehir, en güzel muz.
0: Niye?
1: Ne? Muz Alanya'daki nemli ortamı
0: İsmi
1: seviyorum.
0: İsmi öyle söylüyorlar onlar.
1: Ha o şey, çok özür dilerim.
0: Söyleme.
1: Olgunlaşmamış olduğu için onu öyle söylüyorlar. Muzun bir çeşidi var ya, olgunlaşmamış.
0: Evet evet.
1: Niye söylemem ki? Herkes
0: söylüyor. Ne bileyim, o bana çok değişik geliyor.
1: Ama şeydir, onun bir de baklası da vardır bu arada, biliyor musun?
0: Biliyorum onu. Hmm.
1: O da onun gibi, evet evet.
0: Aynen, şimdi zikredemiyorum ama dediği gibi bu...
1: Kötü anlamda söylemiyoruz.
0: O yüzden bizim Büyükelçilik muzlu bir tarif yapmıştı ama böyle olgunlaşmamış muzun ismiyle. Ben çok zikredemiyorum böyle şeyleri de.
1: Hani gözü güzel olan var ya, onlarla. Onun ismiyle.
0: Ama bunu söyleyebilirim. Eşek gözlü.
1: Aşk olsun.
0: Neden eşek gözlü diyorlar acaba?
1: Çok güzel gözleri var.
0: İri iri mi oluyor eşek
1: hem
0: gözlü?
1: Hem iri hem uzun kirpikleri var. Hmm. Bir de sana bakarken böyle şey bakıyorlar Nermin.
0: Hayatı böyle değil mi bu? Mahzun.
1: Evet. Yavrum. Guacamole yaptı.
0: Guacamole yapmış bize Serpil'cim.
1: Muzlu mu yapmıştı? Hayır. Önce muz, sonra onu yaptı. Hmm. Ama bilmem ben. Çok güzel oldu günün sonunda.
0: Vallahi
1: düşünsenize, Büyükelçi mutfağa şey
0: girdi. Guatemala Büyükelçiliği mutfağa girdi. O kadar güzel lezzetler hazırladı ki beyefendi. Bir de o kadar samimi, mütevazi, tatlı dilli, Türkçeyi çok iyi konuşuyor.
1: İki yılda güzel öğrenmiş.
0: Serpil'le şok olduk. İki yılda çok da güzel bir dille bize hem lezzetli tarifler yaptı hem de şarkı söyledi sahnede. Gitar çaldı Eda, ne olsun efendim.
1: Yetmiyor, bizim muzla harika lezzetler yaptı ve adını da biliyor. Biliyor da söylüyor da yapıyor da.
0: Vallahi çok güzel şeyler yaptı. Elinize sağlık Büyükelçimiz. Şöyle sütümüzü ekliyoruz. Sütümüzle şöyle. Şöyle güzelce ezdik. Biz gerekli olan söyledim.
1: Bu arada o kadar mütevazı insanlardı ki bayıldık valla.
0: Sütü çektirene kadar, ipek kıvamını sağlayana kadar kaşığımın tersiyle...
1: Aşk olsun, beni tavamın altına yakmadın.
0: Yedireceğim, yaktım. Serpil Hanım.
1: Hemen çamur atıyordum sana, fark ettin.
0: Hemen bana çamur at. Niye sönüyor? Tüpümüz mü bitti?
1: Yok, niye bitsin Nermin'im?
0: Ben sana söyleyeyim. Üfürüyor.
1: Yakmamış.
0: Yaktım.
1: Olsun.
0: Şöyle bakın. Kaşığın yardımıyla sütü çektirene kadar patatesin içine yediriyorum. İpek bir görsel. Lezzet dorukta. Kaşar peyniri en son devreye girecek. Aslında kaşar peyniri hiç koymasak mı?
1: Ama şey olur, güzel olur ya Nermin'im. Güzel olur.
0: Tuz, karabiber, akbiber. Ama o şey yapmaz.
1: O senin. Ötekiler benim.
0: Bakın.
1: Kaşar da ona güzel yakışır. Tutunurlar.
0: Güzel oldu.
1: El ele halay çekerler Nermin'im.
0: Nida ya.
1: İşini aşkla yap.
0: Aşkla yap. Ne yaparsan yap, aşkla yap demişler.
1: Ben şey yapamıyorum Nermin, normal hayatımda da. Hani böyle aman bu da böyle oluversin derler ya. Diyemiyorum arkadaş.
0: Sonra da eve gidip kendini yiyorsun.
1: Evet. Yiyorum.
0: Devam et.
1: Mesela bak, şu an diyeceksin ki Serpil çok cimri bir kadın mısın? Cimrilikten değil ama her şeyimi çok severek kullanıyorum ya. Mesela pantolonumu
0: Allah Allah.
1: İçin çok çaba sarf ettim. Çok çaba sarf ettim. Ama kaybettim. Rahmetli oldu.
0: Bavulunu o kadar sıkıştırırsan avokadoları alacağım diye.
1: Ama Nermin'im mangoydu yani, ne yapayım?

0: Of of of of. Püreye gel efendim. İçerisine kaşarımızı veriyoruz. Şöyle. Ve püremle sıcağıyla eritiyorum.
1: Gayet güzel.
0: Şöyle.
1: Bak görüyor musun, böyle söyleyince nasıl insan kendini rahat hissediyor. Aa. Sen böreğimizi bir görmek ister misin? Durumu ne annesi?
0: Bilmem, ister miyim?
1: Bakar mısın? Salata.
0: Püremin bir tadına bakmak isterim.
1: Salata hem pişiyor hem püre oluyor. Maşallah, nasıl bir salata olacak anlamadım. Onun lezzeti var ya, adama ekmek yedirtir, ekmek.
0: Yedirtiyor.
1: Allah'a yedirtir. Ben bilirim. Bilmem mi annem? Ne oldu?
0: Bunu aşağıya indirelim.
1: Toroslara mı çıktı?
0: Toroslara, zirve. Adana böreği gerçekten serpileyim.
1: Abi çevireceğim. Dur, çevireceğim. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç.
0: Efendim, güzelliğe bakar mısınız?
1: Yavrum, ipek olmuş annesinin balı.
0: Bence bir kutu alsa. Altı da kızarsın.
1: Gel onu zil oku. Gel.
0: Beraber şimdi yapın çekim. Of of of of of.
1: Koy kamerayı, sunucuya dön. Şimdi buradan sunucuya dön. Dön dön.
0: Destek. Nasıl? Hep destek, tam destek. Ha, tamam.
1: Görüyor musun?
0: Harika. Evet, böyle gidelim. Senin kulağın küpesi yakın zoom. Harika.
1: Sunucuyu nasıl gördün? İyi mi? Ha, tamam. Yorumcu haber ver. Efendim, yolumuzu uzatırız.
0: İpek gibi oldu ya.
1: Biz dostuz, dost. Aktüel, anlıyor musun?
0: Şu biberlerin güzelliğine bak. Nasıl doğramış.
1: Daha bitmedi.
0: Bak.
1: Birleşsin.
0: Biberleri
1: annesi
0: nasıl doğramış. Bak, hepsi aynı boyda.
1: Annesi
0: muazzam.
1: Şimdi
0: muazzam, muazzam. Bunu biraz soğutalım, elimiz yanar yoksa
1: o
0: kıyamam kendime.
1: Çektirelim mi onu biraz daha, ister misin?
0: Ben yapayım birazcık.
1: Nermin'im, ben şimdi senin yerine geçiyorum. Hep senin yerinde gözüm vardı zaten.
0: Tamam o zaman, geç.
1: Hayır.
0: Tamam o zaman, sana serbest geç.
1: Geçtim.
0: Şöyle ezerek lezzeti tavana çıkartıyoruz efendim. Lezzet tavanda.
1: Sen onu biraz çektireyim mi ocakta? İyi mi senin?
0: Çok sıçradı. Yakacaktı. Ben böyle yapayım mı bir pır pır?
1: Ama şey olur.
0: Çok sulanır.
1: Tabii. Şimdi bilemedim. Onun nişastasını açığa çıkarırız.
0: Ben şöyle.
1: Hiç gerek yok. Şöyle taneli taneli de gelsin.
0: Gelsin ya, patates salatası bu. Ben şimdi şöyle eziyorum zaten.
1: Yaminim, bak aslında ben burada biberlerimi öldürdüm.
0: Evet.
1: Ama çok ölsün istemiyorum. Tavuğu koyup baharatı vereceğim.
0: Tamam, hadi gönder o zaman.
1: Bak, tiftiklenmiş.
0: Güzelce tavuğumuzu tiftik tiftik yaptık. Üstüne biberlerimizi kızarttık. Üstüne karabiber, tuz ve toz biberini veriyoruz. Bir baharatlarla da
1: lezzet şöleni ortaya çıkaracağız.
0: Bakın. Ama onun yağı bana az geldi.
1: Mi? İyi ama ya. Çok şey olsun da istemedim.
0: Tamam. Tavuk yavan ya. Hiç sevmem.
1: İşte bak, sana bunlarla lezzetlendiriyorum bebişim.
0: Tavuk yavan çünkü. Bak, onu orada yağda kızartacaksın, yumuşatacaksın. Baharatıyla da lezzeti tavana çıkartacaksın. Büyülü iksir şu an. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda, Beyaz TV ekranlarında. Evet efendim. Ve mis gibi kokular kahvaltı masanızda.
1: Tabii, ağır ki.
0: Bugün ne pişirsem diye düşündüğünüz anda Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan geldi.
1: Ha? Ay yavrum benim.
0: Nereden?
1: Alanya'daki genç şeflerimizin bize mesajı varmış.
0: Alanya'daki genç şeflerimize biz de buradan teşekkür ediyoruz. Gençlerin
1: başarılar
0: yolu
1: diliyoruz.
0: Her zaman açık olsun. Bizim özellikle hassasiyet gösterdiğimiz noktalardan biri de çocuklar. Çocuklar desteklenmeli. Yeni nesil gastronomi boyutunda çok çok iyi yerlere geliyor. Ve görmek istediğimiz aslında tablolar bunlar. Aşçılık, gastronomi, şeflik. İnanılmaz rövaçta. Bu gerçekten çok gözümüzün önünü ve yaşadığımız yolu açıyor, aydınlatıyor Serpil'cim.
1: Kesinlikle. Bir de Nermin, bu o enerjiyi alıyorsun ya, o
0: muazzam
1: istek, o başarı, o hırs.
0: Gerçekten çocuklarda var.
1: Gerçekten destek.
0: Ben çok sevdim. Gördüğümüz her şey canlı canlı şahitlik ettik. En çok söylemek istediğim şey de çocukların bu konuda ciddi anlamda daha çok desteklenmesi. Gerçekten o şeflerimiz, öğretmenlerimiz çocuklarımıza daha dikkatli, daha anlayışlı olsunlar bence.
1: Zaten diyorum ya yavrum, gözüne bakıyor ki hani Ne alırım, ne verir bana?
0: Evet, evet.
1: Bakıyorlar. Onu alınca çalışmak keyifli.
0: Geldim pirinci ayıklama kısmına. Pirinç zor ayıklanır. Taşlıysa Allah vermesin diş kırar. Ve biz de elimizi yakmamak adına gönder sarplana.
1: Şimdi. Böreğin.
0: Alalım onu artık.
1: Ay.
0: Altı olmuştur.
1: Ay bir ağır ki.
0: Ama bir alalım. Alalım mı?
1: Yani bilemedim.
0: Almazsak
1: şey oldu.
0: Altı yanar. Ters çevireceğiz, görüntü çirkin olur.
1: Bunu sonra buluşturalım, atalım. Bu da sıcak.
0: Bence de.
1: Hadi gidelim öbürlerini yapalım.
0: Bu bizi perişan yapar.
1: Yani dün yaktık elleri ayakları.
0: Bu. Ha bir de zaten. Allah'ım altı alınca Serpil koş.
1: Ne oldu?
0: Kabardı.
1: Toroslar.
0: Kabardı.
1: Ay dur bakayım.
0: Kabardı. Kameranın önüne geçmeden kabardı Serpil'im.
1: Aman.
0: Vallahi kabardı.
1: Kurban olsunlar seni denene. Dur ters çevireyim onu ben değil mi? De. Onu mu istiyorsun? Ne istiyorsun?
0: Bence hiçbir şey yapmayalım, çıkaralım.
1: Mı diyorsun?
0: Hı hı. Şöyle.
1: Altı oldu mu sence?
0: Bence oldu.
1: Emin misin?
0: Bir bakalım mı bıçakla?
1: Dur o bıçağı ben.
0: Bence oldu hayatım. Çok ince yufka. Daha bak, kara kalırsa
1: diyorsun, beni korkutuyorsun.
0: Çevireceğim hayatımın anlamı. Evet. Güzel. Hadi pembe. Ah. Yanmamış da.
1: İyi tamam gel. Aha yer kalmadı hocam.
0: Pişmemiş de. Güzel. Şimdi niye şu öyle dedin al. Diyecek bana.
1: Ben bunu buraya koyayım temizce ne? Örtüm de burada
0: Allah
1: kal.
0: Allah Allah. Adana'ya gidek mi?
1: Göndereceğim.
0: Artık gönlüm işini gönlüm öğrendi. Fırını kapatıyor. Ne artık öğrendi. Ne takdir ettim seni. Bir lafımı iki etmiyorsun. Aferin bravo. Sana tatlı vereceğim bugün.
1: Bir dilim. Bir dilim. Şimdi bir parça.
0: Tatlı senin.
1: Ben gidiyorum.
0: Git Serpil'im. Git Serpil'im gel Serpil'im.
1: Vay vay vay vay. İstiri de geliyor.
0: Oo gelsin.
1: Sana bir demet.
0: Şu böreğin tadına. Aa. Çok merak ettim.
1: Demet dedim de aklıma ne geldi? Ben sana niye sormadım?
0: Demet onu? Demet.
1: Bir evet, Demet. Sabahki Demet'i.
0: Sabah. Kız hiç bilmiyorum orada.
1: Yes, yok. Okumadın mı?
0: Yok yok okudum. Ondan değil.
1: Emin misin?
0: Yok. Heh. Enteresan. Değil değil. Öyle kıyamaz parayı.
1: Tamam.
0: Ama kim bilmiyorum.
1: Tamam gönder.
0: Biliyorsun arada bir öyle şeyler oluyor bizde.
1: Oluyor hakikaten.
0: İsos soslu istiridye mantarı efendim. 500 gram istiridye mantarı. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 2 adet kapya biber. Tuz, karabiber, pul biber, kekik. İsot sosu için 1 kase mayonez, 1 tatlı kaşığı isot. Sunumu için 1 adet kırmızı soğan, 3 yemek kaşığı bazlamiş sirke, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yufka ekmek. Şey yapmıyorum bence ondan, senin kankandan.
1: Öyle şey yaptık. Yok canım.
0: Öyle hissediyorum.
1: Ama o şey, sus. Emoji var, o yok.
0: Yok, onda. O emoji yok.
1: Onda olur diyor, ondan. Şey yapsana bak böyle.
0: Ondan yok.
1: Yok mu? Değil o zaman. Değildi. Yok yok. Hiç.
0: Şimdi diyor ki izleyici. Bu iki deli ne konuşuyor?
1: Yok.
0: İki ya. Deli bir araya. Şimdi ben bunu nasıl yıkamadan yiyeyim Serpil?
1: Aa bismillahirrahmanirrahim.
0: Nasıl bunu yıkamadan yiyorsunuz?
1: O şeyde duyuyor. Niye yıkayalım canım? Aa su çekecek sünger gibi.
0: Çekiyor evet ama ben bir yıkıyorum.
1: Niye duydun hani?
0: Su çekecek deyince sünger gibi, sünger bok.
1: Çekiyor ya ama çekiyor. Sen evde yemek yapmıyor musun? Kimse de yok, sen yapıyorsun. Öğrenmedin mi? Yazıklar olsun.
0: Kültür mantarı kullanmıyor. Şimdi.
1: Sen onu, Julia bana piyaz gibi buraya ıslatırsan.
0: Islatayım da.
1: Ha. Ne istiyorsun? Ne istedin hocam?
0: Yıkamayalım mı?
1: Hayır asla yıkamam, asla. Yani bu öyle... Toprağa bile değmiyor annesi bak bu
0: öyle mi diyorsun?
1: Değmiyor ki toprağa değmiyor.
0: Bak Allah'ın işine.
1: Ya?
0: Efendim kültür mantarımızla güzel bir kültürlü salata yapıyoruz.
1: Kültür istiridyemizi.
0: Kültür istiridyesi önemli. Kültür çatışması yaşamayacağımız güzel bir istiridye. Efendim.

0: Görüyor musunuz?
1: Nermin salatamızı yapıyordu efendim.
0: İlk etapta mantarımızı birazcık tavada soteleyeceğiz. Burada üstüne bir sos yapacağız. Hemen de körleşmişler.
1: Şimdi bak, isotlu şey. Ama onunla değil bununla yapman lazım.
0: Onu da denedim.
1: Onu ki daha rahat edeceğim.
0: Onu da
1: o iyi iyi gideri var daha.
0: Burada aşama aşama ilerleyeceğiz.
1: Sen onu mıncıkla bize şeyle.
0: Birazcık şöyle
1: tahtanı ben alabilir miyim?
0: Verebilirim.

0: Bu da üstüne sunum kısmı olacak.
1: Evet.
0: Aslında bir nevi hızlı turşu gibi düşünün onu.
1: Of,
0: Hızlı
1: çok
0: turşu
1: güzel
0: gibi.
1: olacak.
0: Yapıyoruz. Şöyle yağını gezdirdim. Yaktı beni. Bazemik sirkesi.
1: Mis. Yorgi.
0: O yüzden tuz koymadık fark ettiyseniz. Bazemik sirke onu zaten hem dokusunu hem lezzetini hem de tuzunu dengeleyecek. Ve şey de yapmayacak, sizi rahatsız edecek. O aromatik yapıyı da vermeyecek soğanın o acı tadına. Onu da kırmış olacak. Yani birazcık hakikaten şey turşu formatına getirdim kırmızı
1: Evet,
0: soğanımı.
1: gastronomi turşusu. Hani öyle bir şey var ya gastronomide.
0: Hızlandırılmış
1: Hızlı.
0: turşu. Evet, şöyle. Bu da size bizden güzel bir püf noktası efendim. Dünürler gelecekse güzel yapın.
1: Gidecekse, gelecekse.
0: Artık bir hafta ben yedim ayvayı. Oo, püreye bak nasıl koyulaşıyor bekledikçe.
1: Soğudukça zaten
0: Görüyor
1: olacak.
0: musunuz? Görüyor
1: Bir de sıcak
0: musunuz?
1: çalışmak zor
0: Hiç gerek
1: olacaktı.
0: yok. Hiç.
1: Dün yaptık o neydi ayol ay ellerimiz
0: Elimiz
1: yandı.
0: yandı ya. Şöyle mis.
1: Yani
0: Burada.
1: sana yetişeceğim şimdi çok öldürmeden onu.
0: Güzel bir lezzet yapıyoruz. Burada. Bakın ne var. Kıracağım bunları.
1: Kıracak mısın? Ben öyle.
0: Büyük parçalar
1: Ha
0: halinde.
1: olur.
0: Güzel bir yufka ekmeğimiz var. Görüyor musun? Çok güzel ya. Neden bu ekmekler var acaba Serpil? İmtihan.
1: Bu benim için imtihan, senin için değil canım benim. Değil.
0: Niye ben de imtihan. Geliyorum.
1: Değil.
0: Arkandan izindeyim kanka. Geliyorum.
1: Bakmayın öyle geliyorum geliyorum dediğine gelmiyor.
0: Karabiber, kekik ve harika bir pul biberimiz var. Hepsi aşama aşama lezzete kavuşacak ve şu böreği ters çevireceğiz. Ama bunu sosyal medya için ters çevireceğiz. Instagram'ı takip etsinler. Nermin Nefes Mutfağı'nda o
1: Bence
0: ters
1: de.
0: çevrilmiş görüntüyü ana sayfaya vereceğiz. O yüzden bizler çok heyecanlıyız Serpil'le. Ya tutmadıysa, ya pişmediyse, ya rengi açık kaldıysa beni yer.
1: Bak.
0: Yer beni, yer beni kendisi. Yesin ne yapayım ben alışım onun beni yemelerine. Ne? Blender'ı yok. Cuma gününe kadar.
1: İtibarını kazandı mı?
0: En başa tutturduk blenderlarımızı. Şöyle yapabilirsiniz. Hala iki tane blender kazanan izleyicimizi bulmadık. Markamızı takip edip Beyaz TV ve bizim sayfaları takip edip katılabilirsiniz.
1: Hocam sen çevir ben bunları böyle
0: Gönder.
1: şey yapıyorum. Uzun uzun tiftikliyorum. Siz
0: Gönder
1: de öyle yapın.
0: Serpil.
1: Hiç doğramaya da gerek yok. Geldim. Geldim hocam.
0: Gönder.
1: Bu ilk bakışta şey gibi. Aa, tavuk mu? Denecek ama değil.
0: Ve bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz protein. Gerçekten lezzetin en güzel hali. Kültür mantarı olduğu için biz yıkamadık. Siz de yıkamak istiyorsanız bir suya tutabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum.
1: O da dayanamadı. Şu an sıkı sıkı tembihliyor sizi ama ne olur yıkamanıza hiç gerek yok.
0: Biraz suyu çekiyor. Sonra peçeteyle ben kuruluyorum falan.
1: Toprağa değmiyor, rahat olun. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz.
0: Ama çok güzel bir tadı var. İnanılmaz yani. Mantar sevmeyeni bile sevdirecek bir tadı var. Hele böyle birazcık tavada
1: Bak.
0: baharatla
1: Bak bu
0: sotelenle.
1: kökü, tamam mı? Bak kökünü açıyorum sana bak gelişi güzel. Bak.
0: Hiç kum yok. Tabii canım.
1: Kum yok. Bak bu minnaklılar da
0: Suyla
1: yavru.
0: yetişiyor.
1: Bebek.
0: Balık ortamda.
1: O yüzden rahat olsan arkana yaslan.
0: Diyorsun ki.
1: Evet, suyu çektirmeyelim. Ne gerek var de şeyini bozacağız.
0: Oh kokuya bak. Allah Allah. Efendim tuzu, keki, karabiberi ve pul biberi. Allah Allah. Yerleştiriyorum.
1: Şimdi.
0: Şöyle bir harmanlıyorum. Bu da tamam.
1: Bu eksik. Geldi. Mis, tamam. Şimdi.
0: Şöyle bakar mısın? Oh.
1: Ben gidip
0: Biraz daha
1: okuyayım.
0: suyunu çektirebiliriz. Hı?
1: Onu sormuyorum ayol anlıyor musun?
0: Tamam anladım. Fondötenimizi getirmiş kalmış.
1: Şimdi ben gidiyorum Nermin.
0: Ama bunun şekilini verseydik.
1: O zaman bu salatayı verelim. Ama o
0: Evet.
1: fırına gidecek onu atalım
0: O
1: öyle yapalım.
0: neydi?
1: Tatlımız. Aa, aa.
0: Çok kalmayacak.

0: fırında.
1: Kaç dakikamız var?
0: 24.
1: Tamam.
0: Salatayı yapalım sonra ona geçelim.
1: Tamam. Gel. Ben bunu bunda sunmayı planlıyorum. Ne diyorsun?
0: Bunu mu?
1: Evet. Tam olarak bunda istiyorum. Böyle kapağını da açacağım. Bunu buraya böyle yığacağım.
0: Olur. Olur.
1: Tamam. Allah razı
0: olsun. Hoş oldu.
1: Tamam.
0: Şimdi önce bunu yapalım.
1: Sıkma torbam neredeydi ayol? Şurada. Hı. Geldim. Şöyle.
0: Gel.
1: Gönder tatlım.
0: Sen gönder.
1: Sen tam burada. Yok.
0: Gel. Hemen gönder.
1: Sen yüksekte...
0: Tamam. Kalıyorum.
1: Şöyle yapayım ki arkasını görmeyin.
0: Altını
1: sen yüksekte
0: görmeyin.
1: Kal. Hı-hı. Aşağı in. Sen aşağı in. Bana yaklaşma. Ben onu ayarlayacağım. Hı-hı. Hop hop hop hop hop. Tut tut parmağını. Ağırlaşacak kayar.
0: Sen merak etme.
1: Üstüne gelir sonra. Allah.
0: O bende.
1: Sen kaça kadar
0: altını
1: buradasın?
0: Altını görmeyin. Yok gidiyorum ben hemen.
1: Hemen. Aa ayol şey değil mi? İkindi. Akşamüstü.
0: Çocukları falan da alacağım da.
1: Ha gidip geri mi geleceğim?
0: Ha şeyden Avrasya'dan gideceğiz.
1: Ha iyi.
0: Hmm. Kerem'le Melike benimle gelecek. Çok zor işler. Çok zor.
1: Al canım benim. Tamam. Ben yine küçük yapacağım ki sen rahat çalış onunla.
0: Biraz büyük yap bitir.
1: Şey oluyor tamam. Büyük olunca da. Hakimiyet bizden kaçıyor.
0: Bak şu kısma. Çünkü bunların içinde bir şeyler var bak
1: gelmiyor. Evet sık gitsin bir şey olmaz kaçırır kaçırmıyor mu?
0: Şöyle.
1: Hı, ben de maşırımı alıp yanına geldim.
0: Evet,
1: doldur
0: benim...
1: doldur.
0: Çok doldurmayacağım.
1: Ha, köşelere gitsin çünkü.
0: Çünkü şey yapacağım.
1: Geleyim mi seni mi bekleyeyim?
0: Gel gel. Bekleme. Gel arkamda. Tavukla.
1: Allah beni ne yapmasın inşallah.
0: Ya olabilir ya. Ben de yapmış olabilirim.
1: Hayır ben döktüm.
0: Tamam ben döksem Allah yiyeceğim ayvayı.
1: Ama biliyorsun işte benim. Ben burada kendime yakın yapayım ki kirlenemesin. Sinir oluyorum o kabım kirlenince ben.
0: Şöyle patates püremizi bardaklarımız kirlenmemesi için tam böyle orta kısmına sıkıyorum. Üstüne de az önce hazırladığım tavuklu harçtan yerleştiriyorum.
1: Aa, onun fazlasını hiç şey yapma, uğraşma. Ben alıyorum, alıyorum. Sen eleme.
0: Yok, onu aldım.
1: Ben şey yapıyorum çünkü ister istemez tavuğum değiyor.
0: Ağzına kadar tavuklu iç harcını da doldurduktan sonra... Kıymetli izleyenlerim çok lezzetli bir püre olmuş.
1: Koyma koyma istersen şey yapıyor ya benim, bana az olan kaldı.
0: Burada üzerine de sunum kısmında bol tavuğunu koyuyoruz. İpek gibi bir pürenin üstünde baharatlarıyla lezzetlenmiş güzel bir tavuk yaptık. Buraya geldik. Şimdi burada mayonezle karıştıralım mı şunu bir?
1: Ha, şey yok hayır mayonezi ayrı poşete alacağım.
0: Şöyle.
1: Kenarlarına ponçikler yapacağım. Sen şeyini al sadece bana mantarını.
0: Şimdi bakın burada yine görsel çok iddialı. Gerçekten çok
1: ayol,
0: iddialı.
1: Pratik turşu yaptık yahu. Sanatsal bir çalışma yapıyorum hatta. Tamam.
0: Mayonezi koyuyorum. Bakın görsel efsane lezzet olay.
1: Şey sumağını da atsana yanına. Sumağıyla çıpsaydık daha güzel olur muydu?
0: Üstüne atarız ya.
1: Şimdi.
0: Ne oldu ki?
1: Mikrofonum ters dönmüş. Hoppa.
0: Evet. Şöyle sumağı ile mayonezi birleştirdim.
1: Efendim ben bitirdim Nermin'im. Şurada. Sadece kaşığımın ucuyla bunlardan üstlerini atayım ki gözümüze bir hitap etsinler.
0: Mantarı direkt buraya alıyorum.

0: Şöyle bakar mısınız? Of. Arkasına ekmekleri koyuyorum. Hop. Diğer tarifi de alıyorum, merak etmeyin. Son tarif miydi? Vay vay vay, bugün yine coştuk maşallah.
1: Evet, son şey geliyor. Oh.
0: Yapmalara doyamadık yine
1: bugün.
0: Düşürdüm.
1: Hoppa, hemen attım buraya. Şimdi seninki de tamam. Of. Soğan turşumuz sence oldu mu?
0: Bence öldüler olmuş. Mi? Çok güzel gözüküyor.
1: Ha? Ölmüşler
0: çok
1: değil mi?
0: Çok güzel gözüküyor yani, öyle böyle değil.
1: Bunu da alıyorum.
0: Bunu sana hazırladım.
1: Bunu da aldım. Şimdi canım hiç, ben gidip tarifi mi getireyim? Olur. Ne yapayım?
0: Olur, bunu sana bırakıyorum. Ben tarife geçeyim, pişireyim. Soğanı şöyle kenarlarına koyayım mı?
1: Maşayla zaten şuraya böyle bir blok yapacağım onu. Attırıvereceğim.
0: Şöyle sana. Hı hı. Onu da sana bıraktım. Onu sen işlersin nakışını. O taraf sende.
1: Şimdi. O zaman ben...
0: Aynen, ben tarifime gidiyorum. Geçeyim. Evet, yakından görüyorsunuz şöyle soğanlarımı. Şurada bir blok şeklinde. Bu güzel mantarlı salatada hazırladık. Ve üstüne en son Serpil Hanım onu işleyecek.
1: Bence yeter, daha koymamalısın. Ne yapayım ben şimdi? Bir hemen ben Mari sistemi hazırlayayım sana.
0: Çok güzel koktu arkadaşlar.
1: Hı, böyle.
0: Mis
1: böyle.
0: Gibi.
1: Sen burada kal. Şimdi yumurtanın aklarını alacaksın Yener. Sarılarını bana kapta bırakırsan sevinirim.
0: Bu tatlı bence asla ama asla kaçırılmayacak bir tatlı.
1: Bence
0: çok
1: de.
0: Sağlıklı, çok pratik ve inanılmaz lezzetli. 10-15 adet kuru incirinizle birlikte 1 su bardağı ceviz, 2 adet yumurta akı, 1 çay bardağı şeker üzeri ve tabanı için ise 180 gram kadar bitter çikolatadan faydalanacağız. Sonrasında efendim ve başlayalım. Cevizleri ufalıyorum.
1: Cevizleri bıçakla yapalım.
0: Ben onu
1: ya da incirleri
0: şimdi.
1: At sonra finalde ceviz için atalım.
0: İncirleri de
1: makineye koyacağız işte.
0: Hepsini koyacağız makine.
1: Yok, incir atarız.
0: Şurada makinemiz. Aha.
1: Ceviz atarsak çok güçlü şey olur.
0: Ezer.
1: Püro gibi olmasın.
0: Çok ezer. Dişe gelsin istiyorum ben. Makine yok yani, o yüzden.
1: Cevizi makineye atmayacağız, incirleri atacağız.
0: Şimdi burada böyle birazcık sıkarak yoğuracağımız için, hani hurma tatlımızı falan düşünün onun gibi. En sonunda cevizlerle buluşturacağız. Şöyle aldım. Bir ortadan yarsam ama yarılır.
1: Yok yani, hiç bence gerek yumuşak. Yok. Bunlar benim dursun.
0: Şöyle bütün incirlerimi 6 bıçak... Bütün incirlerimi 6 bıçaklı rondomun içerisine alıyorum. Bunun 4 bıçaklısının 2 tanesi size hediye gelecek. Unutmayın. Yorumlara katılmayı unutmayın. Burada da yumurta akımız var. Onu da bunun üstüne gezdiriyorum. Fırına giderken hem sıksın hem toplasın diye. Bunu da burada koyuyorum. Gördünüz ve eziyorum.
1: Bak. Vallahi hop.
0: Saniyeler içinde. 10 saniyede bir de durdurduğumuzda çok daha sağlıklı karıştırma oluyor.
1: Nermin, şu araya bir tane kaçtı, onu yakala.
0: Şimdi şunun güzelliğine bakar mısınız ya?
1: Tam orada bir tane var.
0: Nasıl girmiş oraya?
1: Canavliyle kaçtı.
0: Canavliyle kaçmış valla. Şöyle ben birazcık bunu aşağıya sıyıracağım. Of, nasıl koktu incir. Ben bu incirle resmen kokusuyla aşk yaşıyorum. Yani normalde yemeği sevmem.
1: Aa, her şeyini severim inciri.
0: Evet.
1: Yoğrulur mu bu arada? Biz sadece incirlerimizi bir yıkadık. Bir taş şöyle suyla hemen.
0: Cevizlerimi birazcık dişe gelir kıvamda Serpil doğruyor. Ben
1: acaba şuraya atsaydım da bir bır mı yapsaydı? Bu bır sadece. Dur, yapayım. Özdeş

0: Gönder o zaman hadi.
1: Tamam.
0: Hadi
1: sadece
0: gönder.
1: Böyle
0: Anladım,
1: o kadar.
0: anladım. Gönder. Çok güzel incir topları yapacağız. Çikolatalı. O zaman şekerini de ver. Vereyim sana. Şöyle.
1: Ben bu arada çikolatamı ben bari eritiyorum ki seni bekleyeceğim.
0: Bakın 10 dakika kadar fırında pişecek.
1: O da yumurtanın beyazı tutunsun diye. Fazla da değil. 5 dakika. Hop hop.
0: Evet, şu an benim o tabak temizdi.
1: Ne canım?
0: Çıkarmıştım tabak.
1: Tabak?
0: Şeyi, kase temizdi.
1: Hay.
0: Olsun.
1: Neyse. Atladım. Ha,
0: sıkıntı yok.
1: Şimdi.
0: Şimdi bunu hemen şekillendirmemiz gerekiyor. Birazcık evet. Suyla yapabiliriz bence tepside.
1: 4 tepsiyi de doldurdum Nermin.
0: Vallahi maşallah bize.
1: Maşallah.
0: Kıvama bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki rondomla. Bakın.
1: Bak sadece bırr yetti değil mi?
0: Evet evet çok başarılı oldu. Hı. Ben onu sana hemen yuvarlıyorum. 10 dakika kadar fırında şey yapmamız yeterli olacak.
1: Evet evet sadece diyorum ya hani derdimiz yumurtası şey olsun tutulsun. Geldim. Daha masa hazır değil. Ay, oh, misafir geldi kapıda.
0: Bu boyut iyi bence.
1: Bakayım. Bence de gayet. Oho, lokmalık. Güzel. Lokmalık.
0: Çok tatlış oldu. Şimdi bu yapışkan bir kıvamı var ya. Biraz elinizi suya daldırdığınızda o kıvam hiç elinizde kalmıyor. Bu çok güzel bir şey oluyor. Çünkü bu incir ister istemez elde bazen kalıyor. Ama suyla çok güzel oluyor.
1: Bizim lokmalar büyük mü oldu acaba?
0: Tam ağzımıza layık.
1: Öyle mi
0: diyorsun? Elimin yaptığın ağzın beğenir. Sen
1: tamam. Sus.
0: Kaynanasını öğretmiş bunu.
1: Evet dedi. Elimin yaptığını dedi ki ağzım dedi beğenir dedi. Hı. Şu an gene içim bir şey kaçtı.
0: Ne kaçtı?
1: Hani böyle yapıyorum ya ben.
0: Hı. Nefes alıp vermesi değişiyor. Evet bunu böyle fırında bir 10 dakika kadar. Çok fazla değil. Çok fazla tutarsanız şey olur. Ne oldu gene?
1: Diyorsun ya nefes alıp vermesi değişiyor.
0: Nefes alan böyle. Anlıyorum ki Serpil için bir şeyler yolunda gitmiyor. Hmm, yaptım bir de.
1: Söyleme onlar aramızda.
0: İzleyici de almasın. Bizim onlardan sakladığımız bir şeyimiz yok.
1: Yok.
0: Ha ben sana anlatmışım onlara böyle. Her şeyi anlatıyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Ama çözeceğim.
1: Ara sıra şey yapsak daha iyi değil mi?
0: Demetleri, demet demet.
1: Ay, şifreler kalsa.
0: Mesela nasıl bir şifre kalsın istersin?
1: Bak gözüme.
0: Bu ne demek? Sus demek. Terliği göstersin arada bir.
1: Terlik. Yok canım.
0: Anne öyle yapıyordu ya.
1: Aa o anne terliği. Ben senin arkadaşınım annen.
0: Hı. Tamam.
1: Bunlarımız
0: relax. Ha.
1: Ay.
0: Yumurta akı var değil mi Yiğit? Sen seversin akını gerçi.
1: Hı. Tadını kontrol ettim Nermin.
0: İyi mi? Çok şekerli.
1: Gönlün başına bir şey gelmesin diye.
0: Şeker dökerken bir elim titredi ama.
1: Hayır hayır.
0: İyi mi?
1: Allah aşkına. Yani isim söylemeyeyim. Adı Özlem. Hı. Tat yaparken elin titremesin şekere.
0: Tamam.
1: Adı üstünde tatlı yok. Diyet tatlı yapmıyoruz ki.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Dediler
1: o zaman
0: ev
1: ahalisinin hep tatlıyı diyet yediriyor.
0: Şu büyük ondan bir parça bana.
1: Şu mu?
0: Şu. Bildirirsen. Hiç dostumuz düşmanımız belli değil. Ah.
1: Bir de bunu mu dedin?
0: Evet. Yeter.
1: Tamam.
0: Bundan da bir tane daha çıkart.
1: Hiç sevmem zaten öyle kabının içinde. 3 tane malzeme olsun. Sonra ben size tatlı yaptım diye gezeyim.
0: Tamam. Bir elime su tutayım geliyor.
1: Sen tut ben de geliyorum şimdi.
0: Oh mis gibi. Bu aa. Kurabiyenin en güzel yanı pratikliği.
1: Evet.
0: Sonrasında üstüne de çikolatayla yapacağımız lezzet cümbüşüyle görüntüsü.
1: Daha bitmedi
0: tabii ki.
1: Bak.
0: Hem görsel iddialı hem lezzet ben buradayım dedirtecek. Hem Allah. De sağlık açısından bence şekeri isterseniz daha az koyabilirsiniz.
1: Allah.
0: Biz tatlı yapıyoruz diye tatlı yapmıyoruz. Öyle dedi Serpil. O yüzden şekerimizi bol kullandık.

0: Allah sizi inandırsın, yoruldum.
1: Beli ağrıdı.
0: Şimdi ben geldim Serpil'e misafirliğe. Serpil mutfakta bana yemek hazırlıyor. Hiç öyle bir şey olmadı. 2018'den beri tanıyorum kendisini. Hiç öyle bir şey olmadı. Şimdi
1: ben şimdi çekeyim bunları, keseyim.
0: Ama bugün nasip oldu. Kendisi bana yapıyor. Ne yapıyorsun Serpil'im?
1: Yok yok, ben sana hiç şey olmadı ya, olmayacak.
0: Kapısının önünde kanal... Söyleyemedim, dilim dönmedi.
1: Şimdi Rabbim, Rabbim izin vermedi.
0: Ondan sonra hiç gitmek nasip ol. Ay. Bak bak ya, sen Nermin Öztürk'le uğraşırsan olacağı bu.
1: Ayol ne dedim, şurada kendi kendime sıkıyorum.
0: Şimdi sıkma poşetiyle güzel güzel üstüne ponçikler yapıyoruz. Diğer tarafta patates püreli efsane tavuğumuz. Ay börek. Ters çevireceğiz. Korktum şimdi bak. Tersi nasıl çevireceğiz Serpil?
1: Çevirmemeli miyiz ki?
0: Mememeli miyiz ki?
1: Mememeliyiz gibi hissettim.
0: Her şey dakikalar içerisinde oluşacak zaten.
1: Kontrol benden çıktı.
0: Çevirmemeliyiz. Meliyiz. Çevirmeliyiz mi, çevirmemeliyiz mi?
1: Kontrol artık benden çıktı.
0: Bu iki benim tanesi ne için? Hı? Şöyle.
1: Şimdi bakacağız. Kime ne veriyoruz?
0: Şuna bence ben kurabiyeleri koyayım.
1: Ben buraya açılayım mı böyle?
0: Açıl. Sere serpe yayıl. Geliyorum ben de.
1: Tamam.
0: Şu kurabiyelerin en güzel yanı çok uzun süre saklayabiliyor olmanız. Gerçekten söylüyorum.
1: Kıyamıyorsun, evinde harika kavanozların var, vermiyorsun bize.
0: Her şeyimi sen aldın. Haftaya misafir gelecek, bir tane sunum böyle şık tabağım.
1: Hasbinallah.
0: Her şeyimi sen aldın.
1: Yok ya, Allah yok eder.
0: Yok, gel gel bak. Baktım. Aa, dün.
1: Geçenlerde
0: gidip sunum tabağı
1: gördüm.
0: Almam lazım.
1: Mutfak.
0: Hiçbir şeyim yok.
1: Üstüne yıkılıyor. Yeminle üstüne yıkılıyor.
0: Hayır ama yok. Büyük servisliklerim hep burada.
1: Ayol iki tane gümüşünü aldık ya.
0: Alacağım, geleceğim buraya. Alacağım böyle bir günlüğüne, götüreceğim.
1: Yok yok, al götür, daha istemezdik. Ben gider alırım kendime.
0: Hı-hı.
1: İnsan verdiğini geri mi al? Yani insan verdiğini geri alır mı?
0: Senden alayım o zaman. Borç.
1: O ayrı. Benden gel al. Vereyim. İstediğini vereyim.
0: Ha.
1: Gelmiş stüdyomuza, vermiş.
0: Ama yani şimdi misafir gelecek.
1: Şimdi içime biri kaçsın.
0: Hem de dedim. Ağır misafir gelecek. Heyecanlandım ben de yani. Sen de beni anlarsın ki. Aha. Çok zor işler onlar. Ben sana sorarım zamanı.
1: Berber Özlem, bir daha da isteme. Hı-hı. Lazım olursa benden alırsın.
0: İsteme dediği iki gün sonra. Nermin, bundan var mıydı sende?
1: Bende olmazsa sana şey yapıyoruz. Önce benim ekip arkadaşım bana yazıyor. Serpil Hanım, bundan sizde var mı diye.
0: Öyle mi diyor?
1: Evet.
0: Çok zarif bir ekip arkadaşım var.
1: Bakıyor ki bende yok. Ne yapsın kız?
0: Ay. Nermin'e yazsın.
1: Kime yazacağız? Aktüelin mutfağı mı bu? Nermin nefes mutfağı. İçime biri kaçtı.
0: Fark ettim, fark ettim.
1: Bercan hocam.
0: Gereksiz biri.
1: Boş ver.
0: Şöyle.
1: Miras kaldı.
0: Vallahi. Bakar mısınız ya? Bazı şeylerde hep diyorum ya, zarafetin ve sunumun en güzel rengini hazırlamak aslında çok kolay. Sadece birazcık daha özveri ve hassasiyet. Sunum sofralarında renk efendim.
1: Sen oraya mı konuşlandık? Bu tarafa gelmeyecek miyiz? Ben buraya geleceğiz diye şey yaptım.
0: Burada. Orada gelebilirim. Sıkıntı.
1: Tamam, ben burayı alayım ki...
0: Yok, bence orada tepki duyuyorum. Çok.
1: Yalan. Hı. Yapacak mıyız onu illa da?
0: İzleyicim bizi takip etsin Serpil birazdan.
1: Vallahi takip et. Benden söylemesin. Reklam arasında dağları taşları.
0: Onun için de incirleri şey yapalım mı? Çikolataların zeminlerini.
1: Ha, çalışmasını yapayım ben.
0: Gel.
1: Onda mı yapalım? Şeye,
0: evet evet.
1: Zemine koyayım, daha soğuk olur, rahat olur.
0: Öyle mi yapalım? Tamam. Hı. Pişirme kağıdımız?
1: Mı? Pişirme kağıdımız?
0: Yok.
1: Olur mu?
0: Nerede,
1: yok olmaz.
0: Var mı?
1: Nerede? Yok yok ya.
0: Çünkü pişirme kağıtsız olmaz. Şimdi incirler fırından çıkacak.

0: Burada çok güzel bir teknik var. Hemen onu sizlerle paylaşmak istiyorum. O kısmı da görmenizi istiyorum. Böreği direkt tepsinin içerisine çevireceğiz. Onu arada yakalayacaksınız efendim. Aslında sunumlarımız bitti. Sadece fırındaki kurabiyelerimiz kaldı. Fırındaki kurabiyelerimize bir göz atalım birlikte. Nasıl bir kurabiye yaptık? Sadece içerisine efendim yumurta akı, ceviz ve rondodan geçirdiğimiz incirleri kullandık. Önceden ısıttığımız fırına verdik. Birazcık daha pembeleşirken ve mari usulü erittiğimiz çikolatayı başlayabiliriz.
1: Ama şey, o sıcak olacak ya, ben şey mi olayım biraz daha diyorsun?
0: Evet, bu soğuk olsun ki üstüne koyacağız ya. Rahat yaysın.
1: Ama küçük yapmam lazım. Üstüne de kullanacağım.
0: Küçük?
1: Kesmem lazım. Üstüne de çizgileri yapacağım ya. İdareyi kullan.
0: Çok güzel oldu ama.
1: Hayır.
0: Ağzına getir.
1: Şimdi biraz yaysana çok. Yiyecek şeylerini, çizgilerini. Maşallah.
0: Geçecek sen merak etme hayatım. Çok var.
1: Taşı bir şey olmaz. Öyle kalmayacağı için.
0: Ziyan bence olmasın. Yeter. Ziyan olmasın.
1: Olmayacak, daha üstü var.
0: Ağzımıza layık olsun.
1: Ki yeter.
0: Of. Bu yayılıyor zaten. O kadar güzel az olmuş ki.
1: Şey yap ki zaten dediğin gibi yayılacak. Ben hemen şeyleri sayıp geliyorum. 2, 4, 5, 10,
0: say bana.
1: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ay 25 tane var.
0: Yetmeyecek.
1: Söyledim.
0: Ama yine yetmez ki. Az
1: yeter. Az. Senin kaç oldu? 2, 4, 5, 15.yi daha yap. 14.
0: Yok.
1: Evet. Yok diye otomatik ya.
0: Çikolatalı olsun. Serpilin.
1: Üstüne de gezdireceğim. O yüzden bol olacak zaten.
0: Bakın çok güzel bir kıvamı var. Bunu bir de hemen böyle fırına attığınızda çok güzel olacak.
1: Baktım. Baksana. Ben göreceğim. Çevirecek.
0: Ben göreceğim. Evet. Fırından getirip koysak olmaz değil mi şimdi Serpil? Daha biraz bekleyeceğiz.
1: Yani.
0: Efendim ne yapacağız biliyor musun? Fırından çıkaracağız. Sadece ortasına bırakacağız kurabiyeyi.
1: Sonra da çizgiler.
0: Üstüne de çizgiler yapacağız. Çok bir şey yok. O yüzden ama görseli masada yakalamanızı istiyoruz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
4: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
5: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
6: Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
7: Hoş geldiniz.
6: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
8: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
9: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
6: Ya.
10: İnanamıyorum.
11: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
8: Lezzeti, o kıvamı.
11: Taneleri çok güzeldi.
3: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
9: Çorba kaldı mı?
6: Yine yaparım.
2: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
12: Bu salı Kopta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
13: Bu tatlı aşmış.
14: Kırmızı.
15: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
16: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. BİM.

0: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
1: Bellona, Bellona.
2: Arabası termikler geldi.
3: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
4: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
5: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
6: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
7: Medya Markt App'inden. Çünkü Medya Markt App'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club puan kazanmak için sen de şimdi Medya Markt App'i indir.
8: Carrefour'dan taze fırsat. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş, avokado 39 lira 90 kuruş.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
10: Ben macera aramıyorum.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir. Bankam, bank, kartım Hadi.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
6: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
7: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Metin Cangal.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
10: O fiyata gider.
9: Akıl verenlere karşı tek başına.
11: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek...

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
2: Dene, sana da çıkar.
1: Denemesi bedava. Üç kalp bir arada. Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
3: Hangisini deniyorsunuz?
4: Acı.
5: Acı.
6: Popeyes.
1: Yeah. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
7: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki de

fiyatları, evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
9: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
10: Metro yine tıklım tıklım.
11: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
12: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
13: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
14: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
13: O zaman

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
2: Akses'in 25. yılı için ilk Akses kızı kutuplardadır.
3: Dondon.
2: Kampanyayı duyunca buzullar çatlar. İlk Akses kızı ayıyla kalır. Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Pardon. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
4: Akses 25 yaşında.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap.
5: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
7: Bu salı KOP'ta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
8: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
9: Le Temp İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
10: Musullu küçük ev aletleri.
11: Alanda, satanda.
12: Evet efendim, harika salatamız tavuğuyla birlikte. Yan tarafta baharatlı efsane kurabiyemiz. Hemen yan tarafta baklava yufkasından çiçil peyniri ve kaşar peyniriyle hazırlanmış efsane görselimiz. Mantarlı kültür mantarıyla hazırlanmış, pardon, istiridye mantarıyla hazırlanmış soğan turşulu güzel bir lezzet. Yan tarafta yaprak poğaçamız kıymetli izleyenler. Ve tabii ki burada da bir çikolatamız var ki donmak için dolapta yerini alması gerekiyor. Bunu yarın inşallah sunumunu sizlerle paylaşırız. Zeminde çikolata, üstünde incir topları ve üstünde yine çikolatayla buluşan eşsiz görseliyle ekranı renklendirdik. Nasıl buldunuz bilmiyorum ama gerçekten çok şu böreğin akan kaşar peynirlerini yakından görmenizi istiyorum. Yani şunun görseli, sunumu her şeyi anlatıyor. Muhakkak bunlardan yiyeceğiz Serpil'im, yani yapışır. Muhakkak yiyeceğiz ama yani.
3: Sanatçını anlatmaya çalışmıştım.
12: Sanatçı burada diyor ki ben sağlıklıyım, çok tatlıyım, çikolatayım, kahvenin yanına, çayın yanına eşlikçiyim. Kalplere sıcacık, mutluluk hormonunu coşturan bir sanat eseriyim diyor.
3: Evet, sanatçı böyle dedi. Biz dolaba koyalım.
12: Hele şu kurabiyeye bakar mısınız efendim? İç dokusuyla poğaçaya. O üstündeki çentikleriyle de poğaça da gayet böyle sandviç olmak için sanki hazırlanmış. İçine böyle birkaç tane çeri domates, ondan sonra labne peyniri, kaşar peynir. Allah'ım! İsterseniz tulum peyniri. Ay, istiridye mantarımız da çok güzel. Yanındaki soğanıyla, mayoneziyle, üstündeki isotuyla. Allah'ım, yani şimdi sen olsan bir gün masasında neyden başlarsın önce?
3: Ben salatayla başlarım.
12: Salata şart. Ben
3: ama istiridyeyle başlarım.
12: Ha, istiridyeyi bir denerim
3: onunla
12: diyorsun.
3: Onunla bir başlarım.
12: Denerim diyorsun, tamam.
3: Sonra börek, poğaça ve tatlı
12: tabii,
3: kurabiye.
12: Salatanın yanına ben poğaça alırım. Hani ekmek niyetine.
3: Ben börek de alırım.
12: Kurabiye en sonunda böyle çayın yanına kalır. Ama börek tabii poğaçadan sonra gelmesi gerekir.
3: Çayla tatlıyı kaktırırız.
12: Tatlıyla da çayla da tatlı gider. Vallahi ekran başındaki kıymetli izleyicilerim, şunu söylemek istiyorum. Hem ev ekonomisine gerçekten sarsmayacak, hem de herkesin evinde, herkesin yapabileceği malzemelerle hazırlayacağımız görsel bir şölen sunduk bugün sizlere. Ne diyorduk? Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Bir huzurlu sofranın çatısı altında birleşiyorsanız dünyanın en şanslı insanı sizsiniz. Bunu unutmayın. Yarın yine aynı saatte Beyaz TV ekranlarında 11'de sizlerle görüşmek dileğiyle. Şimdilik Allah'a emanet olun. Yarın beraberiz.

0: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
1: bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Tuyan annesini öldürmekten müebbet hapis cezası aldı. Sultan karardan sonra stüdyoya geldi.
1: Sen nasılsın? Senin keyfin iyi mi?
2: Daha iyiyim. Yani gerçekten Hasan hocamızın da dediği gibi adaletin yerini bulmuş olması beni de hem vicdanen hem de gönülden olarak o kadar rahatlattı ki size asla...

0: tarif edemem, anlatamam yani.
1: Peki sen ne bekliyordun bu davadan ve senin için ne olmuş oldu?
0: Adaletin gerçekleşeceğini biliyordum. Hı hı. İlk günden beri her zaman dedim, savcılarımıza, hakimlerimize güvenelim. Hep de güvendim. Sonuçta bizi yanıltmadı.
2: Öncelikle üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanılan bir kazadır. Annemin düşme anını görmedim. Görmüş olsaydım tutardım. Bizim annemle tartışmalarımız olsa bile biz anne kızdık. Ben en yakın arkadaşımı kaybettim. Bugün burada sanık sıfatıyla bulunsam da ben mağdurum. İftiraya uğradım. Bu iftirayı anlamlandıramıyorum. Sultan'a kötü günlerinde destek oldum. Benim katil olduğumu görmüşse neden olay anında hiçbir şey söylemedi? Neden olay anında benimle aynı ifadeyi verdi? Ben katil olan birinin yanında 3,5 ay duramam. Bütün bu iftira Ferdi Aydın tarafından etkilenildiği için atıldığını düşünüyorum. Tanıklar korktukları için bu şekilde ifade vermişlerdir.
1: Sen korktuğun için mi Tuğyan'a onun deyimiyle iftira attın?
0: Birincisi savunmalarında dikkatimi çeken şey sürekli işte neden Ferdi Aydın'a? Ben Ferdi Aydın'a bir itirafta bulunmadım. Ben doğruları Ferdi Aydın'a anlatmadım. Ben doğruları kolluk kuvvetlerimize ve savcılarımıza kendimi güvenli hissettiğim anda anlattım. Yani benim gidip doğruları anlattığım kişi Ferdi Aydın ya da başka, hı-hı, birisi değildi. Kolluk kuvvetlerimiz ve savcılarımızdı.
1: Peki onların iddiasıyla Ferdi Aydın ya da başka biri seni korkuttu, o yüzden bu şekilde ifade vermiş olabilir misin?
0: Hayır.
1: Onun söylediği gibi bir şey yok.
0: Hayır.
3: Tuğyan iftira dedi. Sultan hakkındaki iddialara cevap verdi. Aylarca Tuğyan için yalan söyleyen Sultan ilk kez duyduğumuz açıklamalarda bulundu.
1: Hiç Tuğyan'ın ses kaydını aldın mı?
0: Evet aldım.
1: Tuğyan'ın ses kaydında ne var?
0: Bir gün beni aradı. Yanında insanlar var ve ağlıyor. Bilinçli yapılan bir ağlama olduğunun çok farkındayım. Ben de öyle olunca telefonumdan video kayıt başlattım. Ağlıyor, ben annemi çok özledim falan diyor. Ben de diyorum ki yapmasaydın o zaman, neden yaptın böyle bir şey diyorum. O da sessiz kalıyor. Zaten sessiz kalmak da bir ikrar değil midir? Sonra ya dedim seninle daha fazla konuşmayacağım dedim. Yüzüne kapattım telefonu, kaydı sonlandırdım.
3: Sultan Tuğyan'ın cinayeti kabul ettiği konuşmasını kaydettiğini söyledi. Ses kaydının akıbeti herkesi şaşırttı.
0: Ancak şöyle bir durum yaşandı. Bu kayıt sonrasında benim telefonumda çıkmadı. Ve sonra ben yine bir takım kişilerden öğrendim ki Tuğyan birilerinin yanında, ya Sultan'ın telefonunda çok fazla ses kaydı var, benim bunları silmem gerekiyor demiş.
1: Senin telefonundan mı sildi?
0: Büyük ihtimalle yani ben...
4: Nasıl silmiştir senin telefonunu?
0: Şimdi telefonum duruyor.
1: Evet.
0: Atıyorum lavaboya gidiyorum.
1: Biliyor mu şifresini?
0: Tuğyan benim telefonlarımın şifresini bilmediği zaman bana sürekli laf söylüyordu. Ne bu telefonun şifresi? Kimle konuştun? Benim insanlarla konuştuğum dakikalara bakıp...
1: Niye sevgilisi misin canım? Ona ne senin telefon şifresi?
0: Olaydan sonra, öncesinde böyle bir şey yoktu.
1: Diğer ses verdiklerini nasıl silmedi diğerlerini?
0: Diğerleri çünkü onun aleyhine olan şeyler değil yani.
1: Var ya, Burça ile konuştun ya.
0: Onu belki de görememiştir. Çünkü telefonumda o kadar çok ses kaydı var ki. Onlar hep ses kaydı olarak alıyordum. Sadece o konuşmaya gözükmesi için video kayıt olarak çekmiştim.
1: O video kaydı silmiş yani.
0: Telefonumdan çıkmadı ve ben bunun telefonumdan çıkmamasına şok oldum.
3: Mahkeme Tuğyan'ın Malkate'yi açalım sözünü delil kabul etti. Sultan o geceye

0: Şimdi Malkata'yı açalım öyle oynasın diyor. Yani annesinin odaya girerek oynamasını planlıyor. Nasıl oldu, bir anlatır mısın?
1: Ya şöyle, o gece zaten çeşit çeşit birçok şarkı açıldı. Hani çok farklı şeylerden çok farklı şarkılar açıldı.

0: Hatta Gülen'in hiç sevmediği bir müzik şekli de, şarkı şekli de açıldı bir ara. Hatta Gülen de onlara da eşlik etti. Hatta Çiğdem ablayla konuşuyorlardı o sırada. Dedi ki, Çiğdem abla ki siz ne dinliyorsunuz ya hani falan yaptı böyle. Abla dedi, anneme baksana dedi, bu şarkıları bile dinliyor şu anda dedi, güldü. Hı hı. Ben de o yüzden hani o şarkıları da açtırınca, bir de bu Malkata da benim gerçekten hiç bilmediğim bir şarkı, hayatımda ilk defa o gece duyduğum bir şarkı. Sonra bana onu aç dedi, ben de onu açtım.
1: Yani, diğer yani şarkını... Güllü Hanım banyoya girdiğinde sana onu aç diyor. Evet. Malkata'dan önce o odada ne yapıyordunuz?
0: Yani tulumba çalıyordu. Yine eğleniyordu kendi halinde.
1: Güllü için içeride miydi?
0: O salondaydı o sırada.
1: Yani Güllü ile beraber oynamıyordunuz. Peki o zaman neden Güllü'nün oynamasını planladı?
0: Yani planladınız diye bir şey yok da.
1: Planladı.
0: Ha, bilmiyorum yani. O konu hakkında hiçbir fikrim yok. Bana aç dedi. Ben de açtım.
2: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
3: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedi.
4: Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.

0: Beypiliç. Sofranızı taçlandıran lezzetler.
1: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
2: Hadi gelsenize.
3: Dede hadi gel.
2: Yok sen git.
4: Ben cam petliyim, bilmiyor musun? Bana hava hoş.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
5: Metro yine tıklım tıklım.
6: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
7: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
8: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
1: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
9: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
10: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
11: Bayer'den.
12: Temiz bir evde olduğunu hissetmek harika. Yeni Vileda H2 Pro'nun temiz ve kirli suyu ayıran çift hazneli sistemiyle tanışın. Temiz suyu püskürtün, silin ve kiri tamamen hazneye hapsedin. Kir kovada, temizlik evinizde kalsın. Yeni H2 Pro. Vileda'dan.
13: Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
14: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
13: O sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
15: Bu salı Kop'ta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
16: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
17: O fiyatı.
16: Akıl verenlere karşı tek başına.
18: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefirle.

0: etmek. İçim kefirle hayatı dolu tarafından bak.
1: Damla önce çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Merhaba fıstıklar, geldi.
5: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
6: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
7: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
10: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
11: Bellona, Bellona.
12: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygulamayı indir. Bankam, o isim ne var ne yoka geri dönüyor. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
1: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
13: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
14: Dene, sana da çıkar.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
4: Bellona, Bellona.
5: Damla?
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Bu tavuk aşmış.
14: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
15: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, taş pınar. Eviniz için her şey var. Taş pınar.
16: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
17: Sen seversin diye aldım.
16: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
18: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
19: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
18: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
20: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
21: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI, AI.
22: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
23: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel bebeği. Letam, İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
24: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
25: Türkiye'nin konuştuğu cinayet.
26: Tuğya annesini kalçasının altından kaldırarak aşağı mı attı?
27: Evet.
25: Güllü düştüğünde yanında iki kişi vardı. Tuğya tutuklandı. Sultan'a iftiracı dedi.
28: Yaşanılan bir kazadır. İftiraya uğradım.
27: Masum olanı. Ben ne gördüysem onu söylüyorum.
25: Sultan, tanığım, korktuğum için sustum dedi. Kamuoyu inanmadı.
26: Senin susmanı nasıl garantiledi?
27: Tehdit ve baskı altındaydım. Vicdansız olduğunu düşünüyorum.
25: Bilirkişi raporuyla ifadesi çelişti.
29: Birbirini tutmuyor.
26: Neden uzaklaştırarak söylesin?
25: Cinayet davası ile ilgili tüm detaylar.
27: Hala etkilerini üstünden atamıyorum.
25: Az sonra...
30: Merhabalar efendim. Nasılsınız? Evet.

0: Güzel bir gün olsun herkese. Keyfiniz iyi olsun inşallah. Sen bugün kazak giymişsin Sultan herhalde.
1: Çok eleştirildim ya.
0: Çok eleştirildiği için kalın kışlıkları çıkardı Sultan. Değil mi hocam? Dün çok eleştiri aldı kıyafetinden dolayı. Aslında tam atletti ama o da ne yapalım. Siz nasılsınız hocalarım? İyi misiniz? Keyfiniz iyi mi? Çok keyfiniz iyi mi? Mutlu musunuz?
2: Vallahi Hasan Hoca yanımda ben mutluyum.
0: Siz Hasan Hoca, siz zaten Hakan hocamız çok olumlu. Yanında kim olsa Hasan Hoca, başkası da mutluyum diyor.
3: Canım adam benle mutlu olduğunu söylüyor. Ne var bunda?
0: Bilmiyorum. Hayret, buna pek inanmak istemedim. Yok yok. Hakan hocamız olumlu. Biliyorsunuz hani kişilik analizi bakımından Hasan hocamız çok iyi bu arada. Yanlış anlaşılmasın.
3: Ama diyor. Ama diye ekleyecek. Bak, gördün
0: Hakan
3: mi? Ama
0: hocamız dedi. Daha böyle bak, olumlu, güler yüzlü, güleç biri. Siz daha
3: gülüyorum,
0: böyle disiplinli.
3: Gülüyorum, şu an gülerken konuşuyorum.
0: Ama gülmeniz bile gülmüyor gibi. Değil mi? Ama o ciddiyet de bazen lazım. Hakan hocamız da gülmese bile gülüyor gibi. İşte bu kişilik farkıyla.
3: Ama mesleki, mesleki bir şey tabii. De var
0: şimdi
3: ama.
0: Hakan, Hasan hocamız da isimleri de ne kadar benziyor. Bir K ile S yani insan karıştırıyor. İşte. Hasan hocamız da tabii çok ciddi davalar alıp hep ilgilendiği için de maşallah. O da yüzüne ciddiyet yansıyor. Siz nasılsınız? Sizin mizacınızı da öğrenelim Erol Bey.
4: Siz bir analiz edin.
0: Sizi anlayamadım. Yok yok, siz de disiplinlisiniz. Daha babacan bir tavrınız var. Öyle daha biliyorum. Belki çocuklarınıza karşı da babacansınızdır.
4: Evet evet.
0: Sanki öyle gibi. Öyle bir analiz yaptım. Sultan seni hiç anlayamadı. Yok yok. Sultan sen nasıl bir kişiliğin var?
1: Ben gördüğünüz gibi bir kişiliğim
3: göremiyoruz
1: var.
3: Göremiyoruz kızım. Tam göremiyoruz yani.
1: Sakin bir insanım ben genel olarak ya.
0: Genelde sakinsin.
1: Evet. Tabii ara ara benim de yükseldiğim durumlar oluyor ama ben de insanım yani.
0: Neye kızarsın sen Sultan?
1: Ben neye kızarım? Kişiliğime hakaret edilmesine çok sinirlenirim. Yani eleştiri başka bir şey. Hakaret Hı-hı. çok başka bir şey. Bana hakaret edilmesine, haksızlık edilmesine, onlara biraz sinirleniyorum. Hı-hı. O zamanlarda yükseliyorum.
0: Birinin annesini öldürmesine?
1: Tabii ki de. Tabii Hı-hı. ki de yani. Bu zaten asla görmek istemeyeceğim, şahit olmak istemeyeceğim bir şeydi. Hı-hı. Hiçbir zaman görmek, kimsenin asla görüp şahit olmak istemeyeceği Hı-hı. bir şey.
0: Onu o, neden sordum Sultan biliyor musun? Çünkü herkes şimdi eleştiriyor ya, yanında annesini atan bir kız oldu ve Sultan tepki göstermedi diye. O yüzden soruyorum, neye tepki gösterirsin diye.
1: Ama benim tepkilerim normalde de çok yüksek tepkiler değil ki. Daha çok böyle ben tartışma kavga esnasında da böyle aşırı yüksek tepkiler verebilen bir insan değilim zaten. Hı-hı. Yani yükseldiğim durumlarda bile sakinliğimi koruyarak daha çok ağlarım.
2: Hı-hı. Ama anlık tepkiler önemli. Anlık tepkiyi soruyor Esra Hanım. Yani o tartışma bir süreç içerisinde ama anlık mesela birden böyle bir hareket yaptığımızda ya da birisi bir şey yaptığında nasıl bir tepki veriyorsun? Normal insani olarak aymay diyorsun tabii ki ama onu soruyor. Anlık
1: onlar
2: olarak nasıl
1: sakin
2: böyle?
1: Sakin işte, onlarda da sakinim. Zaten çok yavaş da hareket ederim normal yaşantımda da. Bu benim biraz yaşayış biçimim de yavaş, sakin. Hı-hı. Öyle yani.
0: Daha sessiz, sakin.
1: Hatta konuşmamla çok dalga geçiyorlar işte, çok yavaş konuştuğum için ama hep böyle konuşuyorum. Günlük hayatımda da böyle konuşuyorum.
5: Hatta ben bazen Sultan'a derim, Sultan bir ikinci vitese tak artık, çok yavaş
0: konuşuyorsun. Neyi dediniz, duyamadım Erol Bey.
3: Bir ikinci vitese tak derim yani, çok yavaş konuşuyorsun Sultan.
0: Çok yavaş konuşuyorsun değil mi? Evet. Peki ama sanki Tuğyan ceza alınca, müebbet hapis cezası, seni sanki daha rahatlamış gördüm ben, öyle mi?
1: Tabii ki de yani sonuçta bu gerçeği çıkmasaydı, ben bunları anlatamasaydım ömür boyu vicdanıma ve merhametime esir kalacaktım. Hı hı. Artık bundan kurtuldum, artık vicdanıma ve merhametime esir değilim yani. Hı hı.
0: Vicdanen rahat olduğunu hissediyorsun. Evet. Sanırım onu da bir hazırlasanız da, Tuğya'nın avukatı Merve Hanım bugün bir programa bağlanmış ve özellikle seni çok fazla suçluyor. Ve diyor ki mutlaka hani Sultan bunun vicdan azabını çekecek hayatı boyunca.
1: Hayır, aksine ben bunu söylediğimden beri tam aksine vicdanım o kadar rahatladı ki, o kadar rahatladı. Yani gerçek, şunu demek istiyorum burada, gerçekleri anlatmadığım zaman iyi bir sultan var, güzel bir sultan var. Gerçekleri anlattıktan sonra yalancı, kötü, iftiracı bir sultan.

0: Tam
1: Hı
0: var.
1: hı. Ama ben gerçekleri anlattım. O
0: Evet.
1: yüzden de içim rahat diye de
0: Çok rahat.
1: Merve Hanım'a söylüyorsun
0: Evet.
1: aslında.
0: Evet,
1: Peki
0: kesinlikle.
1: Merve Hanım, gerçekten ben şunu merak ediyorum. Siz avukat olduğunuzda soracağım, size sorayım. Merve Hanım gerçekten sizce Tuğya'nın masumiyetine inanıyor mu? Merak ediyorum.
2: Yani inanıp inanmamasından ziyade çok ciddi anlamda masum olduğu noktasında savunmalar ileri sürüyor. Hatta o dönemde Merve Hanım sadece Tuğya'nın avukatı değildi. Sultan'ın avukatıydı.
1: Evet.
2: Bircan'ın avukatıydı. Kervan'ın avukatıydı. Dolayısıyla daha sonra dosyanın en önemli tanıklarından olan 3 kişinin de avukatlığını yaptı. Bu aslında hukuk tekniği açısından sakıncalıdır. Daha sonra da sizin kendi o zaman şüpheli olmadığınız dönemlerdeki mesajlarınızla ilgili de kendi aranızdaki yazışmalarından da bahsetti. Yani Merve Hanım tabii ki masumiyetine inanıyor mu inanmıyor mu iş dünyasında bilemem ama masum olduğu noktasında ciddi anlamda hararetli bir savunma yaptı daha doğrusu.
1: Evet, daha da devam edeceğini
2: Devam etti tabii.
1: söylüyor. Şimdi Sultan, sana birazdan soru soracağım ama herkes tabii ki şunu da merak ediyor. Bir kız evladı nereden nereye geldi de annesini öldürecek duruma geldi? Şimdi tabii bazen bununla ilgili sosyal medyada karşıma açıklamalar çıkıyor. Bazıları çok mantıksız. Yok işte anne sevmedi de öyle. Şimdi o kadar doğru anlatmamız lazım ki bu sefer her yanlış davranan annesi çocuğu katil olacak da öldürecek. Yani anlamakla tabii ki herkesi anlamalıyız. Anlamamız şuradan önemli. Anlayacağız ki bir şekilde yol gösterip hani bu doğrultuda gitmemek için ne yapılmalı diye yön göstermek için. Ama şimdi biz Tuğya'nı anlattığımızda Tuğya'nın ne davranışa maruz kalırsa kalsın annesini öldürmesi için bir bahanesi olamaz yani. Bunu geçelim öncelikle. Ama karşıma çıkan bir video var ve beni çok etkilemişti. Sizlere de o videoyu bir izletmek istiyorum. Bir izleyelim.
3: Alo.
4: Merhabalar.
5: Oh, kurban olurum.
3: Merhaba.
4: Evet. Tuğyan,
3: Annem.
4: değil mi? Kızın, değil
3: Kızım.
4: mi? Canım merhaba, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Şeyban teyze.
6: Canım benim, neler söyleyeceksin annene bakalım. Annenin en çok sevdiğin özelliği ne? Bize bunu söyle.
3: Yani annemin her şeyini seviyoruz. Onunla yani her yönden gurur duyuyoruz.
6: Nasıl bir anne?
5: Kurban olurum.
3: Yani nasıl anlatayım? Her şeyi tam yani.
6: Size
5: Canım.
6: çok düşkün müdür?
3: İnanılmaz düşkündür.
6: Güzel güzel yemekler, mamalar yapar mı mutfakta?
3: Süper. O konuda gerçekten çok güzel yani yemekleri.
6: Muhteşem. Temizlik yapar mı Güllü evde?
3: Annem titiz yani. Bazı yerleri böyle yapar ama pek fazla yapmaz yani. Genelde yaptırır.
6: Yaptırır. Ha, genelde yaptırır. Ne söyleyeceklerim vardır. Bak, bu bir
5: Canım.
6: hatıra. Bu bandı sana hediye edeceğim.
5: Okuldan geldiniz, okul nasıl geçti? Şimdi.
3: İyi geçti.
5: Dersler yapıldı mı?
3: Yapıldı.
5: Yemek yediniz mi? Klasik ev sorularımla. Ne yediniz?
3: Soru içerken de ya.
5: Tamam. Ne?
6: Evde yemek var mı yavrum? Sen onu söyle. Annen
5: Var.
6: gelmiş burada şarkı söylüyor ama sizin yemeğiniz var mı yavrum evde?
3: Var var. Yaptı
6: Var.
3: yemeğimizi.
6: Ne pişirmiş annen, Allah aşkına söyle. Ne pişirmiş?
3: Patlıcan yemeği yapmış.
6: Patlıcan yapmış. Başka?
3: Bir de ismi ne?
5: Mercimekli
3: Sevdiye.
5: erişte. Mercimekli
6: Mercimekli erişte yapmış.
3: Erişte. Ha işte erişte.
5: Çorba.
6: Bunların
3: Evet, bir de
6: hepsini
3: çorba.
6: görmeden mi yaptın?
5: Salata tabii.
6: Gelmeden
5: Benim
6: yaptın.
5: bir huyum var, ben sabah çok erken kalkarım. Hemen mutfağıma girerim, yemeklerimi hazırlarım. Ondan sonra bütün gün ne işim varsa rahat rahat
6: İyi,
5: yaparım.
6: gerçek bir ev kadını yani.
5: Ama
6: Vallahi
5: kesinlikle
6: bravo,
5: mutfağıma
6: bravo.
5: kesinlikle
6: Ya böyle sanatçı değil de öyle görmeyin. Biz de yapıyoruz yani
5: Yok,
6: yemeklerimizi,
5: tırnakları var.
6: işlerimizi. Tamam mı?
5: Tırnaklar bile kısa
6: Evet,
5: yukarı.
6: evet. Gerçekten
5: Yaparım.
6: öyle. Peki, yanında kim var bakalım? Sırada kim var? Yağız mı var acaba?
3: Kardeşim var.
6: Hadi bakalım, öpüyoruz seni.
3: Öpüyoruz.
6: Ben de öpüyorum.
5: Oğlum!
3: Anne.
5: Oğlum!
6: Utandı çocuk.
5: Çok utanır. Çok utanır.
3: Şirin baba. Şirin baba.
6: Canım benim, canım, bak abla diyor, ne güzel, çok sevdim ben yazdım. Canım benim, öpüyorum seni ben. Canım, canım, canım.
3: Nasılsınız?
6: İyiyim tatlım, sen nasılsın?
3: İyi, burada bir ailecek oturuyoruz. Benim ben ablam
6: benim. Ay, bıcır bıcır ailecek oturuyoruz
5: o
6: diyor.
5: Panik atakçı, böyle
6: çok
5: hızlı hızlı
6: tatlı bir şey
5: konuşuyor.
6: ama,
5: Yani
6: çok
5: o...
6: tatlı. Çok yakışıklı. Vallahi ne güzel konuşuyor böyle, bıdır bıdır bıdır. Peki, bir şey soracağım sana Yağız. Hep güzel şeyleri sorduk ya. Annenin sevmediğin bir tarafı var mı?
3: Sevmediğin bir tarafı var mı?
6: Ha, kızdırıyor mu seni bazen
3: Ya,
6: böyle?
5: Yağız'cığım, yarını düşün oğlum.
3: kızdırmaz da.
5: Oğlum yarını düşün.
3: Kızdırmaz da, o değil de.
5: Yağız, Yağız yarını düşün oğlum.
3: Tamam, yok.

0: biraz hikaye ya.
1: Evet.
0: Onun için ödülüm Neslihan küçük bir şey yapmıştı. Ödev vermişti, şiir yazacaktık.
1: Evet.
0: Oradan sen şiiri, annemin bilmediği şiiri okuyabilir miyim?
2: Aa, ah ben sana ölürüm, haberim yok.
1: Öyle bir şey.
2: Haberim yok, ölürüm ben sana annem. Oku bakayım.
1: Hadi bakalım, oku.
0: Şiirin ismi Bedel.
1: Nedir şiirin ismi?
0: Bedel.
1: Bedel.
0: Evet. Sana dokunmak çok özel olmalı. Sana dokununca insan ya kendinden geçmeli ya da sarhoş olmalı. Sana aşık olmaksa ibadet olmalı. İnsan ya tapmalı ya da ölmeli.
3: Şimdi gerçekten bunları izlemek çok acı. Yani hepimizin, birçoğumuzun hayatında çocuklarıyla küçükken yaşadığı hani sevgi dolu anılarımız var. Güllü'nün de öyle. Güllü çok çocuklarına düşkün bir anne. Birçok yerde de katıldığı yarışmalar. Yani biz bu ekrandan görebildiğimiz bir kadın. Sanatçı çünkü. Burada da çocukların ona düşkünlüğü. Hatta Tuğberk ona şiir okuyor. Tuğyan çok güzel konuşuyor. Ne kadar güzel bir anne çocuk ilişkisi. Tabii ki bu görünen de olsa sonuçta burada bir ilişki dinamiği var ve çocuklarına düşkün bir anne olduğunu, onlara yemek yaptığını, onlarla ilgilendiğini görüyoruz. Bak ağlıyor hanımlar. Değil mi? İnsan görünce ne kadar duygulanıyor. Nasıl bir ilişkin varmış senin? Nasıl bir düşkünlüğün varmış? Nereden bileceksin ki o gün o programda telefonla konuştuğun, düşkün olduğun, her gün yemeklerini yaptığın, işte ihtiyaçlarını karşıladığın, düşündüğün evlatlarından biri gelecek seni aşağı atacak. Biliyorsunuz öldüğü gün bile hatta siz çıkarken diyor ki Tuğyan'a baget al. Hani tavuk baget. Al da size hani yemek yapayım. Çok yemek yapar mıydı Güllü Hanım?
4: Tabii evde olduğu zamanlar sabahtan dediği gibi, orada da söylediği gibi mutfağa girerdi, yemeklerini yapardı. Çok da lezzetli, çok da güzel yemekler yapardı. Ki zaten annelerin elindeydi. Yemekler her zaman çok lezzetli, çok güzel oluyor. Yapıyordu yani, eviyle ilgileniyordu, evini çok seviyordu. O konuda gerçekten evi için kusursuz bir insandı. Bunu kesinlikle gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
3: Peki sen bu videoyu izlediğinde ne düşündün Sultan?
4: Her zaman hepimiz çocukken çok daha masum değil miyiz?
3: Hı hı.
4: Tabii ki de çocukken, yani çok küçük orada anladığım kadarıyla. Çocukken çok daha masum, çok daha güzel konuşan bir kız gördüm.
3: Hani Sultan, neden bunu sana soruyorum? Çünkü sen hani aslında ona sebebini, neden attın anneni dediğinde birazcık çocukluk travmalarından bahsettiği için hani, hı hı, tabii ki mutlaka annesiyle arasında negatif şeyler olsa da aslında çocuklarına düşkün de bir anne olduğu, yemeklerini düzenli yapıyor, onlarla ilgileniyor, aralarında bir bağ var ki Tuğberk bir şiir okuyor annesine. Yani hani onun yani zaten hiçbir şey sebep sayılmaz da onu ayrı tutuyorum. Yani bu nasıl, sana ne düşündürdü şimdi mesela burada izlediğinde? Aslında çocuklarına düşkün bir anne var.
4: Yine yalan söylediğini düşündürdü. Çünkü bana söylediği, onun anneannesiyle Yağız'ın da bakıcıyla büyüdüğüydü.
3: Hı hı.
4: Yani çok fazla çocukluklarında anneleriyle vakit geçirmediğini söylemişti. Onun dışında anlattığı birçok daha şey vardı ama onları dediğim gibi burada anlatmam hiç doğru olmaz.
3: Hı hı. Yani Güllü Hanım'ın ilişki hayatıyla ilgili şeyler mi?
4: Yani ilişki hayatıyla ilgili, bir takım yaşadığı zorluklarla, problemlerle ilgili.
3: Mesela ilişki dışındakileri söyleyebilirsin.
4: İlişki dışındakileri, ya zamanında babası annesini çok zor durumlara sürüklemiş. Onlardan bahsetti. O sırada yaşadıkları zorluklardan bahsetti. Yine annesinin bir takım ilişkilerinin, hatta son ilişkisi İlker Bey'in dahi annesine aslında ne kadar zarar verdiğinden bahsetti.
3: İlker Bey'le ilişkisinin mi?
4: Evet.
3: Ha, İlker Bey'le olan ilişkisi ona zarar vermiş.
4: Tabii.
3: Neden?
4: Ya maddi açıdan daha çok zararlara sürüklemiş İlker
3: Bey. İlker Bey mi?
4: Evet. Bana anlatılan bu.
3: Bak, ilk kez duyuyorum. Peki İlker Bey nasıl maddi açıdan Güllü Hanım'dan borç falan mı alıyormuş?
4: Şöyle, Gülen'le daha çok sıkıştığı zaman söylermiş.

0: İlker Bey'e. O da kendi parasını borç olarak verip tefecilerden aldığını söyleyip o şekilde bir faizle geri alıyormuş Gül anneden.
1: Yani İlker Bey tefecilerden para alarak
0: Hayır, tefecilerden almıyor. Kendi parasını veriyor ama Gül anneye tefecilerden aldım deyip çok üstüne bir faiz ekleyip o
2: geri
0: şekilde
2: alıyor.
1: Geri
0: geri
1: alıyor.
0: alırmış Gül
1: Atıyorum 1
0: anneden.
1: milyon aldıysa 1.500 geri ver diyor. Çünkü tefeciler benden o şekilde istiyor
0: Evet.
1: olarak söylüyor. Hep mi böyleymiş?
0: Yani tabii zaten İlker Bey daha Gül annenin cenazesi sırasında bir işte şarkı çıkardı. Karardan sonra bir şarkı çıkardı. Böyle biraz duygularını Gül anneyi seven şekilde göstermedi ki. Bunu o da hep söylerdi işte. Annesine zarar verdiğini düşünüyordu aslında.
1: İlker'in. Yani
0: Evet.
1: sana göre de mi öyle, İlker Bey Güllü Hanım'ı sevmiyor
0: Ya
1: muydu?
0: ben İlker Bey'i çok fazla görmedim. 2 gün falan gördüm. O yüzden herhangi bir yorum yapmam bu konuda doğru olmaz. Ben sadece onların bana anlattıklarını size
1: Peki
0: söylüyorum.
1: şarkı çıkarmasını ne olarak değerlendirdi? Hatta bizde de söyledi o şarkıyı.
0: Prim yapıyor dediler. Kendi primini yapıyor dediler. Hani Gül anneyi çok sevdiği için yapmadığını, kendini ön plana atmaya çalıştığını söylediler.
2: Tuğya
1: Peki o zaman evleneceklerdi. Yani evlenmeye karar vermişlerdi. Bundan dolayı bir rahatsızlık duyuyor muydu?
0: ya ben şöyle söyleyeyim. İlker Bey dediğim gibi 2 ya da 3 gün kalmışlardı annesiyle birlikte. Ben de işte oradaydım. Çok da fazla öyle ben bir evlilik konusunun geçtiğini duymadım, şahit olmadım. İlker Bey bu şey Gül anne bu arada evet İlker Bey'i sevdiğini söylüyordu ama ben evlilikle ilgili hiçbir konuşmaya şahit olmadım.
1: Peki bir, hatta siz yokken o gün hep ev konuşması yapıyor. Ayrı bir yaşamak için ev arıyor Güllü Hanım.
0: Onu bilmiyorum ya biz de yokmuşuz ya zaten bundan bahsedilmemişti.
1: Çünkü İlker Bey de bize, hani hatta yakınları da birlikte ev tutacaklarını, evleneceklerini söylediler. Bunu öğrenmiş olabilir mi Tuğya?
0: Bilmiyorum hiç çünkü ben evlilikle ilgili hiçbir konuşma duymadım.
1: Ben duymadım. Siz bir şey mi
2: Evet.
1: diyecektiniz Hakan Bey?
2: Bu düşünceni Tuğyan bu düşünceleri annesine anlattığında nasıl tepkiyle karşılaşıyordu? Yani tefeci olayı olsun ya da işte kullandığın ya da
0: Bunlar
2: bunun gibi. Yani annesinden kavga ediyorlar mıydı bundan dolayı acaba?
0: yok yok, bunlar çok önceden olmuş. Olaydan sonrasında hani ben hep neden yaptın sorusu ona yönelttiğimde
1: Evet.
0: ağlarken çocukluk travmalarından bahsettiğinde böyle o süreçte yaşadığı zorlukların arasında bahsetmişti bunlardan. Ben İlker Bey ile Gül annenin arasında Tuyan sormuyordu annesine o zamanlar hiçbir şey demiyordu. Normal İlker Bey ile Gül anne telefonla görüntülü konuşuyordu örnek veriyorum. Tuyan herhangi bir yorum
2: Tefeci
0: yapmıyordu, bir şey
2: olayını nereden
0: demiyordu.
2: biliyor? Nasıl biliyor Tuğyan Hanım?
0: Bunlar
2: Yani
0: çok önceden olmuş şeyler. Yani
2: peki.
0: yıllar önce bunların çocukluğunda falan.
3: Peki
1: Şimdi
3: annesinden nefret et, özür diliyorum.
1: buyurun hocam,
3: Annesinden
1: buyurun.
3: nefret etmesini gerektirecek bir neden olarak kıskançlık. Annesini kıskanıyor muydu mesela?
0: Sadece bu da değil, başka durumlar da var.
3: Mesela.
0: Ya dediğim gibi şimdi
3: Yani
0: yine.
3: annesini sevmemesinin, nefret etmesinin sebepler arasında sana söylediği veyahut da senin anladığın neler var?
0: Yine Gül annenin bir dönem bir ilaç kullandığını söyledi. Bu ilacın da çok oldukça temin edilmesi zor ve etkilerinin çok yüksek
3: Yasaklı
0: oldu
3: maddeden bahsediyoruz.
0: gibi bir ilaç. Evet. O dönem yaşadıkları zorluklardan bahsetti.
1: Ama ilaç mı yoksa
0: Yok,
1: madde mi?
0: ilaç olarak değil, daha farklı bir şekilde.
1: Ha, uyuşturucu madde
0: Evet, ama
1: kullanıyordu.
0: bir ilaç aslında.
3: Evet.
0: O dönem yaşadıkları zorluklardan bahsetti. Yine annesinin 2 tane arkadaşının o dönem hayatlarını ne kadar zora soktuklarından bahsetti.
1: Nasıl zora sokmuş?
0: Ya işte yine dediğim gibi biraz ilişki boyutuna geliyor bu durumlar. Yani o süreçler içinde hep böyle tutmuş yani dediğim gibi bana bahsettiği hep Tuya'nın annesiyle neredeyse hiç yaşamadığı anneannesiyle büyüdüğüydü. Tuğberk'in bakıcıyla büyüdüğüydü.
1: Peki Sultan o sırada şöyle mi söylüyor? Mesela bunları sana anlatıyor çünkü sen neden anneni öldürdün diye soruyorsun. Çünkü sen de annene düşkün bir kızdın. Annen vefat etti ama
0: Evet.
1: geçmişte yani annenle ilişkinde düşkündün ve sen neden anneni öldürdün dediğinde hep çocukluk travmalarını anlattı sana.
0: Evet, hep bana çocukluk
1: Yani
0: travmalarından
1: annesini nefret ettiği
0: bahsetti.
1: için mi öldürmüş? Buradan bunu mu anlamak istiyor? Yani kendince anlatmak istiyor.
0: Tabii tabii ben bunu anladım yani içinde biriktirmiş bugüne kadar.
3: Önce

0: ne anlatıyordu?
1: Annesiyle ilgili
0: Annesiyle
1: mi?
0: alakalı mesela o nefret etmesini gerektirecek olaydan sonra değil, olaydan önce ne anlatıyordu sana?
1: Olaydan önce öyle annesiyle ilgili ben dediğim gibi bana öyle çok fazla büyük bir şey anlatmadı. Ben zaten ilişkilerini, iletişimlerini görüyordum. Ben diyorum ya annesinin klip çekimine gittiğimizde annesinin ayakkabılarını giymesine yardım eden bir kız gördüm yani ben.
0: Herhalde kendisinin de sesi güzelmiş mi? Kendisini bu noktada desteklememesinden kaynaklı annesine böyle bir neden
1: Aksine
0: var mı sence?
1: Gül anne onun bir şarkı çıkarmasını çok söylüyordu ona, çok istiyordu. O diyordu ki ben istemiyorum, ne işim var, ben yapmam. Hatta son klibi çekildiğinde annesi dedi ki ya dedi bir 5 dakika dedi şöyle hani bir benim gençliğim olarak en azından dedi. Çünkü çok da benziyor Muş
2: Gençliğiniz,
1: gençliğine.
2: evet.
1: Bir 5 dakika en azından dedi. Onu da kabul etmedi.
2: Peki şimdi şöyle bir
0: Ama
2: geleyim.
0: önemli değil
2: Şimdi
0: mi?
2: annesini öldürmekle ilgili dedi ya işte annemin yaşadıkları işte şunlar sana anlatıyor ya o sırada. Sana anlatırken yani bunlar şimdi anlatılan şey çocukluk travması. Bu
1: Evet.
2: yüzden mi öldürdüm diyor.
1: Bu yüzden diye direkt olarak söylemiyorum ama ben neden dediğimde çok böyle üstüne gittiğimde ben çok ağlıyordum çünkü yani gerçekten çok ağlıyordum. Neden yaptın, niye yaptın kendimi parçalıyordum yani artık. O da o noktada bana bunları anlatmaya başlıyordu. Ben de çok zor şeyler yaşadım. Ağlıyordu, bunları söylüyordu.
2: Yani
1: Ve bazen de bunları söylerken ağlıyordu.
2: ağlayarak anlatıyor. Yani bunları yaşadım diyor.
1: Evet.
2: Peki çok açıkça soracağım. Tüm bunları düşündüğünde farklı bir yayında da sordum ama tekrar sormak istiyorum. Hem bu çocukluğunu gördün hem şimdi anlattıklarınla birlikte. Tuğyan hani gerçekten yani bir insan pişman da olsa her dakika pişman olduğunu görmezsin ama Tuğyan hiç pişman oldu mu annesini öldürdüğü için?
1: Bence zaman zaman evet çünkü ben ona şöyle bir cümle kurmuştum dedim ki kendi hayatını mahvettin dedim. Çünkü sana da bakan annendi dedim. Senin çocuğuna da bakan annendi dedim. Kendi hayatını mahvettin dedim. Hani çok söyledim bunları ona. Böyle bazen tepkisiz kalıyordu, bazen gerçekten ağlıyordu, bazen kalkıp oynuyordu, çok mutluydu. Hani
2: Kalkıp oynuyordu bazen.
1: tabii bir gün işte diyorum ya dosya kapatılacak demişler. Kalktı, oynadı, o kadar mutluydu ki eve geldi, ya benim evime geldi, benim yaşadığım eve. Bir anda böyle işte oynamaya başladı, dosya kapatılıyormuş, artık yarın son buluyormuş falan, böyle işte gitti Çınarcık'tan kendisine ev bakmış, ev tutmuş.
2: Yani
1: Çok
2: bir yanı
1: mutluydu.
2: annesinden kurtulduğu için mutluydu.
1: Bir tarafı evet.
2: Peki sana bu süreçte hiç hani şunu söylemiş olabilir. Sonuçta senin yanında yaptı bu işi. Biz nasıl emin olduğunu hala bilmiyoruz senin söylemeyeceğini. Bu süreçte sana ev teklif etti mi? Ya Sultan senin yanında yaptım. Sen de bu olaya katılmış oldun yani bir şekilde. Sen bundan sonra hiç konuşma. Ben de sana maddi destek olurum gibi.
1: Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Kesinlikle. Çünkü benim zaten ondan arkadaşlığımızın öncesinde de sonrasında da hiçbir maddi beklentim olmadı. Aksine ben ona borç para veriyordum.
2: Sen borç para
1: Tabii
2: veriyordun.
1: tabii aksine ben ona borç para veriyordum. Hatta alamadığım bir meblağ da var. Hani bahsettiler ya rapor parasını sultandan aldık vesaire diye. Ben olaydan bir süre önce Tuğyan'a borç para vermiştim.
2: Ne kadar borç verdin?
1: Onu belki şu an burada söylemek
2: Söyle
1: doğru.
2: artık onu borç verdin ne fark edecek?
1: 144 bin lira bir borç para
2: 144
1: vermiştim
2: bin borç verdin.
1: olaydan öncesinde. Sonrasında bu o raporun alınacağı dönem bana o para geri ödenecekti. Rapor alınacak diye yine ödemedi. Ben sana ödeyeceğim, ben sana ödeyeceğim. Hani diyor ya neden rapor parasını sultan verdi? Aslında ben o parayı hiç geri alamadım ki ona vereyim. Öyle bir durum
2: Yani
1: yaşandı
2: sana
1: orada.
2: ödemedi o borcunu da hiçbir
1: Hayır.
2: zaman. Peki hem sen borç veriyorsun hem sen şey yani hep sen vericisin ya. Bu kız nasıl emin oluyor bu süreçte senin konuşmayacağını?
1: Ya diyorum ya onun zihninin içine giremiyorum ki beni öncesinde ben gözlemlemiş olabileceğini ya da o an gerçekten bunu anlık yaptıysa bunu hesaba bile katmamış olabileceğini düşünüyorum.
2: Peki o dönem
1: Belki de görmediğimi bile görmeyeceğimi bile düşünmüş
2: peki
1: olabilir.
2: bu dosya kapanacak gibi olsaydı ya da dosya devam ediyor olsaydı tutuklanmadan yurt dışına gidecek miydiniz? Çünkü senin de telefonunda vizesiz yurt dışına gidilecek ülkeler aranıyor.
1: Onu da
2: Gidecek
1: şöyle
2: miydin?
1: açıklayayım size. Bu bir ses kaydı da var. Orada da fark ettiyseniz ben şey diyorum. Nasıl kaçacağını anladın mı? Hatta orada bir soru yöneltiyor. İşte Tuğyan emin misin diye ona soruluyor önce. O diyor ki evet eminim. Ben diyorum ki

0: ki bana soruyor sonra Sultan emin misin? Ben orada artık olayı geçiştirmek istiyorum ki ya işte bir 2 hafta kadar bir bakalım hani. Çünkü o an orada hayır çok çünkü birkaç kere yaptım. O ses kaydının öncesinde de çok konuşmalar var. Onları da size anlatabilirim. Ben
1: Yani o
0: dersin.
1: gidecek yurt dışına, sen kalacaksın.
0: Ben gitmem dedim. Hep ben gitmek istemediğimi söyledim. Hatta Çiğdem Hanım mahkemede o Şişli yolculuğundan bahsettiğinde de orada kavgamızın sebebi de o bir gün önceki konuşmalar. Diyorum ki yeter istemiyorum ya diyorum hani neye zorluyorsun beni? Bir bot mevzusu geçti çünkü ya dedim ben canımı sokakta mı buldum?
1: Yani siz botla Yunanistan'a falan mı
0: Ben
1: gidecektiniz?
0: kesinlikle öyle bir düşüncem yoktu. O aramaların sebebi de şu. Ben Tuya'na da sürekli böyle düşüncelerden çıkmasını söylüyordum. Diyordum ki çok tehlikeli. Bottan ve tırdan bahsediliyor sürekli. Ki o botlarda her gün haberlerde kaç tane insanın hayatını kaybettiğini görüyoruz.
1: Botla kim götürecek sizi botla alıp?
0: Serhat.
1: Serhat bu şeyin kuzeni değil mi, Gökhan'ın?
0: Tabii Serhat bu
1: Gökhan
0: konuşmanın
1: Cevher'in.
0: başında Tuya'na diyor ki ben diyor insan kaçakçısıyım. Sen burada kalmaya devam edersen diyor sizi diyor toplum baskısından tutuklayacaklar. Gel diyor ben zaten diyor bu işi yapıyorum. Kendi ellerimle diyor Bosna'ya kadar diyor botla götürürüm diyor. Bizzat diyor.
1: Serhat diyor
0: Tabii
1: bunu.
0: tabii bizzat diyor ben kendi ellerimle götüreceğim ya diyor.
1: Peki Serhat sonra ama bunu herkese deşifre etti. Bunu niye kendini deşifre etti? Ses kaydı aldı ya.
0: Konuşmanın başını almadı ki ama. O gün o 1 saat oturduğumuz 2 saat oturduğumuz bir yer değildi ki orası. Konuşmanın başı yok. Sonrasını anlatıyor. Serhat onu da canının istediği gibi anlatıyor. Bunu
1: Peki
0: Gökhan'a da
1: Tuğyan
0: sorabilirsiniz bu
1: kaçmaya
0: arada.
1: kesin kararlıydı, öyle mi?
0: Son gün değildi çünkü artık dediğim gibi o kaçış planı diye şey yaptıkları gün aslında bir gün öncesi benim evime geldi. Dediğim gibi dosya kapatılıyormuş dedi, kalktı, oynadı. Hatta bana döndü dedi ki artık dedi sen bile bu saatten sonra çıkıp Tuğyan yaptı desen hiçbir şey değişmiyormuş dedi. Artık bu dosya kapanıyormuş dedi.
1: Tuğyan dedi bunu.
0: Evet. Ertesi sabah gitti Çınarcık'tan. Ev tutmuş kendisine. Ben o süreçlerde yanında değildim. Hatta annesinin evine de gitmişler galiba.
1: Peki Sultan, şurada bir takalım. Serhat sonra sizi böyle hani sonuçta ses kaydı aldı ve savcılığa, yani emniyete teslim etti. Peki size gelip bu kadar yardımcı olacakken yurt dışına kaçmaya niye sonra böyle şey döndü yani?
0: Ben Serhat'ı hiç tanımıyordum bu arada. O gün tanıştım ben Serhat'la. O gün beraberinde götürüldüm. Asla tanımıyordum Serhat'ı. Benim Serhat'la Tuya'nın konuşmalarını gördüğüm Serhat'la Tuya'nın o kadar yakın iki arkadaşlardı ki. Serhat böyle yapıyor Tuya'na. Kankam ben seni götüreceğim sen rahat olsana. Hatta o ses kaydında hani Tuya'n Yusuf abime diyor ya bizzat işte Fransa'ya gidebiliriz, şuraya gidebiliriz, buraya gidebiliriz. Hani bu seçeneklerin hepsini Tuya'na sunan kişi Serhat'tı yani. Hatta Serhat'ın öncesinde de insan kaçakçılığından dosyası varmış. Bunu söyleyen kişi de yine Serhat kendisi.
1: Peki sonra şimdi bu arada izleyicimizi merak etti. Tuğyan'la korkuyorsa nasıl yurt dışına kaçıyordu diyorlar. Hani
0: Kaçmıyorduk o
1: onlar da
0: gün. Onu
1: kaçmıyordunuz.
0: açıklayacaktım.
1: Peki Yusuf nasıl girdi? Senin abin bu işin içine nasıl girdi?
0: Orada işte Yusuf abim beni arıyor. Ben de abimle konuşurken yine diyorum ya böyle yapıyorum. Nasıl kaçacağını anladım. Kaçacağımızı demiyorum orada farkındaysanız. Kaçacağını diyorum. Tuyan da orada işte planlarından bahsediyor. Yusuf abimin bu konuyla ilgili söylediği şeydi. Yusuf abim zaten o esnada Ferdi Aydın'la da iletişimdeymiş. Hani oradan bizden bir şeyler duyup Ferdi Aydın'a da
1: Peki Yusuf
0: söylüyormuş.
1: abim dediğin kişi ambiyane tabirle seni satmış oluyor, öyle mi?
0: Tabii, evet. Ama bunu benim kötülüğüm için yapmadığını söyledi.
1: Nasıl seni de ama Tuğyan'la birlikte işbirlikçi olarak gösterdi.
0: Evet.
1: Kötülük yapmış oluyor. Eğer sen masumsan kötülük yapmış oluyor. Neden böyle bir şey yapıyor?
0: Yani bilmiyorum. Bu konu hakkında yorum da yapmak istemiyorum.
1: Konuştun mu sonra Yusuf'la?
0: Tabii sonrasında beni aradı. Şey dedi bana hep ben kardeşimin masum olduğunu her zaman her yerde söyledim. Benim kardeşimin bilgisi olmayacağını her
1: Hayır
0: zaman
1: canım,
0: her
1: alenen
0: yerde
1: hiç de öyle
0: söyledim.
1: söylemedi. Dedi ki ikisi beni aradı, 10 milyona benim annemi öldürür müsün diye. Yani senin üvey abin mi bu?
0: Herhangi bir kan bağımız yok. Küçük yaştan beri, çocukluğumuzdan, bebekliğimizden beri ailelerimiz de
1: Ama
0: beraberlerdi.
1: seni sevmiyor
0: Birlikteydik.
1: herhalde. Öyle mi?
0: Ya bana yansıttı, beni çok sevdiğini söylüyor her zaman. Diyor ki ben her zaman her yerde kardeşimin masum olduğunu, suçsuz olduğunu söyledim
1: Ama ambiyane
0: diyor.

0: Şahane tabirle yine söyleyeyim, kötü bir söz çünkü. Seni satmış oluyor Ferdi Aydın'a.
1: Tabii
0: Çünkü
1: bana
0: seninle ses kaydı alıp Ferdi Aydın'a veriyor. Savcılığa sonuçta bu aktarılıyorsa, sonuçta senin böyle bir durum yaptığını alenen ifade etmiş oluyor. Hı.
1: 10 milyon mevzusuna gelince de yani kim benden borç alan bir insandan bahsediyoruz. Benim de 10 milyon gibi bir param yok. O 10 milyonu nereden bulup da ona verecekti zaten?
0: Hiç öyle bir konuşma olmadı mı onların aralarında?
1: Ben böyle bir konuşmaya şahit olmadım.
0: Tuğyan'da peki Yusuf'un telefonu var mıydı önceden?
1: Yoktu galiba, yoktu yoktu. Benim telefonumdan hani selamlaşırlardı, merhabalaşırlardı, hal hatır sorarlardı. Ben o dönem yeni de kaza geçirdiğim için Yusuf abim beni sık sık arayıp nasıl olduğumu soruyordu. Hatta sık sık da diyordu ki yanıma gel, ne yapıyorsun orada? Ben diyorum ki abi iyileşince gelirim, biraz kendimi toplayayım. Daha hani çok yeni. Zaten bu olay da ben kaza geçirdikten hemen bir ay sonra oldu.
0: Bu arada izleyicilerimiz hatırlasın diye o konuşmayı, hani nasıl konuşmuştu Yusuf, çünkü sonrasında kaçma planının da içindeydi. Sonra öyle bir konuşmanın olmadığını söyledi ama bu konuşma neydi bir görelim.
2: Bende çıplak videoları var, hem de çok videolar. Lütfen bunları VPN ile yayınlar mısın?
3: Aile içi mi?
2: Aile dışı, içi, her şey.
3: Ya
2: ben de değilim ama mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum.
3: Aa, şantaj.
2: Severiz.
3: Senden geldiğinde bilmeyecek mi?
2: Bana ne?
3: Benim uzun ekibim var, ekibim.
0: Şimdi burada aslında Yusuf'la yakınlarda. Bu Yusuf'la konuşma.
1: Tabii işte
0: Yusuf. Bir de arkadaşlar anladım. Öncesi Yusuf'un anlatımını bulsanıza, ben bundan bahsetmiyordum. Evet söyle Sultan.
1: Tabii Yusuf abim bunun için işte laf almak için bu şekilde konuşmalar yaptığını söyledi. Hani orada onun ne söyleyeceğini, hani ona onun gibi konuşarak aslında bazen bazı insanlardan laf almak için ya da bu bana yansıtılan, bilmiyorum.
0: Peki Tuğyan kime şantaj yapmak istiyor burada?
1: Kervan abiye.
0: Kervan'ın çıplak fotoğrafları mı vardı Tuğyan'da?
1: Tabii ben, hatta orada benim de bir sesim var ya, diyorum ya böyle fotoğrafı varmış diyorum. Hı-hı. Ben o fotoğrafı hiç görmedim. Bu bana söylenendi. Sürekli
0: sana öyle gösterdi
1: fotoğraf...
0: mi o fotoğrafı?
1: Yok, hiç görmedim. Sürekli öyle fotoğraflarının olduğunu söylüyordu.
0: O fotoğraflarla ne yapacak? Yayınlayacak mı yoksa para mı alacak Kervan'dan?
1: Yani o plan oydu. Yayınlamak, para almak.
0: Kervan'a hiç söyledi mi bunu?
1: Yok. Kervan abiye bunu söylemedi. O gün hani onun gıyabında konuşuluyor bu konuşma. Hatta o gün Serhat'la da şöyle bir plan yaptılar biz oraya gitmeden önce. Serhat Tuyan'a dedi ki alkol sipariş edeceğim dedi.
0: Evet.
1: İç dedi, Gökhan'a da içir dedi. Gökhan'dan para al dedi. Ben de hemen bunu ertesi gün Gökhan'a bak Serhat senin için böyle böyle söylüyor diye söyledim.
0: Şimdi bu kız anlattığın tabiri, annesini öldürmesini geçtim zaten. O artık korkunç bir tablo da. Ya çok kötü bir kızdan bahsediyorsun. Suç eğilimi olan bir kızdan bahsediyorsun. Psikopat bir kız. Onunla onu şantaj yap. Onunla onu tehdit et. Ve yani burada söyledikleri severiz şantajı falan. O kadar da hani şey ki. Yani suç eğilimli. Bu seni korkutmuyor muydu?
1: Ya tabii
0: çok,
1: ki
0: yani
1: de.
0: Kötü bir kızdan bahsediyor. Yani kötü. Ya bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bunu bir psikolog olarak bir önce size söylemek istiyorum. Her şey çocukluk travması değil. Bazı insanlar kötü. Maalesef kötü doğuyorlar. Yani kötülük var geninde. Yani kötü doğmuyor. Tabii bebekken yapabilecekleri, çocukken yapabilecekleri sınırlı. Ama genetik olarak bir kötülük var. Şimdi çocukluk travması falan bu anlayacaksa, ben de psikoloğum biliyorum. Ama herkesi de anlamayacağım canım. Bazıları salt kötü. Şimdi bu kızın anlattığı her şey, bu kız kötü yani. Ben şimdi tabii anlamak için bazı şeyleri mutlaka size vermek istiyorum ama bazı insanların da genetik kodlarında kötülük olduğunu, yani kötülük eşittir daha bilimsel olarak söyleyeyim, bir psikopatlık, empatisizlik, kendini düşünme, bencillik, sorumsuzluk, suç eğilimi, şiddete eğilim, bunların olduğunu unutmamak lazım. Bu çocukluk travmalarıyla açıklanabilecek bir durum değil. Lütfen özellikle Tuğyan'la ilgili çok açıklamalar görüyorum. Bu doğru bir şey değil. Çünkü siz insanlara o zaman bu şiddeti normalleştiriyorsunuz. Biz burada ne oldu, ne başına geçti, onun anlatımını, suç eğilimini yani görmek için anlatıyoruz ama hayır, bazı insanların kötü olduğunu unutmayın. Oturup da niye annesini öldürdü diye anlatımlı videolar yayınlıyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. Evet.
1: Yani o günde işte dediğim gibi Serhat'la böyle bir konuşmalar oldu. Serhat dedi ki işte alkol sipariş edeceğim dedi. Gökhan'a içir içir dedi. Gökhan'dan para al falan dedi. Böyle
0: hocam siz bir şey soracak gibi duruyorsunuz.
4: Yok
0: böyle.
4: Yok yani ben bu şeyi anlamaya çalışıyorum gerçekten. Yani bu ortamlarda kalabilmen de çok enteresan değil mi ya?
1: O an başka hiçbir çarem yok ki ama şimdi şöyle başka hiçbir çarem yok derken.
4: Yani lanet olsun deyip kaçıp gitmen gerekecek bir sürü ortam yaşamış.
0: Ferdi Bey de olabilir arada, o ses kaydı.
1: Şöyle bir şey var. Ertesi gün işte bu sesle ilgili rapor için bir yere gidilecek. Ben oraya kesinlikle gitmek istemiyorum. Bunu Çiğdem abla da çok iyi biliyor. Ama o kadar ısrar hayır gelmen gerekiyor. Yine Merve ablanın da bununla ilgili mesajları var bende. Sultancığım bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu sen farkında değilsin.
4: Yani avukatınız, o dönemki avukatınız Merve Hanım telefonlarınızı sıfırlamanız için sizi bir yere mi yönlendirdi?
1: Hayır telefonları sıfırlamak için değil.
4: Ne için yönlendirdi?
1: Kameradaki ses çözümlemeleri için bir uzman görüşü alınmaya gidildi. Ben diyorum ki hatta hani ben gelmek istemiyorum. Hani istemiyordum da gerçekten burada. Merve abla da bana diyor ki işte sen bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu farkında değilsin. Orada seni de zora sokacak bir konuşma olabilir. Gelmen lazım. Senin de dinlemen lazım. Sadece Tuyan açısından değil. Belki
4: hangi
1: de seni zor.
4: Hangi sesler bunlar?
1: Kameradaki sesler var ya bu yayınlanan. O sesler için.
0: Sultan birkaç soru daha var sormak istiyorum. Özellikle senin izleyicilerimiz duygusal olarak robot gibi bulmuşlar. Yani o kadar çok ağlayan kız... Neden şimdi mesela Güllü Hanım'ı çocuklarıyla izlerken bir tane bile hani biraz gözleri bile dolmadı diye söylüyorlar. Bunun için bir şey söylemek ister misin?
1: Tabii ki de çünkü ben bir yıldır bu sürecin içindeyim. Bir yıldır ben bunları defalarca kez izledim. Ve ben artık güçlü durmak istiyorum. Burada ağlayıp bu kadar hani ağlayarak şov yapmak istemiyorum. Açıklayarak, anlatarak, kendimi anlatarak bir şeyleri düzeltmek istiyorum. Ama burada oturup ağlasam onlara daha çok geçecekse ben burada oturup ağlayabilirim. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Güçlü durmak istiyorum artık. Çünkü beni o kadar eleştirilere saldırı haline getirdiler ki. Artık eleştiriler olayın dışından da çıktı. Benim fiziksel görünüşümü, tipimi, sesimi, kaşımı, gözümü, yüzümü, her şeyimi eleştiriyorlar artık. Ben artık bu insanların karşısında güçlü durmak istiyorum.
0: Şimdi bir tane Tuğçe Aydoğan da sormuş. Hani buna çok açıkça söyleyebileceğin şeyleri soruyorum. Acaba diyor Sultan üstüne kalır bu suç diye iftira atmış olabilir mi? Hani belirsizlik uzayınca medyada sıkıştırınca sen hani Merve Hanım'ın da hep söylediği şey. Hani iftira atmış olabilir misin Tuğyan'a?
1: Hayır. Hayır kesinlikle Tuğyan'a bir iftira atmadım. Ben ne gördüysem, ne biliyorsam sadece onları anlattım. Şu anda da sadece onları anlatmaya çalışıyorum. İnsanlara bilmiyorum dediğim şeyler de işte nasıl bilmez diye tuhaf geliyor belki ama bilmediğim şeyler hakkında yorum yapmaktan kaçınmak istiyorum. Ama bildiğim şeyleri zaten anlatıyorum.
0: Bir de Seda Emir Boğa'da demiş ki sen Kanal D'de bir programa çıktın ve o programda seninle röportaj yapmaya geldi Reyhan Hanım. Ve orada aslında hem kameralar vardı, yanında da birçok kişi vardı. Orada doğruyu söylemek, neden söylemedin?
1: Nasıl söyleyebilirim ki? Yani zaten en başından beri korkularımı anlattım yani. Ben orada kameralara doğruyu söylesem yine başıma gelecekleri bilmiyorum. Diyorum ya, biz ne zamanki artık kolluktaydık, ben artık gerçekten güvendeydim. Çünkü ayırdılar da bizi orada. Gerçekten ciddi bir ayırma oldu bu sefer. Hani bizi İstanbul'dan Yalova'ya getirirken aynı araçta dahi getirmediler.
0: Ha, bu sefer gerçekten tamamen ayırdılar. Evet, son noktayı söylüyorsun
1: tabii,
0: sen.
1: Evet. Tamamen ayrıldığımızı gördüğüm anda dedim ki evet şu anda güvendeyim. En güvenli olduğum an o andı. Demek ki dedim artık çünkü ilk başta serbestti yani herkes bir problem yoktu. Demek ki şu an dedim biz ayrıyız ve dedim artık onlar da bunun bir cinayet olduğuna kanaat getirmişler. Artık dedim ben her şeyi rahatlıkla anlatabilirim. Bundan sonra yani onu bırakıp benim başıma yani onu serbest bırakmazlardı benim başıma bir şey gelmezdi. Çünkü öncesinde bana inanmasalardı, örnek veriyorum, serbest kalırdı. Ve o zaman bana her şeyi yapabilirdi. İnanılmaması durumunda. Ama o an dedim ki, aa tamam, bunun bir cinayet olduğuna kanaat getirdim.

0: getirmişler ve artık dedim
1: Çünkü
0: güvendesin.
1: öncesinde de sen bir tek başına gittin savcılıkta, bir tek ifadeni vermiştin.
0: Kollukta, ama o zaman o dışarıdaydı. Hani onu da tuttukları bir durum yok ki. O dışarıda serbest. İşte o noktada bana inanılmazsa ne olur bu sefer o dışarıda olduğu için bana zarar verebilir.
1: Hocam o zaman Hasan hocam size sorayım. O zaman kollukta ifadesinde tuğyan yaptı deseydi sonrakinden daha mı negatif bir durum olurdu?
2: Yo, daha pozitif olurdu. Zamanında söylemiş olsaydı, eğer dediği gibi gerçekten korkusundan susmuşsa o dönem söylemiş olsaydı, tabii soruşturma o dönem daha kapsamlı olarak değerlendirilirdi. Yani daha mantıklıydı eskiden ilk başta söylemiş olması, ama şimdi şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki yani ben orada
1: Erol
2: anladım
1: Güksüz.
2: ki bu bir cinayet ve burada söyledim söyledim. Artık burada söylemek zorundayım diye hissettim.
0: Hayır, aslında tam olarak şöyle. İlk o zaman kolluğa gittiğimizde Tuğyan dışarıda. Ben
2: Anlıyorum, anlıyorum.
0: içerideyim.
2: Son
0: Bana
2: beyanından bahsediyorsun.
0: inanılmaması durumunda onu yine tutuklamayacaklar ve yine benim zarar görme olasılığım olacak. Hani inanılmaması durumunda. Ama son aldıklarında tamam, demek ki artık
2: Ama seni
0: inanmışlar.
2: de farkındaysan o dönem şüpheli sıfatıyla ev hapsine mahkum şey yaptılar. Ev hapsinde kaldın şüpheli sıfatıyla. Aynı bu suçu işlemiş, cinayet suçunu
1: Ev
2: şüpheli
1: hapsi
2: sorun.
1: ama itiraftan sonra oldu, değil
2: Tabii
1: mi?
2: itirafta, yani o itiraftan sonra, yani itirafta bulunmasına rağmen savcılık seni şüpheli sıfatıyla soruşturmanın içerisine dahil etti. İkiniz birlikte işlemişsiniz, iştirak iradesi. Bizim konuştuğumuz o bilme, biliyor muydu, niye sustu vesaire gibisinden. Yani şüpheli sıfatın gene böyle bir riski göze aldın mı? Ne itiraf ederken, söylerken
0: Tabii ki de
2: neyi göze
0: yani.
2: aldın? Yani ben kurtulur muyum, kurtulmaz mıyım, suç bana yine kalır mı
1: Siz de bir şey
2: endişesini yaşadın mı?
1: söyleyeceksiniz. Bir sultan söylesin.
0: Ya tabii ki de birçok risk vardı ortada. Bana iftira da atabilirdi. Hayır, ben yapmadım, o yaptı da diyebilirdi. Ki bugün sosyal medyada onları korumaya çalışan insanlar artık durumu şeye getirdiler. Hayır, Tuğyan suçsuz. Bunu sultan yaptı demeye
1: Kim yaptı
0: başladılar.
1: bunu? Kim dedi en çok? Çiğdem'den biliyoruz. Çiğdem mi?
0: Yok yok, sosyal medyada artık bunu yapmaya başladılar. Onu
1: E
0: koruyan bir
1: şimdi ben
0: kitle
1: açıkça
0: var.
1: bunu şu bir söylemek istiyorum. Yani şu ben kendi kişisel fikrim. Bana göre Tuğya'nın yapmayıp sultanın yapmış olması imkansız. Ne imkanlı olabilir? Senin biliyor olman imkanlı olabilir. İkinizin yapması imkanlı olabilir. Tuğya'nın tek yapması imkanlı olabilir. Ama Tuğya'nın hiç yapmadı, sultan yaptı. Bu bana göre imkansız. Sizce hocam?
2: Kesinlikle
1: Yani
2: haklısın.
1: hani diğer üç alta, diğerleri olabilir de hani Tuğya'nın hiç suçsuz olacak da yani sultan niye Güllü Hanım'ı atsın? Yani orada bir mantıksız. Ama olur da bir şeyler vaat etti, ikiniz yaptınız, o olabilir mi? Olabilir.
2: Şunu
1: O
2: sorabilir
1: hani diğeri hiç olamaz yani. Sultan tek attı da Tuğyan oradaydı, hiç ses çıkarmayacak.
3: miyim? Size bu telkini kim, yani bir fikir mi aldınız? İnanırlar bana ya da inanmazlar bana diye. Mesela şunu da eklemek istiyorum. Demin soracaktım. Mesela kaçma eğiliminde bulunulmuş ya, kendi şahsınız için demediniz, Tuğyan Hanım için dediniz. Orada üçüncü şahısın bilgisi var mı? Ya bir avukatın bilgisi var mı?
0: Ha,
3: Ya da
0: yok,
3: o anda
1: onda
3: mesela
1: yok.
3: çaresiz kaldığınızı hissettiyseniz Erol Bey'in mesela o anda ulaşabildiniz mi? Ya da Erol Bey o pozisyonda, Erol amcanız diyelim, nasıl pozisyona girdi? Yani size evet bak gitme ya da kal. Kim bu şekilde telkinde bulundu size? Ya da bulunuldu mu? Ya da
1: Cevap
3: niye
1: versin
3: sormadınız
1: hocam.
3: yani?
0: O süreçte Erol amcayla iletişim çok kuramadık bir kere sanırım
2: Ya bizim
0: telefondan.
2: iletişimimiz sadece Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne geldiklerinde ifade öncesi oldu. Onun öncesinde yani hiç bu konuda şeyimiz olmadı bizim, bir görüşmemiz olmadı.
0: Ben başka bir avukatla, yine vekaletli avukatım olan kişiyle bu görüşmeleri daha çok
3: Ya o mu
0: yaptım.
3: sana gitme dedi, etme
0: Tabii
3: dedi?
0: evet,
3: O sana.
0: yani sultan şu anda daha farklı problemler yaşayabilirsin.
1: Burç'e dedi zaten bunu,
0: Tabii sana
1: biliyoruz.
0: inanılmaması durumunda daha farklı sorunlarla karşılaşabilirsin. Bir şeyleri daha net görmek daha olumlu olur. Hatta yine o konuşmamızda da ben diyorum ki abla, ben bir kere bile o karakoldan
1: Evet, onları
0: şüpheli bir
1: istiyorum.
0: şekilde girersem ben zaten her şeyi anlatacağım diyorum. O da bana diyor ki tabii ki öyle bir durumda anlatacaksın ama şu an dur diyor yani bana. Ben de
1: Şimdi
0: karşımdaki de bir hukukçu olduğu için beni korumaya çalıştığını hala aynı şekilde düşünmek istiyorum diyeyim en azından. Düşünerek sustum.
1: hiç korumaya çalışmamış, korumaya çalışsa sana direkt itiraf et demesi lazım. Bir kere bence eğer dediğin hani şekilde ise Burcu Hanım'ın da davranışı hiç doğru bir hukuk.

0: kendi doğru değil. Ne demek annesini öldürmüş bir kızı sakla canım, şu an doğru zaman değil, sus demek. Niye adaleti, savcıları, emniyeti boşuna çalıştırıp bekletiyorsun? Size mi hizmet edecekler sadece, siz orada oturup doğru zamanı bekleyin diye? Ne kadar Yalova Emniyeti, savcılık çalıştı, avukat da orada gerçeği söyleme diyor. Bunun iyi bir tarafı olabilir mi? Hiç iyi niyetli değil. Yani Burça bunu yaptıysa tamamen bence kötü niyetli bir davranış yani. Oturup adaleti yanıltıyor. İnsanlar orada bir sürü delil toplamaya çalışıyor. İnsanları boşuna çalıştırıyorsun. Oysa yani tabii ki de delil toplamak, boşuna çalışmak değil ama gerçeği yanıltıyorsun. İşte gerçeğin doğrultusunda çalıştırtmıyorsun insanları.
1: Bana da orada yöneltilen benim de korunmaya çalıştı. Yani beni de korumaya çalıştığını söylediği için.
2: O dönemde.
0: Evet. Bir hocam bir görselimiz var. Tabii, önce onu bir şey yapalım. Çünkü izleyicimiz de merak ediyor. Elif Hanım da özellikle sormuş. Ben birçok izleyicimizin de merak ettiği bir şey var. Ben de kişisel olarak çok merak ediyorum. Bir daha önceki o gecenin birazcık öncesine gittiğimizde Güllü Hanım'ın sıklıkla bırak böyle rahatsız olduğuna dair bazı sözlerini duydum. Onu önce bir dinleteyim. Neden bu kadın sürekli yani bırak beni diyor? Yani orada bir Tuğyan onu sıkıştırıyor mu ya da ne oluyor? Bir görelim.
3: Tüm Türkiye Güllü'nün şüpheli ölümünü konuşurken bir yıldır herkes Güllü düşmeden önceki 3 dakikayı dinledi. Olaydan önceki konuşmalara sadece Esra Ezmeci ulaştı. Saat 00:52. Güllü düşmeden 24 dakika önce güvenlik kamerasına 2 defa duyulan bir ses yansıyor. Arkada müzik sesi duyulurken biri bırak diyor. Bırak diyen Güllü mü?
4: Bırak.

0: 00:52 ve evet oynanıyor, bir şarkı çalıyor ve burada sürekli Gülle Hanım bırak diyor, niye?
1: Ya şöyle şu kadarını söyleyeyim. Orada gerçekten bir kavga ortamı olsa o an, hani ciddi bir, ki orada ona zarar vermeye çalışsa bu kadar sakin bir şekilde Aytu uyan bırak, bırak
0: sakin
1: falan.
0: Sakin değil ama kızdın. Ama,
1: hayır hayır bu şekilde olmaz, onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü ben onların kavgalarını sonrasında başkalarından da dinlediğim kadarıyla onların kavgaları mahalleye duyuluyormuş, yayılıyormuş.
0: Peki niye
1: yani.
0: Bu sürekli bırak diyor kadın?
1: Ya bilmiyorum orada ama çok büyük bir olay olmadığından çok eminim.
2: Ama sen oradaydın.
1: Ama, evet evet ama hani şey olarak hani ne tam konuşmayı...
2: Tahmin etme ne gördüysen neden bıraktın?
1: Yok yok tam konuşmayı hatırlamıyorum ya. Onu demeye çalışıyorum. Tam konuşmanın içeriğini hatırlamıyorum ama büyük bir olay olmadı. Çünkü büyük bir olay olsa daha büyük bir kavga çıkardı.
0: Ne oldu? Yani sen oradasın ya, ne yapıyorsunuz o sırada? Salondasınız, ne yapıyorsunuz? 00:52. Gülle Hanım'ın düşmesine yarım saat var. Ne yapılıyor?
1: İşte müzik çalıyor, normal eğlence var orada, hiçbir şey yok. Hatta ben tam 00:00 yine o saatlerde telefonumda Instagram'da Reels kaydırıyormuşum. Gördüğüm komik bir iki Reels'ı ekran görüntüsü alıp arkadaşlarıma atmışım.
0: Peki
1: hani orada
0: o...
1: kavga olsa ben Instagram'da Reels kaydırıp
0: yani
1: onları ekran görüntüsü
0: soracağım
1: alıp arkadaşlarıma
0: o zaman.
1: Atamam.
0: Mesela salondasınız o sırada değil mi? Yoksa yatak odasında mısınız?
1: Salonda galiba.
0: Salondasınız. E peki o sırada müzik açık. Biri oynuyor mu o sırada?
1: Yani tam dakikası yapılanları hatırlamam mümkün değil ama Tuyan arada oynadı, arada oturdu. Normal hiçbir olay yoktu, onu demeye çalışıyorum değil mi? Ben tam bu saatte 2-3 tane Reels ekran görüntüsü almışım. Arkadaşlarıma
0: Gülle Hanım
1: atmışım.
0: Oynuyor mu?
1: O da evet kalktı, hatta bir kere beni salonda da böyle şey yapmaya çalıştı. Ben o zaman da bilmediğimi söyledim. Oynuyordu.
0: Oynuyordu. Bırağı hatırlamıyorum diyorsun bu bırakları.
1: Ya onu o an başka bir şey de söylemiş olabilir. İşte televizyonda bir şey yapıyordu, şarkıyı sıklıkla değiştiriyordu. Tam net kesinlikle hatırlamıyorum. Çünkü dediğim gibi konuşmaları dakikası dakikasına hepsini hatırlamam.

0: mümkün değil. Koca
1: yani
0: bir gün.
1: Yani Tuğyan onu rahatsız ediyor olabilir mi bu sırada?
0: Olabilir ama zarar vermeye çalışsa o kadar sakin, kavgasız bitmezdi. Büyük ihtimalle orada bir kavga çıkardı. Ben de günün sonunda evime giderdim. Çünkü ben daha önce de
2: söylemiştim. Daha önce yaşadın mı böyle bir şey?
1: Bir Hayır. daha dinleyelim, devam edelim bunu.

0: da merak ediyorum. Hep geceleriniz böyle dans ederek mi geçiyordu?
1: Hayır. Hayır.
0: Bu, mesela senin orada kaldığın sürece ne kadar böyle danslı geceniz olmuştur?
1: O gece oldu. O gece hatta önce bir dışarı çıkalım diye konuştuk. Çok hatırlıyorum bu konuşmayı. Bir dışarı çıkalım diye konuştuk önce. Sonra Tuyan bir şey giymişti. Gülen'le böyle yaptı. Ay dedi, sen bunu giyiyorsun, ben seninle böyle dışarı çıkmam falan dedi. Evde kalalım dedi. Hatta o gece Hülya ablayı da davet etti. Ondan sonra başka birini davet etmiş miydi hatırlamıyorum ama Hülya ablayı davet ettiğini hatırlıyorum. Yani o gece böyle normal. Hatta gece film izleyerek başladı aslında. Bu kadar
0: Evet.
1: oynayarak dans ederek başlamamıştı. Biz gecenin başında film izliyorduk.
0: Ama sonrasında oyuna geçtiniz ve bu her zaman yaptığınız bir rutin değil.
1: Hayır.
0: O zaman bu da bir planın parçası mı?
1: Yani dediğim gibi onun zihninin içine giremiyorum.
2: Odaya ne çekti sizi? Ne diye odaya girdiniz? Salondaydınız ya. Ne oldu da odaya girdiniz o
1: Ya bir
2: zaman?
1: süre sonra
2: Ne oldu yani?
1: kalktık, odaya geçtik. İşte Tuğyan Kervan abiyle, Çiğdem ablayla falan konuşmaya başladı. Ben yine işte arkadaşlarımla mesajlaşıyordum falan. Bir saçlarımı
2: O
1: taradı.
2: mu teklif etti? Yani bir de oynarken durup dururken hadi odaya mı geçelim dendi. Yani nasıl bir o anda bir durum oldu?
1: Yani
2: Hatırlayabiliyor musunuz?
1: odaya gittik normal, böyle bir hani teklif vesaire normal kalktık. Önce o gitti sanırım. Sonra ben gittim ya da önce ben gittim sonra o gelmiş olabilir.
0: Peki odaya
1: O bir ara içeri
0: gittiğinizde
1: gitti, annesinin yanına tekrar salona
0: Güllü salonda
1: gitti.
0: mı kaldı?
1: Tabii o ilk salondaydı. O tekrar annesinin yanına salona gitti. Hatta o sırada birlikte yemek yemişler. Onu söyledi. Hani annesi bir gün önceden yaptığı yemek varmış, ondan yiyormuş. O da annesiyle birlikte yemek yemiş. Bunları söyledi. Ben bir iki kere mutfağa girdim, su aldım. Sonra tekrar odaya geçtim.
0: Peki odaya geçtiğinizde müzik devam mı etti?
1: Evet, müzik devam etti. Müzik hiç kesilmedi.
0: Peki o sırada hep bu yani o gün içerisinde daha önceki saatlerde Tuğyan sürekli annesini arıyor ve diyor ki ya şu müziği kapat. Müzik başımı ağrıtıyor. Kapat, komşular duyacak diye sözler söylüyor.
1: Mesaj atmış
0: Evet.
1: galiba onunla ilgili. Ama ben onun mesajlarına bakmıyordum ki. Çünkü o sırada Kervan abiyle de mesajlaşıyor. Örnek veriyorum, Çiğdem ablaydı. Ya da o da benim o an ben arkadaşlarımla normal
2: Yatakta
1: mesajlaşıyorum.
2: mıydınız ikiniz de o mesajlaşırken? İkiniz aynı odadaydınız.
1: Tabii
2: Yatakta
1: tabii.
2: uzanmış
1: Ben
2: vaziyetteydiniz, değil
1: şu
2: mi?
1: yatağın ucunda bir ara oturuyordum
2: Ha?
1: galiba.
2: Ha? Kalkalım.
0: Bir şey mi
2: Yok,
0: gösterecek? Siz
2: kalkalım.
0: gösterin
2: Hayır,
0: hocam. Evet.
2: anlatsın ya, orada şey yapalım.
1: Ya
2: Uygulamalı
1: şöyle
2: yapalım,
1: mesela
2: uygulamalı
1: yatak
2: yapalım.
1: duvara yaslanık ya ben ucunda oturuyordum işte sırtımı duvara yaslamıştım.
2: Kendi de
1: O
2: uzanmış mıydı?
1: tabii o da yatağın başlığına doğru böyle şeyde su.
2: Kendisi dediğiniz gibi yatağın
0: Hülya
2: başına.
0: Hanım girdiğinde de öyle miydiniz?
1: Hayır.
0: Değildiniz.
1: Sonra bir ara kalktı yine oynadı. Bir ara
2: Şöyle
1: işte.
2: şunu söyleyeceğim. Şimdi yatağın başlığına doğru o yaslanmış, telefonuyla uğraşıyordu. Sen de duvara yaslanmış bir şekilde
1: Tabii
2: telefonla
1: öncesi
2: uğraşıyordun.
1: dediğim gibi
2: Şimdi
1: saçlarımızı taradık,
2: hiç
1: ördük,
2: hiç
1: açtık.
2: hiç hiç yatağın başına değil de senin tarafına uzandığı oldu mu? Çünkü bir videosu var. Tam da karşı taraftan şeye gönderdiği, kervana pencere resmi
1: O
2: gönderdiği.
1: sırada ben Gülenle'yle salonda film izliyordum.
0: Peki şunu merak ettim şimdi.
1: Onlar kervan abiyle
0: İçeride
1: sıklıkla
0: hani
1: görüntülü
0: içeride
1: konuşurlarken
0: oturuyorsunuz tam bu da bak bir şey.

0: benziyor. Bir tütün maddesi var ya yerde yanan. O kimin?
1: Onu dediğim gibi bilmiyorum ama ben o marka sigara içmiyorum. Tuyan da bildiğim kadarıyla o marka sigara içmiyor. Çünkü aynı sigarayı içiyorduk. O
0: Güllü
1: sarı
0: Hanım'ın
1: filtreymiş
0: olabilir mi?
1: sanırım. Olabilir tabii ki.
0: Güllü Hanım'ın tütünü. Bu arada o yere düşen

0: bilmiyorum çok. Bir şey var. Böyle ucunda böyle fitresi var. Ha, fitre mi deniyor
1: fitre,
0: buna?
1: Fitres.
0: Ha, fitresi var burasında. Güllü Hanım'ın da bir sigarasında, bir tütününde fitresi var. Onu bir versenize. Ne oluyor?
2: Evet.
0: Evet, onu da bir verin. Bu. Heh. Bunun içinde, bunun içerisinde bir şeyde onun da böyle fitreli bir şey var. Yani acaba Güllü Hanım tütünle içeri girdi, onunki düşmüş olabilir mi?
3: Ama Tuyan da bazen kendi tütününden kalmadığında annesinin tütününden içerdi. Bunu da söyleyeyim.
2: O düşmüş yani. ama
1: yanıyor. Yerde düşmüş ve yanıyor, evet.
3: Evet. Yerde bilmiyorum, yerde bununla ilgili bir DNA çalışması
2: yok, DNA
3: falan
2: değil,
3: yapmışlar.
2: Sen gördün mü? Orada yok. Bir o yeni daha yakılmış bir tütün düşmüş yere, öyle de
3: evet,
2: yakmış oluyor.
3: Evet, ben
2: olayı.
3: De fotoğraflarda gördüm bunu.
0: Yani bir de orası hani ev ya, hani o yanıyor kadar da yani. Bir kendinizi tabii. Hani o kadar da kimse kendini kaybetmemiş. Kim hani tütün içip de yere atar düşürürüz yanarken. De. Daha da yeni
2: ve geri almaz.
0: Yeni içmeye başlamış bir de, değil
2: tabii,
0: mi?
2: Daha yeni,
0: başında.
2: Yeni.
0: Güllü Hanım Tuya'nın odasında tütün içer miydi?
3: Yani Tuya'nın odasında hepimiz içiyorduk.
0: Güllü Hanım da peki Güllü Hanım acaba içerek girdi de sonra orada onu düşürmüş, böyle bir şey olabilir mi?
3: Yani dediğim gibi onu bilemiyorum çünkü hatırlamıyorum. Öyle bir görsel hatırlamıyorum. Bilsem zaten kime ait olduğunu söylerim.
0: Evet, bu zaten Güllü Hanım'ın
3: hatta
0: tabakası.
3: Hatta düşürdüğünü görsem ben eğilir alır koyarım yani.
0: Yani yangın çıkar tabii, çünkü halının üzerinde.
2: Yakmış da halıyı zaten.
3: Onu diyor mu? Düşürdüğünü görsem ben zaten eğilir alır. Külliye atarım yani.
0: Yani o
1: zaman istemsiz bir düşme oldu.
2: Hocam istemsiz düşme de yeni şey yaktığınız yani, bütün maddesi yeni yaktın. Düştü yere alırsın geri yani. İstemsiz olsa da yanıyor yani elinde.
1: Yanıyor işte yani kendi yanıyor. İradesinin dışında dediğiniz gibi.
0: Yani yanarken yani. Daha yeni şey olmuş. Peki yeni şunu yanmış. Hep çok merak ediyorlar. Bu kadın çıktı banyodan ve dedi ki herkes tamam mı? Şimdi bunu da çok soruyorlar, ben de merak ediyorum. Yani herkes tamam mı ne demek?
3: Bunu yine onların söylediği şekilde söyleyeceğim. Devamlı kullanıyormuş zaten özellikle alkolikken. Herkes tamam mı? Bizimkiler tamam mısınız? Hazır mısınız? Sık sık böyle cümleler kuruyormuş. Bu onların söylediği şey. Ama orada tamam mı yanı için söylediğini bilmiyorum.
0: Yani yatıyoruz artık gibi bir söz değil mi bu?
3: O da olabilir.
0: Çünkü kapıyı kilitleyecek ya.
3: Tabii hazır mısınız anlamında olabilir. Hani hazır mısınız derken hadi yatalım.
1: Bir gün önce
3: mısınız?
1: De aynısını söyledi mi yatarken mesela? Bir gün
3: yok.
1: Önce de ya.
3: Hatırlamıyorum yani. Ha, yok
0: Kader Hanım
3: de
0: var. Güllü Hanım'ın kız kardeşi. Kendisi bir şeyler söylemek istemiş. Merhabalar Kader Hanım.
4: Merhaba Esra Hanım.
0: Nasılsınız?
4: Tabii ki iyi değilim.
0: Haklısınız. Çok
4: i̇yi
0: haklısınız.
4: İyi olacağım. Sonuca varınca iyi olacağım eminim. Ama bir sürü yalan dinliyorum. Çok özür dilerim. Bu tabii. Kızı ekranda gördüğüm zaman tepe tüylerim diken diken oluyor.
0: Sultan'dan yani, bahsediyorsunuz kadar, değil mi?
4: Sultan'dan bahsediyorum. O gözlüklerini çıkarttı. Böyle bir robot halinden de çıktı.
3: Ben gözlüğümü çıkarıp çıkarmayacağımı kimseye sormayacağım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Benim şu anda anlattığım şeyler de sizin yeğenlerinizin bana anlatmış olduğu şeyler.
4: Aynı Merve'ye benzemişti.
0: Merve kim acaba?
4: Avukat Merve.
0: Ha, o güneş gözlüğü takıyor. Onun tamam, için dediniz şey, herhalde.
5: Tamam, yok, devam edecekse biz yayından çıkıyoruz.
0: Bir daha bir şey söylemedik ama kadın.
4: Ben onu.
5: Ya, robot yani, diye duymuyor musunuz?
4: Bir buçuk aydır o evde olan birisi. Daha çok yeni tanışmışlar bu yanlar.
3: Tamam ben bunu inkar etmedim.
0: Peki neydi orası?
4: Tanışmışlar. Tuğyan'la.
0: Öyle mi? Emlakçı'da mı tanıştınız?
3: Evet.
4: Emlakçı'da tanışmışlar.
3: Ben bunları
4: artık
3: inkar
4: ne işleri vardıysa emlakçı'da.
3: Evim vardı, evimi satıyordum Kader Hanım.
4: Şu anda
0: evini satıyordum diyor.
5: Evlerini satmak için emlakçı'nın
3: kendime ait olan, yani. Bizzat kendime ait olan tapula evimi satıyordum. Onun için de sizden izin mi alayım? Artık bu tavrınız benim gerçekten canımı sıkmaya başladı. Terbiyesizleşmeye başladınız. Benim gözlüğüme kadar eleştirmek size düşmedi.
4: Tuğyan sana para teklif etti. Onun için yapıyorsun bu şarlatanlıkları şu anda burada.
3: Tuğyan önce bana olan borcunu ödesin. Sizin çok paranız varsa siz o zaman yeğeninizin borcunu ödeyin.
4: 144 bin lira senden borç almış.
5: İcraat takibi başlattık zaten. O konuda sıkıntı yok.
4: Kaç kuruşluk insansın ki Tuya'na borç vereceksin?
3: Dekontu var elimde. İcraat takibi başlattım.

0: Dekontu
1: İcra
0: var
1: takibini mi başlattın?
0: Tabii ki de başlattım.
2: Dosyanın numarasını verebilirim de var ya.
3: Ben ona bir şey demiyorum.
0: Kaç kuruşluk insansın falan. Siz benimle bu şekilde konuşamazsınız.
2: Hanım, siz beni arayıp hayal ettiğiniz kayıtlar da var.
0: Yeter artık yani.
1: Kaderim, ben şunu merak ediyorum. Sultan'ın neyi yalan söylediğini düşünüyorsunuz?
2: Biz ortakların yani bütün gerçeklerin ortaya çıkmasından yanayız. Onun için şu anda dosyadaki en önemli kişi de...
1: Tamam. Müvekkil Sultan'dı. Olsun. Yani neyi yani bugün yalan? Ben
2: kardeşinizin katili çıktıysa Sultan sayesinde çıkıyor.
1: Yani şimdi bunun sonuçta kardeşine
0: hakaret etmeden soracaksa...
2: Alkışlayacağınız yerde hakaret ediyorsunuz.
0: Saygı daha çerçevesi içinde her şeyi...
2: Nasıl hakaret etmiyorsunuz?
1: Bu Kader Hanım neyi yalan söylediğini düşünüyorsunuz? Bir sorar mısınız?
3: Her şeyi yalan söylüyor. Tuğyan'ın yanındaydı o da. Tuğyan tek başına suçlu.
2: Siz doğru
3: değil.
2: Söylüyorsunuz. Deliller onun yalan söylüyor. Bilimciler yalan söylüyor. Adli tıp yalan söylüyor.
0: O gece orada mıydı?
1: Bir dakika.
2: Mahkeme heyeti yalan söylüyor.
3: Bu kadar.
2: Biz yargı makamında atlanmışız şu an.
0: Saktinizi bilin. Sizin beni arayıp küfür ettiğiniz ses kayıtları daha hala telefonumda.
1: Sana küfür mü etti Kader
3: Hanım?
1: Peki Kader Hanım, bir genel olarak yani baktığınızda siz ne olduğunu düşünüyorsunuz ve Sultan neyi farklı söylüyor? Yani sizce ne oldu?
3: Bence Tuya'nın böyle şeylere yönelimi vardı. Evet, böyle bir canı vardı.
1: Evet.
3: Belki 6 ay boyunca vardı. En son 3 ay önce geldiğimizde, bakın Esra Hanım, ben bunu yalan söylemiyorum. Erol Bey sussun orada.
2: Niye susacağım? Ben müvekkilimin haklarını korumak zorundayım.
3: Beni dinleyin.
1: Bir dinleyelim Kader Hanım'ı. Evet, buyurun. Anlatın.
2: 7-24 sarhoş geziyorlar. Çıkıp insanlara hakaret ediyorlar. Lütfen.
0: Gerçekler ama bunlar. Nereden biliyorsunuz? Yanımda mıydınız?
2: Duyuyorum. Duyuyorum. Erol Bey, ben de Antalya'dayım.
3: İçeriden yanımda mıydınız Erol Bey?
2: Ben de Antalya'da yaşıyorum. Duyuyorum.
0: Koç gittiğinizi gördüm.
1: Kader Hanım.
2: Aynı mahalledeyiz biz sizinle.
4: Erol Bey.
2: Biz sizin aynı mahalledeyiz.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben zaten kendini
3: savunma dahilinde aşağıya atıldı benim kardeşim. Aşağıya atıldı.
0: Tamam, yeğeniniz yaptı. Ben yapmadım. Bunun hesabını o zaman arayıp görüşüne gidip yeğeninizden soracaksınız.
1: Sultan diyor ki yeğeniniz yaptı. Ben yapmadım.
0: Görüşüne gidin.
2: Yani gördüğünü söylemese sizin için daha mı iyiydi?
0: Benden değil.
1: Aynı anda değil. Sultan zaten gayet iyi anlatıyor kendini. Yani Sultan diyor ki ben yapmadım, yeğeniniz yaptı diyor Kader Hanım.
0: O zaman görüşüne gideceksiniz yeğeninizin. Gözlerinin içine bakıp yeğeninize soracaksınız bütün bunların hesabını. Bu anlattığım şeylerin hepsi de sizin yeğeninizin bana anlatmış olduğu şeylerden ibaret. Ben burada kimseyi kötülememek için ekstra sözlerime dikkat etmeye çalışıyorum. Lütfen.
3: Doğum günlerinde çıkartıyorsun ya gözlüklerini.
0: Çıkartırım. Size mi soracağım? Size mi soracağım hanımefendi?
3: Doğum günü kutluyorum ya.
2: Siz,
0: kutluyorum tabii ki, size mi soracağım?
2: Kader Hanım, siz olayı nereden yorumluyorsanız, nasıl yorumluyorsanız ona göre yorumunuzu yapın.
1: Bir dakika, bir duyamıyorum. Lütfen aynı anda konuşmayın.
3: Allah göstermesin size inşallah. O yaşları
0: Allah size de benim günahımı aldığınız için tek bir gün bile gönlünüzü göstermesin inşallah.
3: Gökhan'a da göstermesin. Hiç kimseye göstermesin. 52 yaş denir ya.
1: Çok haklısınız Kader Hanım. Şimdi sizin üzüntünüzden
0: tamam,
1: böyle konuşuyor.
0: Tamam, gidin yeğeninize sorun bunların hesabını o zaman. Gidin
2: Esra Hanım, bakın
0: bir cezaevine
2: burada,
0: gidin şuna sorun şimdi hesabını.
1: Kendine...
3: Çok özür dilerim.
2: Şimdi Esra Hanım,
1: bakın,
2: burada...
1: Bir bitirsin, bir bitirsin
3: Esra
1: lütfen.
3: Hanım, sizin hatırınız için, bitlenmemesi için küfür etmiyorum.
1: Etmeyin.
3: Ama
1: Kader Hanım. Bu şey, canlı yayındayız.
3: Ben ağzımdan, beynimden. Yani böyle baka baka, gözlerimin içine baka baka yalan söylüyor.
0: Sizin yeğeniniz anlattı vardır, bunları bana. Ben söylemiyorum.
3: Bana bak.
1: Dur Kader Hanım, bir şey soracağım. Siz ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bir onun cevabını almadım ben. Hani ya. Sultan'la ilgili olarak ne olduğunu düşünüyorsunuz? Tuğyan dediniz, daha önce bunu planladı. Evet, ben buna inanıyorum ama sonra devamını
3: evet,
1: duyamadım. Evet.
3: Planladı. Sultan da bilmemesi mümkün değil. Öyle kaşıma gözüme bakıyordum aynada. Şey içi kadar odada duymaması, bilmemesi, görmemesi öyle... Kaşıma bakıyordum, yarama bakıyordum demesi mümkün değil.
0: Peki gördüğüm şeyleri anlatıyor ya zaten Kader Hanım.
3: Ben biliyorum o adayı. Ben biliyorum o adayı.
1: Peki sizce ne oldu o zaman? Gördü, evet, son dakika gördüm diyor zaten Sultan. Attığını gördüm diyor.
3: Yabanı da yalan söylüyor. Bilirkişi raporlarıyla örtüşmüyor ki.

0: Şunu kurtarmak için söylüyor böyle bir
1: şey. Haddinizi bilin. Yeter artık. Gerçekten yeter artık. Siz beni arayıp bana küfür edip buralara bağlanıp benimle bu şekilde konuşamazsınız. Gerçekten artık haddinizi
0: Sen
1: bilin
0: kimsin
1: ya.
0: be? Sen
1: Sen
0: kimsin?
1: siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Siz
0: Dünkü
1: kimsiniz?
0: bilmem ne.
1: Size benimle bu
0: Sen
1: şekilde
0: kimsin?
1: konuşma
0: Benim
1: hakkını kim
0: kardeşimin
1: veriyor?
0: evine girdin. Benim kardeşimin kızı
1: Bir günden bir
0: sana
1: güne de saygısızlık
0: evlerine
1: yapmadım.
0: paralar teklif etti. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Onun için 144
1: Ya
0: bin
1: önce
0: lirayı
1: bana olan
0: verdi.
1: borcunu ödesin. Ne parası teklif etti? Karnını doyuracak parasın var cebinde ya. Beni daha fazla konuşturmayın. Yeter artık.
0: Kim
1: Yeter
0: o zaman
1: artık.
0: televizyonlara?
2: Peki
1: Sana
2: Kadir
1: mı
2: Hanım, kim
1: soracağım
2: o
1: ya?
2: zaman
1: Size mi
2: televizyonlara?
1: soracağım? Size
2: Kadir
1: mi
2: Hanım, şunu
1: soracağım?
2: merak ediyorum. Siz
1: Bu
2: bir ev yani...
1: hanımefendi beni arayıp telefonda bana küfürler etti.
2: Ne zaman?
1: İlk günlerde beni arayıp bana küfürler etti. Hani şu anda da
0: Kim?
1: bağlanıyor. Biraz alkol azaltsın, ondan sonra bağlansın ya.
3: Alkole girme.
1: E
2: Siz
1: biliyorum
2: arayıp
1: ama gerçekten
2: sultana küfür,
1: biliyorum ya. Yeter
2: hakaret
1: artık
2: etmişsiniz.
1: ya.
0: Kim küfür etmiş?
2: Siz.
1: Ses kaydınız var elimde. Ses kaydınız var elimde.
0: Benim
1: Size eğer
0: sultanın
1: şikayet
0: telefonu bile
1: etmediysen
0: yok.
1: bana küfür
0: Ah,
1: ettiğiniz için
0: sultanın
1: bir
0: telefonu
1: anneye
0: keşke
1: duyduğum
0: olsaydı
1: saygıdan
0: bende.
1: kaynaklı.
2: Kadir
0: Ben
2: Hanım
0: ona
2: diyor ki
0: neler
2: bende telefonun
0: saydırırdım.
2: yok diyor.
0: Yalan söylüyorsun işte.
1: Beni
0: Kaydınız
1: var.
0: çıldırtma, yalan
1: Ses kaydınız var.
0: söylüyorsun.
1: Ses kaydınız var.
0: Beni
1: Demek ki sarhoşken yaptıklarınızı hatırlamıyorsunuz.
0: Tamam o zaman. Hadi yayınla. Hadi
2: Ama
0: yayınla.
2: Kadir Hanım şunu merak ediyorum. Bir şunu soracağım. Siz sultana bir ev teklif edildiğini mi düşünüyorsunuz?
0: Sultana bir şeyler, herkese bir
3: Ya
0: şeyler teklif edilmiş.
3: Esra Hanım.
2: Yani Tuğyan herkese teklif de mi bulundu annesini öldürmesinde yardım için?
0: Bulunmuş işte,
2: Daha
0: görmüyor
2: önce
0: muyuz Esra
2: biliyoruz.
0: Hanım?
2: Evet, Osman'a teklif etti. Peki siz diyorsunuz ki o zaman sultan da birlikte mi yaptı Tuğyan'la? Bunu mu demek istiyorsunuz?
0: En azından şunu söylemek istiyorum. Ben vicdanlı bir insanım. Ben kimseye iftira atamam durduk yerde. Bildiğini biliyorum.
2: Neyi
0: Onun
2: bildiğini, annesini öldüreceğini mi biliyordu?
0: bilmemesine imkan yok. Jet biliyor bunu. Bütün kişilercik biliyor.
2: Yani
0: Sultan nasıl biliyor?
2: Sultan neyi biliyordu size göre Kader Hanım?
0: Annesini öldürme planlarını biliyordu.
2: Ha, cinayet planını biliyordu. Siz yani olayın
0: Biliyordu,
2: içinde
1: evet. Niye bu plan
2: olmasa da
1: yapılırken
2: biliyordu
1: siz
2: diyor.
1: de mi oradaydınız?
0: Bakın ben orada
1: Nasıl bu kadar
0: değildim.
1: emin
0: Ben orada
1: konuşabiliyorsunuz? Nasıl bu
0: değildim.
1: kadar emin konuşabiliyorsunuz o zaman
0: Ben
1: ya?
0: emin konuşmuyorum. Benim düşüncem bu. Bu
1: Biliyorum dediniz, az
0: düşüncelerimi
1: önce bildiğini biliyorum
0: aktarıyorum
1: dediniz. Nasıl bu kadar emin
0: ben.
1: konuşabiliyorsunuz?
0: Düşüncelerimi aktarıyorum. Sen kimsin? Benim kardeşimin evine 1,5 yıldır yanaşmışsın
1: Bir buçuk
0: Tuğyan'la
1: yıldır değil.
0: birlikte.
2: Evet.
0: 1,5 aydır.
1: Tamam,
2: 1,5 ay.
1: çağrılıyordum,
2: Heh.
1: gidiyordum, çağrılıyordum, gidiyordum. Bir günden bir güne
0: Yanaşmışsın.
1: de sizin kardeşinize en ufak
0: İstediğini
1: bir saygısızlık yapmadım. Eğer siz de bana küfür
0: yapamazsın
1: ettiğinizde,
0: zaten.
1: hakaret
0: Sen
1: ettiğinizde,
0: kimsin?
1: sizi
0: Yapamazsın.
1: şikayet etmediysem yine Gülanne'ye duyduğum saygıdan dolayıdır.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Seni birazcık daha tanısaydı anlardı ve
1: Ya siz kardeşinizi dövmüş
0: defederdi
1: bir
0: o evden.
1: insansınız. Burada
0: Bakın
1: gelip bana ne anlatıyorsunuz ya?
0: cümlelerimi
1: Kardeşinizi
0: doğru
1: çok seviyorsanız
0: çevirmeye
1: neden
0: çalışıyorum
1: yüzünü sobaya
0: Esra
1: basmaya çalıştınız?
0: Hanım.
1: Neden
0: Defederdi
1: dövdünüz
0: o evden.
1: kardeşinizi? Annenizi
0: Aynen.
1: neden dövdünüz? Tuğyan'a sizden genetik olarak geçmiş bu ya. Siz
0: Ne
1: annenizin kolunu
0: alakası var
1: kırmışsınız
0: bununla?
1: döverken
0: Ne
1: ya.
0: alakası var?
1: Sizden gene
0: Bununla ne
1: aktarımıdır Esra
0: sen
1: Hanım.
0: yanımda mıydın?
1: Bu
0: Sen
1: tarz şeyler gene
0: dövdüğümü biliyor
1: sizin
0: musun?
1: yeğeniniz anlattı. Sizin
0: Sen nereden
1: yeğeniniz
0: biliyorsun
1: anlattı.
0: benim dövdüğümü kardeşimi?
2: Öyle bir
0: Yanımda
2: durum var mı
0: mıydı?
2: Kader
1: Sizin
2: Hanım?
1: yeğeniniz anlattı bunları, ben anlatmadım. Sizin
0: Kim
1: yeğeninizin
0: anlattı?
1: anlatımları. Annesinin kolunu döverken kırmış bir hanımefendi
2: Doğru
1: bu.
2: mu bu Kader Hanım'a soralım.
0: Hanım.
2: Kader Hanım, doğru mu soralım? Çünkü Tuğyan da
0: Ya
2: çok yalan konuştuğu için
0: hanımefendi,
2: bilmiyoruz. Buyurun.
0: lütfen bütün bunlara açıklık getirelim. Ben böyle televizyon ekranlarından bütün aile meselelerimi anlatacak durumda değilim.
1: O
0: Buna
1: zaman buraya
0: mecbur
1: çıkıp
0: da
1: bana da
0: değilim.
1: hakaret
3: Hakaret etmeyeceğiz
1: etmeyeceksiniz.
3: Arkadaşım
0: Ben
3: bunu.
0: sana hakaret
3: Bir
0: etmiyorum.
3: dakika Kader.
1: Ne gözlüklerime
3: Hakaret
1: kadar
3: etmiyorum.
1: hakaret
3: Bir şey
1: ettiniz
3: söyleyeceğim.
1: ya?
0: Bir dakika
3: Kader.
0: Düşündüğümü söylüyorum. Sen
2: Düşündüğünüz. Ha.
1: Ben de duyduğumu
2: Bak yani
1: söylüyorum.
2: affedin şunu söylüyor Kader Hanım.
0: Çıkartma gözlükleri. Çıkartma
1: Size mi
0: gözlükleri.
1: soracağım gözlüklerimi çıkartıp
2: Kader Hanım
0: Kadir
2: neden
0: Hanım
2: gözlüğü bir soralım bir
0: bakınca
2: dakika
0: nasıl
2: Kader Hanım neden
0: sinirlendin?
2: gözlüğünü çıkarmasını istiyorsunuz?
0: Sinirlerimi
2: Bir
0: dikkat
2: söyleyin.
0: şu anda. Farkında mısın sen? Bir bak. Ekrana bak. Tepedüğüler dikildi.
2: Peki Kader Hanım,
0: terbiyesiz.
2: Kader Hanım merak ben, ettiğim için kardeşim, soruyorum.
1: Beni ilgilendirmiyor
2: Kader Hanım,
1: sizin
2: neden gözlüklerini çıkarmasını istiyorsunuz?
0: Kaza yaptığımda hastaneye gelip başını okşamış, sana çorba getirmiş, seni evine davet
1: evet,
0: etmiş.
1: Evet, bunları hiçbir zaman inkar etmedim.
0: Için, böyle bir insandı. Nasıl yapabildiniz?
1: Ben yapmadım Kader Hanım, yeğeniniz yaptı. Gideceksiniz Silivri cezaevine, yeğeninizin gözlerinin içine bakarak hesabını soracaksınız o zaman.
0: Berker'in gözlerine bakmak istiyorum cezaevindeki.
1: Ben sizi ilgilendirmiyorum, sizin yeğeniniz yaptı. Ben yapmadım Kader Hanım, ben yapmadım, sizin yeğeniniz yaptı. Gideceksiniz yapandan soracaksınız hesabını.
0: Mümkün değil.
3: Telefonlar aylarca kaldı şeyde, emniyette, bir şeyde, TÜBİTAK'ta, her yerde. Neden tespit edilmedi o zaman Kader Hanım?
1: Baksaydınız. O zaman keşke mahkemeye gelip gözlerimin içine baksaydınız.
0: Tuğberk'le yüz yüze geldin mi acaba?
1: Evet, ha?
3: Tuğberk arayıp da annesine nasıl annem öldürüldü diye bir şey sordu mu?
1: Tuğberk gözlerimin
3: içine... Tuğberk'e soruyor musun sen bunu?
1: Tuğberk
3: neden
1: Sultan
3: Tuğberk'e söylemedi? Tuğberk soruyor.
1: Ben döndüm, Tuğberk'in gözlerinin içine baktım.
3: Lütfen ama yani.
0: Bir avukat olarak size saygım sonsuz. Ama lütfen.
3: Ya bana saygınızın olduğunu olmaması önemli değil. Önemli olan saygılı konuşmanız.
2: Sultan zaten kendini bayağı iyi kolluyor.
3: Ama kolluyor ama hakaretleri duymuyor muyuz?
2: Yeter artık, çünkü burama kadar geçmiyor. Ben diyor, onun bildiğini düşünüyorum diyor. Yani ben
1: düşünüyorum demiyor. Bildiğini biliyorum diyor.
2: Bir onu soralım o zaman. Kader Hanım.
0: Duyan da mahkemede ağlıyordu değil mi? O ağladı diye ben de ağladım mahkemede. Ama,
3: duygusal takılmayı bırakın, delillere bakın, delillerle konuşun, deliller konuşun artık.
0: İşime gelmeyen yerde beni kötülemeye çalıştı. Sen anneme şiddet uyguladın
1: sizi
0: mı?
1: Sizi kötülemeye çalışmadım.
2: Duyanı diyor.
0: Gül'ü öldürmekle benim anneme şiddet, ben şiddet uygulamış da olabilirim. Bunu mahkeme kararını verdi zaten. Gül'ü Bursa'da sahneden aldılar. O zamanın parası 2009 ya da 2010, araştırın avukat bey, 2009 ya da 2010'da Gül'le olan davamızda, benim ona şiddet uyguladığım davada sahneden alındı, karakola götürüldü, 2500 lirada, büyük paraydı o zaman.
2: Peki sonucu ne çıktı, davanın sonucu?
0: İşte 2500 lira Güllü
3: adli para cezası.
2: Adli para, yani Güllü Hanım haksız bulundu, öyle mi bu konuda?
0: Evet.
1: Peki
0: anladım.
1: Ben bir
2: şimdi
1: şey
2: ben bu konumuz
1: mi?
2: Bu değil. Ben Kader Hanım söylediğiniz şunu merak ediyorum.
0: Derinliklerine girmek istemiyorum.
2: Tamam, ben onları konuşmak istemiyorum.
0: Niye oldu o şiddet davası? O bizim ailemizi ilgilendiren, aramızda bir konu yani.
1: Tamam, gözlüklerim de beni ilgilendiren bir
2: tamam
1: konu.
2: Ben şunu sorayım Kader Hanım, ben onunla hiç ilgilenmiyorum aile konusuyla. Şunu merak ediyorum, siz sultanın bildiğini, yani yaptığını düşünmüyorsunuz ama bildiğini nasıl düşündünüz ve emin oldunuz, onu merak ediyorum.
0: Esra Hanım, gerizekalı olmak lazım yani. Bu şimdi kankisi bizim evde kalıyor ya. Mümkün mü böyle bir şey bilmemesi?
2: Yani siz sultanın da bu işi kesinlikle bildiğine inanıyorsunuz.
3: Şimdi Esra Hanım.
1: Siz yeğeninizin ne kadar tehlikeli bir kız olduğunu da çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Biliyorum.
1: Kader Hanım.
0: Biliyorum.
1: Sizin
0: evet,
1: yeğeninizin bana neler yapabileceğini de çok iyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum.
0: Bir saniye. Yurt dışına kaçmadan önce.
1: Ben yurt dışına falan kaçmıyordum. Böyle bir durum yok. Bakın sizin yeğeniniz bir gün öncesi ev tuttu. Sizin yeğeniniz bir gün öncesi Çınarcık'tan ev tuttu. Kaçmıyordu. Kaçmıyordu.
0: Beni dinle. Siz kaçacak olsaydınız yurt dışına, devletimizden kaçabilseydiniz.
1: Benim hele hiçbir zaman kaçmak gibi bir niyetim olmadı.
0: Hiçbir şey söylemeyecektin asla. Sen kendi poponu kurtarmak için bu şeyi uydurdun. He? Uydurdum demiyorum. Evet, yapmıştı.
2: Yapmıştır diyorsunuz. Bu önemli.
0: Bu şekilde değil.
2: Nasıl şekilde yapmıştır Kader Hanım?
0: Esra'cığım, bilir kişiyle alakası yok yani. Mümkün değil. Ben kardeşimi yıkadım.
1: Tamam o zaman.
2: Yıkadınız ne gördünüz? Yani
1: bir kadın ki, siz geçin yerlerine kadar ama.
0: Vaziyetleri gördüm. Bakın ben gözülhaneye girdiğimde ay bismillahirrahmanirrahim benim kardeşimin kaçı içine gömülmüştü. Çenesinin altından mahrem bölgesine kadar kesilmiş, dikilmişti. Bacakları yıkarken bunları fark ediyorum ben. Bu bacakları sağa sola oynuyordu böyle. Hani dümdüz dimdik durmuyordu. Kolları bacakları kırılmış. Ben makas istedim. Kızlarla dikiyordaki kadınlardan. Saçlarını kesmek istedim Gül'ün. Çünkü birkaç gün önce bir klip için saçlarına kaynak yaptırmıştı yavrum. Saç rengini değiştirmişti. Hani hep sarı bildiğimiz gül kahverengi saç taktırmıştı kendisine. Gasilendeki kadınlar izin vermediler. Tamam bir baston getirin o zaman gül. Oceleri vardı hayatta. Tamam onları çıkartayım. Hadi biz de adettir ya. Adet aldırmadan önce temizlenelim diye. Aston getirdiler bana, silmeye çalıştım. Onlar da protestör atmış, çıkmadı o renkler. Hiç önemli değil dedi gazilhanedik kadınlar. Öyle kardeşimi kefenledik.
2: Çok acı bir şey tabii, yani Kadir Hanım sürekli onu anlatıyor ve hatırlıyor. Yani o kadar acı bir şey ki kendisi
0: mümkün değil.
2: Yıkamış.
0: Mümkün değil. Kardeşini o şekilde görmesi unutulacak gibi değil. Yani ya o kadar nefret ediyordun. Çok özür dilerim. Alsaydım bir silah beynine sıksaydım bir tane. Yüksekten aşağıya atmak ne? Ama bu hep de söylediğin gibi. Aynen söylediğin gibi.
1: Konuşabilir miyim?
0: Tuğçe testine mi yarayacaktı acaba? Tuğçe test dediğim elebaşı Çiğdem'dir. Çiğdem Demir.
2: Çiğdem'i suçlu buluyorsunuz. Çiğdem de aslında diyorsunuz tetikledi Tuğyan'ı.
0: Kesinlikle. Bir de şunu söyleyeceğim. Bakın.
2: Kadir Hanım kısa bir aramız var. Hem de siz de bir sakinleşin. Bir suyunuzu için kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
4: Bizlere 24 bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
6: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
7: Le Tam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
8: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
9: Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
10: Hoş geldiniz.
9: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
11: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
12: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
9: Ya.
13: İnanamıyorum.
14: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
11: Lezzeti, o kıvamı.
14: Taneleri çok güzeldi.
6: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
12: Çorba kaldı mı?
9: Yine yaparım.

0: Beypiliç. Sofranızı taçlandıran lezzetler.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
0: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene. Burası

0: Metro yine tıklım tıklım.
1: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
2: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
3: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Bu salı Kopta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Daha fazla uzatmasak mı?
2: Bence uzatalım.
3: Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar Sütaş kaşar.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: fiyatları, evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Dyson Hashed, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hashed, Dyson'dan.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
0: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birliktelik.

0: Yeni Piril Ultra Güç.
1: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola ile herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermekte. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
9: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
8: İçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
11: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
12: Dene, sana da çıkar.
11: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman...

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her türlü ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
3: Araba sütermekler geldi.
4: Bu yumurtalar uçan dağrı gibi.
5: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
6: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
7: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
9: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
10: Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.
11: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
12: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
13: Şimdi Kader Hanım da attığımızda Sultan Erol Beyler de burada. Şimdi tabii bir Kader Hanım aslında daha sindiremiyor bu olayı kendine. Gencecik kardeşi kızı tarafından öldürüldü. O da duygusal olarak hem yıkama süreci, kefene sarma süreci, yani çok ağır durumlar bunlar. Bir de ben de maalesef otopsi raporlarındaki fotoğraflarını gördüğüm için Güllü Hanım'ın, o fotoğraflar gerçekten çok acı. Neden bu şekilde yaptı diye de ağlıyor aslında Kader Hanım. Kader Hanım.
14: Buradayım Esra.
13: Evet. Sultan size bir şeyler söylemek istiyormuş. Buyur Sultan.
15: Kader Hanım, öncelikle beni dinlerseniz ben size önce şunu söyleyeyim lafıma başlamadan önce. Az önce size sesimi yükselttiğim için özür dilerim. Ne olursa olsun siz benim bir büyüğümsünüz. Bu yapmış olduğunuz hakaretleri acınıza veriyorum. Tamamen acınıza veriyorum. Ve Gül anneyi gerçekten çok seviyorum. Acınızı en içten duygularımla paylaşıyorum. Ben de annemi 42 yaşında kaybettim. Sizin yaşadığınız şeyin ne kadar ağır ve acı olduğunu ben anlayabiliyorum. Ben annemi gömerken ben annemi göremedim bile öncesinde. Benim annem de çok kötü bir duruma gelmişti çünkü. Ama ben onun dışında size şunu söylemek istiyorum. Siz en az benim kadar yeğeninizin ne kadar tehlikeli bir insan olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Benim de bir takım kendimi korumak için korkularım vardı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Çok haklısınız. Bana çok kızıyorsunuz belki ilk günden söylemediğim için. Haklısınız. Sizi çok iyi anlıyorum. Acınızı da çok iyi anlıyorum. Çok derinden paylaşıyorum. Gerçekten bir saniye. Kader Hanım lütfen bir saniye. Ben size kendimi açıklayayım. Sizi çok iyi anlıyorum. Yemin ederim gerçekten çok iyi anlıyorum. Size gerçekten çok da saygı duyuyorum. Acınıza da çok saygı duyuyorum ve paylaşıyorum. Ben tekrardan size sesimi yükselttiğim için de özür dilerim. Sadece bana hakaretvari bir şekilde yaklaştığınızda ben kendimi tutamadım. Az önce de söylemiş olduğum gibi siz yeğeninizi benden daha iyi tanıyorsunuz. Benim bugün burada anlattığım bazı şeyler de söylerken, anlatırken de hep söyledim. Bunlar benim bizzat kendi bildiğim şeyler değildi. Bunlar Tuğyan ve Tuğberk'in bana anlattığı şeylerdi. Ben sizi cenazeye kadar daha önce hiç tanımadım, görmedim. Bunların ben doğru olup olmadığını bilemem. Bunlar benim onlardan duyduğum şeylerdi. Kardeşiniz çok haklısınız. Ben sizin çektiğiniz acıyı belki bilemem, belki anlayamam. Ama emin olun ki ben de çok üzülüyorum. Ben burada belki güçlü durmaya çalışıyorum ama Emin olun ben de çok gözyaşı döktüm. Ben de çok ağladım. Benim hayatım da normal bir şekilde gitmedi. Bakın sizin yeğeniniz annesine zarar verdi. Bana neler yapardı? Bana da zarar verebilirdi. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. O yüzden sizden rica ediyorum. Suçlayıcı konuşmadan önce biraz empati yapın. Kendinizi benim yerime koyun. Rica ediyorum Kader Sultan, Hanım lütfen.
14: Bir şey söylemek istiyorum sana yavrum. Tabii bak ki. Yavrum diyorum sana. Aynı gülvari, anladın mı? Gülün tabirleriyle. Bak çocuğum. Taziye evinde ağlıyordun. Geldin. Ben seni sardım. Koynuma yasladım. Dedim ki kızım dedim. O anda kaza olduğuna inanıyordum çünkü. Yani bu olaylar falan mı, bu laflar, videolar bilmem neler çıkmamıştı ortaya. O anda kaza olduğunu düşünüyordum. Seni sardım, sen ağlıyordun. Kızım dedim, üzülme dedim. Yani anneni kaybettin, başın sağ olsun. Tamam, gülümüzü de kaybettik, o da gitti. Bir annenin de ben varım dedim. Sen kafanı kaldırdın benim koynumda. Öyle bir baktın ki benim suratıma Sultan. Öyle bir baktın ki. Nasıl baktın biliyor musun? Hissiyatımı anlatayım sana. O anda anlamamıştım. Ama o gözlerin, onun için sana gözlüklerini çıkart diyorum. O gözlerin benim aklımdan çıkmıyor. Bana öyle bir baktın ki, ya siz nasıl insan varsınız? Gül anne de, Kader teyze de, Kader abla da her ne diyorsan bana. Yani nasıl insanlarsınız, beni sarıp sarmalısınız ama ben size bu kötülüğü yaptım ya da arkasında bilmediğiniz ne çok şey var gibi algıladım. Hatırlıyor musun o anı?
15: Belki ben o zaman size gerçekleri anlatamadığım için... Böyle bir şey anlamış olabilirsiniz. Bakın gözlüklerimi de çıkardım. Bakın gözlüklerimi de çıkardım.
14: Teşekkür ederim.
15: Gözlerinizin içine de bakabilirim. Bundan bir dakika bile gocunmam. Yine söylüyorum. Acınızı çok iyi anlıyorum. Sadece...
14: Yani benim kardeşim kötü değildi. Evlatlarına karşı da kötü değildi. Etrafındaki çocuklara karşı da kötü değildi. Hepsi de evladım, kızım gibi davrandı. Niye benim kardeşim böyle bir sonu hak etti mi? Bir de böyle korkunç bir sonu. Biraz evvel söyledim, başka bir türlü yapardın bu işi. Yani böyle korkunç... Hiçbir anne bunu hak etmez. Kesinlikle hak etmez. Ne kadar kötü olursa olsun hiçbir anne böyle bir son hak etmez.
15: Tabii ki hak etmez.
13: Çok. O kadar iyi anlıyorum ki acınızı Kader Hanım. Gerçekten öyle. Hiç kimse böyle bir ölümü hak etmez. Hem de evladı tarafından. Siz istiyordunuz ki aslında keşke o zaman yüz yüze geldiğimizde taziye evinde bana gerçeği söyleseydi.
14: Keşke söyleseydi, anlatsaydı. Hiç kendisi de bu duruma düşmezdi. Yani ben öyle, o an,
15: çok daha kötü durumlara da düşebilirdim
14: çok,
15: ama
14: çok
15: Kader Hanım.
14: Sevmiştim. Hayır hayır Sultan, yalan söylüyorsun. Senin çok vaktin vardı bunları anlatmaya. Öyle kendimi güvende hissettim bilmem ne. Sen kaç kere karakola, savcılığa gittin, ifade verdin, söyleyebilirdin. Yapabilirdim
15: ama
14: bunu.
15: Siz benim yaşadıklarımı yaşamadınız.
13: Kader Hanım, Sultan, programın sonuna geldik. Gerçekten çok üzücü. Yani kayıp o anda gözünün önünden gitmiyor. Ben anlıyorum aslında Kader Hanım'ın anlatmak istediklerini. Öfke bazen o duyguların tepkisi, üzgünlüğün tepkisi olarak öfkeleniyor. Programın sonuna geldik.
16: Şimdi
13: yarın saat 13'te görüşmek üzere.
16: Bir kelime söyleyeceğim.
11: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
17: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Çekil.
1: Bu fotoğraftaki sensin, biliyorum. Ablamı tanıyorsun. Bir anda çıkıp geldin, karşımıza yerleştin. Tesadüf değil bu. Neyin peşindesin?
0: Hiç değişmemişsin.
1: Ne?
0: Büyüyünce geçer diyordum. Geçmemiş. Hala sevgilisin.
1: Ne diyorsun sen be? Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ablamı tanıdığını gizledin. Neden?
0: Ben sana bir soru soracağım. Bu fotoğraftakinin ben olduğunu nereden biliyorsun? Sadece çöpleri değil, insanların eşyalarını da karıştırıyorsun demek. Odama girdin, bendeki fotoğrafı gördün, oradan anladın.
1: Bunu sen bıraktın değil mi? Hı? O gözünü dikip baktığın ev benim evim. Bu fotoğraftaki benim ablam. O yüzden şimdi söyleyeceksin bana. Derdin ne bizimle? Ne istiyorsun?
0: Sana ait değil o. Hala anlamadın değil mi?
1: Neyi?
0: Ben senin alışık olduğun öğretmenlere benzemem. Beni korkutup kaçıramazsın.

0: Daha fazla devam edemeyeceğim hocam. Tayinimi istedim.
1: Öğrencilerin, bizler, hepimiz çok memnunuz senden Melek. Neden gitmek istiyorsun? Mutsuz musun yoksa burada?
0: Mutluyum. Ama kalmam doğru değil.
1: Neden?
0: Öğrencilerden biri. Bana bir öğretmen gibi değil de... Yani bana çok daha fazla anlam yüklüyor. Sınırları koruyamamaya başladı.
1: Rahatsız mı ediyor yoksa seni? Kim o? Hemen gereğini yapalım.
0: Ben yapacağım hocam gereğini. O sadece bir çocuk. Ama tek çözüm benim gitmem. Kalırsam durum daha da kötüye gidecek onun için. Çok yalnızdı. Kimseyle konuşmuyordu. Sorunları vardı. Evini, ablasını çok özlüyordu. Sonra beni ablasının yerine koydu. Dertleşmeye başladı yavaş yavaş. Ama sonra...
1: Evet.
0: Affımı istiyorum sizden.
2: Ne diyorsun sen be? Ha? Kimi kaçırmışım ben? Söyle.
1: Biliyorsun.
3: Dede, asla kabul etmiyorum. Hemen bırakıyorsun o işi. Duydun mu beni? Dürüstlük diye diye bana etmediğin laf kalmadı, kendi yaptığına bak. Gizlice taksicilik yapmakmış, hem de geceleri.
4: Sana hesap vermek zorunda değilim. Ben ne yapıyorsam Ege için yapıyorum.

0: Hemen, hemen bırakıyorsun o işi dedi. Ben bu yaştan sonra senin öyle ağır bir işte çalışmana izin veremem.
1: Peki ne yapalım İnci? Gidip Han Bey'den borç mu alalım?
0: Dede,

0: Han?
1: İnci. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: İsterseniz sohbetimizi daha sonra devam edelim. Geç oldu.
2: Bence de öyle yapalım.
0: Siz tartışıyor muydunuz?
2: Yok, konuşuyorduk sadece.
0: Allah Allah. Hoşlanmıyorsun sanıyordum ben ondan. Bana konuşma demiştin.
2: Hala hoşlanmıyorum. Hadi gel bak. Dedeni bekletme şimdi. Gerilmeyin boş yere. Gidelim.
0: Han, iyi misin sen?
2: İyiyim. İyiyim, gerçekten iyiyim. Hadi gel.
3: Gürben, delirtme beni. Cevap ver. Ne işin var gecenin bu saati senin camın dibinde?
0: Hiçbir işim yok.
3: Niye o zaman dikiliyorsun orada?
0: Allah Allah abla.
3: Gecenin bir saati camdan dışarı göz süzen kızlara ne denir biliyorsun herhalde, değil mi?
0: İyi de abla, ben göz süzmedim ki. Kuşa baktım.
3: Ne kuşu?
0: Camdaki ne işte? Artık orada kim kalıyorsa kuş çizmiş. Demek ki romantik biri desene.
3: Kim kalıyorsa kalıyor. Sana ne? Hayret bir şey ya. Sana mı kaldı milletin otelini, evini gözetlemek?
0: Allah Allah, gözetlemiyorum abla. Hem zaten sen de bakıyorsun. Ben sana bir şey diyor muyum?
3: Ne?
0: Evet. Kaç defa yakaladım biliyor musun? Öyle dalmışsın camdan dışarı bakıyorsun. Ama tabii ben aklıma öyle senin gibi kötü şeyler getirmiyorum. Kötü düşünmüyorum yani.
3: Düşünemezsin zaten. Hayret bir şey. Ben senin gibi öyle bir tane adama, erkeğe kafamı takıp da hayal aleminde yaşamıyorum.
0: Evet abla. Evet biliyorum, senin hayalinde hiç aşk falan yok. Sen var ya, hayallerinde bile bize eziyet ettiğini görüyorsun.
3: Bana bak Gülben, delirtme beni.
0: Yapmıyorum
2: ne
0: ki.
2: Ne oluyor şey ya bu saatte? Biraz sessiz olun, babamı uyandıracaksınız.
0: Ben bir şey yapmıyorum ki. Ablam bağırıp çağırıyor.
3: Senin bu kardeşin de şimdi camın dibinde yakaladım. Röntgenciliğe başlamış, yapışmış oraya.
0: Bak.
2: Bana bakın, hiç havamda değilim. Gidin yatın yatağınıza, yoksa ben de bağırmaya başlayacağım şimdi ha.
3: Öyle mi? Ne oldu? İnci Hanım mı sıktı canını? Hayırdır inşallah. Ne diyor? Ha? Acelem var, hadi artık beni al mı diyor. Dedem vermese de kaçır beni mi diyor. Tabii zaman daralıyor. İlk önce soyadını alacak. Ondan sonra banka cüzdanları. Sonra şirketin holdingini, hisseleri derken o. Oh.
2: Oradan da belki tek böbreğimi çalıp organ mafyasına satar ha? Bu da senin için mümkün değil mi abla?
3: Aa! Gülben bak, görüyorsun değil mi? Eskiden yok İnci'nin yanından gelmiyorum falan derdi. Yalanlardı, şimdi yalana tenezzül de etmiyor.
2: Çünkü dürüst olmak iyi bir şey değil mi abla? İnsanın ailesinden bir şey saklaması doğru değil. Numara yapması, arkasından dolap çevirmesi. O yüzden ben de dürüst olmaya karar verdim.
0: Aa, gerçeği mi söyleyeceksin? Şimdi mi söyleyeceğim bence?
3: Ne? Ne gerçeği be? Ne gizliyorsunuz siz benden? Söyle bakayım.
2: Apaçık söylüyorum işte. İnci'nin yanından geliyorum. Onunla buluştum. İnanır mısın? Güldüm. Hatta kahkaha bile attım. Çünkü iyi vakit geçirdim. Ama şu eve adım attığım an hepsi gitti. Her zamanki hana döndüm. Dişini sıkmaktan çenesi ağrıyan o sefil adama yani.
3: Gelme, git o zaman, onun yanında kal. Git. Mutluluktan ağrısın o çenen. O güldürür seni bir güzel. Havalara uçurur mutluluktan o sarı çamur.
2: Ya şu hayatta kimse senin yüzünü güldürmedi mi? Bir düşün mesela. Belki eskiden biri olmuştur ha? Yok. Belli ki olmamış. Olsaydı sen böyle başkalarının mutluluğundan nefret etmezdin.

0: Gülver!
1: Fotoğraf.
2: Sen bana karışamazsın. Eskiden olsa dediklerini dinlerdim. Ama sen artık o hakkını kaybettin. Beni hiçe sayıp o adama gittiğin andan itibaren hiçbir fikrinin önemi kalmadı benim için.
0: İkisi apayrı konular dede. Bir dakika ya. Yoksa değil mi? Sen beni üzmek için, ben kendimi kötü hissedeyim diye mi girdin o işe?
2: Bu nasıl bir şımarıklıktır ya? Ben Ege için girdim bu işe. Senin aşk hayatın yüzünden meslek değiştirecek halim yok herhalde.
3: Ne oluyor ya? Meslek değiştirmek dedi. Dedem işe mi girmiş abla?
0: Sor. Dedene sor.
3: Bir şeyler gizlediğini biliyordum zaten. Benimle ilgiliymiş, kendin dedin. Bilmek hakkım söyle.
2: Mühim bir şey değil. Taksicilik yapıyorum. Ne var?
0: Geceleri biz onu uyuyor sanırken o gizlice çıkıp gidiyormuş. O yüzden bütün gün canı çıkmış gibi uyuyormuş şu koltukta. Geceleri uyuyamadığı için.
3: Benim yüzümden öyle mi? Ben okula gidebileyim diye.
2: Ben kötü bir şey yapmıyorum. Alnımın teriyle çalışıp para kazanıyorum. Elim ayağım tutuyor çok şükür. Bana köşesine çekilmesi gereken ihtiyar muamelesi yapıp durmayın.
0: Nereye ya? Ne yapıyorsun dede? Nereye gidiyorsun?
2: İşe.

0: senin suçun değil.
1: Kimin peki? Onun başına bir şey gelirse ne kendimi affederim ne de seni. Haberin olsun.
0: Ay Allah'ım ya, nerede bu acaba? Ay inşallah han almış olmasın ya Rabbim. Ne olur han almış olmasın. Allah'ım ya Rabbim. Yani 50 kere söyledik artık şu kapıyı açık bırakmayın diye. Kaç kere uyardık? Hırlısı var, hırsızı var, satıcısı var. Yol geçen anı gibi. Okuma yazmanız da mı yok, yazıyor orada.
2: Yahu çekil önümden. Sana laf yetiştirecek halde değilim.
0: Aman borcun olsun. Nereye gecenin bu saatinde?
2: Ya sabır. İşe!
0: O nasıl işmiş gecenin bir saati be? İnşallah kanun dışı bir işe girişmedin.
2: Heh, bildin. Horoz dövüştürüyorum. La havle vela.
0: Yakışır, yakışır sana. Yok ya. Bu almış olamaz. Bu daha gözünün önünü göremiyor fosil. Yazık. Nerede bu ya? Nerede bu? Allah'ım yardım et bana ne olur ya. Uçtu mu gitti mi? Kim aldı bunu? Ay, pislik içinde sarı bıyık. Hiçbir yeri temizlemiyor mu bu?

0: Sağ ol Bayram.
1: İyi günler.
0: Bayram, bir dursana. Sen hiç bir şey buldun mu?
1: Nerede?
0: Hani apartmanda, girişte falan. Oralarda bir yerde.
1: Ne gibi bir şey?

0: Hani ne bileyim, kişisel, şahsa ait.
1: Biraz daha anlayacağım şekilde söyleseniz.
0: Daha nasıl anlatayım be? Kıt beyinli misin? Hani kişisel diyorum işte, kişiye ait yani. Onu görünce hani aa bu buna aitmiş falan dersin ya. Allah Allah, neyini anlamadın?
1: Yok, o tür bir şey görmedim Safiye Hanım.
0: Göremezsin tabii. Apartman pislik içinde. Leş gibi.
2: Neyi görmemiş
0: Allah? Ay. Aman. Sinsin.

0: teşekkür edemedim de.
1: E tamam, ne yapıyorsan ya. Bayram.
2: Buyurun Gülben Hanım.
0: Sen de benim için canım tehlikeye attın. Çok sağ ol.
2: Canım feda size.
0: Ne?
2: Yani lafı mı olur? İnsanlık gereği diyorum.
0: Tamam.
3: Kim aldı acaba? Şimdi birine sorsam anlarlar da.
0: Ne diyeceğim? Şimdi asıl o hoca kurtarmış ya beni. Hani dalmış içeri, kucağında çıkarmış ya. Ailesi kimi kimsesi yok muymuş? Hani işte canını tehlikeye atmış, hiç düşünmemiş falan ya ben. O yüzden sordum yani.
2: Bilmiyorum, tek başına kalıyor.
0: Gelini gideni?
2: Takip etmedim, haberim yok.
0: Hayır, bekarsa ne yiyordur acaba o soğuk otel odalarında? Yazık. Neriman'ın hocası ya şimdi, o ben ondan hemen sormak istedim öyle.
2: İnsan alışıyor Gülben Hanım. Bir başına olunca mecburen.
0: Doğru, sen de bekarsın değil mi? Bayram, yok mu hiç memleketinde şöyle helal süt emmiş bir kız?
2: İstanbulluyum ben. Hiç bakınmadım var mı yok mu diye.
0: Bakın işte, bakın onu diyorum ben. Senin yaşın gelmiş artık. Şöyle hayırlısıyla çoluk çocuğa karış da biz de sevelim. Ay senin çocukların o kadar tatlı olur ki sarı sarı koştururlar. Ay. Neyse hadi inşallah. Hayırlı günler Bayram. Görüşürüz.
4: Kimle konuşuyordun?
0: Hiç. Bayram'a teşekkür ediyordum dün için.
4: Doğru ya. O da canından oluyordu neredeyse. İnsan hayatı, bu şakası yok. Bir şey yapmak lazım. Öyle teşekkürlü olmaz.
0: Çok doğru dedin onu, biliyor musun? Yani bir karşılık vermek gerek değil mi? Ne yap bence biliyor musun? Bence sen Bayram'ın maaşına zam yap. En çok öyle mutlu olur o. Sevinir yani. Neyse, mutfakta işim var benim.
4: Gülben. Sen gece ne yapıyordun camda hakikaten?
0: Ne yapayım biliyor musun? En iyisi siz beni ayağımdan yatağa zincirleyin. Ne su içmeye gidebileyim, ne cama bakabileyim. Hepiniz birden rahat edin.
3: Acaba elimde düştüğünü görüp o almış olabilir mi ya? Allah'ım inşallah o almıştır. Neyi düşünüyorsun?
0: Ay abla!
3: Gülben! İlk kere söyledim. Ne öyle sessiz sessiz köpek balığı gibi giriyorsun? Kafayı soktun.
0: İyi de abla, onun için demiyorum ki, bir şey düşürdün dedin. Gideyim yardım edeyim bulayım diye söylüyorum. Niye düşürdün, hırkanı mı yine?
3: Elinin körünü düşürdüm.
0: Ay abla, ne kadar ayıp bir şey. Niye öyle diyorsun? Ya abla!
3: Allah kahretmesin, beni lafa tuttun.
0: Ben bir şey yapmadım ki, ne yaptım?
3: Senin yüzünden sana benzedim iyice be. Yaktım hep ya, ziyan ettim ya.
0: Ben onu şimdi kırt kırt kırt kırt kırt yaparım. Fişt fişt fişt.
3: Hepsini çık dışarı.

0: Efendim? Ha, geldiniz mi? Tamamdır, geliyorum usta.
1: Şurası abla iyice... Daha! Burnuma sokuyor elini bir de. Beni mi zorluyorsun köpek balığı?
2: Tık tık tık yapayım dedim.
1: Kes sesini be.
3: Zaten bir şey diyeceğim size. Yukarı çıktım ya bakmaya. Neyi fark ettim biliyor musunuz?
1: Neyi?
2: Ben yapmadım. Kazaydı, ben yapmadım.
1: Allah Allah, ne diyorsun kız sen?
3: Yahu bir dakika, bir durun, bir dinleyin. Teras su akıtıyor, tamir edilmesi lazım. Bütün o çöplerin poşetlerin üstüne damlamış, belli ki siz de fark etmemişsiniz.
1: Aa, bak bizim inceleme ekibimiz onu gözden kaçırmış. Lütfen kusura bakmayın. Malum orası mis gibi koktuğu için derin derin nefes alıp oralarda gezemedik.
3: Ustalar gelecek. Görünce olay çıkar mı diye söylüyorum.

0: işin daireye mi girecekler?
1: Yahu terasa girecek diyorum. Neden anlamıyorsun?
0: Ay sen şimdi bir dolu adam getirirsin oraya. Ayaklarıyla pis pis basacaklar. Ne gerek var?
1: Sen tamir et abla istersen.
0: Bayrama söyleseydi, ne halletseydi.
1: Neyse Gülben, sen anladın değil mi? Bu işin ciddi bir iş olduğunu, tadilat gerektiğini, ustalık gerektirdiğini. Lütfen ablama da anlat, rica ediyorum.
2: Ha. Anlatırım ben. Anlatayım.
0: Tabii anlatırsın. Ben bu yarım akıllıdan mı öğreneceğim neyin ne olduğunu? Bak yine gitti. Densiz. Bana bak, şimdi bir sürü usta gelecek oraya. Gidip de onları görüp kendine gelinlik melinlik alayım deme.
2: Ay abla.
0: Yürü git hadi. Sapık.
3: Anladın değil mi usta? En kısa sürede bitmesi gerek. Mümkünse girip çıkarken de kimseye görünmeyin.
4: Anladım da hemen iki güne nasıl bitireceğiz ki orayı? En az dört adam lazım bana.
3: Ben size güveniyorum. Halledersiniz siz. Bu arada duvarın rengini sonra söyleyeceğim sana. Hadi kolay gelsin. Günaydın.
5: Güya bana iyilik yaptın beni okula sokup. Asalak durumuna düşürdün beni. Dedem senin yüzünden geceleri taksi şoförlüğü yapıyor. Geçen gün eve bir gözüm mosmor geldi. Ya başına daha kötü bir şey gelirse? Biz evimizde sıcacık yataklarımızda mışıl mışıl uyurken kim bilir o kimlerle muhatap oluyor. Ben okulda okuyayım diye kimlerin ağız kokusunu çekiyor.
3: Üzüldüm.
5: Şimdi gidip sakın taksi durağını falan satın almaya kalkma. Senin kahramanlığına ihtiyacımız yok bizim. Zaten bunların hepsi senin yüzünden başımıza geldi. Bundan sonrasını ben kendim halledeceğim.

0: Gülben, ne o, çarşaf mı? Yukarı mı götürüyorsun?
1: Yok, bu sefer çöpe atacağım.
0: Olmaz. Aa, yazık be, israf olur. Götür sen yukarı.
1: Abla ama...
0: Ay tamam, tartışma benimle. Hayır, kötü olurum falan diyorsan ver, ben götüreyim.
1: Yok yok, tamam, ben götürürüm.

0: Ya yine kriz falan geçirirse bu? Göndermese miydim acaba ya? Hay Allah'ım ya. Bunlar ne böyle? Kimin acaba? Toz içinde. Bu ne ki? Çiçek. Aa. Allah. Gülben.
1: Oy.
0: Allah, ödümü kopardın. Ne yapıyorsun sen?

0: Orada. Hiç bakıyorum. Neye bakıyorsun? Ne o? Mektup. Mektup kimden?
1: Bilmiyorum ki. Üstünde bir çiçek resmi var. Baksın.
0: Tamam bırak. Koy onu çık.
1: Niye canım? Ben buldum, bir bakmayayım mı? Belki önemli bir şey var.
0: Hayır hayır hayır. Bakma, annemin onlar. Ben biliyorum. Annem söylemişti bana. Anneanneme yazmış onları. Başkasının mektubuna bakılmaz. Ayıptır. Bırak onu hadi.
1: İyi de abla.
0: Hadi.
1: Tamam. Tamam al. Gelmiyor musun sen?
0: Geleceğim, geleceğim şimdi. Açığa koymuşsun, hep toz olmuş. İçine koyayım, geleceğim. Hadi.

0: Senden vazgeçeceğimi düşünme Safiye.
1: Şunu bil. Seni bir daha göremeyecek olsam bile, sesini asla duyamayacak olsam bile senden ayrılmayacağım. Çünkü ne demiş şiirde? Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi,
2: ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı gökte.
0: İnsanın içine dökmekten vazgeçmesi ayrılık. Biz ayrılmayacağız Safiye. Ben sana içimi dökmeye devam edeceğim hep. Mektupla da olsun.
3: Anneannemden mektup mu gelmiş?
2: Evet. Sen git eve. Geliyorum ben. Hadi.
1: Ayrılık ne biliyor musun?
2: İpi kopmuş boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini birer damla düş kırıklığı olarak toplaması içine. Ardında dünyalar ışıyan camlar dururken duvarlara dalıp dalıp gitmesi. Türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık.
4: Ödünç sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi sesiyle silinmek. Birdenbire büyümesi gülüşü artık yaprak kımıldatmayan bir çocuğu.
0: Ne mi yapacağım bundan sonra? Ayak izlerimi silmek için sana gelen yolları tersinden yürüyeceğim önce. Şiir okumayacağım bir süre.
4: Saklamış hep benden.

0: Türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık. Ödünç sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi sesiyle silinmek. Birdenbire büyümesi. Gülüşü artık yaprak kımıldatmayan bir çocuğu. Kalk bakalım Ege. Bu son iki dizeden ne anladın?
1: Hiçbir şey anlamadım hocam. Ben şiir konusunda biraz kalasım.
0: Marifet mi bu? Havalı bir şey mi?
1: Düşünmedim hiç.
0: Birinden ayrı düştün mü hiç?
1: Sevgilim falan olmadı hiç hocam.

0: Ben uğraşmıyorum pek öyle işlerle.
1: Merak etme, halledeceğiz onu.
2: Sevdiğin birini kaybettin mi diyorum.
0: Annem öldü ben çocukken.
2: Biliyorsun o zaman. Birdenbire büyümesi. Gülüş artık yaprak kımıldatmayan bir çocuğu. Ne demek biliyorsun?
0: Ne anladığımı bilmiyorum hocam.
2: Oturabilirsin. Ahmet Haşim, şiirde anlam aramak eti için bülbülü öldürmeye benzer demiş.
3: Vejeteryan mıymış?
2: Bu cümleden ne anlıyorsanız gelecek ders yazıp gelin.
1: Of hocam ya, her gün ödev veriyorsunuz. Test çözemiyoruz sizin yüzünüzden.
2: Sen test mi çözmek istiyorsun Gamze?
1: Evet. Yani başka türlü üniversiteyi nasıl kazanacağım ki?
2: Hangi bölüme girmeyi istiyorsun?
1: Moda tasarımı ya da işletme hocam.
2: Sen test çöz o zaman. Ödevden muafsın.
3: Hocam haksızlık ama.
2: Evet haksızlık ama size değil. Ona. Ders bitti.
1: Uz oluyorum şu adama ya. İnşallah eskisi gelir de gider bu. Sürekli bir mana kasıyor, bir şey yapıyor.
3: Fuzuli sanıyor kendini harbiden.
1: Aynen.
3: Ne bakıyorsun Nero, yalan mı?
0: Al, hayran olduğun çocuk bu işte.
4: Esra. Esra ağlama bak. Yapma, biri görecek.
5: Ya madem senin umrunda değilim, niçin benim için endişeleniyormuş gibi yaptın?
4: Çünkü endişeleniyorum.
5: Onun için mi gelmeyeceğimi öğrendiğinde eve başka bir kadın çağırdın?
4: Esra bak, ben seni hiçbir zaman kandırmadım. Yani ta başında ilişki istemiyorum dedim. Sen de kabul ettin. Yani şimdi neyin hesabını soruyorsun anlamıyorum ki.
5: Belki ben de sevecek bir şey bulursun diye bekledim. Ama yok anladım tamam sen hiç kimseyi sevemezsin. Yani sen sevmeyi bilmiyorsun tamam. Sen o sığındığın mağaranda tek başına yalnız böyle kimsesiz öleceksin. Yani ölürsün inşallah.
6: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
7: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi.
8: Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
2: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
3: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canlı.
4: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
5: Metro yine tıklım tıklım.
6: Şşt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
7: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, gardını D vitamini al, ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
8: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir.

0: anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: İkinde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
4: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok. Piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
7: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
8: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver. Bu lezzeti kaçırma.

0: kendi evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
2: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 13-15 Ekim tarihleri arasında paketli peynirlerde aynı ürün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
4: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
7: Dene, sana da çıkar.
6: Denemesi bedava.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bu salı Kopta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
7: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
8: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
9: Daha daha ne var?
10: Vada. World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'e indirin.
11: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
12: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
13: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
12: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
14: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
12: Hiç gerek yok, piril var.
15: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
15: Yeni Piril Ultra Güç.
16: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği.
17: Le Temp İstanbul Karakol. Kuryo Collection by Hilton.
18: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
19: ...130 bin. Kimse vermez o kadar parayı.

0: Esra?
1: Git seninle de konuşmak istemiyorum şu anda.
0: Esra şimdi değilse ne zaman? Sen benim en yakın arkadaşımsın.
1: Ben kimsenin yakın falan değilim. Hele senin için hiç önemli değilim, ben bunu biliyorum.
0: Sen ne diyorsun ya? Ne oldu? Bir şey olmuş. Ne oldu?
1: Beş yıldır elimi tutmasını bekliyorum Mincin. Onu her aradığımda, her özlediğimde aramak istiyorum. Özgürce, hakkım olarak onu aramak istiyorum. O günü bekliyorum ben.
0: Kimi?
1: Bir diş fırçam bile olamadı evinde ya. Bir diş fırçası nedir ya? Her defasında aldım, yenisini koydum. O bile fazla geldi. Çöpe bile atmadım biliyor musun? Gitti o en alttaki çekmecenin içine koydu. O diğer kadınlarınkinin yanına koydu ya benim diş fırçamı. İnanamıyorum ya. Bir gün biz burada oturuyorduk. Sen geldin bana dedin ki ben dedim çok aşık oldum dedin. Ben o kadar mutlu oldum ki o gün. Sonra beş gün sonra gelip dedin ki... benimle evlenmek istiyor dedin ya. Ben değil evlenme teklifi hayatında bir diş fırçalık yer bile edinemedim bu adam. 5 yıldır kızım seni.
0: Tamam. Sakin ol. Ben buradayım. Bundan sonra her şeyi konuşacağız. İçine atmak yok. Bak ben varım. Yalnız değilsin. Tamam mı? Gururlu ol dedim kendime. Gururlu ol. Bırak şu işi dedim. Çek git dedim. Bir daha yüzünü görme şu herifin dedim ama yapamadım işte. Yapamıyorum İnci ben bunu. Buradan biri mi? Kim? Cüneyt Bey.
2: Tamam hocam, ben sizden haber bekliyorum o zaman. Sağ olun.
3: Ya han, konuşamadık o gün, soramadım ben sana da. Gülben nasıl? Çok korkmuştur yani, önce karakol sonra yangın.
2: İyi, merak etme.
3: Beni geçiştirmek için demiyorsun değil mi?
2: Yok, gerçekten iyi Gülben. Son zamanlarda bayağı toparladı. Mesaj falan gelmiyordur sana herhalde değil mi?
3: E sen telefonuna el koymadın mı zaten?
2: Geri verdim onu.
3: Ha. Yok, gelmedi o zaman.
2: Bak. Demek ki neymiş? Gülben iyiymiş. Esra nasıl?
3: Bilmiyorum. Konuşmadık.
2: Esat, bir akşam şöyle seninle baş başa çıkıp bir dertleşelim mi? Ne dersin?

0: Koysun hepsini. Saklamışsın benden. Unuttu seni dedin. Canımı acıtmak istedin benim. Başka kızlarla geziyor dedin bana. Yalanmış hepsi. Söz verdin sen. Ben onu görmeyeceğime söz verdim. Mektupları okumayacağıma değil.
1: Okumayacaksın.
0: Okuyacağım.
1: Okumayacaksın.
0: Okuyacağım.
1: Okumayacaksın. Eğer okursan asla kurtulamazsın benden. Hiçbir zaman bırakmam peşini. Ahım gerçek olur. Görürsün.

0: Aa, ne kadar güzel.
1: Açsana camını. Niye açmıyor ya? Üşüyor mu acaba? Ay tabii ya. Okulda bu çocuk. Daha erken tabii. Ay kafasız Gülben.
2: Gülben ya, senin ne işin var camların tepelerinde? Öyle olur tabii.
0: Ne bileyim abla, ben ödümü patlatacağına.
2: Senin ne işin vardı o camın orada? Ne yapıyordun? Neye bakıyordun?
0: Bayağıdır temizlik yapmadım ya, yardım edeyim dedim, telafi edeyim istedim. Hani camı sileyim de bir makbule geçsin dedim ama.
2: Allah'ım ya Rabbim, nereden çıktı şimdi bu?
0: Leş gibi olmuş abla. Dışarıdan görenler kesin diyordur ha, pis bunlar diyordur.
2: Bize ne el alemin ne dediğinden? Hayret bir şey. Sen kendini bilmiyor musun sanki? Al şu merdiveni, geç çabuk.
0: Ama şey, yağmur yağdı, hep leke leke oldu camlar. Sileyim.
2: Gülben, tepemi attırma benim. Al o suyu, leğeni falan da. Bak leş gibi olmuştur o kovanın içi şimdi.
0: Nasıl?
2: Bak cama, bak cama.
3: Vazgeçmeyecek.
0: Ne?
2: Ha?
0: Ne dedin? Bir şey dedin.
2: Ne diyeceğim be? Allah Allah. Hayret bir şey.
0: Niye bakıyorsun peki sen öyle?
2: Cama bakıyorum. Cam temiz mi diye. Cam pislik içinde cam hep. Böyle mi silinir bu?
0: Nasıl silinir abla, o başka?
2: Nasıl silinecek? Gazeteyle silmek lazım bunu iyice. Neyse ben yaparım şimdi. Cam mı, cama mı kaldık yani? Bir sürü iş varken ne camı şimdi? Hayret bir şey.
0: Abla!
2: Ay! Ay! Battı, hep üstüm battı.
0: Ay abla, çok özür dilerim ama merak etme, o su temiz. Ben hiç daha kullanmamıştım onu.
2: Ay! Allah kahretmesin ya. Ay kolera olacağım yemin ederim ben bu kirli suyun içinde. Başımızdan bela eksik olmuyor.
0: Evet. O kadın yüzünden değil mi?
2: Hangi kadın?
0: Hangi kadın olacak abla? Sarı kan torunu diyorum işte.
2: Ha, evet. Evet, onun yüzünden tabii. Üstüm başım pislik içinde kaldı. Yürü banyoya, her şeyimizi yıkamamız lazım.
0: Sürünmeyeyim.
2: Allah kahretmesin. Başımızdan bela gitmiyor ya Rabbi. Girme dibime Gülben.

0: şuna bak ya. Girme dibime Gülben ya. Nefes alamıyorum da. Şuradan anlayanları da getir şuraya koy. Hayret bir şey. Allah'ım ne olur başka bela gelmesin başımıza ya Rabbim. Vallahi düşünmeyeceğim, okumayacağım mektupları da.
1: Nasıl? Bana mı dedin?
0: Yok yok bir şey demedim sana. İyice yıka o leğenleri.
1: Abla şimdi bütün çamaşırlarımı yıkayacağız yoksa sadece senin üstündekileri mi? Senin üstündekileri herhalde.
0: Hepsini hepsini. Elimizdeymişken bitirelim hepsini.
1: E o zaman buradan hiç çıkamayız.
0: Ne var ne güzel işte hayret bir şey.
1: Ama.
0: Ama ne Gülben? Ama ne? Üç. Kokteyle mi yetişeceksin ama ne?
1: Hayır da. Yani benim mutfakta bir işim var.
0: Ne işin var? Ha? Ne işin vardı?
1: Neyse canım ben artık sonra yaparım artık.
0: Dört. İyice yıka şu leğenleri. Şu kilimleri de çek ki su damlamasın. Bakma bana aval aval. Yıka şunları iyice. Hayret bir şey ya. Tepikleme Gülben. Düzgün düzgün çek. Ben gidip geliyorum.

0: Abla.
1: Ha.
0: Bunu.
1: Ne o? Koy işte şuraya.
0: Ay makineye atmayacağız mı?
1: Gülben tek tek atıyoruz. Ne makinesi? Koydum bir tane.
0: Ay abla. Benim çok fena oldu. Ben biraz ara vereyim diyorum.
1: Ver. Yorulmuşsundur. Allah Allah. Senin burada büyüğün çitilemekten heder oldum. Çamaşırların. Sen yorul. Yelpaze tutayım mı sana şöyle?
0: İyi de abla ben düştüm. Belim çok fena ağrıyor. Kötü oldu. Hayır zorlayacağım. Daha kötü olacak. Hiç iş yapamayacağım.
1: Hadi tamam. Tamam ne yapıyorsan yap. Geç hadi git. Hadi git. Hayret bir şey. Yorulmuşmuş. Minnoş.
0: Düştüm ama.
1: Tamam sus.

0: Abla bir şey mi oldu?
1: Ha yok Neriman korkma.
0: Uf abla ya babaya bir şey oldu sandım.
1: Ya aslında ben sana bir şey söylemek istiyorum ama aramızda kalması lazım.
0: Bak abla eğer Esat abiyle ilgili bir şeyse...
1: Hayır yok öldü o benim için artık.
0: Ne diyecektin peki?
1: Şimdi beni senin hocan kurtardı ya... ben ona teşekkür mahiyetinde bir şey yapacağım. Ama işte ne sever bilmiyorum hiç.
0: Yok abla zahmet etme hiç. Bence o öyle karşılık bekleyen biri değil.
1: Olur mu canım öyle kuru kuru bir teşekkürle? Han dedi zaten ayıp olur dedi. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen bir kantine git. Bak bakalım bir şey alıyor mu oradan artık. Çikolatalı mı, sütlü mü, muzlu mu, çilekli mi? Ne seviyor? Gözün üstünde olsun. Bana söyle.
0: Abla adamı takip mi edeyim? Saçmalama artık gerek yok.
1: Han dedi diyorum Neriman. Aa neyi anlamıyorsun? Bak vallahi bana çok kızar sonra. Hadi sen benim dediğimi yap. Hadi hadi. Hadi git.

0: Ege. Canın sıkıldı senin değil mi? Ne garip. İkimiz de annelerimizi çok erken yaşta kaybetmişiz. Sen hatırlıyor musun? Ben hiç hatırlamıyorum annemi.
1: Bir tek kokusun. Bir de ağlama seslerini.
0: Neden ağlıyordu?
1: Boş ver. Hadi gidip bir şeyler yiyelim.
0: Aslında iyi fikir. Dur şunları toplayayım.
1: Boş ver, boş ver. Hadi sonra toplarsın. Gel.
2: Hocam. Biz Ege ile kantine gideceğiz de siz de bir şey ister misiniz diyecektim.
3: İstemem.
2: Yediniz yani. Toksunuz. Ne yediniz? Canınız belki tatlı falan çeker diye dedim ben.
3: Çekmez.
2: Tatlı sevmiyor musunuz? Kek falan da mı?
1: Kesin acı seviyordur.
3: Bilemedim.
2: Biz Ege ile iddiaya girdik. Dedik ki acaba Naci Hoca'nın nasıl tatlar seviyor?
3: Buruk.
2: Nasıl?
1: Buruk dedi, buruk.
2: O nasıl oluyor ki? Ne buruk olur mesela?
1: Ne yapacaksın Neriman Hoca'nın sevdiği gıdaları? Başka derdin mi yok?
2: Ama görüyorsun değil mi? Yedikleri bile edebi. Buruk diyor.
1: Sana şöyle bir üzerine Naci yazan bir tişört yaptırayım mı? Hayranlığın gizli kalmasın. Böyle herkes görsün hayranlığı.
2: Ne alakası var?
1: Nasıl ne alakası var? Hadi gel sana hamburger ısmarlayacağım.
2: Hamburger.
1: Buruk hamburger.
2: Çık. Ay ama. Ah. Neriman. Neriman. Hadi bakayım. Buruk seviyor. Ne olur ki buruk? Buruk. Aa. Şekerli bir şey yapmaz, sevmiyormuş. Ay insan tatlı sevmez mi canım? Allah Allah. Ne yapayım ben? Turşu mu kırayım? Aylar sürer, onu yapamam ben. Buruk diyor ya. Buruk.
4: Girebilir miyim?
3: Gel.
4: Baba. Ne yapıyorsun? Şiir mi okuyordun?
5: O gün okurken özlediğimi anladım. Dönüp bir daha bakıyordum. Unutuyor insan.
4: Bak tabii bak. Ne diyeceğim? Bana buruk bir yiyecek söyler misin?
5: Buruk mu? Meyve türü bir şey mi?
4: Bilmiyorum ki ne buruk.
5: Dairi. Efendime söyleyeyim, cennet hurması.
4: Yok yok baba, olmaz. Yani şekerli istemiyormuş.
5: Kim istemiyormuş?
4: Şey. Han. Han istemiyormuş.
5: Vallahi benim aklıma gelen bunlar. Ha bir de kızılcık var. Marmeladı pek güzel olur. Perihan çok güzel yapardı.
4: Her şeyi unutsan bile onu unutamayacaksın değil mi baba?
5: Kızılcık marmeladı yap. Han da sever. Sen beni dinle.

0: Merhabalar.
1: Merhaba. Hepiniz kafa kafaya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yaşlanma korkusu.
0: Hayır, aslında bugün acilen ele almamız gereken başka bir konu var. Dünyadaki en mükemmel kadınlar neden gidip hep yanlış insana aşık olurlar?
2: Heh, çok güzel konu. Sen de uzmanısın zaten konunun. Buyur konuş bakalım saatlerce.
3: Duydun mu konuyu?
4: Yani bahsettikleri ben değilim. Onu söylüyorsan.
3: Yok yok, rahat ol. Ben biliyorum kimden bahsettiğini.
1: Evet, madem İnci'nin bu konuda söylemek istediği şeyler var. Tamam, dinleyelim o zaman. Buyurun İnci.
0: Hayatımda tanıdığım en mükemmel, en değerli iki kadın. İkisi de yanlış adamlara aşık oldular. O kadar güçlü, o kadar zeki olmalarına rağmen bu aciz adamları yıllarca beklediler. Anlamaya çalıştım. Neden diye sordum. Elime ne geçtiyse okudum. Bir yerde şöyle yazıyordu. Tek çözümü var. Kendinizi sahici bir sevgiye layık olduğunuza inandırın. İkna edin.
1: Vay be, sihirli çözüm bu mu? Tamam, peki yogada tavsiye ediyor muydu bu?
0: Basit gibi görünebilir ama inanın, dünyanın en zor şeyi bu. Kendini sevilmeye değer hissetmek. Eğer anneniz babanız size bunu hissettiremedilerse, yolun geri kalanında tökezlersiniz. Ve gidip yine aynı yanlış sapağa saparsınız. Bildiğiniz tek yol odur çünkü. Kestirmedir. Daha önce geçmişsinizdir. Güvenli yollardan değil, o tehlikeli, karanlık yoldan gitmek istersiniz.
2: Tabii ya. Evlat istediği haltı yesin. Suçlusu kim? Anası babası. Oh ne âlâ memleket.
1: Evet, kısaca toparlayalım. Hı-hı. Aptallığın lüzumu yok, değil mi? Eğer biri sizi sevmiyorsa bırakın gidin. Ve kendinize şöyle sıkıcı ama iyi kalpli birilerini bulun. Yani bence tek çözüm bu. Hatta mükemmel bir çözüm. Öyle derin analizleri falan da boş verin. Şimdi bir şarkıyla devam ediyoruz.
0: Geliyor.
1: Ben sırf olan biteni sana programda meze yap diye anlatmadım. Zayıf anıma geldi, öyle bir anda dökülüverdim işte İnci.
0: Zaten bana anlatmış olsaydın iş bu raddeye gelmezdi. Ben buna izin vermezdim, korurdum seni.
1: Korurdun. Ha, sen kendini koruyabildin mi peki? Hadi tamam, Cüneyt yanlış adam. Han çok mu doğru? Benimki en azından psikopat değil. Ben iyi değilim ya. Sen de var mısın?
3: Vay be. Esra çözümü bulmuş. Duyuyor musun? Sıkıcı ama iyi kalpli bir adam kurtarır bizi diyor. Tehlikesiz biri. Kış lastiği gibi bir şey.
4: Oğlum senden bahsetmiyorlar. Neden üstüne alınıyorsun? Genel konuşuyorlar öyle.
3: Sıkıcı olabilirim. Ama aptal değilim. Görüşürüz.
5: Demek torununuz. Benim kız da televizyoncu olmak istedi ama ben öğretmen olsun diye diretiyorum.
2: Ben de emekli öğretmenim.
5: Sahi mi?
2: Şaşırdınız tabii.
5: Yok, daha. Evet, şaşırdım açıkçası.
2: Bu saatte burada ne işi var diye düşündünüz değil mi? Ne yapalım? Hiçbir okula beğendiremedik kendimizi. Yaşlı buldular.
5: Onların kaybı. Ne diyeyim? Ben sağ tarafta uygun bir yerde ineyim.
2: Tamam.
5: Şöyle. Buyurun lütfen. Bu da benim kartım. Öğretmenliğe dönmeyi düşünürseniz eğer bizim etüt merkezimize bekleriz. Ben müdürüm orada. Kalsın lütfen. İyi günler.

0: Flört diyor, bilmiyor ki.
1: Kim neyi bilmiyor?
0: Saat diyorum 4 olmuş. Bitiremedik.
1: Ya abla, ben de onu söylüyorum zaten. Gerisini sonra yapalım. Yani benim mutfağa dönmem lazım.
0: Allah Allah, mutfakta mutfak. Ne var bu mutfakta?
2: Kızlar, bir yerinize bir şey olacak. Yeter artık, hadi ara verin biraz.
1: Yeter, ben de. Abla, çok üzülecek han. Vallahi bak, ona söz verdim yapacağım diye ben.
0: Ne söz verdin?
1: Kızılcık marmeladı istedi benden.
0: Ne?
2: Perihan çok güzel yapardı onu.
0: Tövbe estağfurullah. Yok efendim, benim mutfağımda öyle kızılcık marmeladı falan yapamazsın. Yapış yapış.
1: Hayır, yapış yapış olmayacak gerçekten bak. Vallahi söz verdik artık, ayıp olur abla. Ben bayrama söyleyeyim, gitsin alsın manavdan.
0: Hay! Allah kahretmesin ya. Tamam, ne yapıyorsan yap, ne halin varsa gör. Ben burada çamaşırın derdine düşmüşüm, bana kızılcık marmeladı diyorsun ya. Git, gözüm görmesin seni, git. Kirletme orayı, mahvederim seni.
1: Hayır.
2: Yanına bir de kaymak yapsaydınız.
0: Oldu baba, yaparız.
2: Neyse, ben bir şey demedim.
0: Şekerin çıkmış 340'ı hala kaymak diyorsun ya.
3: Her yere baktım, kızılcık bulamadım.
1: Ya.
3: Sonbahar meyvesi çünkü. Onun yerine erik aldım.
1: Erik mi? Ver bakayım. İyi tamam artık, bunun marmeladını yaparım, bir şey olmaz. Sağ ol. Söz sana da bir kavanoz vereceğim Bayram.
3: Çok mutlu edersiniz beni. Şimdiden elinize sağlık.
1: Tamam, sağ ol. Hadi tutma beni. Kolay gelsin.
0: Ben bunu yıkamakla uğraşmayayım en iyisi.

0: Kızılcık bulamamış, gitmiş eli kalmış. İnşallah bu buruk olur. Olmazsa görüşeceğiz yani. Allah'ım Miko bitmiyor ya. Üç.
1: Uğraştığın şeye bak ay ya. Hayret bir şey. Neymiş efendim? Hanefendi istemişmiş. Kesin mutfaktan çıkamıyorsun diye sana bu görevi vermiştir.
0: Niye?
1: Niye olacak? Esat'a yine dadanma diye.
0: Abla bitti o iş. Neyi anlamıyorsunuz? Kapandı o konu diyorum ya.
1: Foşur foşur su akıtıyorsun. Günahtır be. Barajlar kurudu. İstanbul kurudu.
0: Ne yapayım?
1: Damlatma. Elini yukarı kaldır.
0: Ay, yıkamayayım mı? Ne yapayım?
1: Tut ellerini. Yıkama. Öyle yesin. Alışıktır o.
0: Aa, olur mu hiç? Olmaz öyle.
1: Kaldır şunu.
0: O benim için ne kadar uğraştı yani sonuçta.
1: Han mı uğraştı senin için Gülben?
0: Han.

0: başka kim olacak ki zaten? Bence doğru diyorsun abla. Ben bunları yıkamayayım. Zaten kaynatacağım ya, mikrobu ölür diye düşünüyorum. Çok doğru. Ha?
1: Ay vallahi bana sorma. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ne halim varsa gör. İşim başımdan aşkın zaten. Bana bak. Yıkadın mı sen onu iyice? Tezgahımın üstüne de koymuşsun. Pis pis koymadın inşallah.
0: Evet evet. Sen hiç merak etme. Hallettim ben. Bence yıkamamalıyım. Kaynayacak.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

0: Ya anneni atlatamayacaksın diye çok korkmuştum. Ama gelebilmene çok sevindim. He, bunlar senin.
1: Ama eve götüremem biliyorsun.
0: Biliyorum. Olsun. Sen çok seviyorsun.
1: Yazık. Bakamayacağım. Soğuyacaklar hep.
0: Tamam o zaman. Ben de bir dahaki sefere hiç solmayan bir şey getirip evinin tam karşısına dikerim. Pencerenden her baktığında hep onu görürsün.
1: Evin önü beton hep ama. Nasıl dikeceksin ki çiçekleri?
0: Bir yolunu bulacağım ben.
1: Söz mü?
2: Söz.

Ben gitmeyince anlar. Anlar, istemediğimi anlar, çeker gider o zaman, vazgeçer. O kadar gururu vardır herhalde, gider. Düşünme Safiye, düşünme, kafanın içini temizle. Düşünme, düşünme, kafanın içini temizle. Sök atma, olursun Safiye.

0: verdim merak etme sen.
1: Tamam sen işine bak hadi. Bir. Gidecek. İki. Sildim ben onu kafamdan. Anlar. Anlar gider.
2: Allah Allah.
1: Gider o. Gidecek. Gider beklemez zaten.
0: Kim gidecek?
2: Ay, ay abla ya.
1: Bak dur ben. Dibime girip durma. Karıştırıcı dibi tutacak sonra.
0: Ay Allah korusun tutmasın dibi falan. Kıstım altını zaten. Çok güzel oldu biliyor musun? Mis gibi kokuyor. Bak bir ye.
1: Kes sesini be.
0: İyi sustum ama bir şey demedim.
1: Gider o. Gidecek anlar gider o. Üç.

0: Sohbetimiz gece yarım kalmıştı. Bitirmeye geldim.
1: Takip mi ettin beni?
0: Ablama mı sorsaydım adresi?
1: Evden ayrı büyümek diye işe yaramamış. Gerçi ta o zamandan belliydi.
0: Ne belliydi?
1: Annene benzeyeceğin.

0: Ne balı oğlum? Biliyoruz bir şey. Kolaysa sen at.
1: Tamam, bekle. Bekle.
0: Al gol!
2: Yeter be! İllallah ettirdiniz. Eğer defolup gitmezseniz şikayet ederim size ha.
0: Çıktı gene kafadan kontak. Aynen.
2: Bak oraya gelirsem o bacaklarınızı kırarım. O topu da keserim görürsünüz.
0: Deli Hasibi'nin uyuz oğlu.
3: Ablası da deli. Bütün gün camdan dışarıya göz ediyor böyle.
0: Aile boyu manyak bunlar. Ne yapıyorsun ya?
2: Han ne yapıyorsun? Bırak!
4: Girişin çabuk!
5: Ya bırak!
4: Girişin!
5: Han bırak dedim!
2: Allah'ın belası! Başımıza iş açacaksın!
0: Han! Yapma! Bırak ablacığım! Bırak!
2: Allah'ın cezası. Serseri seni. Sen buraya bir gel hele. Ben göstereceğim sana kavga etmek ne demek.

Sen benim annemin nasıl biri olduğunu nereden biliyorsun? Evden ayrı büyüdüğümü nereden biliyorsun? Ablam mı anlattı bunu?

gürültü. Kelimesi bile çok çirkin. Değil mi? Yapmamaya çalışıyorum.

Manyak taklidi mi yapıyorsun sen? Ayna karşısında mı çalışıyorsun bu bakışları?

Bu fotoğraftaki çocukla alakan kalmamış senin. Ne yaşadın? Ne tür bir cendereden çıkıp bu hale geldin bilmiyorum ama... Böyle açmış adam pozların fena sıktı artık.

0: beklediğim sen değildin.
1: Kusura bakma.
2: Beklediğin asla gelmeyecek. O yüzden bence yol yakınken sen geldiğin yere geri dön. Ha. Bu arada gürültü demişken o klarnetin bir daha sesini duymayacağım.
3: Yazık. Ablam bunu duysa da çok üzülürdü. En sevdiği sesi gürültüledin.

Efendim İnci? Bu akşam çok önemli bir işim var. Başka zaman yapsak? Anladım ama... Peki tamam. Nerede? Görüşürüz.

0: Vallahi iyi oldu. Böyle kız kıza dertleşmeli bayağı olmuştu. İyi düşündün. Yani iyi gelecek. Gör bak. Yok artık ya. Hoş geldin.
1: Sürpriz yapmışsın.
0: Siz ikiniz de benim ailemsiniz. Ailemde küslük istemiyorum. Hadi gel.

0: Nasılsın Esra?
1: Son travmamı saymazsak iyiyim gibi.
0: Biliyorum ama geçti. Merak etme, bir daha olmayacak.
1: Vallahi benim merak ettiğim başka şeyler var.

0: İstediğini sorabilirsin.
1: Bu arada Gülben'i polise ben şikayet etmedim, biliyorsundur.
0: Biliyorum.
1: Peki ne yapacaksınız yani? Bir daha birine zarar vermemesi için tedavi falan ettirecek misiniz?
0: Bir daha kimseye zarar vermeyecek.
1: Ya buna nasıl emin olabilirsin Han? Esat da geldi. Buradayız. Hoş geldin.
2: Selam. Üçümüz de olacağız sanıyordum.
1: Ya siz hiç özlemediniz mi ya? Biz ne güzel böyle dörtlü muhabbet ediyorduk, gülüyorduk, eğleniyorduk. Hatırlamıyor musunuz? Ben çok özledim. Ama lütfen ya. Esat, sana ne oluyor? Sen niye mutsuzsun şimdi?
2: Yok yani. Mutsuz değilim ya.
1: Hadi.
2: Ya, doğru, haklısın. Tamam. Arkadaşız biz.
1: Evet.
2: Yani öyle somurtmak olmaz değil mi? Ne haber? Aynen, oturalım. Yemek falan yiyelim.
1: Tabii. Tabii tabii.
2: Şimdi... Anlayacaksın abi.
1: Esra, biz şöyle büyük bir pizza mı söylesek? Hı? Beraber yeriz. Ne dersin? Hı hı. Mantarsız. Tamam, mantarsız.
3: Yunan heykeli ne yiyecek? Şey söylüyor bak şimdi kesin Viyana usulü falanla şinistel söyler. Asil asil böyle. Güzel böyle. Bakar. Tamam.
4: Yok yok. Kaz ciğeri sever o.

0: Bak istersen belki acil bir şey vardır.
1: Tamam ben bir konuşayım. Siz siparişleri verin.

0: Ben maillerimi yıkayayım.
1: Konuşsaydın ben dinlemem yani.
2: Yok artık konuşacak bir şey kalmadı, bitti. Anlıyorum ama inanın fiyatı düşürebildiğim kadar düşürdüm ben. Yarın tamam, yarın hemen sabah buluşalım. Şeyde radyonun orada buluşabiliriz, ben konum atarım. Yani bir ortak karara varacağımızı düşünüyorum. Umarım. Umarım gerçekten ben de çok sıkışmış durumdayım. Hiç bekleyesim yok. Hı hı. Onları ben halledeceğim. Yeter ki bir son karara varalım önce. Aynen. Aynen. O zaman görüşmek üzere. Anlaştık. Ay olsun şu iş ya.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
4: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
5: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
6: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah, şahane çorba oldu. Mis gibi kokuyor.
7: Hoş geldiniz.
6: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
8: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
9: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
6: Ya.
10: İnanamıyorum.
11: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
8: Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
4: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli.

0: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım. Benim o, benim o, benim o. Benimle
2: benim o yer misin? Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
3: O sen, sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
4: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.
5: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
4: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
6: Sadece durulan.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece Duru'la.
11: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
15: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: almayayım. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Seviyorsak sebebi çok, sütarsız mekkebisi yok.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax

0: haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar. Çıkar da ödemelerini düzenli yap. Kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
4: Dene. Sana da çıkar.
3: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdim.
6: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
1: Bellona, Bellona.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Abi, toplamışsın aileyi.
7: Aile çok önemli.
8: Hadi ben kaçar. Arkadaşlarla buluşacağız.
9: Paran var mı?
10: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
7: Darladın ama çocuğu.
10: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
7: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
6: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
7: Biraz rahat olun kızım.
11: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Le Temp İstanbul Karakol. Kuyu Collection by Hilton.
12: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
13: Bence yani buranın.
14: Ne yaptınız? Sipariş verdiniz mi?
13: Ha, şimdi verecektik. Olsun olsun.
14: Ne diyorsunuz, ne yiyeceksiniz?
13: Karar veremedim ya.
15: Ne diyor Ege? Bir sorun yok değil mi?
14: Ya yemeğe geleceğim mi diye merak etmiş, aramış. Haber vermedim diye huysuzlanmış.
16: Mantarsız pizza. O zaman garsonu çağırın. Beyler.
14: Mısırsız da olsun.
13: Kimse yok sipariş veriyor.
16: Hadi bir garson çağırın.
13: Tamam, tamam. Bakar mısınız?

0: Hadi oğlum gelsene. Soğumasın.
1: Sen o işi bırakana kadar seninle aynı sofraya oturmayacağım.
0: Ha, hep aç kalacaksın yani, öyle mi?
1: Gerekirse kalacağım, evet.
0: Çalışmak ayıp değil ya.

0: Doğru. Herkes çalışsın o zaman.
1: Tabii. Eli ayağı tutan herkes çalışmalı. İşe yaramalı.
2: Biliyor musun? Çok doğru söyledin dede.
1: Ha, tamam. O zaman anlaştık herhalde. Hadi bakalım gel.
2: Anlaşmadık. Sen eve gözün mor döndüğün bir işte çalıştığın sürece de anlaşmayacağız.
1: Hayda.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: daha çok sevdi sence Leyloş? Bu mu? Bu mu?
1: Sen hangisini sevdin Elifciğim?
2: Ya bunların hepsi çok güzel. Bence hepsini almalıyız.
1: Aa, öyle olmaz. Bir tanesini seçmek zorundayız.
2: Sanırım ben bunu seçeceğim.

0: Birazdan kızı alacağım. Savcıyı ne yapalım?
1: Savcı beni ilgilendirmiyor. Ama Elif'e dikkat edeceksin.
0: Merak etmeyin. Biz Elif'le iyi anlaşıyoruz.
1: Poyraz. Bütün geleceğin Elif'e bağlı. Biliyorsun değil mi? Beni sana ikinci bir şans verdiğime pişman etme.
0: Her türlü tehditten irite oluyorum Margaret. Ama sana tehdit etmek çok yakışıyor biliyorsun değil mi?

0: Kardeşim madem yaşıyorsun bizi niye bitiriyorsun? Bir telefon etmeye mi üşeniyorsun?
1: Telefonlar dinleniyormuş. Senin haberin yok mu?

0: yazın tekrar estiğini görmek istiyorsan Ömerli'deki köpek çiftliğinin arkasındaki yola gel.
1: Niye burada buluştuk? Mekanımız güvenli.
2: Senin bıraktığını almaya geldik.

0: Daha çoluk çocukla uğraşmayalım. Ölümden döndün. Bırak Polat Alemdar'ı falan, basıp gidelim.
1: Araz, ölümden nasıl döndüm sanıyorsun? Çocuk bana lazım. Alemdar meselesi değil bu.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Buyurun. Geçmiş olsun Polat Alemdar.
3: Sağ olun hocam. Ama Faruk Bey bırakmıyor ki dinlenelim.
4: Heyete girince fiziksel olarak bol bol dinlenirsin. Ama zihinsel olarak yine söz veremem.
2: Eksik üyeliklerden biri için ben de Polat'tan başkasını düşünmezdim. Diğeri için kimi düşünüyorsunuz Faruk Bey?
4: Polat da sizi, yani aynı şeyi sizin için düşünüyor.
2: Ben o süreçten geçtim. Heyette görev aldım. Ama burada icrayı yönlendirmek için üyelikten feragat ettim. Yoksa seve seve dönerdim.
3: Hocam, küresel vizyonumuza şekil veren iki kişiden biri sizsiniz. Adil Bey artık maalesef aramızda değil. Hı hı. Onun boşluğunu doldurmak zorundayız.
2: Dünyada kapitalist bir düzen var. Bu düzenin etiketleri belli. Liberal ekonomi, demokratik toplum ve güya insan hakları. Dünyayı bu şekilde kendi pazarları haline getirmiş sömürüyorlar. İnsanları tüketim çılgınlığına alıştırmak için ellerindeki her imkanı kullandılar. Maalesef başarılı da oldular.
3: Hocam, dünyadaki ve bölgemizdeki çatışmaların, gerilimlerin tamamının temel amacı bu sömürüyü devam ettirmek. Bizim kapitalist düzenin değerlerine karşı küresel değerler üretmemiz lazım.
4: Bizim referanslarımız belli. Tarihte oluşturduğumuz medeniyetler, kültürel mirasımız ve bu mirasın en önemli kaynağı İslam.
3: Kapitalist düzenin tek alternatifinin İslam olduğunu bildikleri için Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte komünizmin yerine Batı medeniyetinin düşmanı olarak İslam'ı kodladılar. El-Kaide gibi radikal grupları laboratuvarda öğreterek İslam'ı çağ dışı, medeniyet dışı ve barbar göstermeye çalıştılar.
2: Böylelikle sömürü düzenlerine karşı çıkabilecek tek medeniyet alternatifimizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bizim yapmamız gereken dünyaya model oluşturmak. Bir başka dünya düzeninin mümkün olduğuna dair umutları yeşertmeyi başarabilirsek hem bölgede hem dünyada bütün sömürülen milletler yanımızda olacaktır.
4: Bu konuştuklarınızı uygulamak için her ikinizin de heyette yer almanızı istiyorum.

0: Kusura bakmayın beyler, kapalıyız.
1: Ne yapıyorsun? Tırsıyorsan arkama geç. Köpeğe sıktırmam. Otur.

0: bulamazlar bizi Savcı Hanım.
1: Kurt Melimon. Lelus kim onlar?
2: Kötü adamlar canım.
1: Hani babam onlara ceza vermişti?
2: Tamam, korkma sen. Babanı arıyorum. Burada telefon çekmiyor mu?
0: Çeker çeker Savcı Hanım, çeker. Allah Allah, çekmiyor bu da.
3: Zahmet!

0: Ben size daha önce de izah ettim. Benim heyetin teamüllerine aykırı kişisel durumlarım var.
1: Polat Alemdar, teamüllerin bir kısmı değişti. Biz günümüzde geçerliliğini yitirmiş, anlamı kalmamış kurallara takılıp kalmak istemiyoruz. Sen davete icabet edecek misin, onu söyle.
0: Faruk Bey, bu durumda her şey hocaya bağlı. Hoca varsa ben de varım.
2: Bu hemen kararını verebileceğim bir husus değil. İzin verin biraz düşüneyim.
3: Savcı hanım! Savcı hanım! Şimdi ortaya çıkarsan Elif'e zarar gelmeyecek. Eninde sonunda bulacağım. Beni irit etmeden çıkın ki yaşamanıza izin vereyim.

0: Vay be. Savcı için kendini feda etti, öyle mi? Sence savcı hanım kendini bunun için feda eder mi?
1: Herkes bizim babamız mı Poyraz? Aslı için canını verecek.
0: Savcı hanım! Adamın senin için kendini feda etti. Sen onu yüzüstü mü bırakacaksın?
2: Savcı hanım, sakın çıkmayın!
0: Savcı hanım! 30 saniye içinde çıkmazsan adamının sağ gözünü alacağım.

Süre doldu savcı.

0: gereksiz bağlılıklar beni irite ediyor Aras. Bir gözüm daha var. Onu da çıkartmadan konuş.
1: Hocam güle güle Polat. Güle güle.
2: Hoşça kal. Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere.
3: Abi ne tarafa gidiyoruz?
1: Bir dakika Cevet. Abdülebi Hüsnü'yü ara sor, Leyla hastanede miymiş?
3: Tamam abi.
2: Hüsnü, yenge hastanede mi? Kim var yanında?
3: Tamam, kapat Hüsnü, kapat.
1: Ne oldu Abdülebi?
2: Abi Elif tutturmuş köpek isterim diye. Köpek çiftliğine gitmişler. Yanımda Vahap varmış. Şimdi onu arıyorum. Ona da ulaşılamıyor abi.
1: Cahit, istihbaratı ara. Telefonları en son nerede sinyal vermiş öğren.
3: Tamam abi.
4: Savcı! Adamının sol gözü artık daha kıymetli. Çünkü tek kaldı. O yüzden bu sefer ona kadar sayacağım. Yine de çıkmazsan adamını öldürmeyeceğim. Bir ömür karanlıkta yaşayacak. Bir. İki. Üç. Dört. Beş.
5: Aç.
4: Altı. Yedi.

0: Gördün mü Vakaras? Çıkmaz diyordun. Amir dediğim böyle olur.
1: Bırakın Vahap'ı gitsin.
0: Sana saygım bir kat daha arttı savcı hanım. Ama önce Elif'i nereye sakladın onu söyleyeceksin. Vahap'la sizi ondan sonra bırakacağım.
1: Elif'i öyle bir yere sakladım ki bütün dünyayı yıksan bulamazsın. Boşa uğraşma.
0: Bak olmadı şimdi. Uğraşmama gerek yok. Birazdan kendi ağzınla söyleyeceksin.

0: Alemdar'ın sevdiğini küçük gördük Aras. Sana silah kullanmayı güzel öğretmiş ama bir şeyi unutmuş. O elindeki silah 8 kurşun alır. Bir dahakine aklında bulunsun.
1: Abi telefonlar en son Polonezköy civarında sinyal vermiş.
2: Abi Aras'ın işi mi?

0: Talha. Biraz vaktin var mı? Sen heyetten Remzi Bey'i koruyordun değil mi?
1: Remzi Bey'e bir şey mi olmuş?
0: Yok, bir şey olduğu yok. Sana onunla ilgili bir şey danışacaktım. Sen yanındayken Remzi Bey'le ilgili bir tuhaflık fark ettin mi?
1: Nasıl bir tuhaflık?
0: Görüştüğü biri, yaptığı bir iş. Ne bileyim, sana tuhaf gelen bir şey.
1: Akif, ne oluyor? Niye soruyorsun bunları?
0: Talha, yanlış bir şey yapacağımdan şüphen varsa sorduklarıma cevap vermek zorunda değilsin.
2: Savcı hanım, Elif senin sesini duyunca zaten duramaz, çıkar. En iyisi sen söyle.
3: Zaten çıkacaksa benim söylememe gerek yok.
2: Yürü.

0: Aras. Savcı hanım diyor ki Elif burada.
1: Fark ettim abi.
0: Çık bak bir yukarı.

0: Aferin Elif. Az kaldı. Babana götüreceğim seni.
1: Limon?
0: Bırak limonu şimdi. O peşimizden gelir.
1: Olmaz, bırakmam.
0: Hadi çabuk hadi.
2: Kız nerede?
3: Ne yaparsan yap, söylemeyeceğimi biliyorsun.
2: O kadar emin olma savcanım. Çok merak ediyorum. Şimdi ben buraya güzel bir çizik atsam, Alemdar yine seni beğenir mi?
3: Polat'ın karşısına çıkacak cesaretin yok. Onun için benimle ve Elif'le uğraşıyorsun, değil mi?
2: Sen Polat'ı çok seviyorsun galiba. Onu gözünde fazla büyütmüşsün. Ben Polat'ı istesem onu alırım. Ama Alemdar duygusal adam. Seni yüzüstü bırakmaz.
3: Ne yapıyorsun, bırak?
2: Şakam yok savcı. Konuş. Kız nerede?
0: Seni şimdi saklayacağım. Sonra babanla beraber gelip seni kurtaracağız, tamam mı? Hadi.
1: Ben girmem oraya, çok korkarım.
0: Korkacak bir şey yok. Vahap amca küçükken hep buraya saklanırdı.
1: Limonu bırakmam ama, o da gelsin.
0: Tamam tamam, gelsin. Ama kim gelirse gelsin sesini çıkarmayacaksın, tamam mı?
2: Savcı hanım, hala hayattasın. Çünkü ben böyle şeylerden keyif alıyorum. Ama artık sıkılmaya da başladım.
3: O zaman daha fazla uzatma. Çünkü benden öğreneceğin hiçbir şey yok.
2: Sen sağ elini mi kullanıyorsun yoksa sol elini mi?

0: Silahı sağ elinle sıkmıştın değil mi? O zaman önce sağ gözden başlayalım.
1: Bırak!

0: Ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Benden istediğinizi. Çocuğu bulmaya çalışıyorum.
0: Sana anne diyen kızın peşine bunları mı takıyorsun? Elif'i asla bulamayacaksınız. Duydun mu beni?
2: Tie her down.
0: Kadını içeri kapatın. Dua et. Kadın haklı olmasın. Yoksa bu sefer beni ikna etmene imkan yok.
2: Kill him.
0: Öldür.
2: I said kill.
0: Sana öldür dedim.
1: Elif'i istediğinizi biliyorum. Onu sizin için geri alabilirim. Sizi ihtiyarlara götürebilirim.
0: Senin gibi biri ihtiyarlar hakkında ne biliyor olabilir?
1: Sizin bile bugüne kadar onlara nüfuz etmeyi başaramadığınızı biliyorum.
0: 15 yıldır Özbekistan'da hapisteymişsin. Nasıl götüreceksin beni ihtiyarlara?

0: Chris Francisco arkadaşı arıyor.
1: Şu andan itibaren ölü bir adamsın. Ancak vaat ettiklerini gerçekleştirebilirsen yeniden doğacaksın. Üstelik bizden biri olarak.

0: yol ikiye ayrılıyor.
1: Sor şuna.
0: Buralarda bir köpek çiftliği varmış. Ne tarafta kalıyor?
2: Ne yapacaksınız? Size köpek mi lazım?
0: Evet lazım. Ne tarafta?
2: Onlardan almayın. Kazıkçı onlar. Ben sizi başka yere yönlendireyim.
1: Kardeşim işimiz gücümüz var. Nerede bu çiftlik?
2: Abi ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum yani. Ne cins lazım?
0: Senden hala cins mi olur? Söyle ağzını burnunu kırmayayım seni.
2: Tamam abi kızma. Ne kızıyorsun? Şu tarafta. 5 kilometre ileride sağda. Oradan girin.

0: Bahtiyar'ın ağzı sıkıymış.
1: Elif nerede?
0: Söylemedi.
2: Elif!
3: Elif!
2: My baby!
3: Bebeğim!
2: Mom's
3: annem burada!
2: Baby.
0: Tapınakçılar dediğim bunlar mıydı?
4: Konuşacağına git, çocuğu bularız.
5: Korkma Limon. Korkma, bizi kurtaracaklar.
2: Elif!
5: Anne? Mami! Mami buradayım!
6: Oradan geliyor.
2: Elif! Cenk şimdi seni oradan alacak.
5: Kurtulduk Limon.
2: Tamam mı?
1: Çiftliğe gidin. Beni orada bekleyin.
4: Kızını bulduğuna göre bana verdiğin sözü tutacak mısın?
1: Ben verdiğim bütün sözleri tutarım. Kızım güvende olduğunda istediğini alacaksın.
2: Elif.

0: Eli, canım.
1: Babam mı söyledi sana burada olduğumu?
0: Evet canım. Senin tehlikede olduğunu söyledi, ben de koştum geldim.
1: Korkma Limon. Annem geldi, artık kurtulduk.
0: Ay, ne tatlı şeymiş o öyle.
1: Leylos nerede?
0: Bilmiyorum canım.
1: Hadi gidip onu da kurtaralım.
0: Çok mu seviyorsun sen Leyla'yı?
1: En çok seni seviyorum anneciğim.
0: Ay canım.
2: Savcı hanım, boşu boşuna kendine eziyet ettirdin. Elif annesinin sesini duyunca hemen çıktı ortaya.
3: Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Hem siz hem de o kadın.
1: Anne Leylos.
0: Tatlım, benim onu kurtarabilmem için senin güvende olduğundan emin olmam lazım.
1: Tamam.
3: Jack,
0: Jack. Elif'i helikoptere götür.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
3: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
4: Hoş geldiniz.
3: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
5: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
6: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
3: Ya.
7: İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
5: Lezzeti, o kıvamı.
7: Taneleri çok güzeldi.
8: Kınar çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
6: Çorba kaldı mı?
3: Yine yaparım.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
10: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak.

0: Günlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 13-15 Ekim tarihleri arasında paketli peynirlerde aynı ürün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Daha fazla uzatmasak mı?

0: gibi. Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
1: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
2: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. BİM, BİM.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti.

0: Probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
1: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Carrefour'dan taze fırsat. Nar, elma 49 lira 90 kuruş, yerli buz 99 lira.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışana tak.
1: Karışıklıktan kurtuldum. Tam bir boş. Bütün eğdi unuttum. Tam bir boş. Yeni akıllı boş çamaşır makineleri. Tam bir boş.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: 10-16 Ekim arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. Bim,
6: sadece durulalım.
7: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için. Vay vay vay vay vay vay.
14: Domino'sum hoş geldin. Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver. Bu lezzeti kaçırma.
15: O isim ne var ne yok geri duruyor. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
16: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
17: Kelebek. Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
18: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
19: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
17: Demezdim.
19: O zaman bize müsaade.
16: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
17: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
2: İşte somonun hası.
5: İyi geldi mi boğaz havası?
6: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da.
11: Türk somonunun kilosu 200.

0: 99 liraya Carrefour'salarda.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Damla, bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
10: Dene, sana da çıkar.
9: Denemesi bedava.

0: zamanla CİT ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
10: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok. Piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
14: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
16: Bayer'den.
17: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
18: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
19: Le Temp, İstanbul Karakul, Kuryo Collection by Hilton.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bir kadın olarak bana hak vermeni bekliyorum. Bir çocuğun yeri annesinin yanıdır.
1: Elif'in annesi öldü. Sen onun annesi değilsin.
0: Elif senin gibi düşünmüyor. Belki seni şaşırtacak ama Polat bile senin gibi düşünmüyor.
1: Polat Elif'i üzmemek için senin yalanına ortak olduysa o da hata yapmış.
0: Hayal kırıklığını anlıyorum. Bir gün Elif'in sana anne diyeceğini düşünüyordun. Ama duyduğun Leyloş'tan fazlası olmadı.
2: Mem.
3: Efendim.
2: Polat
3: Alemdar geliyor.
0: Sizin buradaki işiniz bitti. Bir an önce çıkıp gidin. Size söylediğim yerde bekleyin.

0: Poyraz, Polat Alemdar geliyor. Biz kaçacak mıyız?
1: Biz öyle büyük bir gücün parçası olduk ki, Alemdar artık bize küçük gelir Aras.

0: Kızım nerede?
1: Kızımız demek istedin sanırım.
0: Margaret, bugüne kadar kafana sıkmamış olmam, sıkmayacağım anlamına gelmez. Kızım nerede?
1: Leyla için üzüldüm doğrusu. Onun adını bile anmadım.
0: Kızım nerede?

0: Calm down.
1: Sakin ol.
0: Polat
1: kızının annesini öldürmeyecek. Yoksa sevdiği kadının öleceğini biliyor.
0: Bring
1: kadını getir.
2: Elif nerede?
1: Helikopterde. Jack'in yanında. Beni öldürürsen Jack'in Ellie'yi yaşatacağını hiç sanmıyorum.
2: Kızım dediğin çocuğun hayatıyla bana şantaj mı yapıyorsun?
1: Hayır Polat. Sadece basit bir gerçeği dile getiriyorum. Ben Jack'e Ellie'yi korumasını söyledim. Jack'in bana bağlılığının sınırı yoktur. Ama hayatta olmazsam ona hükmedemem, değil mi?
2: Elif'i ve Leyla'yı bırak. Seni öldürmeyeceğim. Söz veriyorum.
1: Ben artık Elif'siz yaşamak istemiyorum. Bu durumda bir seçim yapman gerekecek. Ya sevdiğin kadının hayatını kurtaracaksın ya da Elif'i geri alacaksın.
2: Leyla, iyi misin?
0: Çok üzgünüm Polat.
2: Tamam canım, her şey düzelecek.
1: Çok uzun zamandır böyle bir aşk sahnesine filmlerde bile rastlamamıştım. Çok şanslı bir kadınsın Leyla. Yerinde olsam onu seçerdim Polat. Çünkü ben Ellie'ye asla zarar veremem, biliyorsun. Ama onu gözümü bile kırpmadan öldürebilirim. En iyi ihtimalle Ellie, anne babasını ve bir türlü dilinden düşüremediği Leyloş'unu kanlar içinde yerde yatarken görecek. Tabii Jack yaşamasına izin verirse. Bunu mu istiyorsun?

0: Diyelim ki Elif'in yaşaması için gitmenize izin verdim. Sen gittikten sonra adamının bir delilik yapmayacağını nereden bileceğim?
1: Ben helikoptere binip gittikten sonra kadını bırakıp Polat Alemdar'a teslim olacaksın.
2: Tamam efendim.
3: Şimdi kızımın yanına gideceğim. Doğru olanı yaparsan Eli annesinin yanında mutlu ve güvende olacak. Aksi halde sevdiğin kadının ölümüne sebep olacaksın.

0: Sedat. Benim yüzümden oldu. Ben Elif'i buraya getirmesem Poyraz denilen bizi bulamayacaktı.
1: Poyraz mı?
0: Evet.
1: Abdülay, Poyraz diyor.
2: Emin misin yenge? Poyraz ölmüştü, gözümle gördüm.
1: Ya ne oluyor size?

0: Bundan sonra ne olacak?
1: Kabul töreni olacak.
0: Buyraz, bu işler bizim boyumuzu aşan işler.
1: Alemdar'ın boyu bizden daha mı uzun? Ben istediğimi alana kadar tapınakçıların gücünü kullanacağım.
0: Buyraz, onlar seni kullanacak. İşleri bitince de bir kenara atacaklar.
1: Onlar da senin gibi düşünüyorlar. Bizi istedikleri kadar kullanıp, istedikleri zaman silkeleyebileceklerini zannediyorlar. Bu da onların zaafı. Bize de bu zaafı sonuna kadar kullanmak düşer.
2: Eren abi. Polat abi KGT'nin başına dönmeyecek mi?
3: Yok gülüm. Polat abi artık bir ideolog, stratejist.
4: KGT'nin başına kim geçecek?
3: Orası da biraz bana bağlı. Polat abinin konsiliyeri olarak kimi tavsiye edersem dikkate alınacağından hiç şüpheniz olmasın.
5: Senin adayın kim abi? Sence kim olabilir?
3: Yoklama çekme. Senin Erhan abin bu taktikleri çerez gibi yedi. Düşer mi bu dalgaya?

0: Abi, taktik falan değil. Senin bize söylemen lazım ki yanlışla da oynamayalım.
1: Altılı ganya mı oynuyoruz burada birader? Ama hadi sana bir tüyo vereyim. Cahit Arap atı gibi. Finish çizgisini görünce açılan cinste. Akif Rumeli'de yetişmiş. Avrupalı, İngiliz tayı gibi. Starttan itibaren plan, program, disiplin, sistem. 100 metreyi 5 saniyede geçersem 400 metreyi kaç saniyede geçerim gibi.
2: Abi Fatma ile bizi niye düşünmüyorsun? KGT'nin başına bir kadın gelemez mi yani?
1: Aynur'a ben seni daha uyanık bilirdim. Akif demek sen demek. Perde arkasından Hürrem gibi yönetirsin KGT'yi. Arkadaşlar, koltuğa kim oturursa otursun, mühim olan bu kurumda yer almak.
0: Bir şey mi var patron?
3: Fatma buralarda mı?
2: İçeride oturuyordu biraz önce. Hayırdır?
3: Yok bir şey. Bir şey konuşacağım.

0: Fatma, sana bir şey soracağım.
1: Akif, rahat ol. Polat Alemdar bana sorarsa seni söyleyeceğim.
0: Neyi söyleyeceksin, anlamadım.
1: KGT'yi layıkıyla yöneteceğini söyleyeceğim.
0: Güvenin için teşekkür ederim. Ama ben sana başka bir şey soracağım. KGT ile alakası yok.
1: Aynur ile ilgiliyse hiç sorma. Ben ona söyleyeceğimi söyledim.
0: Ya Fatma'yı bırakmadın, sorumu sorayım. Zakir Bey'i soracağım sana.
1: Nesini soracaksın?
0: Zakir Bey ne kadar güvenilir?
2: Tamam.
3: Bir müsaade eder misiniz?
2: Tamam. Geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
4: Geçmiş olsun.
5: Polat, ben iyiyim. Burada daha fazla vakit kaybetme.
3: Tamam canım, çıkacağım. Ama sen bir yere kımıldamayacağını söz verdikten sonra.
5: Polat, bırak ben de adliyeye gideyim. Elif'i bulmak için bir şeyler yapmam lazım.
3: Canım, ben gerekeni yapacağım. Sen lütfen bu işe başkalarını karıştırma.
5: Ben burada durursam kafayı yerim.
3: Gülüm, Elif'in güvenliği için ne polisin, ne istihbaratın, hiç kimsenin haberinin olmaması lazım.
5: Kim bu kadın Polat? Altı üstü bir ajan değil mi? Devletten de büyük değiller ya.
3: Leyla, sandığın gibi değil. Bunlar Feller gibi, Şamir gibi yabancı devlet ajanları değil. Çok daha büyük, çok daha tehlikeli bir örgüt.
5: Böyle bir şey nasıl olabilir?
3: Amerika'da zamanında görüştüğüm kişiler vardı. Sana bahsetmiştim.
5: Tapınakçılar mı?
6: Takılma Abdüley. Hepimizi kandırdılar. Bir tek seni değil.
7: Ya arkadaş, siz neyse de ben adama dokundum. Buz gibiydi. Nabzı atmıyordu. Nasıl iş anlamıyorum.
6: Yakalayınca kendisine sorarız. Şimdi kendini yiyip durma.
3: Abdüley, morgda görüştüğün istihbaratçı kimdi?
7: Celil.
3: Sen git o...
7: Tamam abi.
3: Cahit, sen burada kal. Ben dönene kadar kimse bir yere kıpırdamayacak.
6: Sen nereye gideceksin abi?
3: Şeytanın yuvasını dağıtmıyor.

0: Başımız sağ olsun savcının.
1: Vahap sizin devre arkadaşınızdı değil mi?
0: Evet, kardeşim gibiydi.
1: Hanımına kim haber verecek?
0: Müdür bey beni görevlendirdi.
1: Ben söyleyeceğim. Müdür beye böyle söyleyin.
2: Ne oldu abi? Bulabildin mi?
3: Abdüley'den haber var mı Cahit?
2: Abi Celil kayıp. Gören bilen yok. Abdüley kafaya takmış, arıyor.

0: Kola telifi buldun mu?
1: Arıyoruz canım, bulacağım. Merak etme.
0: Polat, ben çıldırmak üzereyim. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun?
1: Margaret telife zarar vermez. Leyla, bana güven. Kızımı geri alacağım. Ama senin bu halin beni de geriyor.
0: Polat. Nazif anne ile Ömer babanın haberi olmasın. Ben onların yüzüne nasıl bakacağım?
1: Tamam canım.

0: Yeter Elin. Doydu bence limon.
1: Ay ben elimde biberin olduğunu unutmuşum ki.
0: Uykusu geldi galiba.
1: Ya da uyumasın. Yalnız kalmak istemiyorum.
0: Kızım ben varım.
1: Ben sana biraz küstüm.
0: Niye?
1: Hani Leyla'yı kurtarınca o da bizimle gelecekti?
0: Leyla galiba biraz beni kıskanıyor. O babanla kalmak istedi.
1: Arayalım o zaman. Ben ikisini de merak ediyorum.
0: Ben telefonumu alıp geliyorum. Arıyoruz, tamam mı tatlım?
1: Oley!
0: Oley!

0: Efendim?
1: Polat, Eli konuşmak istiyor.
2: Eğer kızımızın psikolojisini bozmayacaksan sizi görüştüreceğim.
0: Ben senin psikolojini öyle bir bozacağım ki ömür boyu kim olduğunu hatırlayamayacaksın.
1: Tamam Polatcığım, ben de seni çok öpüyorum, Elif'i veriyorum.
3: Babacığım?
0: Kızım?
3: Sen de gelecek misin Amerika'ya bizimle?
0: Geleceğim kızım tabii. Ama biraz işlerim var. Onları hallettikten sonra.
3: Leyla da gelsin ama, tamam mı? Limon'la ben onu özleriz.
0: Tamam kızım, Leyla da gelir.
3: Nerede Leyla, yanında mı?
0: Yanımda Elif'ciğim.
1: Elif'ciğim.
3: Leyloş. Çok merak ettim seni. İyi misin?
1: İyiyim bir tanem. Sen iyi misin?
3: İyiyim. Limon'la birlikte annemin yanındayız.
4: Amerika'ya gideceğiz. Ama babama söyledim, seni de getirecek Amerika'ya.
3: Mızıkçılık yapmak yok, tamam mı?
1: Tamam. Tamam yok.
3: Söz mü? Bak gelmezsen özlerim seni.
1: Ben de seni çok özlerim. Söz. İlk fırsatta geleceğiz canım.
4: O zaman Amerika'ya gideceğim.
0: Elif'ciğim, canım anneni verir misin bana?
3: Tamam. Seni de öptüm babacığım. Al anne.
0: Elif yanındayken bol bol hasret gider.
5: Birlikte geçireceğiniz zamanın tadını çıkar.
0: Onu senden geri aldıktan sonra bir daha yüzünü bile göremeyeceksin.

0: Margaret gitmemiş. Hala Türkiye'de olduğuna göre tamamlanmamış bir işi var.
1: Ne olabilir abi?
0: Poyraz Elif karşılığında onların köpeği olmayı kabul etti.
1: Yani abi?
0: Yani sahibi gelip boynuna tasmasını takacak. Poyraz'ı tapınakçılara kabul etmek için büyük üstadın gelmesini bekliyorlar.
1: Adamın kim olduğunu biliyor musun abi? İstihbarata söyleyeyim, giriş çıkışlara baksınlar.
0: Kim olduğunu bilmiyorum da. Akif'i ara. İstihbarata gidip son 24 saat içinde özel uçakla Türkiye'ye gelen bütün Amerikalıların bilgisini alsın.
1: Akif'i niye arıyoruz abi? Ben giderim istihbarata.
0: Cahit, ne diyorsam onu yap.
2: Polat abi o koltuğa oturduğu ilk gün yanında ben vardım. Hiç unutmam. İçimden dedim ki bir 10 yıl buradayız. Pardon gençler, Cahit arıyor. Ki o zamanlar bu Cahit daha polis akademisinde parlak bir öğrenci. Yalvarıyor Erhan, hatır koy. Polat abi beni de ekibe alsın diye. Neyse, şununla bir konuşayım, geliyorum. Efendim Cahit.

0: Çay ister misin?
1: Akif'le ne konuştunuz?
0: İyi misin sen?
1: Akif'le bir meselen varsa bilmek istiyorum.
0: Saçmalıyorsun Aynur'a. Bana bir şey sordu, ben de cevap verdim.
1: İyi işte. Ben de o cevabı merak ediyorum.
0: Aynur'a, sana bunun için dedim, ekip arkadaşları arasında duygusal şeyler olması doğru değil diye.
1: Ben senden akıl istemiyorum. İkinci kez siz öyle fısıldaşırken gördüm. Akif'in sana bilgisi varsa ben aranıza girmem, merak etme.
0: Aynur'a, kader arkadaşı olmasak seni şurada tokatlardım. Çok merak ediyorsan söyleyeyim. Yoksa kafayı yiyeceksin belli. Bana Zakir Bey'i sordu.
1: Senden daha zekice bir yalan beklerdim. Beni hayal kırıklığına uğrattın.
0: Seninle mi uğraşacağım ben be? Git Akif'e sor o zaman.
1: En doğrusu. Sen Fatma'yı çekip ne sordun?
2: Ne diyorsun Aynur'a?
1: Fatma'ya ne sordun?
2: Saçma sapan konuşma.
1: Akif, sana basit bir soru sordum. Utanacağın bir şey mi var, cevap vermiyorsun?
2: Seni ilgilendiren bir durum olsa cevap veririm. Ama konu seni ilgilendirmiyor.
1: Niye? Zakir Bey hakkında soru sormadın mı sen? Heyet hepimiz ilgilendiren bir konu değil mi?
0: Aynur'a, bu kadar yeter.
3: Arkadaşlar kendinize gelin. Özel konuların yeri burası değil.
4: Konu özel filan değil. Akif bana da Remzi Bey'i sordu. Demek ki heyetle ilgili bir mesele var.
5: Patron, KGT'nin başına geçmek için kulis yapmana gerek yok. Burada herkes zaten seni destekliyor. Üyeleri niye karıştırıyorsun?
2: Arkadaşlar, siz beni hiç tanımamışsınız. Ben kendi ikbali için kulis yapacak kadar miyim?
6: Kulise falan girmene gerek yok zaten Akif'cim. Polat abi hususi olarak seni çağırtmış. Yolda Cahit'i ara, sana diyecekleri var. İyisin iyisin, koltuğun yarısını garantiledin.
2: Hay sizin koltuğunuza da, size de.
6: İstemem yan cebime koy. Güllü Erhan yer mi bu numaraları? Hey!
7: Zakir Bey, sizin hassasiyetinizi anlıyorum. Hak da veriyorum. Ama bir milletvekili olarak benim de tabanıma karşı sorumluluklarım var.
8: Suriye, Irak, İran'a yönelik mesajları tabanınız için mi veriyorsunuz? İran'la silahlı mücadeleye devam demek hangi akla sığar? Sen hangi devletin milletvekili olduğunun farkında mısın?
7: Sizin sıkıntılı olduğunuz mevzu değil mi? İran-Suriye sürecini baltalayacak demiyor musunuz? Biz de kendimizce bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Siz de sıkıştığınız yerde devlet olarak topu bize atın.
9: Nursel, siz bu akılla belediye bile yönetemezsiniz. Bir de federasyon rüyası görüyorsunuz. Size bir nasihat. Devlet çıkıp diğer devletlerin önünde sızlanmaz. Topu ona buna atmaz. Gereğini yapar.
7: Daha anayasayla ilgili hiçbir adım atmadınız. Bir de devlet gereğini yapar diye bize akıl veriyorsunuz, öyle mi?
9: Anayasa sizin keyfinize göre yapılacak bir şey değil.
7: O zaman ben nasıl örgüte, halkıma barıştan yana tavır koyun diyeceğim? Daha çocuklarımızın ana dillerinde eğitim görme haklarına tahammülünüz yok.
8: Dil meselesi yüzünden büyük haksızlıklar yapıldığını biliyoruz. Ana dilimizde konuşmamıza, yazmamıza, kamu hizmeti almamıza karşı olan yok. Ama resmi dilin yanına bir ikinci dil koyma çabası bölge halkına zarar verir. Vatandaşımız Türkçeyi bilmezse bölge dışında hiçbir yerde iş bulamaz, yaşayamaz. Bu da o bölge vatandaşıma en büyük haksızlıktır. Bir doktor, bir avukat, bir öğretmen vatandaşım Türkçe bilmezse memleketin batısında nasıl görev yapacak, nasıl yaşayacak? Siz halkımızı bölgeye mahkum etmek istiyorsunuz.
7: Biz Türkçe öğretilmesine karşı değiliz. İngilizce, Fransızca gibi Türkçe de öğretilebilir. Ama ana dilimizi inkar etmeden.
9: Sen şimdi yabancı dil gibi bahsettiğin Türkçeyi zamanında öğrenmeseydin, bırak milletvekili olmayı, Ankara'da, İstanbul'da adres bile bulamazdın.
7: Navigasyon diye bir şey var Metin Bey. Biraz çağa ayak uydurun. Arabada açıyorsun, istediğin yere seni götürüyor. İstiyorsan benim arabadakinden seninkine de taktıralım. Hem Türkçe biliyor, hem İngilizce, hem de Kürtçe.

0: Listeleri getirdin mi?
1: Getirdim abi. Özel uçakla ülkeye giriş yapan Amerikalılar var. Kimlik bilgileri, fotoğrafları burada.

0: Bu ikisinden biri olabilir.
1: Diğerlerini niye ayırdın abi?
0: Diğerleri büyük üstad olacak yaşta değiller Abdüley.
2: Abi otel bilgileri elimizde mevcut. Gidip alabiliriz.
0: Akif sen birine git. Sen de diğerine. Hadi.

0: Abi kadına ilişkin bir şey bulamaz mıyız?
1: Kadına ulaşmaya çalışırsak Elif'in hayatını tehlikeye atmış olurum Abdüley.
2: Ne yapıyorsun Okan?
1: Cahit, operasyonu berbat edeceksin.
2: Ne operasyonu?
1: Adamı biz takip aldık. Size gerek yok.
2: Neden bahsediyorsun sen?
1: Sen bu tarihi eser kaçakçısının yanına gitmiyor muydun az önce?
2: Kaçakçı mı öyle?
1: Aracı. Suriye'den tarihi eser getiriyorlar. Amerika'daki zengin müşterileri adına satın alıyor. Satıcılarla buluşmasını bekliyoruz. Sizin bu adamla ne işiniz var?
2: Bizim bu adamla bir işimiz yok. Kaçakçıysa bizim aradığımız adam olamaz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asalet.

0: bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
1: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
2: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
3: Hoş geldiniz.
2: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
4: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
5: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
2: Ya.
6: İnanamıyorum.
7: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
4: Lezzeti, o kıvamı.
7: Taneleri çok güzeldi.
0: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
5: Çorba kaldı mı?
2: Yine yaparım.
8: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
10: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Damla.
14: Bence çok eğlenceli.
13: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
17: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz?
18: Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek.
17: Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
19: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: ekimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi.
2: Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
3: Hoş geldiniz.
2: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
4: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
5: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
2: Ya.
6: İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
4: Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
1: Kınar çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Kınar, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
5: Çorba kaldı mı?
2: Yine yaparım.
7: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilen.

0: Ben de. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Halı, kumaş, seramik.

0: Beşiktaş'tan yıl sonu mobilya fırsatları. Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle. Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Bu salı Kopta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 13-15 Ekim tarihleri arasında paketli peynirlerde aynı ürün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Damla
11: bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
14: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
15: Çıkar. Çıkar da.
16: Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar.
15: Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
16: Dene. Sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
10: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok. Piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Metro yine tıklım tıklım.
14: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
15: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. CD gardını vitamini al, ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
16: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
17: MediaMarkt app'inden. Çünkü MediaMarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel.

0: Sepet'te 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club puan kazanmak için sen de şimdi MediaMarkt app'i indir.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Carrefour'dan taze fırsat. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş. Avokado 39 lira 90 kuruş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
5: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
6: Bellona, Bellona.
7: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
8: Le Tam, İstanbul Karakol, Kuyo Collection by Hilton.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Matthew.

0: Meanwhile, Ron Paul remembers that crash as well and marvels at the folks who refuse to see the conditions for potentially even bigger crash if we do not address our underlying financial bill. Congressman, you won't warn that Washington has been... Yeah, but if you think about it, Congressman, we've essentially doubled from where we were 4 years ago. That's what the Obama team realized, and they talk about the fact we've come off that.
1: What's going on?
2: Neler oluyor?
1: Bu arada sen de kimsin?
3: Take it easy.
1: Sakin ol.
3: If you answer sorduklarıma cevap verirsen, you won't get. Canın acımayacak.
1: Ne istiyorsun benden? Tek ne istiyorsan at. Just don't. Bana dokunma.
3: Türkiye'ye niye geldin?
1: Olay hepsi orada.
3: I don't want you.
4: Paranı istemiyorum.
3: Why are you here? Niye buradasın?
1: I'm a businessman. İş adamıyım ben. I came here to yatırım için geldim. I have a meeting with some Turkish. Yarın Türk iş adamlarıyla toplantım var.
3: Who will you meet? Kiminle görüşeceksin?
5: Varol Kalaycı.
1: Varol Kalaycı, sanayici.
6: Abi adam iş adamı olduğunu söylüyor.
3: Yarın Varol Kalaycı ile randevusu varmış. Yatırım için gelmiş. Aradığımız adamın bu olduğunu sanmıyorum.
7: Tamam Akif, bisteyi dedene kadar oradan ayrılma.

0: Yazık etmişler İstanbul'a. İkinci bir New York'a hiç gerek yoktu. Sen de Margaret'ın Türkiye ve Türklerle neden bu kadar ilgilendiğini benim kadar merak ediyor musun?
1: Efendim, siz de biliyorsunuz. Eşi Joseph'i burada kaybetti.
0: Bana Poyraz'dan bahset.
1: Efendim, Poyraz Türklerin en eski oluşumu olarak bilinen ihtiyarlara uzun süre hizmet etmiş.
0: Hala onlara hizmet ediyor olma ihtimalini değerlendirdiniz mi? Biz ihtiyarların içine nüfuz etmeye çalışırken onların bizim içimize sızmak için Poyraz'ı bize karşı kullanmadıklarına nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?
1: Efendim, Poyraz'ın en büyük düşmanı Polat Alemdar. Bize gelme nedeni de o.
0: 500 yıldır varlıklarından bile emin olmadığımız Türklerin gizli teşkilatına bu şekilde nüfuz etme ihtimali bana İsa'nın bir mucizesi gibi görünüyor. Tanrı yapımı olmayan hiçbir plan bu kadar kusursuz olamaz.
1: Efendim, bunun tanrısal bir işaret olduğunu mu düşünüyorsunuz?
0: Margaret'ın iyiliği için umarım öyledir Jack. Aksi halde Tanrı hepimizi korusun.

0: Beni burada ne kadar tutacaksınız?
1: Akif, adamın söyledikleri doğru. İstihbarata gel.
2: Tamam abi. Üzgünüm, bir yanlışlık oldu. Bu arada, Türkiye'ye hoş geldiniz.

0: Coming.
1: Gel.
0: Did the great master ask you questions?
1: Büyük üstad sana Poyraz'ı sordu mu?
2: Yes. Evet. Poyraz'ı ve sizi.
0: What did you tell?
1: Ne cevap verdin?
2: Ne emrettiyseniz onu söyledim.
0: Before holding her,
1: onu ilk kez kucağıma almadan önce de Tanrı'nın krallığına hizmet ediyordum.
0: But still,
1: ama Tanrı'nın varlığını hissetmekte güçlük çekiyordum. Şimdi ona her baktığımda, her dokunduğumda elinin bana Tanrı'nın bir hediyesi olduğunu hissediyorum.

0: Sevgilisinden haber bekleyen kızlar gibi ikide bir telefonuna bakıyorsun. Gülmeyeceğim diye zor tutuyorum kendimi.
1: Sen o sevgili bizi nerelere taşıyacak bir öngörebilsen, sen benden daha sabırsız olursun. Dünyanın her yerinde ulaşamayacağımız, halledemeyeceğimiz hiçbir şey kalmayacak Aras.
0: Poyraz, rüya gibi, insan hemen inanamıyor. Daha dün Özbek hapishanelerinde sürünürken bugün dünyaya yön veren gücün parçası olacağız.
2: O zaman bu suratın ne?
0: Aslında ben senden daha heyecanlıyım da tipim göstermiyor.
1: Yok, ondan değil. Manolya seni şişirdi. Ondan heyecanını yaşayamıyorsun.
0: Nasıl şişirmesin? O kadar badireyi atlatmışız, bir şurubun yüzünden ölecektik.
3: Poyraz abi, sen beni unuttun ama ben seni unutmadım. Eskiden her izne geldiğinizde muhallebi yaptırırdın bana.
1: Kusura bakma kardeşim. Olaylar üst üste geldi. Ne söylesen haklısın.
3: Abi?
0: Ben yemeyeceğim. Bizi aleme rezil etti. Bir de üstüne söz mü söyleyecek?
1: Aras, biz kızın başında mıydık ki söz söylüyorsun? Kızım, senin abin hep böyleydi. Yaşlandıkça daha da huysuz oluyor. Sen takılma. Aras, bu hayatta bir zevkin olsun. Ne yemekten zevk alırsın, ne içmekten, ne gezmekten. Ver Manolya, ver. Ben onu da yerim. Ne anlar o?

0: Poyraz, ben terbiye etmeye çalışıyorum, sen yüz veriyorsun.
1: Bu yaştan sonra kimseye hiçbir şey veremezsin. Vereceksen bir tek izin verebilirsin.
0: Ölürüm o şuruba kız vermem. Zaten aşktan, meşkten, zevkten hiç haz etmem. Hadi bunu yaşayacaktın. Hayatta en haz etmediğim insanla nasıl yaşarsın?
1: Aşk böyle bir şey.
0: Sen de beni şişirmeye konuşuyorsun. Sanki dünyanın en büyük aşklarını yaşamışsın da kalkmışsın bana briefing veriyorsun.
1: Belki şimdi zamanı. Belki şimdi yaşayacağım. Ne biliyorsun? Hay hani.

0: Abi belki de adam daha önceden geldi. Önceki kayıtları da isteyeyim.
1: Olamaz Abdülay. Adam öyle sıradan biri değil. Türkiye'de uzun süre vakit harcamaz. Birkaç saatliğine gelip gidecek.
2: Abi o zaman neyi gözden kaçırdık?

0: Ne yaptın?
1: Hata yapıyoruz. Bu adam sıradan biri gibi girecek. Adam özel uçakla gelirse dikkat çekeceğini düşünmüş olmalı.
2: Abi, tarifeli uçuşla giriş yapanların listesine bakalım.
1: Listeyi boş ver de görüntüleri getirsinler.
0: Abi, benim hemen çıkmam lazım.
3: Ne demek çıkmam lazım? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun?
1: Tamam gülüm, sen işine bak.

0: Karahanlı'dan beri ilk kez İstanbul'da bir ayin düzenleyeceğim için çok heyecanlıyım.
1: Karahanlı'nın öldürülmesi sizce doğru muydu?
0: Geldiğimiz nokta çok büyük bir hata olduğunu gösteriyor Marge. Karahanlı'ya neden baron dediklerini biliyor musun?
1: Sizin yakın dostunuz olduğunu biliyorum ama neden baron diye hitap edildiğini bilmiyorum.
0: Karahanlı'dan sonra Türkiye'yi elimizde tutmak mümkün olmadı. Onun boşluğunu ne Türkiye'den seçtiklerimiz ne de Amerika'dan gönderdiklerimiz doldurabildi. Karahanlı gerçek bir baron gibi bütün bölgeyi avucun içine almayı başarmıştı Margaret.
1: Öyleyse bugün mutlu olmalısınız. Dostunuz Baron Karahanlı'nın intikamını alma vakti geldi. Polat Alemdar nasıl Karahanlı'nın konseyini yok edip onu ölüme mahkum ettiyse, bugün aramıza katılacak olan Poyraz da onun parçası olduğu ihtiyarları yok edip Polat Alemdar'ı tarihe gömecek.

0: Bunu da eleceğe ait.
1: Abi bitti. Elediklerinden başka elimizde 5 kişi kaldı.
0: Bir daha bakalım Cahit.

0: Haydar, çok önemli olmasa seni bu riske atmazdım.
1: Sencer hadisesinden sonra benim de kafamda şüpheler var Akif. Doğru yapıyorsun.
2: Beyler, neymiş o şüpheler? Bizimle de paylaşın.

0: Abi, seçtiklerinden ikisi uzun süre yurt dışında kalmış. Şu 4 yıl Singapur'da, şu da Afrika ülkelerinde birer ikişer yıl İngilizce öğretmenliği yapmış.
1: Hayır, bunlar olamaz. Bunları da rica edin.

Cahit, dur dur. Geri al. Pasaportu uzatırken durdur. Eline yaklaş.

0: Ne oldu abi? Ne gördün?
1: Biraz daha yaklaş. Adamımız bu.

0: Abi 15. kat 1505 numaralı oda.
1: Cahit sen asansörü tut.
0: Tamam abi.
1: Abdüley sen de resepsiyonla konuş. Adam odasında mı değil mi? Ne zaman girmiş? Neymiş? Ne içmiş öğren.
0: Tamam abi.

0: Ha, bu geçen sen okuduğun kitap değil mi?
1: Al sen de oku. Adamlar milletimizin karakterini öğrenmek için doğru referanslar buluyorlar.

adamımız bu Cahit. Buraya aynı yönetmeyi gelmiş. Kapı vuruldu. Bir hizmetkar, pek muhterem, bir harici içeri girmek istiyor dedi. Büyük üstad asasıyla bir kez yere vurdu. Hemen büyük kapının kanatları açıldı ve iki muhafız suların altından geçirilip arındırılarak getirdikleri hariciyi odanın ortasına kadar eşlik ettiler. Haricinin gözleri bağlıydı. Düz siyah bir başlık giymiş, büyük üstadın karşısında dikiliyordu.

0: Adam otele bu akşam giriş yapmış. Eşyasını bırakıp yarım saat sonra dışarı çıkmış. Bir daha da dönmemiş.
1: Otelin güvenlik kayıtlarına bakın. Nasıl bir araçla ayrılmış, kim almış öğrenin.
0: Baktım abi, bir şey çıkmadı.
1: Aynı için gizli tapınaklardan birini kullanacaklar. Gül çizgisi kuzey kutbundan güney kutbuna doğru inen bir çizgidir. İki muhafız suların altından geçirilip arındırılarak getirdikleri hariciyi odanın ortasına kadar eşlik ettiler. Tapınağa giden yol bu çizginin üstünde olmalı. Suların altından geçirilip arındırılarak. Suların altından.

0: suların altından geçirilip arındırılarak. Su kemerinin altından geçirerek götürüyorlar.
1: Abi orada su akmayalı kim bilir kaç yüzyıl olmuştur.
0: Bunlar simge Abdülay. Bu gelenekler asırlar öncesine dayanıyor. Tapınak bu çizginin üstünde bir yerde.
2: Abi bunların hepsi cami.
0: Bazıları eskiden kiliseydi Cahit. Fetihten sonra camiye çevrildiler.
1: Hangisi olabilir abi?
0: Zeyrek Camii. Eski adıyla Pantokrator Şapeli. Hazreti İsa'nın çarmıhtan indirildikten sonra yatırıldığı tahta sehpanın burada olduğu rivayet edilir. Tapınak burası olmalı.
2: Abi caminin içinde nasıl tören yapacaklar?
0: İçinde değil Cahit, altında. Buranın altı sarnıç.

Sparta! Sipadem Kiabunura! Uhav Edite! Lyutali!

İbra avdatlı hu. Nauta ibaeş rima.

Kulea, İlieta, Baytuten, İtlin İliye, Kvaha Kafe, Oy, Şatamili, Limayt.

Yakın burayı.

0: Olat Alemdar dışarıda.
1: Tam zamanında gelmiş. Benim törenime layık bir kurban lazımdı.
2: Artık sen de bu kutsal yapının bir parçasısın. Böyle işlerle uğraşmayacaksın. Bu işleri yapması için başka adamlar var.

0: sefer törenleri biraz kısa sürecek. Ya boğulacaklar ya da benim törenime katılacaklar.
1: Sen orada kal. Geç oraya.

0: Saldırıya uğradık.
1: Bizi burada boğacaklar.
2: Efendim, gölgeleri Polat Elamlar için gönderdik. Sizi buradan çıkarmamız gerek. Smith, Barr, O'Brien, Logan, girişi tutun. Efendim, bu tarafta.

0: Abi diğerleri çıkmadı. Ne yapalım?
1: Yer altından başka bir çıkış olmalı. Muhtemelen arka tarafta. Siz buradan girin. Ben arabayla diğer tarafa dolanacağım.

0: 2'ye 2 kaldık Abdüley.
1: Ne sayıyorsun?
0: Yok. İki adam için boşuna vakit kaybetmeyelim diye diyorum.
1: Artis. Havanı bana mı atıyorsun?
0: Yok. Bir iki hareket gösteriyorum. Öğrenmenin yaşı yok Abdüley.
2: Bor, kaç kişiler?
3: Sadece alemdar.
0: Madem sende vardı, neden iki saat çatıştık? Atsaydın ya.
1: Bu da benden sana bir ders. Mühimmatı idareli kullanacaksın. Koş! Burada kafana kısılacağız. Çıkmamız lazım.
2: Diğer tarafı tutun. Neredesin be adam?
4: Abdüley siz miydiniz o?
1: Evet abi. Bu tarafı açtık. Senin tarafa doğru geliyoruz.
4: İki ateş arasında kaldılar Abdüley. Kapana kısıldılar. Acele edin.
5: Tamam abi.
1: Neyi bekliyoruz? Çıkalım. Ya o bizi indirir ya biz onu. Alemdar, beni irrit etmeyi bırak. Yoksa gebereceksin.
4: Üzülme Poyraz. Bu son irrite oluşun olacak. Birazdan geliyorum seni almaya.

0: Hadi hadi hadi hadi!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
3: Letam, İstanbul Karakol. Kuyu Collection by Hilton.

0: Bey Piliç. Sofranızı taçlandıran lezzetler. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Burası tavuk dünyası, moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
2: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, Taşpınar. Eviniz için

0: şey var.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz ketçap 109 lira, Heinz mayonez 129 lira.
2: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
3: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
4: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care Kompleksi ile renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
5: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
6: Bellona, Bellona.
7: Akses'in 25. yılı için ilk Akses kızı kutuplardadır.
8: Dondon.
7: Kampanyayı duyunca buzullar çatlar. İlk Akses kızı vanilya kalır. Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Pardon. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
9: Akses 25 yaşında.
10: Metro yine tıklım tıklım.
11: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
12: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
14: Kazan.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
6: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
9: Çocuk giyip peliş oynayacak.
10: Yoksa...
11: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
12: Oh be, Profilo yapmış.
13: Doğutaş'tan yıl sonu mobilya fırsatları, evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
2: Dene, sana da çıkar.
1: Denemesi bedava.
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Ay, pasta yapmışlar.
8: Ha. 25. yıl.
7: Yani artık küslük olmaz.
8: Access'le iyi yaşayacağınız nice yıllara.
7: 25. yıl özel 25 bin TL'ye varan çip para.
9: Access 25 yaşında.
10: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir. Bankam, Tombank, kartım Hadi.
14: O isim ne var ne yoka geri dönüyor. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
15: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma. Kelebek.
16: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
17: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
16: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
18: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
16: Hiç gerek yok, Piril var.
19: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
16: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
19: Yeni Piril Ultra Güç.
3: Damla. Bence çok
5: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
20: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
21: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
5: Medya Markt App'inden. Çünkü Medya Markt App'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club Puan kazanmak için sen de şimdi Medya Markt App'i indir.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
7: A101'de haftanın yıldızları. 500 gram Çaykur altın baş çay 215 lira.
8: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
9: Bellona, Bellona.
10: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
11: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
12: İçtikçe iyi hissedeceksin.
13: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 13-15 Ekim tarihleri arasında paketli peynirlerde aynı ürün ikincisi %50 indirimle

0: Bey Piliç. Sofranızı taçlandıran lezzetler.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
2: Le Tam, İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Abi, Margaret'ın adamı hayatta.
1: Hüsnü yarayın. Ben sorgulamadan ölmeyecek. Cahit, Erhan'ı arayın, bir araba getirsin.
2: Tamam abi.
3: Babacığım, Allah seni bana bağışladı. Sana bir şey olsaydı vicdan azabından ölürdüm.
4: İyi güzel de şimdi ölme zamanı değil İhsan. O Manolya'yı abisiz bırakacağım. Buna şimdiden kendini de kızı da hazırla.
3: Babacığım, kurşun sana yaramış. Benim tanıdığım kara damarında serum balı koluyla bile intikamını alır.
5: Kara abi, hastaneyi ablukaya aldılar. Zakir Bey diye biri gelmiş seni ziyarete. Korumaları her tarafı çevirdi.
4: Zakir Bey mi?
3: Babacığım, Zakir Bey buraya kadar geldiğine göre hastanede uzun süre kalmayacaksın. Nekahat dönemi bitti.
4: Sen Zakir Bey'i nereden tanıyorsun İhsan?
3: Babacığım, sen de bizi tam çocuk ettin. Nasıl tanımayayım? Bölgede dolaşıp da Zakir'i tanımayan var mıdır?
4: Şurup, her bildiğine, her gördüğüne inanmayacaksın. Ben de senin gibi tanıdığımı zannediyordum Zakir Bey ama artık iş öyle dediğin gibi değilmiş. Biz az tanıyormuşuz Zakir Bey'i. Hem sen ne biliyorsun buraya niye geldiğini? Adam belki geçmiş olsuna geliyor.
3: Babacığım, senin de şu devlet alakasına karşı saf bir tarafın var ya, ben de buna hastayım.
5: Buyurun.
6: Rahatsız olma Kara.
4: Hoş geldiniz.
6: Geçmiş olsun.
4: Sağ olun. Yaşlanmışız artık Zakir Bey. Öyle kurşun yaraları çabucak geçmiyor.
6: 30 yıllık yorgunluk. Terör meselesi birikti birikti. Kafandan beyninden atamayınca seni bayağı yordu.
7: Artık bölgede herkes yoruldu. Bu yorgunluğu atmak için herkesin dinlenmeye ihtiyacı var.
3: Ben kendisine söylüyorum. Bu yorgunluğun en güzel ilacı kardeşlik türküleri. Ama bunun güftesini, bestesini kim yazacak? Ona dikkat etmek lazım.
6: İhsan, sen merak etme. Güftesini de bestesini de biz yazıyoruz. Arada çatlak sesler çıkıyor ama onları da ayıklamak gerek, değil mi?
4: Bu çatlak sesler örgütten mi? Örgütün arkasındaki devletlerden mi?
7: Örgüt içindeki İran ve Suriye kanadıyla süreci baltalamak için eylem yapıyorlar.
6: Kara, İran ve Suriye ajanları daha büyük eylemler için hazırlık yapıyorlar. Bunlara onların anladığı dilden cevap vermek lazım.
4: Çok iyi, çok güzel. Zakir Bey de sadece benim adımın geçmesi bile süreci baltalamak için yeterli.
6: Bu defa öyle değil. Örgüt de bunlardan kurtulmak istiyor. Onlar da İran'a, Suriye diyecekler ki kara geldi yaptı. Biz ne yapalım?
4: Ha. Örgüt bu kadar kucaktan kurtulmaya razıysa ben de onları kendi kucağıma oturturum.

0: İyi misin Margaret? Senin için bayağı endişelendim.
1: Bundan sonra endişe etmene gerek yok. Ellie ile ben varınca seni New York'tan ararız.
0: Elif'e çok iyi bak Margaret. Çünkü kızımı geri alınca bir daha yüzünü bile göremeyeceksin.
2: Ben senin gibi vicdansız değil.
1: Eğer Poyraz'ın elinden kurtulup hayatta kalırsan, Ellie'yi benim yanımda dilediğin kadar görmene izin vereceğim.
0: Çok anlayışlıymışsın. Gözlerim yaşaracak neredeyse.
1: O yüzden vedalaşmanızı istemedim. Koskoca Polat Alemdar'ın gözyaşlarını görmek belki beni yumuşatabilir diye düşündüm. Elif beni çağırıyor. Uçak tuttu herhalde. Görüşürüz Polat'cığım.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Ben Tonks. 3 misli kazanmak için 4, 8 ve 3. yarışlar için 3, 4 ve 8 her yarış için 10.000 yen.
1: Alo?
2: Benim Ivy.
1: Neden beni arayıp duruyorsun? Sana söyledim, ben artık bir keşişim.
2: Neredesin?
1: Ne önemi var? Beni rahatsız edip durma artık.
2: Canın cehenneme.
1: Ben bir keşişim. Keşişler cehenneme gitmezler.
2: Sen bir yalancı ve pisliksin.
1: Sözlerine dikkat et tatlım.
0: Bu geliştirilmiş bir 304 modeli. Kızıl ötesi teknolojiyle yeniden tasarlanmış. Yavaş hareket etmelisin, yoksa çuvallarsın. Hey, yine ben. 4, 8 ve 3. yarışlar için 3, 4 ve 8. Her yarış için 10.000 yen.
1: Düşünüyordum da. Sınırlı malzeme ile gökyüzüne ulaştım. Çok fazla kadın ama çok az zamanla. Onların peşinden gitmek oyunu kaybetmek demek oluyor. Ve bu nedenle de bir karar verdim. Sadece buna değecek olanlara yoğunlaşacağım. Yani bundan sonra zengin bir kadın bulacağım kesinlikle.
0: Harika.
1: Aynı fikirde misin?
0: Girdin mi?
1: Henüz değil.
0: Devam et, ilerle. Biraz daha.
1: Ha, böyle mi?
3: Ha?
0: Biraz daha. Biraz daha. Tamamdır. İşte şimdi. Yap, yap, yap, yap, yap. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi yap. Hadi, şimdi, hadi, şimdi, hadi, şimdi yap. Hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi. Lanet olsun, ikinci ol.
1: Hayatın boyunca kumarbaz kalacak.
0: Defol şuradan.
1: Girdik.
0: Neden söylemedin? Ya, hepsi bu mu?
4: Çok acıdı.
5: Sakin olun lütfen. Bacaklarınızı açmalısınız. Hadi ama yapmayın, yoksa bebeği çıkartamayacağız. He?
0: Hey, nedir bunlar? Okuyamıyor musun? Ha? 12 dolar. Alt tarafı mide ilacı. Hadi ama bu çok aptalca. Senin asıl... İşte aradığımız şey bu. Evet, tam 1.000 dolarlık. Bize asıl bunlar lazım.
5: Sakin tamam. Olun, sakin olun. Akının.
4: Evet.
5: Biraz daha akının. Evet. Devam nefes edin
4: al.
5: Lütfen.
4: Tamam. İşte. Evet, nefes tamam, al. Geliyorum. Nefes al. Evet, evet.
5: İşte.
4: Nefes al.
6: Evet.
7: Evet, işimiz bitti. Aşağı giriyoruz. B bloğunun orada buluşalım.
6: Barcelona'nın B'si mi?
7: Bebeğin B'si.
6: Ukala şey. Pekala, bebeğin B'si. Bebeğin B'si.
8: Tamam, bu raporları aldıktan sonra ben size bir dönüş yapacağım tabii.
9: Doktor Martin, Doktor Martin, lütfen ameliyathaneye.
0: Normal davran.
1: Nasıl yapayım? Hamile gibi görünüyorum. Sen de Notre Dame'ın kamburu gibisin.
3: Hey, bakar mısınız?
0: Sakın söyleme. Doktorların koca göbeği ve kamburu olabilir. Aptal gibi davranmayı bırakın.
3: Merkez cevap ver.
1: Alo, burada Doktor Sui, evet.
3: Var, tamam mı?
1: Ne, acil bir durum mu? Koş, koş.
3: Hey, hey, dur.
0: Ayrılalım. Sakın yakalanma. Yakalanırsan da konuşma.
1: Tamam.

0: Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Defol. Kusura bakmayın.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
2: Affedersiniz bayım.
3: Dokuz numara kazanmalıydı.
4: Hadi biraz daha lütfen bundan biraz.
5: Evet,
4: daha.
5: Evet, ne oluyor orada?
6: Dayan baba, dayan, dayan, dayan. Neden, neden, neden, neden?
7: Sen neden ağlıyorsun?
6: Bu kim bu?
7: Onun adı Cem.
6: Yanlış kişi, affedersin. Kusura bakma.
7: Bu benim ceketim. Dur. Tamam. Ya, hoşça kal.
5: İşte geldi.
8: Sizi kutlarım bayan diye. Torununuz çok sağlıklı ve tatlı. Tam 2800 gram.
5: Sahi mi? Verin bir bakayım.
8: Ne kadar da yakışıklı.
5: Peki Mani nasıl?
8: O da çok iyi. Her şey sorunsuz gitti. İşte orada.
5: Aa Mani. Nasılsın? Harika bir bebek bu. Şuna baksana.
9: Hey.
5: Canın acıyor mu? Şimdi dinlen, yakında görüşürüz, tamam mı?
9: Seni seviyorum tatlım.
5: Aa, çok tatlı. Onu tekrar size... Hayır, olamaz! Hayır, olamaz!
9: Tamam.
5: Şimdi ne yapacağız?
9: Tamam, o taraflara git.
5: Çok korkunç. Max.
10: Bana bir söz vermiştin. Yalan söyledin. Birlikte olacaktık. Hem de sonsuza dek, tıpkı söylediğin gibi. Ama şimdi bir çocuğumuz oldu.
5: Hayır, bebeğin babası Calvin. Max, bebeği bana ver.
10: Sen neden bahsediyorsun?
5: Bak, ben zaten evliyim, üzgünüm. Şimdi lütfen bebeğimi bana ver, lütfen.
10: Sen benimsin. Ve yalan söylüyoruz. Bu benim çocuğum.
4: Hey, dikkat et. Tamam. Hadi aşağı gidelim.
3: Hey,
4: neler yapıyorsun?
6: Vay be.
3: Evet, hey. 2 ile 4 arası. 6 numarayı oyna. Bu kez o atın kazanacağına eminim.
10: Ne? Bu benim yarış rehberim.
6: Seni bırakmam.
9: Sen iyi misin?
5: Max. Mani. Mani. Ateşinden gidin, çabuk olun.
9: Çekilin.
2: Merdivende onu durdurun.
4: Sakin ol.
9: Geri çekilin. Benden uzak durun.
4: Sakin ol. Sakin ol. Sakin olun.
9: Bebeği bize ver. Önce Mani'yi benden aldın. Şimdi de çocuğumu benden alacaksın.
10: Sakin ol.
9: Benden uzak dur.
10: Tamam,
9: uzak
10: sakin
9: dur.
10: Ol.
9: Uzak dur.
10: Sakin ol.
5: Lütfen bunu bize yapma Max.
9: Mani! Sen benimsin. Buradan birlikte gidelim hemen.
5: Sen delirmişsin. Bana bebeğimi geri ver.
9: Senin çocuğun mu? Kapat çeneni. Ağlamayı kes. Geri çekil. Ciddiyim. Bebeği tutun.
3: Hadi buradan gidelim.
9: Bırak beni. Bırak. Bırak dedim.
3: Bebek düşüyor. Acele edin. Daha fazla tutamıyorum. Acele edin.
6: Düşüyor. Düşüyor.
11: Çok şükür.
12: Bu iyi mi? Tanrı'ya şükürler olsun. Aman Tanrım. Hey çekilin çekilin. Çekilin açılın. Bu iyi mi? Aman Tanrım.
3: Çekin beni. Aman Tanrım. Bu çok yakındı.
13: İyi iş.
10: İyi işti.
14: Çok iyi işti.
10: Aşağıdalar.
3: Hey, ilaçları düşürdüm. Sana onları alma demiştim. Hadi.
10: Ama bunlar...
3: Gidelim buradan.

0: Hazır mısın? Başla.
1: Tamam. Tamam.
2: Eğer kılı hissedebilirsen hiçbir şey sana engel olamaz.
1: Ama kim kılı hissedebilir? Bu imkansız.

0: hemen gidelim buradan. Kuduz olmak istemiyorum.
1: Anne, dışarıda birileri var.
2: Japon istiridyesi. Her biri epey para eder.
3: Evet, bu hoşuma gitti. Geldiği yerde dahası da var.
4: Üçüncü oyuncu 7'ye oynar. Kazanan hep

0: kadar?
1: 40 bin yen lütfen.
0: Sanırım bu yeterli olmalı.
2: Neden kredi kartı kullanmıyorsun?
0: Nakit ödeyeyim dedim. Evet. İşte kredi kartı. Etrafa bakınacağım. Çıkışta bekle.
1: Özür dilerim. Bu vadesi dolmuş bir kart.

0: Kaybetmeye dayanamıyorsan oynama.
1: Paramı ödemezsen öldüm.
2: Ödeyeceğimi biliyorsun.
1: Pekala.
3: Hey, söylesene. Neden parayı buzdolabına koyuyorsun? Hadi söylesene.
4: Bu bir buzdolabı değil, bir kasa. Hayatım, bebeğimizi kaybedeli 20 yıl oldu. Artık hayatına devam etmelisin.

0: Lütfen bu yeni parfümü deneyin. Merhaba. Lütfen bu yeni parfümü deneyin.
1: Hey, hadi oynasın aslanlar.
2: Hey, Mac Daddy. Merhaba. Evet. Hey, şunu iyi anlaman gerek dostum. Elbette paranı ödeyeceğim. Bu adamlara hiç gerek yok. Senin başarının sırrı nedir biliyor musun? Çünkü sen akıllısın, tutkulusun. Haksız mıyım yoksa? Ha? Söyle. Değil mi? Üstelik yakışıklısın. Ha? Yakışıklı adamsın, evet. Şimdi 100 bin papel. Haftada 100 papel geri ödeyeceğim, tamam mı? Öyleyse anlaştık. Hayır, durun, durun, durun.
3: Buna gerçekten inandın mı yani?
4: Paramı hemen istiyorum.
2: Yaklaşmayın. Ah, Mac Daddy. Şaka yapıyordum.
4: Ama hiç komik değildi.
2: Pekala, orada dur. Daha fazla yaklaşma yoksa atlarım bak.
4: Atla.
2: Ne? Ciddi olamazsın. Ama ölürsem paranı geri alamazsın ki.
4: Alt tarafı para. Ama işte bu paha biçilemez.
2: Bekle, bekle. Lütfen. Buna gerek yok. Paranı geri ödeyeceğim. Bunu yapabilirim.
4: Hiç sanmıyorum. Biz öyle çalışmayız. Ben sana parayı borç veririm. Sen de bana geri ödersin. Hazır mısın?
2: Hadi ama Mac Daddy.
4: Başlayalım.
2: Hayır.
4: Bir, iki, üç, dört. Güzel. Aklımı okuyorsun.
2: Şimdi ne yapacaksın? Beni takip edeceksin.
4: Pek sayılmaz. Ha, al bakalım. Hey Tong, sonsuza kadar kaçamazsın.
5: Bu da ne böyle?
6: Hey, ne oluyor?
2: Yok bir şey. Sen içeri gir.
7: Polisler.
4: Pekala, gidelim.

0: Hey Tongs.
1: Aa müfettiş. Özür dilerim. Bu ne sürpriz?
0: Evet, hoş bir sürpriz. Mezunlar buluşmasını kaçırdın.
1: Mezunlar buluşması mı? Kimse bana haber vermedi ki.
0: Sahi mi?
1: İlkokul mu yoksa lise mi?
0: Lise. Ellerini birleştir. Kuralları biliyorsun.
1: Bu gerçekten gerekli mi?
0: Hadi. Peki senin binalardan atlaman gerekli miydi?
2: Biliyor musun, babamdan daha yeteneklisin.
3: Ben onun ayakkabı bağı bile olamam. O Asya'nın en zengin insanlarından biridir aslında. Onun yarısı kadar bile olsaydım sence de mükemmel olmaz mıydı ha?
2: Babam seni çok sevecek eminim.
3: Umarım öyle olur. Tatlım.
2: Aa, çok tatlısın.
3: Aa, evet. Affedersin. Az kalsın. Unutuyordum da arabadan bir şey alıp hemen geleyim. Pist pist. Ivy, gözünü ondan ayırma. Ivy, dur. Burada ne işin var böyle? Neden böyle giyindin? Aman tanrım, sen delirdin mi? Tavuk gibi giyinip buraya gelemezsin. Müşterinin ne olduğumu görmedin mi? Bak, beni takip etmek istiyorsan iyice düşün. Boşanmak istiyorum.
4: Çalışıyorum, tamam mı?
3: Güzel, bunu eğlenmek için yaptığını düşünmüştüm.
4: Buraya geldim çünkü Fiona sizi gördüğünü söyledi. Şeyle kim mi?
3: Bir kadınlayım diye mi takip ediyordun beni? Sana söylüyorum, benim müşterilerim her zaman kadın olur. Güvenmiyorsan benden boşan.
4: Ama aylardır eve uğramadın.
3: Hadi ama. Genç yaşta seninle evlenecek kadar aptaldım. Hem de senin gibi bir kadınla. Beni neden rahat bırakmıyorsun ha? Boşanmak istiyorum.
4: Özür dilerim.
3: Özür dileme. Sen yanlış bir şey yapmadın. Sadece kendin için üzül. Bence okuluna geri dön. İyi bir eğitim alırsan eğer bunu yapmana gerek kalmaz zaten. Gerçek bir işin olur ha? Yeter artık. Kendi bağımsızlığını kazanmalısın. Yeter, tamam mı? Beni rahat bırak. Buruma kadar geldi artık. İstemiyorum.
4: Hamileyim. Senden.
3: Ha? Ne?
4: Senden.
3: Şaka mı bu? Buna inanmıyorum. Dinle Ivy. Çocukları sevmediğimi biliyorsun. Yani benden iyi bir baba olmaz. Hayatında bir çocuk olsun istemezsin, değil mi? Her neyse tatlım. Bundan emin misin? Yani 3 aydan fazla olamaz. Burada vakit kaybetme sakın. Şenzen'e gidip yaptır. Hadi tatlım. En iyi seçenek bu. He? Seni seviyorum. O halde acele et hadi. Hey bekle bekle. Şenzen'e bu kılıkla yürüyerek gidemezsin. Otobüse bin. İçeri gidelim.
5: Söyle bakalım, Tongs nerede?
1: O öldü lanet olasıca.
5: Hey kızma. Sakin ol, sorun yok. Pekala, her zamanki gibi boya alıp duvarlara resim yapacağız. Kapıyı ve pencereleri de güvenliğiniz için kapalı tutun, tamam mı? Bunun için çok üzgünüm. Hoşça kalın.
6: Merhaba Tom.
7: Dur bak kim gelmiş. Aa, babanı görmeye mi geldin?
6: Evet, görüşürüz. Düğünün
7: karısı, onunla konuşma lütfen.
1: Borcunu öde mi?
5: Devam edin bayan, resim yapmamız gerek.
8: Evet evet.
5: Rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz.
8: Hadi devam
5: et. Hadi acele et. Hey sen ne yapıyorsun?
1: Ailemi bu işe karıştırmanızı istemiyorum.
5: Ama sen saklanıyordun ve seni bulamıyorduk. Başka nasıl bir mesaj bırakabilirdik ki? Ne yapıyorsun?
1: Sıkı tutun. Elime geçince sana paranı ödeyeceğim. Ama ailemi bir daha rahatsız edersen seni öldürürüm, anladın mı? Ona yardım et. Merhaba, merhaba. Nasılsınız bakalım? Herkes buradaymış. Merhaba çocuklar. Ne kadar büyümüşsünüz. Buraya gelin, hediyelerinizi alın. Hepsi size. Beğendiğinizi alın. Bu da sizin için. Ve bu da senin için. Evet. Ve bu da hep istediğini yastık. Ve senin ısıtıcın. Ve baba, bu da senin için. Bir masaj aleti. Sırtın için. Neden geri döndün? Öldüğünü düşünmek daha iyiydi.
8: Şey, henüz ölmedim. İşte karşındayım baba.
1: Sen bir hiçsin. Bu ailenin yüz karasısın. Oysa iyi bir çocuktun. Senin bir doktor ya da avukat olmanı istedim. Naziktin, akıllıydın. Seni en iyi okullara gönderdim. Ama sen sadece bir hırsıza dönüştün.
8: İstediğin gibi olamadığım için üzgünüm baba. Ama ben hala oğlunum, tamam mı? Ve yaptığım işte de gayet iyiyim.
1: Annenle ben bütün paramızı seni iyi bir okula göndermek için biriktirdik. Ama sen hırsızlık yapıp çalıyorsun. Yapmanı istediğim şey bu mu sanıyorsun?
8: Benden ne istiyorsun? İstediğin her şeyi yaptım. Bence sorun bende değil.
1: Sorun sensin.
8: Bana bak, iyi görünüyorum.
1: Hayır, görünmüyorsun. O serseriler neden geliyor ha? Çünkü onlara borcum var.
8: Ben bir iş adamıyım. Bazen böyle şeyler olur.
1: İş adamı mı? Peki ne işiymiş bu? Ben ne olduğunu iyi biliyorum ha? Sadece eğlence ve kumar. Sen bir sahtekar ve yalancıdan başka bir şey değilsin.
8: Kapa çeneni. Senin tek istediğin benim para kazanmak. Şunu. Ve ben de öyle yapıyorum. Size hediyeler bile getirdim. Bak bunun nesi yanlış? İstediğini yaptım. Para kazandım.
1: Beni endişelendiren şey bu mu sanıyorsun? Peki ya saygı?
8: Sence saygı yeterli mi? Sana inanamıyorum. Mesele bu mu yani?
1: Parasını ödemediğin hiçbir hediyeni istemiyorum. Aslında bunların hepsinin çalıntı olduğunu biliyorum.
7: Baba, baba, onları istemiyorum. Lütfen sakin ol.
1: Yatır onları bana. Hepsini
7: lütfen,
1: dışarı.
7: Lütfen baba. Dur artık. Sakin olman gerekiyor.
9: Lütfen baba yapmayın.
7: Lütfen yeter artık.
8: Bunu atmayı unuttum.
7: Tamam. Git hemen buradan.
9: Sana git dedim.
1: Defol.
9: Çık
1: burada
9: dışarı.
1: Burada istemiyorsun. Sen artık benim oğlum değilsin. Götür şu çalıntı mallarını da. Seni görmek istemiyorum
7: yeter
1: artık.
7: Yeter artık baba, sakin ol lütfen.
1: Defol git buradan.

0: Tatlı bebeğim. Ağlamaz. Ne var, ne oldu? Sen iyi misin tatlım?
1: Burası bizim yatak odamız değil mi?
0: Evet. Evet, tabii ki öyle.
1: Emin misin?
0: Evet. Her şey aynı görünüyor.
1: O halde soyulduk.
0: Sahi mi?
1: Evet, sahi. Sakladığım paralar çalınmış.
0: Sorun değil hayatım. En azından bebeğimiz güvende. Sana biraz çay yapayım. İster misin?
1: Soyulduk. Bütün para gitti. Alo.
2: Landlord.
1: Evet, ne var?
2: Senin için büyük bir işim var. Emekli olduğunu biliyorum ama sormam gerekiyordu. İlgilenir misin?
1: Emekli olmuyorum. İşe alıyorum.

0: Fox, benimle buluşmanı istiyorum. Saat 10'da. Her zamanki yerde.
1: Eğer elinde tutamayacaksan araba satın alıp durma.
2: Bana sadece birkaç hafta ver. İşte bunu zahmetine karşılık al hadi.
1: Hayır üzgünüm.
2: Bir şeyler içersin al hadi. Sadece arabayı götürme yeter. Hadi yap.
1: Yapamam.
2: Tamam öyle olsun seni cüce. Hayatın boyunca araba çek dur sen ezik. Ve çocuğun da senin gibi cüce olsun sonra.
1: Onu gördün değil mi?

0: Oktopus. Benim kasamı sen mi kırdın?
1: Tonks ne cehennemde? Buraya gelmeyecek mi?
0: Bir teklif aldım. Büyük bir iş. Ama tek başıma karar veremem.
1: Senin sorunun ne? Neden sürekli üzerinde boya lekesi var? Daha mı iyi görünüyorsun?
0: Baksana Tonks. Evi mi sen mi soyacaksın?
2: Bu neden seni rahatsız ediyor? Asıl senin sorunun ne? Neden çeneni kapatmıyorsun ha? Ne diyordun sen? Bizi neden buraya çağırdın?
0: Yeni bir işimiz var. Ama pek emin değil.
2: Bunun önemi yok. Ben varım, tamam.
0: Bu oldukça karmaşık. Ama işi yaparsak 7 milyon alacağız.
1: Ne?
2: 7 milyon mu?
1: 7 milyon mu?
0: Evet,
1: ne için
0: 7
1: ha?
0: Milyon. Ama iş biraz
2: 7 karışık. 7 milyon. Hadi
1: kapa çeneni, hemen
2: arabayı
1: sürsün.
2: Çalıştır.
1: Hadi, hadi yürü.
0: Ama
1: hadi.
0: Emin değilim.
1: Hadi yürü. Gidelim.
2: Evet. Kapa çeneni. Gazla hadi.

0: inmeme yardım edin.
1: Bizimle gelmek zorunda değildin.
0: Hayır, bu işi kendim yapmalıyım.
1: Nedir bu iş? Neden para bu kadar yüksek?
0: Boş ver. Sadece benim için kapıyı açın. Burada bekliyorum.
2: Hazır mısın?
1: Evet.

0: Evet, neymiş?
1: Hiçbir şey. Burada bir şey yok. Mücevher falan yok. Sadece bunlar.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Landlord nerede? Büyük ihtimalle başka bir kasayı boşaltıyordur. Aa, bu hastanedeki o bebekli hanımefendi. Neredesiniz? Neler oluyor?

0: Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bebeği mi kaçıracağız?
1: Hayır, sadece onu büyük babasına geri götürün.
2: Sessiz ol.
0: Bana yalan mı söyledin?
2: Söylemedim.
0: Bunu nasıl yaparsın?
3: Hey, neler oluyor?
4: Bilmiyorum.
1: Alo, benim. İş tamamdır. Tamam, hemen geliyorum. Görüşürüz.
0: Unuttun mu? Bir anlaşmamız vardı. Ne olursa olsun cinayet ve kaçırma yoktu.
1: Dinle, bu sadece bir aile içi anlaşmazlık. Tek yapmamız gereken onu büyük babasına götürüp kan testinden sonra geri getirmek.
0: Onu neyle besleyeceksin?
2: Hiçbir şeyle.
1: Bırakın gideceğimiz yere kadar uyusun.
0: Hayır, bunu nasıl yaparsın? Çizgiyi aştın. Bu bir bebek, farkında mısın? Bize çizgiyi aşmamayı sen öğretmiştin. Bu adam kaçırmadır.
1: Hayır, hayır, bu farklı. Bu yaptığımız doğaçlama.
2: Bize çocuk kaçırma işi olduğunu söylemen gerekirdi.
1: Evet, size söylemeye çalıştım ama 7 milyonu duyunca çıldırıp beni arabaya tıktınız. Artık gidebilir miyiz? He?
0: Olmaz, ben bu işte yokum.
1: Hey, ne yapıyorsun?
0: Doğru olan şeyi.
1: Yapamazsın. Ucunda iyi para var, unutun.
0: Unut gitsin.
1: Ama paraya ihtiyacın var. İkinizin de. He? Ha? Adam ha Tonks, bu çok para. Ben olmasam ne yapardınız? Hiçbir şey. Sana çalmayı kim öğretti? Ve de sana, ben öğrettim. Bu yüzden lütfen, biliyorsunuz karım bir deli. Ve biliyorsunuz kör oluyorum. Artık iyi göremiyorum. Umutsuzum. Lütfen sadece bir kereliğine. İkiniz de oğlum gibisiniz. Bunu neden mi yapıyorum? Çünkü metalik sesim. Çünkü param çalındı. Kasamdaki bütün paramı aldılar. Tam 3 milyon papel. 3 milyon. Hepsini. Hiçbir şeyim kalmadı. Bana destek olacak mısın? Söyle. Olacak mısın? Peki ya sen? Meteliksizim. Meteliksizim. Meteliksiz. Ben şimdi ne yapacağım? Beni soydular. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ne yapacağım? Biliyorum, bununla başa çıkabilirim. Tek yapmam gereken götürüp paramı almak. Evet,
5: arabaya binmek. Hadi.

0: Daha dua edin, ben de öyle bir araba kullanmıyorum. Şanslısınız.
1: Çekilsene yolda seni salak.
0: Demek öyle aşağılık herif. Bakalım beni geçebilecek misin, göreceğiz.
2: Hey, arabada bir bebek var, dikkat etsene.
3: Sen delirdin mi? Bırak gitsin. Alo, geldin mi?
4: Neredesin? Sen neredesin?
3: Ben de varmak üzereyim.
1: 5 dakika sonra oradayım. Salağın teki önümü kesiyor.
3: Biz de peşimizdeki bir salakla kapışıyoruz.
1: Geç kalmayın. Alıcı çok dakik biri.
3: Dikkatli ol ve önündeki o salaktan bir an önce kurtul.
1: Bu kolay. Bana boşuna Kral Monza demiyorlar.
4: Görüşürüz.
5: Patron, sorun nedir?
6: Merak ettim. Bebeği aldıktan sonra diğerlerinin icabına bakabilir misin? Ben sadece çocuğu istiyorum.
5: Tamam patron.

0: Affedersiniz efendim. Kenara çekebilir misiniz? Aşırı hız yapıyordunuz.
1: İşte bu harika. Sana yavaşla demiştim.
2: Paniğe kapılmayın. Aşırı hız yapmaktan ehliyetime el konuldu.
1: Ehliyetin olmadan mı kullanıyordun?
2: Bunun soyguncu olmakla ne ilgisi var?
1: Çünkü şu anda şoför koltuğunda sen varsın. Değişmeye hazır ol.

0: Dinle. Patron bebeği aldıktan sonra diğerlerini öldürün dedi.
1: Öyleyse şunu al.
0: Tamam.
2: Bayım, üfleyin, emmeyin.
3: Efendim, camı indirir misiniz lütfen?
4: Ha?
3: Camı indirin.
4: Aa, tabii.
3: Teşekkür ederim. Çantayı açar mısınız lütfen, çanta? Çanta efendim.
4: Ha?
3: Çantayı açmanızı istiyorum.
4: Bu çanta mı?
3: Evet, açın lütfen.
4: Ha, şimdi mi?
3: Evet, şimdi efendim. Efendim, bir sorun mu var? Lütfen oyalamayın.
5: Geri bas! Elimde bir silah var. Tanrı aşkına delirdiniz mi siz? Çabuk silahını sakla.
6: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.

0: Neden bu kadar karanlık?
1: Şey, çünkü farları yakmayı unuttun. Sen bunu araba sürmek biliyorsun.
0: Bebeği kontrol et.
1: O iyi. Onu sürekli yanımda tutuyorum.
0: Sıkıştım.
1: Kımıldayabilir misin?
0: Ben iyiyim. Siz beni
1: İyi
0: bırakın.
1: Misin?
0: Sorun değil, siz gidin.

0: Ben iyi olacağım.
1: Ne demek istiyorsun? Seni burada bırakamayız.
0: Çocuk buradan hemen götürmelisiniz. Çok para ediyor. Çok para. Gidin dedim
1: tamam,
0: size.
1: Peki. Şunu sen al.
2: Polisler her an burada olabilir. Hadi.
0: Para, para.
1: Hadi.
3: Au. Merkez Sayıkunta bir trafik kazası oldu. Ambulans gönderin. Yaralı var. Bir de itfaiye.

0: Sizin aldınız mı? Evet. Bunları bari bir tamam. Denemeye gönderdim ama. Tamam.
1: Patron, bir kontrol noktasına takıldık. Bebek bizde değil. Bütün yol kapatıldı. Çocuğu alan adamları da bulamıyoruz. Patron.
2: Neye mal olacağı umurumda değil. Sadece bana o çocuğu getirin. Daha fazla hata istemiyorum. Yoksa sizi kendim öldüreceğim.
1: Tamam patron.

0: ne istiyorsun? Söyle bize. Onun oyna hadi.
1: Bunu sen yap.
0: Hayır sen ama, yap. Yapabilirsin hadi, hadi yapma.
1: Sen yap.
0: Hadi
1: lütfen hadi sen yap. Lütfen sen yap.
0: Bir şeyler yap.
1: Ne yapıyorsun?
0: Onu uyutacağım. Onunla oynamıyorsun.
1: Hayır hayır hayır böyle olmaz.
0: Peki ne yapacağız?
1: Pencereleri kapatalım. Perdeleri de. Ne istediğini söylesene olmuyor mu?
0: Yo yo yo ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın.
1: Ne demek istiyorsun? Hava alacak yer bıraktım.
0: Kes şunu. O da abi bebek. Hadi ama delirdin mi? Bunu
1: sadece
0: yapamazsın.
1: Sadece sesini kesmeye çalışıyorum.
0: Evet
1: o kadar...
0: ama onu öldürebilirsin. Ya. Hey işe yaradı. Bir daha yapalım. Şimdi. Hoşuna gitti.
1: Bu.
0: Devam
1: bu.
0: Et devam et. Eğleniyor musun?
1: Bu.
0: Evet.
1: Bu.
0: Evet. Vay canına. Başka bir şey dene.
1: Şimdi bum.
0: Harika devam et hadi. Evet.
2: Ne? Kapıyı kilitlememişsiniz.
0: Ev sahibimiz. Bu ne sürpriz.
1: Başımız belada.
2: Bir bebek ağlaması duydum. Buradan geliyordu. Hey. Bir bebeğiniz mi var?
1: Hayır.
2: Hayır mı?

0: musun? Sorun nedir?
1: Yine duydum. Nerede benim küçük bebeğim?
0: Bebeğiniz kollarınızda ya.
1: Aa, işte buradaymış.
2: Saklamaya devam.
1: Senin neyin var? Sen iyi misin?
3: Ha? Ah, evet evet, ben iyiyim. Ben iyiyim.
1: Kocacığım nerede? Neden burada değil ha?
0: Aa, golf oynamaya gitti.
1: Nasıl golf oynamaya gider? Ve nereye?
0: Şenzene.
1: Ne kadar sürer?
0: Bir hafta, hayır bir ay.
1: Bir ay mı? İkiniz onu kaybettiniz değil mi?
3: Hayır hayır, durun durun durun.
1: Ne tatlı bir bebek.
3: Hanımefendi. O bir aylığına değil, bir günlüğüne gitti. Evet, o kadar. Evet, bir günlüğüne, o kadar. Bir iş görüşmesi için gitti. Büyük bir iş, yakında döner.
1: Aa, evet, bana anlatmıştı. Burası çok kirlenmiş.
3: Sorun değil, sorun değil. Tamam, ben temizlerim.
1: Ve de bunlar...
0: Geç oldu. Evet, yatma vakti. Bence bebeğinizi uyutmalısınız.
1: Budanıklığı temizleyin.
0: Evet, kesinlikle her yeri temizleyeceğiz. Emin olabilirsiniz. Evet.
1: Hoşçakalın.
0: Biraz uyumaya çalışın. Güle güle.
3: Hey. Bebek nerede? Aç hemen.
0: Durduramıyorum.
3: Pişirecek.
0: Lütfen artık ağlama, sana yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen sus
3: tamam,
0: artık.
3: Tamam,
0: Tanrı
3: tamam,
0: aşkına lütfen tamam. Ağlama. Hadi ama tamam, yalvarıyorum tamam, sana yalvarıyorum. Yapma lütfen.
3: Al sana biraz tavuk. Ham yap bakayım.
0: Bununla kafasına vurayım mı? Belki o zaman uyur. He? Ona bundan içirelim.

0: Sarhoş tamam, olursa belki şimdi, uyuyakalır.
1: Ağzına... Daha dün annemizin kollarında yaşarken işe yarıyor. Daha dün
0: başka bir şey söyle. Devam et hadi, hoşuna gitti. Bir şey söyle, ne olursa söyle söyle. Hadi acele et.
1: Küçük çocuk şarkı söyler, oyun oynar, hoplar zıplar. Büyüyünce okula gider ve sonra işe girer.
0: Duyduğum en kötü şarkı.
1: Sen söylemek ister misin?
0: Evet evet.
1: Buyur.
0: Dur bir deneyeyim. Hoşça kal bebeğim ağacın üst dallarında.
1: Dur biraz, başka bir şey söyle.
0: Seni seviyoruz, seni çok seviyoruz.

0: hediye. Dört küçük beş minik altı ufak hediye.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
3: Letam, İstanbul Karakul. Kuryo Collection by Hilton.

0: durur o kendini.
1: Tam bir boş.
0: Yeni akıllı boş çamaşır makineleri. Tam bir boş.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
3: Filiz, mutfağın benzersiz.
4: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
3: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
5: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Tüm market ihtiyacı.

0: gelsin. Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Bu fırsat kaçmaz. Her ev güzel istikbalde.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Stash labneyi.
3: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
5: Mediamarkt app'inden. Çünkü Mediamarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi Mediamarkt app'i indir.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Uludağ zirvesinden gelen

0: erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bebeğim Bebelak Gold Konfor geçiyor. Lık lık lık, keyifle oynuyor.
6: Sonra ne yapıyor? He, rahatça göbüşü mutlu oluyor. Fermentasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
7: Bebelak.
6: Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
7: Bebelak.
8: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
11: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
12: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
13: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygulamayı indir.
14: O isim ne var ne yok'a geri dönüyor. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
15: Doğutaş'tan yıl sonu mobilya fırsatları. Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle. Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
16: Bu çarşamba KOP'ta 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 230 lira.
17: Herkesin eşsiz bir gülüşü var.
18: Ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var.
17: Manuel fırçadan Oral-B Ayo'ya geçtim.
18: İnanılmaz!
15: Oral-B Ayo'nun yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri %100 daha iyi temizliyor.
18: Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral-B Ayo'ya geçin.
19: Bakteri oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
20: Benim o, benim o, benim o.
15: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
20: O sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
21: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
22: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
23: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
22: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Bu çarşamba KOP'ta 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 230 lira.
5: Bu veresiye satan, hadi perişan, bu peşin satan, o rahat tabii. Bu da eski yatağını Bambi'ye satan. İşte o daha da rahat, değil mi Hülya Hanım?
6: Hem de nasıl. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
7: Bambim var benim.
8: Bu çorba aşmış.
9: Kırması süt aşmış. Kırması süt aşmış.
6: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
9: Bambim var benim.
10: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care Kompleksi ile renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
11: Böyle taşıyarak, evet inşaat burası. Beraber yürüyoruz. Ben olmasa gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Ayağınla. İktidar. Evet.
12: Abiciğim.
11: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın buradayım.
12: Ne yapıyorsun böyle?
11: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
12: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
11: Devir. Vay.
0: Devir tıkır tıkır üretme devri. Devir Ar-Ge ile üstün ürünler sunma devri. Isı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
13: Devir bonus devri. Devir.

0: Beypiliç, sofranızı taçlandıran lezzetler.
1: Zamanın izinde asalet, bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Le Temp, İstanbul Karakur, Kuyo Collection by Hilton.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: la la la la. Noel bu sene erken gelsin lütfen. Bir küçük, iki minik, üç ufak hediye. Dört küçük, beş minik, altı ufak hediye.
1: Sırada yerel haberler. Dün akşam Hong Kong'da Taikon Li Malikanesi'nde bir soygun gerçekleşti.
2: Gardiyan, kimse yok mu? Bir iyilik isteyecektim. Kimse yok mu?
3: Alo.
2: Benim. Senden televizyonu açmanı istiyorum. Acele et. Bir saniye lütfen.
1: Elimize yeni bilgiler geçtikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın.
4: Gördün mü? O sıradan bir köpek değil. O soylu bir kaniş. Artık normal bir fiyata satmayacağız. Buradan çıkınca fiyatı yükselteceğim.
5: Peki çıkman ne kadar sürer?
2: Birkaç gün içinde umarım. Beni tehlikeli araba sürmekle suçluyor.
0: Hey dostum, evet. Sen yokken bebeği kim bakacak?
2: Siz, çünkü o kaniş milyarlar edecek. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Hoşçakalın.
0: Bebek bize kaldı. Aman tanrım.
5: Sustursana şunu.
0: Nasıl susturayım? Bana yardım etsene. Hadi ama. Bekle.
5: Dur yardım edeyim. Şöyle gel. Şşş, tamam. Çıkar
0: şunu. Kapa çeneni.
5: Ne pislik ama. Aşağısı daha da iğrenç.

0: Yeah. Ha, al bunu ye bakayım. Ne, nasılmış? Hadi uslu bir bebek ol. Tadı güzel değil mi ha?
1: Merhaba küçük bebek. Böyle gelin, öyle her şeyle onu beslemeyin. Kaç yaşında?
0: Yaşımı, kaç yaşında bu?
1: Aa, sanırım 5-6 aylık olmalı. Peki babası kim?
2: Babası o.
1: Oo, anlıyorum, çok hoş. Sizin gibileri biliyorum. Aferin size. Oo, anlıyorum, çok hoş. Sizin gibileri biliyorum. Aferin size. Sizin gibilere karşı değilim. Sadece bazı şeylere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Gördünüz mü? Mesela bu 3 yaşındaki çocuklar için ve... bakın bunda omega 3 yok. Evet. İşte ve bu da ekstra büyük. Evet, sonra çişi kenarından akar durur. Ah, bu da sütü arttırmak için. Bu ne için ha?
2: Aa, bilirsiniz, kendimi daha iyi hissettiriyor. Evet.
0: Bize ne tuttuğunu söyler misiniz?
1: Sadece birkaç tavsiye vermek istedim. Baba olarak böyle şeyleri ciddiye almalısınız. Ebeveyn olmak düşündüğünüz kadar kolay değil. Bebeklerin ihtiyaçları vardır. Durun size göstereyim. İşte. Hadi siz de alın. Alın hadi.
0: Pekala, acele eder misiniz?
1: Aa, peki bunlar nedir? Sizin mi?
0: Bunlar mı? Al, hemen ver bakayım.
2: Pekala, al bakalım. Baksana bu çok koyu olmuş. Hey, baksana.
0: Ne oldu?
2: Hadi öğrenelim.
0: Teşekkür ederim. Bebek dersleri. Sen birini, ben diğerini.
2: Pekala.
0: Daha bekle.
2: Sağ ol.
3: Şu taraftan efendim.
0: Teşekkür ederim. Yardım edin lütfen.
4: 1, 2, 3. Şimdi oturun.
2: Affedersiniz, bir daha gösterebilir misiniz?
4: Pekala, hepiniz devam edin. Şimdi eve gittiğinizde eşinize öğretmenizi istiyorum. Hı-hı. Tamam mı? Sırtınızı düz tuttuğunuzdan emin olun. Kalçaları ise sıkı tutmalısınız, tamam mı?
2: Aynen bu şekilde.
4: Gördünüz
2: mi?
4: Gördünüz mü?
2: Evet, çok düz.
4: Evet, kalçalar sıkı. Görüyor musunuz?
2: Bu inanılmaz gerçekten.
5: Çok şuna tatlı, bakın. Çok şirin. Kaç aylık bu?
0: Sanırım birkaç aylık. Evet.
3: Duydun mu? Birkaç aylıkmış. Evet.
0: Annesi mi? İşte o.
3: Bebeği yalnız mı bakıyorsun?
5: Evet. Ne kadar şeker. Erkek mi kız mı? Öyle mi?
0: Sen buralı değilsin değil mi?
1: Hayır, şen şenliyim. Ben

daha yavaş at. Yine kaybettim bak. Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Daha iyisini yapabilirim.

0: Hazır.
1: Ha.

0: Ne? Aa, ne? Ne? Buna inanabiliyor musun?
1: Melody, sana teşekkür etmek istiyorum. Sen olmasaydın ne yapacağımızı bilemezdik. Octopus ve ben sana minnettarız. Ben daha çok minnettarım.

0: Ivy, dediğim şeyi yaptın mı? Eğer istemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Sence onu yine aramalı mıyım? Yoksa çok mu acımasızdım?
1: Ben Ivy, şu anda cevap veremiyorum. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın, sizi sonra ararım.
2: Merhaba.
3: Nasıl gidiyor?
2: Merhaba.
3: Uzun zaman olmuştu. Bu senin evin mi?
4: Aa. Hadi. Yarım saattir seni bekliyoruz.
5: Evet, hadi
4: bakalım. Sen yine yapayım nere? Yakalarım ona.
5: Hadi.
4: Evet.
2: Evet, hadi. Uslu bir çocuk o.
0: Hadi.
2: Ağlama ama. Lütfen. Lütfen ağlama.
4: Evet.
0: Hey, oynamayacaksan defol.
4: Bebeğim burada ne işi var, tamam. Götür onu çıkarın.
6: Bebeklerin ihtiyaçları vardır. Baba olarak böyle şeyleri ciddiye almalısınız. Ebeveyn olmak düşündüğünüz kadar kolay değil.
4: Hadi. Hey, hadi. Oynayacaklar onu.
0: Hey, defol buradan.
4: Hadi dostum.
0: Hadi git buradan.
4: Evet, çok
0: ağır. Hala bekliyor.
2: Gidiyorum, tamam. Gidiyorum.
0: Gidiyorum. Çocukla oynanmaz, defol.
3: Ne oldu, erken mi kaybettin?
2: Hayır, alamayı bir türlü bırakmadı.
0: Hadi.
4: 4 numaraya 11'e.
2: Ha, böylesi daha iyi. Ay.
7: Bilmiyorum. Bütün gün onlara ulaşmaya çalıştım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben sözümü tutarım. Bu işi halledeceğim.
8: Ben sadece çocuğu istiyorum.
7: Hey, çıkarın beni. Aman tanrım. Neredeyim ben? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bu olamaz, bu olamaz. Pekala, iki suç ortağı var. Tonks ve Octopus. Çıkarın beni.
8: Gidip o suç ortaklarını bulun. Octopus ve Tonks'u.
9: Benim. Patron için bazı haberlerim var.
6: Çok güzel. Şimdi de çocuk bezini değiştiriyoruz. Sadece çıkartın ve masanın üzerine serin.
10: Oradalar.
6: Güzel.
10: Sen Tonk musun? O bebeği bize vereceksin.
6: İşte böyle.
2: Ne bebeği?
10: Benimle oyun
6: şimdi
10: oynama.
6: Şimdi başka bir şey deneyelim. Hey! Hey! Ne oldu?
2: Ah. Landlord diye birini tanımıyorum.
10: Sabrımı zorluyorsun.
0: Neler oluyor?
2: Bebeği arıyorlarmış.
0: Aa, benim adım Bebek. Beni mi arıyordunuz?
10: Kendin kaşındın. Yakalayın şunu.

0: Git buradan.
1: Hey dur.
2: Sen iyi misin?
0: Ben iyiyim, sadece fazla sıçradım.
2: Hmm.

0: Pekala, hazır mısın?
1: Evet. Sen zili çaldığında boyayı suratına boşaltacağım.
0: Hadi onu boyayalım.
1: Tamam.
0: Bekle. Hey Tongs, kadınların ve bebeklerin arkasına mı saklanıyorsun? Borcunu öde yoksa seni öldürürüm.
2: Tongs şu anda evde değil.
0: Söylediklerinizden bir şey anlamadım. O benim eski dostumdur.
2: Lütfen sonra gelin.
0: Pekala, biz de içeride bekleriz.
1: Merhaba.
2: Ama bekleyin.
1: O haklı patron, burada değil.
3: Ama çok korkuyorum.
4: Daha mı çok?
3: Ona gelecek hakkında sorular sorayım mı?
4: Ona karşı sesini yükselt.
2: İşte oldu. Kimmiş uslu bebek? Al bakalım. Kimi aramıştınız?
3: Oktopusu.
2: Şu anda evde değil. Sonra uğrar mısınız? Her neyse, içeri gelin.

0: Dogs.
1: Çabuk git. Bebeğin evde olduğundan emin ol.
0: Sorun nedir?
1: Dişim ağrıyor.
0: Hey, Octopus aceleyle nereye gitti?
1: Tuvalete gitmesi gerekti de.
0: Burada mı yaşıyorsun? Evet. Görmeyi çok isterim doğrusu.
1: Ne? Steve!
2: Tamam seni...
3: Senin burada ne işin var? Tam zamanıydı. Sesli mesaj bırakmaktan yoruldum. Git buradan. Sizinle sonra konuşacağım. Gel çabuk, gel hadi. Bebeği benim odama mı koydun?
4: Evet ama onlar kim?
3: Hiç kimse, merak etme.
4: Ama...
5: Doğum öncesi kayıt sistemi.
1: Ev darmadan durumda.
0: Sorun değil. Bu boya nedir?
1: Daireyi dekore ediyoruz. Sadece rengi deniyorduk da. Ivy, sorun nedir?
3: En iyisi ben gideyim.
1: Belki polis sana yardımcı olur.
0: Sorun nedir bayan? İçeride konuşalım.
2: Şimdi seni...
0: Hanımefendi, polis her türlü konuda yardım edebilir.
6: İçeride bir polis var. Sen çatıyı açık hemen.
0: Oturun ve sorununuzu anlatın lütfen.
1: Affedersiniz, sizi tanıştırayım. Bu müfettiş Steve Mock, benim arkadaşım. Ve bunlar da benim kuzenlerim.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Dekorasyon için yeni renkleri göstermeye gelmiştik.
0: Ama bu adam...
3: Evet, vücut sanatı yapıyorum.

0: Peki bu bebek eşyaları nedir?
1: Dostum, oktopusu bilirsin. Kadın düşkünüdür. Bir kadın yetmiyor, hepsiyle beraber oluyor. Sanırım bu kadın da hamile. Herhalde onu pek önemsemiyor.
0: O şimdi nerede?
1: Tuvalette.
0: Ben de gitmeliyim.
1: Sen de mi?
0: Tonks, bir hırsızlığı araştırıyorum. Bir şeyler biliyor musun?
1: Hayır. Uzun zaman önce bıraktım. Oktopus müfettişlerine konuşmak istiyor. Acele eder misin? Oktopus! Çıktın mı?
0: Kullanabilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
0: Fikrimi değiştirdim.
2: Dur, onu isim verme sakın. Oraya sakın girmesin. Sakın girmesin oraya.
0: Burada da bir arkadaşın var.
1: Yatak odamda mı? O benim... Hayır. Diğer kuzenim.
3: Ben en büyükleriyim.
0: Pekala, belki de oturup konuşmalıyız.
1: Ya,

0: Hadi oyalı.
1: Ne? Birbirlerini tanıyorlar mı?
0: Evet evet evet, elbette tanıyorlar. Oktopus, buraya gelir misin lütfen?
2: Burada ne işin var? Boşanmak istiyorum. Nedir bu? Hey. Boş versene, boşanmak istiyorum.
3: Oktopus.
4: Hey, sizin sorununuz nedir? Ivy, bekle.
1: Oo, çok karışık bir mesele.
0: Evet öyle. Çok karışık, evet.
1: Tonks, seni uzun zamandır tanırım. Farklı ırklardan ailen olduğunu bilmiyordum.
0: Babam bir denizciydi ve Afrika'ya gitmişti.
5: Ne? Ama bu onu seni kardeşin yapar. Bu doğru olamaz.
2: Evet doğru. Anneme sorabilirim.
6: Bence sen çeneni kapalı tut.
1: Sorun nedir?
5: Sorun ne?
0: Sadece bir kas spazmı, sorun yok. Merak etme.
1: İyi olduğuna emin misin? Yardım ister misin?
2: Yardım et, daha fazla tutamıyorum. Acele et hadi.
1: Hey, bu bir bebek. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Sıkı.
2: Tom, yardım et.
0: Hey, biraz yardım fena olmazdı.
7: Çok isterdim ama.
0: Hey, yakala ve ortadan kaybol.
1: Oktopus, bundan kurtulamayacaksın. Tonks, başın büyük belada.
5: Acele edin.
6: Hadi ama.
5: İçerideler, yakalayın hepsini.
0: Kafana dikkat et. Pekala, beni dinle.
1: Evet, doğru karakola.
0: Karakola daha sonra uğrarım.
1: Sana inanmıyorum.
0: Bunun için çok üzgünüm.
1: Üzgün olduğunu sanmıyorum. Hey Tom, geri çekil.
0: Beni dinlemeliydin.
1: Tonks, seni yakalayacağım.

0: Octopus.
1: Hadi koş.
2: Buraya gelin.
0: Tamam, sorun yok, sorun yok. Aha. Kalk ve kamerayı takip et. Dur. (Gülüyor)

0: Soru yok. Polis, kamyoneti takip et.
1: Yapamam. Motor kullanmayı yeni öğreniyorum. Acemiyim.
0: Sana ehliyet vermeleri için komisyonla konuşurum. Sen sür.
1: Sen ciddi misin?
0: Evet. Sormamda sakınca yoksa bunu nereden öğrendin?
1: Video oyunlarından.
0: Ha?

0: olamaz. Arkamızdaki araba bizi takip ediyor ve durmamızı söylüyor. Ne yapacağız?
1: Güpegündüz uyuyacaklar mı? Daha neler?
2: Panikleme. Merkezi ara. Destek iste.
1: Cevap ver merkez. Burası araç 3321. Daniel konuşuyor. Şüpheli bir soygun durumu.
3: Hey çocuk! Aracı durdur!
0: Çocuk mu?
2: Sen kime çocuk diyorsun? Durmuyorum!

0: bela istiyorsun demek. Sana tekmeyi basacağım.
1: Aa evet.
2: Daha yaklaş hadi. Yo, yavaşla yavaşla.
0: Olamaz. Bir tane daha mı? Bu seferki motorlu.
2: Aracı durdur.

0: ehliyetin için seni arayacak.
1: Sağ ol.
2: Bu taraftan, bu taraftan.
3: Kurtar şunu.
0: Sence ben ne yapıyorum salak? Neredeyse oldu.
2: Hey dur. Kenara çek. Çarpma.

0: Dikkat edin. Amanın.
1: Sen kendine şoför mü diyorsun?
0: Tamam.
1: Hey!
0: Ağlama tamam.
1: Dur!
2: Tanrım bu çok yakındı. Artık bitti ve her şey yolunda. Çok iyiydin dostum.
3: Aslen nerelisin sen?
2: Brock Dağı'ndanım.
4: Hey çocuk, ben polisim. Bisikletine ihtiyacım var.
5: Git işine be salak.
4: Geri gelip tekrar söylesene.
6: Her şey yolunda. Tekrar görüşmek üzere efendim.
7: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
6: Hoşça kalın.

0: Octopus'a ulaştınız. Mesajınızı sinyal sesinden sonra bırakın.
1: Borç senedi. Buna inanamıyorum.
2: Baba, Tonks'a yardım etmeliyiz. Benden de bu kadar. Merak etme baba.

0: Sana ne oldu böyle? Buzlu lollipop'a dönmüşsün. Patron, açıklayabilirim. Biz onurlu insanlarız. Sözümüzden dönmeyiz. Her zaman sözümüzü tutarız. Birimiz hepimiz için ve hepimiz yani senin için.
1: 30 milyon.
0: Ne dedin? 30 milyon mu?
1: Bu çocuk için son teklifim.
0: Aramızda paranın lafı mı olur? Sana çocuğu getiririm. Ama teklifi kabul ediyorum.
2: Kimse yok mu?
3: Merhaba, banyodayım.
2: Burada olmana sevindim. Çocuk kimin? Deliler gibi ağlıyor.
3: Benim için ilgilenir misin?
2: Tamam, ilgilenirim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Altını değiştirmelisin. Ateşi de var.
3: Ateşi mi var?
2: Evet.
3: Ne yapabilirim peki?
2: Onu hemen doktora götür.
3: Nasıl yani? Doktor mu?
2: Evet, acele et.
4: Alo.
3: Landlord, çıkmışsın.
4: Evet, bıraktılar.
3: Çok şükür.
4: Sen neredesin?
3: Hastaneye gidiyorum.
4: Hastane mi? Ne oldu?
3: Bebek hasta.
4: Ne? Oktopus'a orada buluşacağımızı söyle.
3: Tamam.

0: Çok üzgünüm baba. Kendinize iyi bakın.
1: Baba sen iyi misin?
2: Ah güzel. Nihayet ateşi düştü. Doktor iyi olacağını söyledi.
0: Ah, teşekkür ederim.
2: Sen doğru olanı yaptın.
0: Dinle ben...
2: Açıklamak zorunda değilsin. Daha da önemlisi... Bebek iyileşecek işte.
0: Sağ ol.
2: Burada bekle, ben reçeteyi getireyim.
0: Tamam, sağ ol.
3: Ha nihayet, gel buraya çabuk. Yeni bir anlaşma yaptım. Eğer siz ikiniz bebeğin ne kadar ettiğini bilseydiniz, hadi tahmin edin bakalım. 10 milyon paper, hem de her birimize. İşte bu da depozit. 5 milyon dolar. Tek yapmamız gereken çocuğu teslim etmek ve bam, 25 milyon daha.
4: Bekleyin de ona ilacını vereyim.
0: Hayır, ateşi artık düştü. Gerek olmayacak.
3: Ne? Siz ikiniz şimdi de dadı mı oldunuz? Hadi ama. Bu nedir biliyor musunuz? 3 spor araba. Hadi. Bu hayalini kurduğun kumarhane. Hem de en büyüğünden. Ha? Hadi. Hadi.
1: Bize yardım edin. Tek istediğim bebeğimi geri almak. Ne isterseniz kabul edeceğiz. Her şeyi. Sadece bebeğimize zarar vermeyin.
3: İzlemeyin şunu. 30 milyon papel. Bu bebek için. Büyük babasına teslim edersek.
4: Biraz temiz hava alacağım.
3: Parayı düşünsenize. Üstelik onu ailesine geri veriyoruz. Doğru olan bu değil mi? Söylesene.
5: Size özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Sadece bir deneyin, çok lezzetlidir. Üstelik fiyatı da uygun. Gelmek ister misiniz bayım? Lütfen bir deneyin bayım. Somon balığı içeren özel bir tarifti. Sarı kuyruk, tatlı karides. Hepsi çok uygun fiyata. Buyurun, işte buyurun. Çok uygun fiyatı. Buyurun, buyurun bayım.
6: Neden burada dikilip fısıldıyorsun? Daha yüksek bağırsana. Hadi.
5: Merhaba, size özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Özel promosyon. Sadece bir deneyin. Çok lezzetlidir. Lütfen gelin bayım. Özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Alo.
7: Tattım. Çok üzgünüm. Kocan olmayı hak etmiyorum. Affet beni.

0: İşte orada. Girebilirsiniz.
1: Hayatım.
2: Her şey yolunda tatlım.
1: Hastaneden aradıklarında o kadar endişelendim ki. Ne oldu?
2: Aa, hiçbir şey.
1: Sorun anne yok. Demek istiyorsun? Gözlüğün nasıl bu hale geldi?
2: Buraya gelirken bir bisikletliyle çarpıştım. Camları kırıldı. Yarın gider yaptırırım, merak etme. Sana bir hediyem var. Gözlerini kapat. Bakmak yok, tamam mı? Pekala, işte geldik. Hazır mısın? Senin için çok özel bir hediyem var. Bakmak yok, tamam mı? Gözlerini açabilirsin. Biraz daha aç. Artık bakabilirsin. Sessiz ol, onu korkutacaksın.
1: Bebeğim. Annecik seni gördüğüne çok mutlu oldu.
2: Seni seviyorum tatlım. Şimdi.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok üzgünüm. Ben tam bir aptalım.
2: Hayır. Sen yaşlı bir adamı çok mutlu ettin. Sen benim hayatımdaki en değerli ve en önemli şeysin. Şş, yüksek sesle ağlarsan onu korkutursun, tamam mı? Sakinleş. İşte böyle.

0: Yarın onu annesine geri götürüyorum. Ait olduğu yere geri dönecek. Bebeklerin yaşamı çok basit. Ye, iç ve altını kilit. Çok şanslılar. Çok mutlu ve endişelenecek hiçbir şey yok. Sen ne dersin?
1: Katılıyorum.
0: Biliyorsun ben bir hırsızım. Neden bana karşı bu kadar naziksin? Bunu hak etmiyorum.
1: Sanırım bunun asıl sebebi ve eminim ki senin vicdanın var. Neden baştan başlamıyorsun? Sen iyi birisin.
0: Keşke bunu yapabilsem.
1: Yapabilirsin. Senden harika şeyler bekliyorum. Asla çok geç değildir. Dinle. Bunu yapabilirsin. Bana bak. Sana güveniyorum.
2: Ben annecik ve bu da işte babacık.
0: Kes artık bak. Şunu.
2: Ben annecik, babacık.

0: Babacık, sence ismi nedir?
1: Bunun bir önemi yok.
0: Bundan sonra ne olacak merak ediyorum. Sence ona ne olacaktır?

0: Ne oldu?
1: Parayı aldım. Çocuğu getirebilirsiniz.
2: 5 dakika içinde biri sizinle buluşacak.

0: Onu bana verin. Bebeği hemen bana verin.
1: Hadi paraları aldım, verin artık bebeği.
0: Hadi bebeği bana verin.
2: Bak dinle şimdi. Her 4 saatte bir onu doyurmalısınız. Elinizin tersiyle mamanın sıcaklığını kontrol edin, yoksa ağzı yanar. Ayrıca her öğle vakti portakal suyu içmesi gerekiyor. Dişi olmadığı için kolayca boğulabilir, tamam mı? Hatta ezilmiş meyveler bile onu boğabilir. Bir de sol koluna tut, yoksa ağlar durur, tamam mı?
3: Öğleden sonra pirinç ezmesi yedir. Yağsız eti ince ince doğra. Çok soğuk ya da çok sıcak olmasın. Başka ne vardı? Aa, bir de pofuduk oyuncaklarını unutma.
1: Artık bebeği teslim etsen diyorum. Sonra da gidelim ha.
3: Bekle, dikkatli taşı.
0: Anladık.
2: Biberonu al, sıcaklığı kıvamında, tamam mı? Beslenme vakti geldi çünkü, al.
4: Yeter, ikiniz de delisiniz. Sen neye bakıyorsun? Hadi ikile, yürü.
3: Bekle bekle. Ona ne yapıyorlar?
1: Ya merak etme. Doktor ve hemşireler var. O iyi olacak. Onu muayene edip büyük babasına götürecekler. Spor arabanı düşün ve sen de kumarhaneni. Bu gerçeğe dönüşen bir hayal.

0: Peki efendim.
1: Her şey tamam. Onu yukarı götürün.
2: Tamam.

0: Anneciğim geliyor. Bebeği al.
1: Bebeği verin.
2: Hayır, hayır.

0: Sen de daha güvende olur. Hadi ver. Tamam geçti ufaklık.
1: Lan dur. Bizi bekle. Landlord gitti. Kapıyı aç.
2: Bebeği bana ver.

0: Orada bekle, tamam mı? Kımıldama. Sana doğru geliyorum.
1: Yakaladım Pofuduk. Hiç komik değil.
0: Evet, sen bir dahisin.
2: Bebeğe zarar vermeyin aptallar. Onu çanda getirin.
0: Kaç hemen. Onu yakalamalarına izin verme.

0: İyi, eğlenmene sevindim. Hadi.
1: Kaçıyor. Diğer treni gönderin. Hadi.

0: Merak etme. Pekala, işte gidiyoruz.
1: Tonks, sadece bebeği istiyorum. Hadi, yoksa arkadaşını aşağı atarım.
2: Er ya da geç hepimiz öleceğiz zaten. Önemli olan ölüş şeklimiz. Bebek henüz çok küçük. Hayatını değiştirme şansını hak ediyor. Hem ayrıca beni atacağından şüpheliyim.
1: Tonks, ona kadar sayacağım. Sonra onu aşağı atacağım.

0: 1 2 6 7
1: Diğerlerinde ne oldu? Peki ya 3 ve 5?
0: 8 9 10 Bebeği getirin.
2: Tamam efendim.
1: Bu makineyi hangi moron icat etti?
2: Buyurun efendim.
3: Sen çok tatlı bir ufaklıksın değil mi? Bana o kocaman gülücükten yok mu? Büyük babaya bile mi? He?
1: Pekala evet, işte annecik geldi, geldi geldi. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Onu sol koluna al yoksa ağlar.
3: Hiç fena değil. Ona neden bağlandığınızı anlıyorum. Evet, parayı geri vermek istemenize üzüldüm ama bu bebek burada benimle kalacak. Yaşamak istiyorsanız gitseniz iyi olur. Bana bir gülücük ver ufaklık. Sen benim torunumsun, bunu biliyorsun değil mi? Test sonuçlarını alır almaz üçümüz birlikte Brezilya'ya gideceğiz.
4: Sen kimsin peki?
3: Ben sadece torunumu istedim. Bu bir sorun mu?
4: O bebeği ailesinden ayıramazsın ama.
3: Gerçekten mi? Peki ya ölen oğlum ne olacak? Max daha bir çocukken annesini kaybetti. Ben ona kendi Luna Park'ı olacağı sözünü verdim. Ama tamamlandığını asla göremedi. Sadece bir aile istedi. Ama o lanet kadın onu öldürdü. Artık bir oğlum yok. Torunumu da kaybedemem. Büyük baba olmamın benim için önemi büyük. Bu çocuk artık beni hayata bağlayan tek şey.
4: Nasıl bu kadar bencil olabilirsin? Onun bir annesi var. Mesele sadece senin oğlun değil. Mesele bebek.
5: Peki ya o senin torunun değilse? O zaman ne olacak?
6: Laboratuvar sonucu efendim.
3: Tamam. Gidebilirsin.

Çocuğu buldum. Ama o senin oğlun değil.

0: Gözünüzü ayırmayın. Dikkatli olun, yavaş efendim.
1: Ne yapıyorsunuz siz? Bebek nerede?
0: Bakın, paranızı alın ve hemen gidin buradan.
2: Burayı güzel bir buz sarayına çevireceğim. Güzel bir buz sarayı. Buz sarayı. Buz sarayı oğlum için.
3: Hey, neyin var senin?
4: Gidip kendin gör hadi.
3: Hadi işe yaramazsın.
4: Ne kadar da hızlısın. Onları gördün mü?
3: Evet, ikisini de gördüm.
5: İkisi hala burada, atın şunları.
6: Tamam.
1: Durun, bekleyin.

Keltoşları sevmem. Seni pis keltoş.

0: Hem de taze taze. Tadı güzel mi?
1: Olamaz.
2: Ah!

0: geliyorum ufaklık. Bebek.
1: Ha?
0: Buradayım. Bebek.

0: Hadi.
1: Şunu giy.
2: Hey!

0: Yeterince soğuk değil mi?
1: Hazadan bir şeyle besleyelim.
0: Hey, kapıyı açabiliyor musun?
1: Ne anahtar deliği var ne de kapı kolu.
2: Kapı sadece dışarıdan açılabilir.

0: Tonks! İyi misiniz? Kapıyı açın.
1: Açamam, kapıyı sadece patron açabilir.
0: Öyleyse onu bul ve getir.
2: Maalesef kafayı yedi.
0: İş sana kaldı ev sahibi. Aç şu kapıyı.
3: Yapamam. Bu bir İsveç yapımı bilgisayarlı mekanik kilit. 8 katmanlı ve 4 milyondan fazla kombinasyonu var. Aynını CIA'de kullandı.
0: Neden şikayet ediyorsun? Ben polisleri çağırırken sen de onu açmaya çalıştın.
4: Hadi buradan gidelim.
0: Hey durun. Kimse ayrılmasın. Tutuklusunuz. Kapayın çenenizi. Kıpırdamayın.
3: Çok gürültülü, duyamıyorum.
0: Makineleri kapatın.
3: Buzdolabını da kapatın.
0: Onu duydunuz, hadi.
3: Klima sesi duyuyorum.
0: Hemen kapat.
5: Peki müfettiş.
3: Ve nefesinizi de tutun.
0: Ne, hepimiz mi?
3: Evet, hepiniz.
0: Hadi. Nefesinizi tutun.

0: Evet.
1: Açılıyor.
0: Evet.
2: Neden bu kadar uzun sürdü?
0: Bebek.
2: Bebeği kurtarın.
0: Bebek.
2: Bebeği kurtarın.
0: Bebek.
3: Ceza indiririm demiştim.
1: Evet evet tamamdır.
4: Araba! Araba nerede?
2: Biraz daha dayan. İşte araba. Çalıştır onu. Ne? Lütfen. Neden sen? Kalk ve sütünü iç. Hadi. Lütfen uyan.
0: Hadi, uyan. Hadi. Lütfen. Çalış. Lütfen. Hadi.
2: Lütfen uyan. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Uyan. Uyan. Lütfen. Lütfen ölme. Uyan. Lütfen. Uyan lütfen. Hadi, hadi, hadi lütfen.
5: Kaputu aç! Akü!
0: Motor arkada, evet, akü.

0: Açıldı mı?
1: Açılması gerekirdi ama açılmadı.
0: Neden?
1: Dokunma. Sakın açmaya kalkma. Kendiliğinden açılmalıydı.
0: Ha, bak. Bunun yüzünden olmalı.
1: İyi de oraya nasıl sıkışmış öyle?
0: İşte oldu.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Uyan.
1: Bir kez daha.
0: Bir, iki, üç.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Hayatım boyunca birçok rolde yer aldım. Seven oldum, vazgeçen oldum, güçlü oldum, bazen de kırıldım. Yıllar bana rollerimin ötesinde bir şey öğretti, kendimi seçmeyi. Hala aynaya aynı sevgiyle bakabiliyorsam, hareket etmek özgürlüğümün vazgeçilmez bir parçasıysa, dünümü unutmadan bugünümü yaşayabiliyorsam, kalabalığın içinde bile sükunetimi sürdürebiliyorsam, sırrım kendimi seçmek. Peptiline'ın seçilmiş peptitleri benim en büyük destekçim. Peptiline benim seçimim. Sen de Peptiline'la kendini seç, daha fazla ihmal etme. Peptiline, seçilmiş peptitler.

0: zamanın izinde asarı. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
1: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
2: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell! 5G! Turkcell! 5G! Turkcell! 5G! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
2: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
4: Turkcell'leri bağlan hayata.
5: Çay demlen.

0: bardaktan son bardağa Lipton'un benzersiz rengi, kokusu ve tadı bizi bekler. 150 yıldır Lipton kalitesiyle. Lipton, lezzeti deminde.
1: Araba fıstıklar geldi.
2: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
3: Ben bu yıldızlarla makar yapıp havalı oluyorum.
4: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzü. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
5: Daha fazla uzatmasak mı?
6: Bence uzatalım.
7: Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar Sütaş kaşar.
8: Biraz fazla almadınız mı?
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
12: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
13: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
14: MediaMarkt app'inden. Çünkü MediaMarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club puan kazanmak için sen de şimdi MediaMarkt app'i indir.
15: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
16: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
17: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
18: O isim ne var ne yoka geri dönüyor. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
19: Kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
20: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
21: Hoş geldiniz.
20: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
22: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
23: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
20: Ya.
24: İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
22: Lezzeti, o kıvamı.
24: Taneleri çok güzeldi.
20: Knor çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knor, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
23: Çorba kaldı mı?
20: Yine yaparım.
25: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
26: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
27: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
28: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
29: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
4: Ay, pasta yapmışlar.
5: Aa, 25. yıl.
4: Yani artık küslük olmaz.
5: Access'le iyi yaşayacağımız nice yıllara.
4: 25. yıl özel 25.000 TL'ye varan şıp para.
6: Access 25 yaşında.
7: Damla
8: bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
12: MediaMarkt app'inden. Çünkü MediaMarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club puan kazanmak için sen de şimdi MediaMarkt app'i indir.
13: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
14: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
15: Dene, sana da çıkar.
14: Denemesi ve

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Dyson Hayşet. Sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hayşet. Dyson'dan.
5: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
6: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI, AI.
7: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canlı.
8: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
10: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
11: Bu çarşamba KOP'ta 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 230 lira.
12: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Kişisel bakım ürünlerinde bir alana bir bedava. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
13: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Başka şey olur.

0: mutluluk sensin aslında. Yanımdayız her anında.
1: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama.
2: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
1: İndir A101 ekstraya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.

0: Bey Piliç. Sofranızı taçlandıran lezzetler. Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi.
1: Le Temp İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Götürün onları. Adamları getirin ve çıkışları kapatın. Kimse girip çıkmasın. Hey!
1: Bebek! Bebek!
0: Dur! Sorun yok. Gitsinler.

0: kıpırdamayın.
1: Hey, kıpırdama.
0: Olduğun yerde kal.
1: Yere yat.
2: Sakin. Ben
1: yat.
2: Sadece oğlumla eğlenmek yere istemiştim. Yere yat. Yere yat. Eğlenmek istemiştim.
1: Kıpırdama.
0: Çabuk hey. Ol.
2: Max.
0: Sana gideyim hemen.
3: Üzgünüm tatlım. Kendine iyi bak. Paranın önemli olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. Eğer bir öbür dünya varsa yeniden doğum, yeniden karım olmanı istiyorum. Bir sürü çocuğumuz da olsun.
2: Tatlım, üzgünüm.
4: Hapisteyken her saniye seni özlüyorum. Tek düşündüğüm paraydı. Ve ben bencildim. Yeniden başlama şansım olursa eğer seni daha çok seveceğim.
5: Özür dilerim baba. Oynadığım kumar ve sebep olduğum acı yüzünden. Düşündüm ki çok param olursa insanlar bana saygı duyardı. Ve sen gurur duyardın. Ama şimdi farkına vardım. Bana öğretmek istediğin şeyi. En iyisini. Kendim için.
4: Elveda.
2: Aa tatlım. Birçok çocuğumuz olacaktı. Üzgünüm tatlım. Üzgünüm. Üzgünüm.
6: Tanrı günahlarınızı affetsin. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Amen.
3: Bir sürü çocuğumuz olacak ve arka bahçede oynayacaktık. Seni sevdiğimi unutma.
0: Ateş!
7: O zamanki hükümet politikası ölüm cezası gibi çok katıydı. Sadece ağır suç işleyen suçlular ölüm cezasına çarptırılırdı. Şu anda tanık olduğunuz şey ölüm cezasından farklı. Eminim şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur. Hadi bize bu gösteriyi sergileyenleri tekrar alkışlayalım.
8: Bravo. Çok güzel gördüm. Bravo.
7: Hepinize teşekkür ederiz. Lütfen şimdi kendinizi ödüllendirin.
8: Bravo. Çok iyi oynadılar.
9: Merhaba.
10: Harikaydın Tonks. Muhteşemdi. Tatlım harikaydın. Beni çok korkuttun. Dehşete düştüm.
3: Gerçek değildi.
10: Ama beni sevdiğini söyledin.
3: Ha, o kısmı doğruydu işte.
10: Aa, biliyor musun bak 10 tane evlatlık aldım. Afrika'dan, Orta Asya'dan.
3: Peki Kamerun'dan
10: ve...
3: var mı?
10: Sen ciddi misin?
3: Peki tamam.
4: Kendini zorlama. Neden bunu bana vermiyorsun ha? Kaşlarını çatma. Bu bebek için hiç iyi bir şey değil.
10: Sen kendine bak. Doktor bebeğin iyi olduğunu söyledi.
4: Peki.
10: Aa, unutuyordum. Neyi? Doktorla randevum vardı.
4: Kadın mı erkek mi?
10: Doktorlarımı kıskanıyor olamazsın. Bunu açtığını sanıyordum.
4: Özür dilerim, haklısın.
10: Biraz boşluk ver.
4: Onun için burada yeterince boşluk var.
9: Pekala, sağ olun. Geldiğin için teşekkürler Mekledi. Babamla ilgilendiğin için teşekkür ederim.
11: Sorun değil, sen nasılsın?
9: Harikayım, evet artık alıştım. Ama aynı hatayı tekrar yapmayacağım.
11: Bunu bana neden anlatıyorsun?
9: Aa, ben babama söz veriyordum.
7: Tonks.
9: Steve, merhaba.
7: Merhaba. Adalet Bakanlığı sizi şartlı tahliye edebilir.
9: Aa, teşekkürler.
4: Sağ olun efendim.
7: Bakın kim geldi.
4: Bebek.
9: Bebek. Merhaba bebek.
10: Git hadi.
9: Merhaba tatlı şey.
3: Sizden bir türlü özür dileme fırsatımız olmadı.
11: Hayır lütfen özür dilemeyin. Çocuğumuzu kurtardınız.
12: Acaba ilgilenir miydiniz?
9: Neyle?
12: Bizim için çalışmakla.
9: Ne?
7: Sen güvenlikten sorumlu olacaksın. Sen koruma olacaksın. Ve sen de özel şoför olacaksın.
3: Aa, bu iş benim için çok uygun.
4: Spor araba kullanmak mı? Bu benim hayalim zaten.
10: Aa, ilgilenir miydiniz?
9: Aa, teşekkür ederiz. Evet,
3: elbette.
1: Süre doldu. Mahkumlar hücrelerinize.
13: Hoşçakalın.
14: Görüşürüz.
10: Aa, bebek.
9: Aa, evet tabii. Bu arada bebeğin adını öğrenebilir miyim acaba?
10: Adı Matthew.
14: Matthew Cassing.
3: Gerçekten mi?
4: Elveda.
14: Özür dilerim, iyi bağla, izlemeye dayanamam.
15: Ay. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
16: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Evet.
3: Görünce ben de inanamadım ama.
2: Biraz mola verip su içelim lütfen.
3: Zaten az kaldı, yukarıda veririz.
2: Daha dünyanın yolu var. Geride kaldın.
3: Manzara muhteşem değil mi? 80'li yıllardan beri kimsecikler geçmedi buradan.

0: Geride kaldın. Biraz duralım artık ha. Sen biraz dinlen, ben devam ediyorum.
1: Sen de fazla uzatma dostum.

Pit! İyi misin? Pete!

0: Afganistan'daki hissi Karadağlara on basar, öyle değil mi? Irak'tan döndüğümde bir daha çöl görmek istemedim. Dönünce hayat iyice normalleşti. Özlemeye başladım.
1: Eve dönmek güzel.
2: Baban çok sevinmiştir Brian.
0: Arayı kapatmayayım dedim.
2: Sonra bu nakliye işine asıldım. Karım beni terk edince.
0: Of ki ne of. Bana pek bir şey bırakmamıştı. Beni ilgilendirmez ama... Niye buraya gelmek istedin Brian?
1: Kayak yapacağım.

0: Tek başına yürüyeceğim bir yer değil burası. Seni almaya geleyim mi?
1: Mark, ben hazırım. Merak etme. Kendi başıma gidelim.
0: Bundan emin misin? Brian.

0: Hayaksi.
1: Cindy'nin evi. Lütfen mesaj bırakın.
0: Cindy, benim Nina. Brian telefonunu açmıyor. Merak etmeye başladım. Arar mısın?

0: Pik bozulu Markın helikopter servisi.
1: Kurtarma acil.
2: Pik buzulunda kaybolan bir şahsa haber vereceğim.
1: Adınız?
2: Nina Tanner.
1: Kaybolan şahsın adı nedir?
2: Brian abim.
1: Ne zaman eve dönecekti?
2: Bilemiyorum.
1: Ne zaman evden çıktığını biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum. Bana gideceğini söylemedi. Ama orada olduğundan eminim. Başına bir şey gelmiş olabilir.
1: Lütfen biraz bekler misiniz?

0: Stacy ile John markette düğün hediyelerini paraya çeviriyorlar. Erlander şu aralar izini kaybettirdi. Ne oluyor? Senin neyin var Nina?
1: Tuhaflaşmıştı. Döndüğünüzden beri bambaşka biri olup çıktı.
0: Ne saplantısı bu?
1: Saatlerce haritalara bakıyor. Ya da sürekli bilgisayar başında. Uğradığımda bir şeyler konuşamıyoruz bile.
0: Neyin peşinde peki?
1: Onu hiç söylemedi. Ama pik buzuluyla ilgili olduğunu biliyorum.
0: Pik buzulu mu? Oraya mı gitmiş?
1: Galiba.
0: Nasıl gitmiş?
1: Helikopterle herhalde.
0: Ben de yanında giderdim ama hala kızgın olduğunu...
1: Kızmamış. Bir terslik olduğundan eminim.
0: En son ne zaman konuştunuz?
1: Geçen gün. Kavga ettiğiniz o sabah.
0: Peki ne söyledi?
1: Çok daralmış. Özür diledi gerçekten. Bütün kabahat bende dedi.
0: Kimsenin kabahati değil. İkimiz de sarhoş olmuştuk. Hepsi bu. İkimizin arasında bir şey var sanıyordun.
1: Öyle mi?
0: Ha?
1: Aramızda bir şey mi var dedi.
0: Bak abin zaman zaman senin üstüne çok fazla titriyor.
2: Nina? Nina?
1: Mark?
2: Yaşlanmışsın.
1: İltifat mıydı şimdi bu?
2: Hayır canım, sadece... Ne zaman böyle büyüdün demek istemiştim. Pekala.
3: Hagrid'i?
2: Ne işin var burada?
0: Brian Tanner, pik buzulunda kaybolmuş.
2: Pekala. Yukarıda kayak malzemeli iki kişi var. Helikopterlerle birlikte arıyorlar. Dağdaki elemanları erken çıkarmışlar. Fırtına yüzünden her şey iptal oldu. Fırtınadan önce bulunsa iyi olur.
0: Sen kurtarmada pilot değil miydin?
2: Evet, öyleydim.
1: Ellerindeki en iyi pilot sendin.
2: Zor durumlarda epeyce uçak indirip kaldırdım.
0: O kazadan sonra da açığa alındın.
1: Onun bir hatası yoktu.
2: Nina, özür dilerim. Ben... O gün içime doğmuştu. Emniyette olmadığını biliyordum. Söylemem gerekir.
0: Ama yine de onu götürdün.
1: Abim bir şey kafasına taktı mı kimseyi dinlemez. İyi bilirim.
0: Kuleden bilgilendiriliyorsunuz, öyle değil mi?
2: Evet, sürekli.
0: Sadece oturup beklemek gerekiyor öyleyse.
2: Evet. Siz oturun.

0: Bunlar Brian'in izleri mi?
1: Belli değil.
0: Vakit çok geç oldu.
2: Bir bulabildiniz mi?
0: Hayır. Daha yeni başlıyoruz. Siz doğu yakasına bakın.

0: Tamam. Ne diyorsun?
1: Çok zor bir işe benziyor.
0: Bugünlük bu kadar olsun. Yarın geliriz.
1: Devam edelim hadi.
0: Tamam. Yolu bulurum. Ama acele etmeyelim, olur mu?

0: Rani, ne diyorsun? Bir şeyin yok ya. Neredeydiniz siz?
1: Merhaba.
0: Pittsfield'de alışverişe gittik.
2: Öyle
1: düğün
2: mi?
1: Hediyelerini paraya çeviriyoruz. Cing!
3: Şu işe bak. Erlander, sen de bu saçmalığa katıldın mı yoksa?
4: Yapacak başka bir şey yok buralarda.
1: Kayıt işlemleri çok saçma. Biraz para koyayım dedim ama John kabul etmiyor.
0: Tost makinesini vermedik Stacy. Arada tost yaparız öyle değil mi?
1: $45'lık tost makinesi mi olur? Tost makinesine $45 kim verir?
4: Ben sana alırım Stacy.
0: Makine çok güzel.
1: Güzel bir alet. Çok memnun kaldım.
0: Gerçekten çok memnun kaldık. Brian'dan haber var mı?
3: Mark Haggerty buzula götürmüş. Onu güney yakasında 7000 fitte bırakmış. Bu evvelsi gün oluyor. O zamandan beri de haber yok.
4: Kamp yapmaya gitmiş olmasın sakın.
1: Bana haber vermeden gitmezdi.
3: O dağları herkesten iyi tanır. Onun kadar tecrübelisini görmedim. Bir terslik var. Kurtarma şu anda orada.
5: Haber geldi. Helikopteri ve kurtarmayı geri çağırmışlar. 2 kişi kaybolmuş.
1: Olamaz.
5: Çığ düşmüştür. Fırtına hızla yaklaşıyor.
1: Brian tek başına. Ya bir şey olduysa?
3: O zaman gideriz.
0: Hey dur bir dakika. Biz dediğin kim?
3: Biz hepimiz. Bir ekip olarak dağ kurtarma ekiplerinden daha iyi iş çıkarırız. Biliyorsunuz bunu.
1: Nasıl gideceğiz peki?
5: Kesinlikle olmaz, hayır.
3: Sana 2 katı fiyat veririz.
5: Mesele para değil.
3: Bizi bıraktıktan sonra kanuni hiçbir sorumluluğun kalmıyor.
5: Dinle beni asker bozuntusu. Benim derdim bana
1: babamın
5: yeter.
1: Babamın arkadaşısınız siz değil mi?
5: Evet, Jack iyi bir adamdı.
1: Kaybolduğu sırada sen de ekipteydin.
5: Evet.
1: Abimi bulmama yardım et. Sen götürmezsen başkasını buluruz.
3: Boş versene, adam sarhoş.
5: Pekala. Saat tam 1:30'da hangarın arkasındaki pistte buluşalım. Ekibi de getir.
3: Dinleyin. Sıkı giyin. Durum kötüleşirse sıkıyınıza sığınabiliriz.
4: Orası hala açık mı?
3: Kışın kapanıyor ama mecbur kalırsak gideriz.
1: Evde buluşalım, birlikte çıkarız.
0: Evet.
1: Romantik kaçamak nihayet gerçek oluyor değil mi?
0: Evet. Hawaii'de olsaydık daha güzel olurdu ama.
1: Çiçekli giysiler mi, kar kıyafetleri mi? Hangisi daha iyi gider sence?
0: Bu tür şeylere hala doymadın gitti.
1: Ne demek şimdi bu?
0: Sen anladın Stace.
1: Yeniden görev için yazılacağımız anlamına gelmiyor bu, tamam mı?
0: Niye görev diyorsun o zaman?
1: Biliyorsun herkes bir tur daha yapıyor. Biz neden burada kalalım ki? Biz bir ikiliyiz. Biz bir aileyiz.
0: Evet. Ama burada kalırsak kendi ailemizi kurarız. Gerçek bir aile.
3: Bu işe hazır mısın?
4: Neden hazır olmayayım?
3: Gelmesen de olur. Yanlış anlamazlar.
4: Hani biz bir takımdık?
3: Saat 1'de benim evde.
1: Ben de geliyorum.
3: Hayır, birinin burada kalması gerekiyor Nina.
1: Burada boş boş durup bir şeyler olmasını bekleyemem, tamam mı?
3: Nina.
1: Dağ konusunda sizin kadar tecrübem var benim de. Bağlasam da burada kalmam.
3: Tamam. Ama gözümün önünden ayrılmayacaksın.
1: Tamam. Brian sizi aradığım için gerçekten çok kızacak.
3: Kızsın. Birlikte büyüdük, birlikte savaşa gittik. Ve bundan sonra da birbirimizi bırakmayız, tamam mı?
1: Rick. Tabancası. Onu da almış.
3: Tabancasını mı? Anladım.

0: Helikopter.
1: İki tane 10 millik statik. İki tekli, bir de en kalın olanında.
0: Statik bende.
2: Bende tekli var.
3: İkililerden aldın mı?
1: Aldım.
0: Helikopterde yine sizinle bir arada olmak varmış. Ne güzel oldu, öyle değil mi?
1: Evet. Bu kez indiğinde sana ateş açan olmayacak.

0: Brian'ın haritalarından biri. 6000 fite kadar işaretlenmiş. Yani zirveye kadar.
1: Arazi geniş. Şuradaki sırt doğrudan dağın ortasına çıkıyor.
0: İzini bulabilir miyiz?
2: O biraz zor. Fırtına şiddetini artırıyor. İzler kaybolacak.
1: Eğer yukarıdan aşağı inerek araziyi tararsak kısa sürede büyük bir kısmını bitirmiş oluruz.
0: Bizi şuraya götürebilir misin?
2: Bu istikametten olmaz. Doğudan dolaşıp arkasından geçeceğim. 45 dakika ya da bir saat daha süre.
1: Şu kanyonun içinden geçsek?
2: Ne kadar dar olduğunu görmüyor musun? Rüzgar şiddetli. Yanına bile yaklaşamam.
1: En iyi pilot sendin hani. Ne oldu?
2: Kanyon mu demiştiniz? Kusura bakma kaptancı.

0: Snowboard çalışmak için hiç de uygun bir yer sayılmaz değil mi?
1: Acemiler kulvarında mı çalışmak istersin?
2: Haksızlık etme.
1: Koca adam istese yapabilir.
0: Bayanlar, ben de buradayım yani anlarsınız.
1: Ah, seni seviyorum canım.
3: Hey. M9'da ne oluyor?
0: Yanımdan ayırmam. Senin yok mu?
4: Hava kararmadan fırtına bastıracak. 5000 fitin üstü bayağı tehlikeli. Artık tek başınasınız.
5: Biz her şey için hazırız.
4: Aha. Telefonu aldın mı?
5: Aldım. Numarayı aldın mı?
4: Evet. Fırtına gelmeden ara. Nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmek zorundayım.
5: Anlaşıldı. Unutma, yarın sabah görüşeceğiz.
4: King Pist'te 700 fit.
5: Orada olacağız.
4: Dikkatli olun. Ve onu da getirin.

0: Geç bile kaldık.
1: Gruplara ayrılsak? Bir kısmımız sırttan, öbürleri yandan dolaşır.
0: Hayır, birlikte gideceğiz. Sırası gelmişken... Bir terslik çıkarsa o zaman ayrılıp yardım isteriz, tamam mı? Erlander! Hey Erlander! Erlander!
2: Bir ses duydum gibi geldi. Dağ havası kafa mı yaptı?

Bağırmasak iyi olur. Çığ bölgesine girdik. Tamam mı? Teşekkür ederim.

0: Burası başlamak için iyi bir parkura benziyor.
1: Ha, şimdi oldu.
0: Kayak burada daha hızlı yol alır.
2: Öyle mi dersin?
0: Hadi malzemeyi getirelim.
2: İpleri bulabilir miyiz?
0: Bunun altından kalkabilir misin?
1: Hem de nasıl.
0: Tepenin ormanla birleştiği yerdeki şu kayayı görüyor musun?
2: Evet.
0: Orada buluşalım. Ortadan kaybolma!
1: Bu da amma hevesli çıktı değil mi?
0: Öyledir.
1: Onu niye sevdiğim belli. Senin için biraz genç olsa da.
0: Hadi gidelim.

0: Ne kadar yol aldık?
1: Bir bakalım. Kanyon yüzünden sinyal zayıflıyor.
2: Şuradaki zirveyi geçtik. Sonra doğru aşağı indik. Aha. Sonra ormandan geçtik. Muckleshoot Ormanı.
3: Ne var?
2: Babam abimle avlanmaya oraya giderdi. Nasıl bu kadar olabilirim?
1: Sakin ol, tamam. Baban oralarda bir yerde kaybolmuştu, öyle değil mi?
2: Çığ mı düştü, buz mu yarıldı anlayamadılar.
1: Biliyorum. Hatırlıyorum. Brian haftalarca konuşmamıştı.
2: Ben doğmadan az önce olmuş. 25 yıl geçti. Bu sene yıl dönümü.
0: Abinin buraya gelmesinin bununla bir ilgisi olabilir mi?
2: Olabilir.
1: Son zamanlarda babandan söz etmiş miydi?
2: Adını ağzına bile almaz. Ben arada sorarım ama onun için çok zor. Anılarını kimseyle paylaşmak istemiyor.
4: Çığ düşüyor. Kaçın. Hadi kaçın.

0: Nina! Nina! Gel buraya bebeğim. Gel hadi. Gel. Tamam. Bana bak. İyi misin? İyi misin?
1: John!
0: Ne oldu? O nerede?
1: John
0: nerede?
1: Ne kaldı?
0: Hayır.
1: John!
2: John!
1: John!
0: Hayır, olamaz.
1: John! John!
3: Telefonla arayalım.
0: Telefon John'daydı. Stacy! Stacy, ne yapıyorsun sen Stacy?
1: Onun yanına gideceğim.
0: Dur!
1: Çekil.
0: Burası tehlikeli, beklemeliyiz, tamam mı?
1: Orada değil Rick. Kocamı bulmaya gidiyorum.
0: Dur, dur! Stacy! Stacy, ben giderim. Tamam mı?
1: Hayır!
0: Kancaları çıkarın. Buldunuz mu?
1: Lanet olsun.
4: Görebiliyor musun?
3: Hayır, menzil dışında. Rick, sen iyi misin?
0: Şimdilik her şey yolunda.
1: John'u görebiliyor musun?
0: Hayır.
5: Bulunca haber veririm.

0: John. Beni duyuyor musun? Ne oldu? Hayır hayır, kıpırdama kıpırdama. Biraz hareket etmeden dur. Seni buradan çıkaracağız.
1: Onu buldum. Kötü durumda.
0: Malzemelerle buraya gelin. Tekrar ediyorum. Gelirken malzemeleri de getirin.

0: sesi. Sol ayağı kırık ve yarası derin. Ayrıca kan tükürüyor. Başını çok kötü çarpmış. Onun dışında fazla hasar yok. Sadece çürükler var.
1: Seni kaybettim diye çok korktum.
2: İyi mi?
0: Evet, iyileşecek.
1: Hey, tatlım.
3: Hala buradayım.
1: Evet.
3: Galiba.
1: Orada tek başınaydın. Üzerine gelirken seni görünce bir an için.
3: Hey, hey. Biliyorum.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
6: Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.

0: Bey Piliç. Sofranızı taçlandıran lezzetler.
1: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, taş pınar. Eviniz için her şey var.
2: Çeşit çeşit markalı ürünü A101.

0: Moda'ya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
1: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
6: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Carrefour'dan taze fırsat. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş. Avokado 39 lira 90 kuruş.
7: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi

0: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Göbüşü mutlu oluyor.
2: Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
0: Bebelak.
2: Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
0: Bebelak.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
6: Dene, sana da çıkar.
5: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
5: İşte somonun hası.
6: İyi geldi mi boğaz havası?
7: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da.
8: Türk somonunun kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
12: Bu çarşamba KOP'ta 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 230 lira.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
14: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Kişisel bakım ürünlerinde bir alana bir bedava. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
15: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
16: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
17: Ceplerinin hepsine baktım. Telefonu kaybetmiş.
18: Ne yapacağız?
17: Sedye yapmamız gerekiyor. Onu ancak öyle taşırız. Kayakları kullanalım. Bunları birbirine bağlamak gerekiyor. Erlander, koli bandın var mı? Erlander. Koli bandı.
19: Olması lazım.
18: Tatlım, iyi misin?
19: İyiyim. Evet, iyiyim.
18: Güzel. Güzel. Bunu da bacağına takabiliriz.
17: Olur, işe yarar. Skinner 3500 fitte kaldı. Kestirmeden gidersek 7 kilometre.
19: Hiç kolay olmayacak.
17: Hayır. Ama acele edersek fırtınadan önce varmış oluruz. Tamam, şuraya da koy. Güzel. Şunları da ver.
18: Tamam, bekle, dayan. Biraz daha bitecek. John, John. Tatlım, tatlım. Bak, ne düşünüyorum biliyor musun? Sen haklıydın. Artık bir yere yerleşmenin vakti geldi.
19: Şu anda bunu konuşmak için uygun bir zaman olduğunu sanmıyorum, tamam mı?
18: Ben bir söyleyeyim dedim. Haberin olsun.
19: Stacy.
18: Evet.
19: Tatlım, ölümden döndüğüm için mi söylüyorsun bunlar yoksa?
18: Hayır. Hayır. Hayır canım. Seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum. Tamam mı?
20: Merhaba, ben KSNW'dan Lisa Stone. Dağın dibinden yayın yapıyoruz. Kar henüz yumuşak. Kalınlığı 91 santimetreye çıktı. Fırtına uyarısı hala geçerli. Dördüncü kategoriden bir fırtına geliyor. İşletme sahiplerinin dükkanlarını kapatmalarını, kepenklerini indirmelerini öneriyoruz. Ve şimdi
19: Vera'larına
20: bağlanacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
21: Lütfen Mark. Her şeyi baştan başlamak mı istiyorsun?
19: Vera.
21: Öyle olsun. Benden buraya kadar. Sana başka bir şans tanımayacağım.

0: Gelin hadi.
1: Durun, durun.
0: Ne oldu?
1: Ne istiyorsun hayatım?
2: Biraz daha kesici verin.
0: Tepeden iner inmez tekrar vereceğiz.
1: Biraz daha dayan canım, tamam mı?
0: Sen git. İyi misin sen?
1: Örlendir'in nesi var?
0: Bir şey yok, sinirleri bozulmuş. İş verince aklı başına gelir. Onun için canın yanına verdim.
1: Ben korkmaya başladım. Brian'ı düşünüyorum. Tek başına yaralı donuyor.
0: Şu anda elimizden bir şey gelmez. Fırtına şiddetini arttırmadan John'u sığınağa götürmeliyiz.
1: Peki abim ne olacak?
0: Her şeyi sırayla Nina. Kendini bırakmak yok, tamam mı? Sana ihtiyacım var. Skinner'za varınca ne yapacağımızı düşünürüz.
1: Biraz daha nazik olur musun?
2: Deniyorum.
1: Daha dikkatli ol.
2: Alçak seviyedeyiz.
1: Ne demek bu?
0: Burada çığ düşme tehlikesi olmaz.
2: Ama açıktayız.
0: Olsun, ne fark eder? Hey! Burada bizden başka kimse yok. Kimse yok, anladın mı?
2: Evet, anladım.
0: Hadi.

0: Stacy!
1: Çek ellerini!
0: Stacy! Öldü o!
1: Hayır! Neydi o şey? Neydi o yaratık? Sen! Sen hiçbir şey yapmadın! Silahını niye çıkarmadın?
2: Benim silahım yok!
1: Neden? İyi olan ne varsa Afganistan'daki o mağarada bırakmışsın. O zaman da sorumlusu sendin. Şimdi
0: yeter.
1: De sorumlusu sensin.
0: Kes şunu. Burada kalamayız. Hemen yola çıkmalıyız. Yürüyün hadi. Malzemeleri toplayın, gidiyoruz. Acele edin. O yaratık gelmeden burayı terk edelim hemen. Tamam. Ön taraf senin. Hadi. Ayağa kalk asker. Hadi Stacy. Gitmemiz gerekiyor. Geldik. Fırtına geçene kadar burada bekleyebiliriz.

0: Kilitli değil. Acaba neden?
1: Brian?
2: Buraya gelmemeliydiniz. Özellikle de sen.
1: Brian, sen iyi misin?
2: Dışarıda bir yaratık var. Biliyorum.
3: Sen nereden biliyorsun?
2: Onun için buraya geldim.
3: Sen galiba anlamadın. O yaratık her neyse onu kaçırdı.
2: Ne dedin?
3: Yaralanmıştı. Onu taşımaya çalışırken tepemize çöreklenip onu kaçırdı.
0: Seni aramaya çıkan iki kurtarma elemanı kayboldu.
2: Hayır, yanlış. Hepsi yanlış. Böyle olmaması gerekiyordu. Bunun için hiçbirimizin...
0: Hemen konuşmaya başlasan iyi olur çavuş. Bir açıklama bekliyorum.
2: Tamam. Bu noktalar kayıp şahıs raporlarını temsil ediyor. Yarım asır öncesine giden çözülmemiş vakalar. Çığ düşmesi, donma, buzul yarılması, doğal sebepler. Ne ararsanız var. Ama cesetleri asla bulunamamış. Skinner 2. Dünya Savaşı'ndan döndüğünde burada Avrupa'da gördükleri gibi bir yer inşa etmek istiyordu. 1954 kışında şu kapıdan çıktı ve bir daha geri dönmedi. 1962'de Phillips ailesi kar ayakkabılarıyla batı ucunda yürüyüşe çıktı. 69'da 4 kişi keşif gezisine çıktı. 72'de tek başına dolaşan bir kayakçı kayboldu. Tarihlere bakınca çok iri bir hayvanı gördüklerini iddia eden insanlarla karşılaştım beyler. Türünün ne olduğu belli değil ama aynı vakitlerde ortalıktaymış. 87'den bu yana hiçbir olay olmamış. Babamızın öldürüldüğü tarihe kadar.
1: Babamızın öldürüldüğünü mü söylüyorsun?
2: Bana olanları anlattıklarında daha çocuktum. Asla inanmadım. Babam bu dağın her köşesini bilirdi. Tehlikelerden haberdardı. Kurtarma çekilince buraya tek başıma geldim. Babamın beni götürdüğü her yeri dolaştım.
1: Ne oldu?
2: Onu gördüm. Uzaktaydı. Kamufle olmuştu ama inanın bana o yaratığı gördüm. Sanırım o da beni gördü.
1: Bundan kimseye bahsettin mi?
2: Kime bahsedebilirdim ki? Anneme anlattım. Ama annem o sıralar çok hastaydı, anlıyor musun? Sen yeni doğmuştun Nina. Babamla ilgili herhangi bir şey söylesem perişan olurdu. Geçen gün buraya Pete'le çıktık. İple önden gitti. Bir anda sırtın arkasında kayboldu. Göremeyeceğim bir yerdeydi. Saklanması gerektiğini biliyordu. Ama o yaratık beni orada bekliyordu.
0: Tam olarak neyle karşı karşıyayız?
2: En az 2,5 metre. Belki daha da uzun. Herhalde 300 kilo vardır. Bilmiyorum. Keskin dişleri ve pençeleri var. Cüssesine göre son derece atikti. Zorlu dağ koşullarına karşı tam teşekküllü görünüyordu. İnsan yiyor ama ayırt etmiyor. Kimsenin gitmediği yerlerde yaşıyor, avlanıyor. Saklanmasını iyi beceriyor. Tam bir leş yiyici. Şimdiki avı da biziz.
3: Can!
4: Yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını biliyordum.
2: Bu benim mücadelem. Sizin değil.
4: Böyle olmaz Brian. Olmadığını sen de iyi biliyorsun. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız gerek. Gidelim buradan.
0: Telefonu getirdin mi?
2: Hayır.
3: Neden getirmedin?
2: Çünkü benim telefonum yok.
3: Yaratık dönecek diye bekleyeceğime fırtınayı göze alırım.
1: Ben de.
0: Tamam o zaman. Yola çıkalım.

0: Hadi gidiyoruz. 5 dakikaya çıkıyoruz.
1: Hiçbir yere gitmiyorum Rick.
0: Ne dedin sen?
1: Yıllarca bu anı bekledim. Buraya gelişimin yalnızca bir sebebi vardı.
0: Öyle mi? Neden geldin?
1: Söyledim ya, onu öldüreceğim. Öldürene kadar da gitmeyeceğim.
0: Yani onu tehlikeye atma pahasına mı? Peki John ne olacak?
1: Onu ben getirmedim. Siz getirdiniz.
0: Bu işi benim üstüme
1: senin
0: atma.
1: Senin üstünde zaten.
2: Yeter bu kadar.
3: Bize buraya neden geldiğini söyleseydin bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Geri çekilin. Koru beni. Çıkar onu buradan.
4: Kalk hadi kalk.
3: Hadi çabuk ol.
4: Hadi.
3: Gidin.
4: Çabuk. Hadi.
3: Durumu ne?
4: İyi değil. Sen burayı sağlamlaştırdın mı?
3: Hayır. İçeri gelip beni bulmasını istiyordum.
2: İyi taktik.
4: Kapı ve pencerelerin önünü kapatalım.
2: Uğraşıyoruz.
3: Hadi.

0: Başka bir çıkış var mı?
1: Arka kapıdan odunluğa çıkılıyor. Çabuk olun.
0: Onları arkaya götürüp zaman kazanalım.
2: Hayır!
1: Neden? Burada kalırsak şansımız
0: götür
1: daha
0: çok... Götür onları buradan. Bu bir emirdir çavuş. Yürü. Gidin. Lanet olsun. Ne bekliyorsunuz? Gidin hadi. Ne bekliyorsunuz? Buradan. Hadi çabuk. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Açın kapıyı. Çabuk.
2: Nereye gidiyoruz?
0: Aşağı. Aşağı inmek zorundayız.
2: Hiçbir şey göremiyorum.
0: Çukurun dibine inmeyi deneyelim.
3: Buna dayanamayız.
0: Hayır, dayanamayız.

0: Beni gördüğüne sevinmedin mi?
1: Ne işler çeviriyorsun burada Hagrid'i?
0: Yardım etmeye geldim. Belki beni burada...
1: Bir günde başımıza yeterince dert açmadın mı?
0: Hadi ama Vane. Çocuklar sağ salim yuvalarına dönsünler istiyorum. Beni araman gerekiyordu.
1: Bir dakika, ne dedin? Çocuklar mı dedin? Başkaları da mı var?
0: Evet. Brian'ın arkadaşları ve bir de kız kardeşi. Hepsi tecrübeli. Öyle ya da böyle zaten gideceklerdi.
1: Bana tersini söylemiştin.
0: Büyük tepeye kadar götürdüm.
1: Olamaz tanrım. Hayal görüyorum galiba. Şimdi bunları duymak bile istemiyorum. Doğru mu duydum ben?
0: Neyse, bu defa beni duydun. Senin kulaklarında bir sorunun var.
1: Para için her şeyi yaparsın sen.
0: Mesele para değildi.
1: Hey! Seni işten atabilsem memnuniyetle atarım. Tamam mı Hagrid'i?
0: Aman ne güzel. Keyfim yerine geldi. Aferin.
1: Aman tanrım.
0: Senin o bütün ayık pilotlarından daha iyi bir pilotum ben, tamam mı?
1: Yeteneğini boşuna harcadın, bir de övünüyorsun.
0: Uçuşta asla içmemiştim.
1: Öyle mi? Sadece bir kez içtin.
0: Evet. Sadece bir kez içtim. Ama sebebini söyledim. Beni dinlemiyordun.
1: Şimdi hepsini hatırlıyorum. Sen hayal görüyorsun, değil mi? O zaman da hayaller içinde yaşıyordun. Şimdi de öyle. Değişen bir şey yok. Şimdi çek git buradan, tamam mı?
0: Hayır. Onlardan haber alana kadar gitmeyeceğim.
1: Öyle olsun.
2: Biri daha geldi!
3: İki çıkışı da tutmuşlar.
4: Cephanemiz ne durumda?
3: Son şarjör.
4: Hollander, sende kaç tane var?
3: Sadece iki tane.
2: Diğeri önden girmeye çalışıyor.
3: Orayı hemen sağlamlaştırmamız gerekiyor. Şimdi!
4: Tamam.

0: bir savunma duvarı oluşturalım.
1: Kapı ve iki pencere fazla dayanmayacak şekilde.
0: Ben kapıyı tutarım.
1: Erlander, bir pencere benim. Diğerini de sana veriyorum, tamam mı? Ne yapıyorsun?
2: Saklanacak bir yer kalmadı.
3: Erlander, sakin ol dostum. İndir silahı.
2: Hepimiz öleceğiz burada.
3: Hemen indir şu silahı, hadi.
4: Dinleyin. Gittiler.
3: Geçti mi?
2: Evet.
3: Gel. Hadi yürü.

0: Hayır. Hayır, seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum.
1: Hadi gel! Hadi al beni!
0: Hayır! Peşinden gitmeliyiz!
2: Şimdilik böyle idare edeceğiz.

0: fazla dayanmayacak.
1: Çok güçlüler. Her an içeri girebilirler.
2: Gidelim.
3: Hadi.
2: Çabuk koşun hadi.
1: Çekil. Hadi.
2: Çabuk. Şimdi ne olacak? Bu kadar ilerisini düşünmemiştim.
1: Harika. Ne yapıyorsun?
2: İşte burası. Son savunmamızı burada yapacağız.
0: Yeni silah anlamı.
2: Evet. Şarjör gibi değiştirmiyorsun.
1: Savaş vakti geldi.
4: Helikopterden inince şansımızı yitirdik.
1: Saçma. Al şu silahı ve sonuna kadar diren.
4: Hayır.

0: John'u kurtaramadığım için üzgünüm. Her şey için özür dilerim.
1: Hadi ama!
2: Yardım et Rick! Yardım et hadi! Yardım et! Mermiler bitmek üzere.
1: İyi bir açı bulana kadar bekle.
2: Buradan sağ çıkamazsak şunu bilmenizi istiyorum.
1: Kapat çeneni Brian. Saçmalayın.
2: Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum.
3: Çocuklar, ağlayıp sızlanmanın sırası değil.
1: Kaçın!

0: Bu bir süre onları oyalar.
1: Fazla dayanmaz.
0: Şimdi de kilerde kaldık.
1: Buraya da gireceklerdir. O zaman ne yapacağız?
2: Bu merdiven kazan dairesine kadar gidiyor. İçeride saklanabiliriz. Bir süre daha idare ederiz. Belki bizi orada bulamazlar.
3: Çekil oradan.
4: En zayıfımızı istiyorlar.
2: Yeter artık Erlander.
4: Yine bir süreliğine ortadan kaybolacaklar.
5: En zayıf en önce gider.
1: Sen zayıf değilsin.
5: Eskiden değildim.
3: Gel bakalım!

0: Buraya da gelirlerse kaçacak hiçbir yerimiz kalmıyor.
1: Ama burada direnebiliriz, değil mi? Yapmamız gereken tek şey...
2: Gidiyorlar. Erlander haklıymış.

0: Buradan kurtulmak için elimizdeki tek fırsat bu.
1: Bu fırtınada hiçbir yere gidemeyiz. Bunu onlar da biliyor.
2: O zaman dönmelerini bekleyip onlarla savaşabiliriz.
1: Tamam. Saldırı taktiği uygulayalım.
2: Burada kullanabileceğimiz bir sürü şey var.
0: Mutfağa bakın. Kilere de. İşimize yarayacak aletler çıkabilir.
1: Köşede tanklar vardı.
0: Zor şartlarda hayatta kalmasını iyi biliyorlar. Biz de biliyoruz.

0: Aa, hiç fena değil. Hala asker olmak istiyor musun?
1: Askerlik böyle bir şey mi?
0: Evet, kimi zamanlar.
1: Aslında düşünüyordum da, geri dönebilirsek bir süre buna ara vereceğim. Belki biraz para biriktirir, seyahat ederim. Hiçbir yere gitmedim. Hem...
0: Hey! Seni evine götüreceğiz. Söz veriyorum.
1: Sana inanıyorum.
0: Nina, sözünüz kesmiyorum
2: hayır.
0: Ya. Hayır, hayır.
1: El bombaları.
2: Evet, Stacy bulmuş. Skinner Harp'ten getirmiş olmalı.
0: Hala sağlam mı?
2: Elbette. 3 tane var. Sohbetinizi bölmediğime emin misiniz?
1: Lütfen yine başlama Brian.
2: Hayır, onu kastetmedim. Sadece...
1: Önemi yok. Ben Stacy'ye bakayım.

0: Rick dinle. Geçen gece ikinizi partide gördüğümde...
1: Sadece konuşuyorduk.
0: Ama...
1: Senin hakkında konuşuyorduk. Bir terslik olduğunu fark etmişti. Seni yiyip bitiren bir şeyler vardı ama bunları ona söylememişsin.
0: Babamla ilgili şeyler, hatıralar, herkesle paylaşamazsın.
1: Çok mutlu olurdu.
0: Bazen onun üzerine çok titriyorum. Geçen gece çok sinirlendim. Sonra oturup düşündüm. Kendi kendime dedim ki... Nina biriyle birlikte olacaksa seninle olması gerekiyor.

0: Açılıyor. Ven, ara oraya birini yollasınlar.
1: Çok tehlikeli.
0: Ara hadi Ven.
1: Çekil başımdan, nefesin kokuyor.
0: Duymak istediğin şey bu muydu Ven? Dağdan kurtulsunlar yeter.
1: Ne garip, bunu ben de istiyorum. Burada hava açıyor olabilir ama 10.000 fitte fırtına bütün hızıyla devam ediyordur.
0: Belki de bitmiştir.
1: Bu uçağı uçuracak kimse yok, sen de biliyorsun.
0: Elbette var. King pistinde araç bekliyorlar. Birini yollamayacaksan bırak ben gideyim.
1: Riske atamam. Senin dediğin gibi tecrübeleri varsa 1-2 saat daha idare ederler.
0: Yardımların için sağ ol Bey.
1: Ne demek? Bak şunu kafana iyice sok. Kimseden izin almadan oraya girmeye kalkarsan yanarsın, tamam mı? Tek bir telefon, ticari sertifika, helikopter, hiçbir şeye gerek yok. Kararını ver Hegarty.
0: Ne gerekiyorsa yap Vey.
2: Bir şey görülüyor mu?
3: Ortalık sakin.
2: Başlayalım.

0: Buluşma noktası 4000 fit güneybatıda.
1: Yol nasıl?
0: Tehlikelerle dolu.
2: Nefes kesici olacak.
0: Evet. Eski günlerdeki gibi.
2: Orada. Saat 2'ye önüne.

0: İçeri girelim.
1: Ön kapıdan girerken görmelerini istiyoruz. Şimdi herkes içeri.
0: Kaç.
1: Çabuk.
2: Beni görüyor. Görüldüğünü biliyor. Gel buraya.
1: Buraya gel.
3: Right.
1: İçeri gir dostum. Hadi koş. Koş. Hadi.
2: Kaçın.
1: Hadi.

0: dışarı, hadi hadi. Hadi.
1: Birini yakaladık. Çabuk.
0: Hadi. Hadi.
2: Çok üzgünüm Stacy.

0: Hazır mıyız?
1: Evet. Ben hazırım.
0: Nina? Nina?
2: Siz dalga mı geçiyorsunuz?
1: Gidelim buradan.

0: Rick, sen iyi misin? Rick! Kalk ayağa! Hadi ayağa kalk asker! Hadi! Hadi! Hadi!
1: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Ben burada kalıyorum.
0: Bir şey yok Rick. Gerekirse seni taşırım, tamam mı?
1: Hayır.
0: Peki Rick. Tamam. Bunu almanı istiyorum, tamam mı? Ha? Al bunu. Seni buradan götüreceğiz. Hadi götüreceğiz, tamam mı?
2: Hayır. Hayır.
0: Tamam, evet, evet.
2: Hayır.
0: Dinle beni, tamam mı? Helikoptere ulaşınca yardım göndereceğiz. Anladın mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi dayan biraz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam. Yavaş yavaş. Yavaş. İşte böyle. Yavaş, sakin.
2: Lütfen. Lütfen ayağa hayır. Kalk. Sensiz
1: hayır, Nina,
2: ne yaparım
1: hayır.
2: Ben?
1: Nina, hayır.
0: Hemen gitmemiz gerekiyor Nina.
1: Git, hadi. Hadi git.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Letam, İstanbul Karakol. Kuyu Collection by Hilton. Çay demle.

0: bardaktan son bardağa Lipton'un benzersiz rengi, kokusu ve tadı bizi bekler. 150 yıldır Lipton kalitesiyle. Lipton, lezzeti deminde.
1: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care kompleksiyle renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız. Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakika.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Ay, pasta yapmışlar.
2: 25. yıl.
1: Yani artık küslük olmaz.
2: Access'le iyi yaşayacağınız nice yıllara.
1: 25. yıl özel 25.000 TL'ye varan şıp para.
3: Access 25 yaşında. Benim o, benim o, benim o.
4: Benimle benim o yer misin? Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
5: O sen, sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
6: Tuttum karides şupra levrek. Sana bir mucize.
7: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye git.

0: dolapları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
0: Bayer'den.
2: Herkesin eşsiz bir gülüşü var.
3: Ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var.
2: Manuel fırçadan Oral-B Ayo'ya geçtim.
3: İnanılmaz.
0: Oral-B Ayo'nun yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri %100 daha iyi temizliyor.
3: Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral-B Ayo'ya geçin.
4: Bakteri oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
5: Carrefour'dan taze fırsat. Nar, elma 49 lira 90 kuruş, yerli buz 99 lira.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
8: Dene, sana da çıkar.
7: Denemesi bedava.
9: O isim ne var ne yoka geri dönüyor. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
11: 50 bin düş.
10: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
12: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
13: Yazanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
14: Bu çarşamba KOP'ta 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 230 lira.
15: Bulunmaz. Ben bilirim. Ben bilirim.
16: Damla
17: bence çok eğlenceli.
16: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
19: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
4: MediaMarkt app'inden. Çünkü MediaMarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi MediaMarkt app'i indir.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite. Altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: Geleceğime yatırım, geleceğime yatırım.
10: Böyle taşıyarak, evet inşaat burası. Beraber yürüyoruz. Ben olmasam gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz.
5: Ayağın. İki tane. Evet.
7: Abiciğim.
5: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
7: Ne yapıyorsun böyle?
5: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
7: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
5: Devir.
3: Vay. Devir tıkır tıkır üretme devri. Devir Ar-Ge ile üstün ürünler sunma devri. Isı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
14: Devir bonus devri.
19: Devir bonus devri.
0: Engin Can.
20: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
20: Bonus kullu.
0: Ne?
20: Dede sen dedin ya,

0: cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
0: Seni dinledik. Bonus cool'lu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
0: Bonus cool da yıkılıyor dedi.
3: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam, İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Sen iyi misin?
2: Evet. Çığa yakalanmış mıdır?

0: Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu sonuncusu. Sen de dursun, tamam mı? Alsana hadi. Hadi al şunu.
1: Seni bırakmam.
0: Nina, vaktimiz yok.
1: Brian, seni bırakmam.
0: Bir iki mermi kaldı. Sen kendini kurtarmaya bak. Helikoptere yetiş.
1: Başka kimsem yok.
0: Her şeye rağmen devam. Anlıyor musun? Babam da böyle yapardı. Nina, hemen arkanda olacağım. Aferin sana. Artık baş başa kaldık.

0: Neredesiniz? Hadi ama.
1: Hey! Hey! Buradayım!

0: İşte buradasın Nina, işte burada.
1: Hadi Brian. Lütfen. Brian.

0: Hadi Nina, hadi atla. Atla. Tamamdır. İyi misin Nina? Kahretsin. Ayaksın. Senin namussuz ne yapıyor bu? Nina! O çirkin yaratığı helikopterimden çıkarın hemen!
1: El bombası!
2: Al bakalım seni lanet olası!

0: Attım ama ıskalamışım. Mark patlamayı görüp beni kurtardı.
1: Ya Brian?
0: Oraya baktık. Çok üzgünüm.
1: Sonunda istediği oldu. O öldü.

0: Aferin Nick. Çok iyi.
1: Onu nasıl? Bir an öldüğünü sandım.
2: Dağda beni elimde bombayla görünce kaçıp gitti.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Efendim iyi akşamlar, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne var ne yok başladı. 11. yılında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Ve bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. 6 yıldır kendisini misafir edemiyorduk. Bugüne kısmetmiş diyelim. Kıymetli Ertan Özyiğit'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hayırlı yayınlar olsun Türker.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz.
1: Yine reyting rekoru kırarız inşallah.
0: Son reyting rekoru 2020 yılında Ertan Özyiğit'e ait. Yani Ertan Özyiğit'in Ne Var Ne Yok'a konuk olduğu programda gerçekleşti. İnşallah,
1: İnşallah.
0: Yenisi bu
1: Bakalım
0: akşam
1: ne olacak. Olur. İzleyiciler hazır olsunlar her şeye.
0: Evet. Aslında tabii önce sizin konuk olacağınızı söylemedim hocam. Sonrasında açıkladım. Çok yazan oldu. Bütün seyircilerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Siz de çok sevdiklerini hep belirttiler, sürekli belirttiler. Bunu da burada yayında söylemiş olalım. Şimdi sıcak gündemle başlıyoruz. CNN International, Amerika Birleşik Devletleri 24 saat içinde Husileri vurabilir diyor. Husiler de Trump'ı tehdit etti, vururuz şeklinde bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Suudi Arabistan ve Yemen'e seyahat uyarısı geldi. Ve iki gün önce Husiler havalimanı saldırısı görüntülerini versinler arkadaşlar. Suudi Arabistan'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi. Tabii hayatını kaybeden 18 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla vatandaş yaralandı. Ertan Özyiğit, evet. Husiler ne yapıyor? Neden saldırıyorlar Suudi Arabistan'a?
1: Şimdi bundan önce şöyle bir şey anlatalım Türker. İzleyici iyi dikkat etsin. Bizim aklımızla oynayan bir sistem var Türker. Nedir bu?
0: Müziği biraz kısın arkadaşlar.
1: Evet. Şöyle bakacaksınız. Husilerin 24 yılında şeye baktım. Bunlar ne kadar bir savunma harcaması yapıyorlar?
0: 2024 yılı.
1: 24. Bu rakam 1.2 milyar dolar. Şimdi işte bunu 2025 biraz daha yani destekli olsun. Hani başka yerlerden de finansal destek alsınlar. Ağanın eli tutulmaz. Biz 2 milyar dolar yapalım 2026'yı.
0: Evet.
1: Tamam. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bu Husiler var ya diyor. Babul Mendeb'i tutuyorlar. Biz Kızıldeniz'e bile giremiyoruz. Bunlar acayipler diyor. Evet. Ve adamların dikkat izleyiciye şunu söylememiz lazım. Savunma harcaması 1.4 trilyon dolar.
0: Amerika Birleşik Devletleri.
1: Evet.
0: Husilerin kaçtı hocam, tekrarlayın onu.
1: Şimdi 2024 kayıtları var. 2026 yok. Ağanın elinde tutulmaz. 2 milyar dolar.
0: 2 Şimdi, milyar dolara
1: 1.4 trilyon dolar. Şimdi bizim izleyicilerimiz

0: kıllı izleyici. Şimdi CNN'in yazdığına mı inanacağız, rakamlara mı inanacağız? Şimdi bu Husiler o kadar büyüklermiş ki Babıl Mendebi tutacaklar. Amerikan gemileri geçemeyecek. Dünyada hiçbir şey oradan sek ve idare edilemeyecek. Ve Husiler de tutacaklar. Suudi Arabistan'ı tehdit edecekler. Amerika da diyecek ki ya siz diyecekler Suudi Arabistan'da ve Yemen'de lütfen dikkat edin ey halkım biraz geri çekilin veya seyahat olmasın. Evet. Bu bizim hikayemiz olamaz. Burada ne var ne yoku konuşmuyor muyuz kardeş?
1: Kesinlikle.
0: İyi izleyici.
1: Aslında ne oluyor?
0: Aslında olay şöyle. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın hepsini kontrol etmeye çalışıyor. Yani burada aslında bize 54 numaralı bir şey verirlerse haritamız var.
1: Gelsin
0: onu bir verirlerse oradan anlatalım şimdi. Şimdi asıl kavga şu.
1: Evet.
0: Şimdi bak bu dünyanın haritası. Tabii biliyorsun harita değişti ama bu eski harita diyelim. Amerika Birleşik Devletleri ne yapmaya çalıştı? Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmaya çalıştığı şey Monroe doktrininden sonra Kuzey ve Güney Amerika'yı benim dedi. Monroe doktrini. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki kavganın ne olduğunu bilmemiz lazım. Dünyadaki asıl kavganın, ey izleyici, buna çok dikkat edin. Asıl kavga Amerika ile İngiltere arasında dünya kavgası. Amerika Çin'le falan kavga etmiyor, savaş etmiyor. Bunların nedenlerini anlatacağız şimdi biraz sonra senin programında detaylı detaylı anlatalım. Herkes de iyi dinlesin.
1: Bak, yani bu programda diğer kanallarda gördüğünüz o başlıklardan ziyade perde arkasında ne oluyor?
0: Gerçeği bak gerçeği. Perde arkası bile değil gerçeği. Gerçek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri özgürlük hareketine başladı. Yani 1812-1815'te İngilizler ve İrlandalılara karşı yani Birleşmiş işte biliyorsun İngiltere'ye karşı Büyük Britanya'ya karşı bir özgürlük hareketi başladı.
1: Evet.
0: 1812-1815'e kadar devam etti. İngilizlerin yanında Amerikan Kızılderililerinin bir bölümü de yer aldı. Amerikalılar bu savaşı kazanabilmek için mücadeleyi çok verdiler. Hani bu bizim çocukluğumuzda okuduğumuz, filmlerde seyrettiğimiz bu Western filmlerindeki konu. Dolayısıyla bak çok gariptir ki belki çok az insan bilecek. Tam tarih söylememiz lazım. 1814'te İngilizler Beyaz Saray ve Senato'yu yaktılar. Şimdi o günden başlayarak bir sonra iç savaşta dahil olmak üzere Amerika'nın tek bir düşmanı oldu. İlk savaş açtığı İngilizlerdir. Şu anda da İngilizlerle devam ediyor bu savaş. Şimdi bunu anlatacağız. O haritada da anlatacak. Haritayı niye koyduk? Haritaları görelim ki işi iyi okuyalım diye.
1: Evet.
0: Şimdi bunun ardından Amerika Birleşik Devletleri birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsun İngilizlerin tamamıyla Commonwealth'i oluşturdukları yani dünya hakimiyetini oluşturdukları dünyanın her yerindeki ekonomik tüm faktörleri Londra'ya taşıdıkları bir savaş oldu. Ve biz de biliyoruz ki İngiliz hakimiyeti. Ve İngilizler dünyanın her yerine müdahale ederek yeniden coğrafyaları belirledi. Türkiye'de dahildir bunun içine. Bugün Suriye konuşuyoruz, İran konuşuyoruz. Hatta biliyorsun bir sonrasını konuşacağız. İsrail'in kurulmasını filan ama. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar yalnızca destek oldular. Ve Amerika Birleşik Devletleri güçlenmeye devam etmeye çalıştı. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan masonluğu dünyanın tekrar büyük gücü olabilmek için dikkat izleyici Hitler'e destek oldular. Bak Hitler'in kitabını okuyan olursa, Hitler'in hikayesini okuyan olursa Nazizm'in yükselişinde Amerikan sanayisi ve Amerikan bilimi çok desteklemiştir. Yani kimdir bunlar? Rockefeller petrol vermiştir. Ford grubu otomotiv teknolojisini iyice yerleştirmiştir. Dolayısıyla Nazilerin yükselişini görürsünüz. Naziler niye yükseltti? Biraz sonra dövecekler onları Amerikalılar. Çünkü tek bir amaç vardı. İngilizlere karşı Nazileri kullandılar. Örnek verelim.

0: Hemen savaş sonrası, yani artık Hitler gelmiş. İngiltere'de her gün 1500 tane uçak bomba Londra'yı bombalıyordu. Hani o filmlerde var ya, yer altına gidiyorlar, evet, sığınaklara giriyorlar Türker. Ve daha sonra İngilizleri köşeye sıkıştırmak için olabildiğince Almanları kullandılar.
1: Özellikle mesela o İngiltere'nin bombalanmasını izleyicilerimiz belgesellerde,
0: tabii, bravo,
1: çok acayip anlatıyor. İzleyin bak, çok acayip.
0: Evet,
1: şaşıracağınız, evet, görüntüler, tabii, var oralarda.
0: Yani,
1: tavsiye ederim.
0: Şimdi şöyle bir şey oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kamuoyu yoklaması yapıldı. Bu kamuoyu yoklamasında konu şu: biz Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılara göre eski topraklar diye geçen o topraklara savaşa katılır mı katılmayalım mı diye halka soruyorlar. Roosevelt var.
1: Evet.
0: Ve sonuç
1: verebilirsiniz arkadaşlar.
0: %98 hayır. Şimdi fakat İngilizler artık köşeye sıkışmış durumda ve aynı İngilizler devamlı Roosevelt'e yalvarıyorlar. Churchill.
1: Evet.
0: Diyor ki: "Ey Churchill, Roosevelt, bize yardım et, yoksa bu İngilizler bizi, Almanlar bizi yok edecek." Dolayısıyla şöyle bakmamız lazım. 9 Ağustos 1941'de Kanada açıklarında bir destroyerde Roosevelt ile Churchill otururlar. Derler ki, tabii Churchill dayak yiyor artık. "Ya Roosevelt, bize yardım et, yoksa bu Almanlar bizi tamamıyla..." Biliyorsun U-2 denizaltıları falan devamlı neredeyse, evet, filmlerden bahsettin, evet, ya, o filmlerde izlesinler.
1: İzlesinler özellikle.
0: Almanlar İngiltere'ye çıkartma yapmak üzereler falan. Diyor ki artık battık veya yok edecekler, Almanlar bizi alacak. Diyor ki Roosevelt bir şartla: Birinci Dünya Savaşı'nın dünyada kazananı siz oldunuz. İkinci Dünya Savaşı'nın kazananı biz olursak bu savaşa gireriz.
1: Ya bu söz efsane değil, gerçek.
0: Değil, gerçek. Bak tarihlerini veriyorum. 9 Ağustos 1941 Kanada açıklarında bir destroyerde. Şeye yazsınlar, Google'a görecekler. Google yazsınlar. Fakat şöyle bir şey oldu. Çok garip. Bundan 3-4 ay sonra bir biliyorsun Pearl Harbor'da bir savaş, Japonlar Pearl Harbor'ı bombaladılar.
1: Olmayacak bir şey oldu orada.
0: Yani 2000 kişinin falan öldüğü, işte birkaç geminin bana göre batırıldığı, uçak gemilerinin açıklara gittiği, nedense o gün orada değiller, anlayan anlasın. Dolayısıyla bir anda Amerikalılara Japonlar saldırmış oldu. Amerikalılar, Japonlar bu arada Almanların müttefiki.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ne olduysa aynı kamuoyu yoklamalarında bizim çocuklar orada öldü, biz ne yapalım diye kamuoyu yoklamasını tekrar soruyor. %98 bu savaşa girelim
1: çıkıyor. Girelim çıkıyor. Ki aslında bizim çocuklar dedikleri, yani Amerikalılar o sırada, o kadar da yüksek rakamlar değil.
0: Tabii,
1: Amerika'ya aslında savaş o kadar da vurmamış.
0: 2841 kişi ölmüş. Ha. Çok ya, büyük ben, bir hani, rakam değil. O kadar, yani Japonya'nın düşünsene Pearl Harbor'u bombalaması
1: falan. Ama onu çok iyi pazarladılar hocam.
0: Şimdi bravo. Burada bakın, bizim aklımızla kimse oynamasın. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nın programlayıcısıdır. Hitler'i yükseltip İngilizleri yok edip dünyanın hakimi olmuştur Türkiye. Şey, Türker. Dolayısıyla bunu böyle okuduğunuzda şu geliyor. Ondan sonra şey başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pearl Harbor bombalaması, ardından Nagasaki bombalaması, işte 70 bin, 60 bin, toplamda 200 bin kişinin öldürülmesi. Bu büyük bir kıyım tabii.
1: Tabii.
0: Sonra bir bakıyoruz ki Japonya'nın teslim olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa dahil Nazizm ve Japonları yok etmesini gördük. Bu arada ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın hakimi oldu. İngiliz bunu hiçbir zaman unutmadı. Dolayısıyla İngiliz dediğimiz İngiltere'den bahsetmiyoruz. İngiliz dediğimiz City of London dediğimiz, Londra'ya gittim biliyorsun. Evet. Londra'da ayrı bir semt gibi duran, kendi belediye başkanı, korumaları, güvenliği olan bir yerden bahsediyorum.
1: İnsanlar belki hani görmeden ütopik gelebilir, değil yani. Hani bir gerçek.
0: Gittikleri zaman Londra'da yaşayanlar bilirler. Yani kraliyete ait olan sokaklarda kraliyetin tabelaları görürsünüz, şey, sokak lambalarında. Oraya gittiğiniz zaman City of London olur bir anda. Tamam. Bu ne demek? City of London dediğimiz yer Rothschild'lere ait yer. Yani paranın dünyadaki hakimleri.
1: Asıl ne var ne yok programını izleyenleri ilgilendiren yer burası.
0: İlgilendiren taraf bu. Şimdi dünyada masonik yapıyla, yani aslında paranın kavgasını izliyoruz şu anda. Şu Amerika Birleşik Devletleri'nde bu masonik, yani bunların birine ulusalcılar diyelim, yani bu masonik yapıya. Öteki yapıya da globalciler diyelim, tanım tam otursun. Şimdi oradan devam edeceğiz. Bunu şöyle anlatalım. Bu yapı, globalci yapı, Amerika Birleşik Devletleri'nin FED'le birlikte, yani 917 ile birlikte FED'i ele geçirerek para sahibi de oldular bunlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün isterseniz cumhuriyetçiler, demokrat deyin, isterseniz globalciler, ulusalcılar deyin, öyle bir kavgayı görüyoruz. Bugün Trump da dahil bu kavganın içindedir. Yani Trump'ı ulusalcı olarak görürseniz Biden'ı globalci olarak görmeniz
1: Peki,
0: lazım.
1: Peki Ertan Hocam, buraya yansıması ne? Yani Husilere, Orta Doğu'ya yansıması ne?
0: Şimdi dolayısıyla bu kavramdan sonra anladık ki dünyadaki tüm savaş İngilizlerle Amerikalılar arasında.
1: Hatta sizin çok iyi bir deyiminiz var, evet. Kelimeniz var. Çingiltere diyorsunuz.
0: Çingiltere. Oraya gelmeden bunu anlatmadığımız zaman olaydan. Şimdi İngilizler bunu hiç unutmadıkları için ve güçleri yok. İngiltere dediğiniz bir ada. Ne petrol var, ne meyve var, ne sebze var, sanayi desen bir şey yok. İngiltere'nin tek başarılı olduğu şey şu A4 kağıttır.
1: Nasıl
0: ne
1: yani?
0: Demek A4 kağıt? Bütün hukuk İngiliz hukuku üzerine kuruludur. Bütün anlaşmalar İngiliz anlaşmasıdır. Bütün sigortalar İngilizler yapar. Ve hatta bugün Galatasaray maçını izledik. Maçın bile kavramı. Yani bugün bahsettiğimiz Londra, yani LIBOR var ya, LIBOR evet, diye konuşulan ekonomik birim. LIBOR'un L'si London'dır yani. Dolayısıyla
1: futbol İngiltere'de başladı.
0: Tabii,
1: her şey
0: onların
1: İngiltere'de.
0: Hepsi A4'ten, kağıttan para kazanırlar. Dolayısıyla İngiltere bunu, yani globalciler bunu unutmadı. Peki Amerika çok güçlendi. Ne yapacağız dediler. O zaman Amerika'yı tekrar yıkabilmek için bir gücü ayağa kaldırmamız lazım. Bu güç kim? Bir baktık ki Hong Kong üzerinden Çin. Dolayısıyla Çin'in arkasındaki akıl aslen İngiliz aklıdır, evet. Türker. Dolayısıyla bugün Çin'in bu kadar yükselişinin arkasındaki para ve akıl İngiltere'den gelmiştir.
1: Dolayısıyla ben onun için... O zaman Türkiye'ye bile yansıması
0: tabii,
1: farklı oluyor.
0: Onları da konuşuruz istersen. Evet. Dolayısıyla ben Amerika'ya karşı İngiltere kavga edemeyeceği için büyük bir güce ihtiyaç duydular. Çin'i yükseltmeye başladılar. Buna ben Çingiltere diyorum.
1: Evet,
0: tamam mı?
1: Çok güzel.
0: Çingiltere'nin amacı ne? Amacı şu. Tekrar İngilizlerin ayağa kaldırılarak dünyanın tekrar büyük gücü olmaya çalışıyor Çin üzerinden. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Husilere geleceğim şimdi.
1: Evet. Bak. Bu arada Husiler şunu açıklamadı arkadaşlar, onu versinler. Mekke ve Medine'yi vurmayacağız. Çünkü yani Umre'ye gidenler oluyor, endişe edenler oluyor, orada yakını olanlar oluyor. Husiler diyor ki biz bunu kesinlikle yapmayacağız ama buna da güvenebilir miyiz?
0: Yani bu büyük bir palavra, yani onu vuracağız bunu vurmayacağız değil. Şimdi sistemi kuran adamlar kurguladıkları adamın neyi vurup neyi vurmayacaklarını o anki duruma göre belirlerler.
1: Ha.
0: Öyle oturmamız lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi peki bu Yahudiler ne oluyor? 1948'de İsrail kuruldu. İsrail'i kuran kim? İngilizler. Dolayısıyla eğer ki bir yerde, yani şöyle bakacaksınız İngilizleri iyi okumanız için, dini bir devrim olduysa, örnek İran İslam devrimi gibi, herhangi bir dini bir yapı varsa, örneğin FETÖ'cüler gibi, bunların hepsinin arkasında İngiliz aklı vardır.
1: Hmm.
0: Amerikan aklı yoktur. Amerika, İngilizler oyun itibariyle satranç gibi davranırlar diplomasiye. Amerikalılar ise hani biraz daha izleyici anlasın diye söylüyorum Türker, tavla gibi oynarlar.
1: Ha, güzel.
0: Yani ne demek bu? Adam 16 hamleyi düşünürken Amerikalı ne gelirse onu yapar önüne. Ona göre
1: o
0: öyle bir dinamiği var.
1: O zaman birazdan Trump'ın yani bu kadar farklı açıklamaları
0: bak buna
1: tavla oynamasından
0: tabii, bravo mı? Çok güzel analiz ettin. Yani ben bunu söylememiştim ama doğru bir yerdesin. Dolayısıyla İngiltere ne yapmaya çalışıyor? İsrail üzerinden Orta Doğu'da devamlı savaş çıkartması lazım. sana katıldığım programda

0: yıl önce bunu yaşayacağımızı söylemiştim, hatırlıyorsun. Evet. Dedim ki Yahudiler, yani aslında Yahudi demeyelim, İsrail devleti şu anda etrafta devamlı ateş çıkartması lazım. Sağa sola saldırması lazım ki Çin'in yükselişi için zamana ihtiyacı var. Ne demek zaman? Bak, şimdi Çin bir yükselişe geçmeye çalışıyor. Şimdi uçak gemisi, 4 tane uçak gemisi oluşturmuş. Amerika'nın 11 tane var. Çin'in en son, bu dördüncüyü yapacaklar şimdi. En son uçak gemisi mazotla çalışıyor.
1: Bak, mazotla. Neden algı şöyle, denizde Çin daha kuvvetli algısı var?
0: Kuvvet konusunu da çok güzel bir yerdesin, onu da açalım. Şimdi bak, adamın 11 tane uçak gemisi var. Yani bunların çoğunluğu nükleer uçak gemisi. Yani 25 yıl enerjisiz çalışıyor. Evet. Ötekine petrol koyacaksın. Ama Çin bu arayı kapatmaya başlayıp nükleer deniz uçak gemileri yapıyor. Dolayısıyla buradaki konu şu. Amaç neymiş? Amerika'nın Pasifik'te çıkartacağı savaşı, Çin'e karşı yapacağı savaşı geciktirmek için devamlı Amerika'nın enerjisini Orta Doğu'ya toplamaya çalışıyorlar. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla Çin'e zaman kazandıracaklar ki Çin Amerika'ya savunma harcamalarını arttırarak yetişmesi lazım. Ama yetişebilir mi? Bana göre çok çok zor. Çünkü şundan, biraz önce söylediğin şeye cevap. Bakın, biz şunları konuşuyoruz. Çin'in işte gemileri daha çok. Yani
1: öyle deniliyor.
0: Öyle deniliyor. Evet. Ya buradaki konu gemiyle kalmıyor. Buradaki konu ne biliyor musun? Adamın uzay savunması var. Çin oralarda yok. Onun ne olduğunu da bilmiyoruz bu arada bak.
1: Evet, o çok enteresan.
0: Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun, en son Antalya'daki konuşmada buna önem verdi. Bu çok önemli bir zeka. Şunu söylemek lazım. Yani adamın uzaydan lazer mi gönderiyor, trotlar mı gönderiyor, ne göndereceğini bilmiyoruz. Ve elinde inanılmaz büyük bir silah var.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri resmi açıklamasıdır efendim. Uzaya silah yerleştirdik, evet, dedi. Ama detayı nedir? Nasıl bir silahtır? Tahmin yürütüyoruz.
0: Yani
1: sadece
0: biz şunu görüyoruz. Lazerler var. Nokta atışı vuruyorlar filan. Yani
1: hocam, buna kimse bir şey demedi.
0: Şöyle, yani Birleşmiş Milletler konuşunca, Birleşmiş Milletler'in 5 tane daimi üyesi var derler, değil mi?
1: Evet.
0: 5 artı 1'dir o. Yani İsrail de koyun oraya. Hı. Yani 6 tane deyin. Ama diğer 6'sının hiçbir anlamı yok. Birleşmiş Milletler'in tek bir üyesi vardır, Amerika Birleşik Devletleri.
1: Kesinlikle.
0: Çok nettir. Yani biz Birleşmiş Milletler'de konuşulanları, yapılanlar bizi hiç ilgilendirmemeli. Biz ne var ne yok konuşmuyor muyuz kardeşim? Nedir bu? Bizim izleyicimiz bunu anlamak zorunda. Yani yoksa başkalarının anlattığı, işte CNN onu demiş, bunu demiş. Siz söylenenlere bakarsanız sonucu göremezsiniz. Biz onun için burada bunları anlatmak zorundayız. Yani birisi desin ki bize, analiz etsin, ya doğru veya yanlış desin. Ya dediklerimizi iyi anlamanız lazım. Dolayısıyla şuraya gelelim. Buradaki kavram şu. Amerika Birleşik Devletleri her oyunu görüyor. Kime karşı bu oyun? İngiltere'yi dövebilmesi için Çin'i yok etmesi lazım. Yani İngiltere dediğim, İngiliz, yani bahsettiğimiz Büyük Britanya'dan bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz konu City of London, yani dünyanın parasının sahibi olanlardan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla o harita bir daha gelsin,
1: gelsin
0: bak görelim.
1: Gelsin harita. Bu havalimanına vurma görüntüleri de gelsin.
0: Bunlar
1: harita.
0: Oyuncak işler ya. Şimdi bak, Amerika Birleşik Devletleri Monroe doktrininden sonra Türker şöyle bir şey yaptı. Dedi ki, Güney ve Kuzey Amerika benim kardeşim, dokunamazsınız. Bu benim doktrinim dedi ya. Dolayısıyla dedi.
1: Ki zaten öyle oldu yani.
0: Tabii, ama dedi ki burada bir problem var. O problem ne? Panama kanalını biz yaptık. Aynen. Evet, ve dedi işte, bunlar Çinlilere kiraya veriyorlar. Çinliler bizden daha ucuz geçiyor. O zaman dedi ki Trump'la birlikteki ulusalcılar, Trump'ı yani bir şeyin sözcüsü gibi bakın. Trump bir eylemci değil, sözcü diye bakın.
1: Çok güzel, evet.
0: Dolayısıyla birinci konu, Panama kanalını aldı. İkinci konu, Venezuela'daki. Dedi ki adam, dünyanın en büyük petrolleri Venezuela'da. Çinliler oraya 250 milyar dolar yatırım yapmışlardı. Dedi ki bu mal benimdir. Aldı Maduro'yu, paket etti.
1: Hatta petrolün artık diyor, tabii, %65'i bizim diyor.
0: Hatta
1: şu an.
0: Dün herhalde 5 gün önceki açıklamada Trump dedi ki, ya dedi, o kadar büyük bir vurgun yaptı ki.
1: Evet.
0: Ya Amerika dedi, şimdi bak buradaki
1: dünya
0: konu...
1: Dünya yine sesini çıkarmadı.
0: Tabii, buradaki birinci konu, denizlere hakim olan ticarete, ticarete hakim olan uluslara hakim olur. Dolayısıyla Panama'yı aldık mı?
1: Peki burada hocam Küba'ya mı sıra geldi?
0: Küba zaten onların ya. Yani nasıl onların? Bak şunu da izleyiciye açıklayalım. 1943'e gidiyorum sevgili dostlar. Bir zaman yolculuğu yapalım. Çok garip bir şey oldu. Tahran'da bir toplantı var 1943'te. Bugün katılanlar Roosevelt, Stalin. Churchill sonradan geldi. İstememelerine rağmen Churchill'i. İlk defa bir Amerikan başkanı 1943'te Tahran'da yapılan anlaşmada Rus Büyükelçiliğinde kaldı. Hiç duydun mu böyle bir şey? Buradaki anlaşma şu. Dünyayı nasıl bölüşeceğiz? Dünya şöyle bölüşüldü. Varşova Paktı var bir yerde. Bir yerde Atlantik Paktı var. Yani komünistler, kapitalistler, liberaller ne derseniz deyin. Dünya bölüşüldü. Susun dediler. Bu bölüşmeyi o kadar büyük bir çıtayla yükseltelim ki biz Kanada'ya atom bombası yerleştirelim, füzeler. Siz de Türkiye'ye Jüpiter'leri falan koyun. İki yapıyı da dedi tehdit eden bir şey olsun ki inanalım. Fakat bir türlü bir yerde var 5000 tane başlıklı atom bombası. Öteki yerde var 6000 tane atom bombası. Fakat birbirlerine hiç atmıyorlar bunlar. Bir bakıyoruz filmlerde falan işte atom bombası falan heyecanları falan. Bu iki dengeyle birlikte dünyanın tüm sistemini ele geçirdiler. Hem ekonomik olarak hem de sosyo-kültürel olarak. Dolayısıyla bugünkü yapı dahil olmak üzere Türker, izlediğimiz her şey Rus-Amerikan birlikteliğini izliyoruz.
1: Bununla şimdi ilgili... de yani şurayı bitirdikten sonra o zaman onu soracağım. Yani Rusya İngiltere'ye nükleer atacak mı? Sürekli biz son 4-5 yıldır nükleer konuşuyoruz. Birazdan onu sorayım o zaman.
0: Tamam.
1: Sözün yerinde kalmasın hocam.
0: Şimdi Küba'dan Panama'yı aldı. Panama'yı aldı Amerika.
1: Evet, Panama'yı aldı.
0: Sonra dedi ki Grönland'ı alacağım.
1: Evet.
0: Değil mi? Tabii o kadar büyük bir yer değil. Bu harita değişti ama.
1: Evet, harita
0: dedi
1: değişti.
0: Ki orası da benim dedi. Herkes ya olur mu bu adam ne diyor dedi. İlkin Danimarkalılar ardından Avrupalılar dedi ki vermeyiz burayı nasıl olur Trump'a karşılar filan. Bir baktık ki Amerika Birleşik Devletleri Trump üzerinden şu anda başka kimsenin yapamayacağı tüm üsleri büyüttü.
1: Başka ülkeler de
0: başka
1: giremeyecek.
0: Başka ülkeler kesinlikle evet, giremez ve de garip bir şey nükleer denizaltılarının da konuşlanacağı yerler yapıldı. Yani Trump Grönland'ı alarak Grönland niye önemli? Bir kere Arktik bölgenin kontrolü. Ardından nadir mineraller.
1: Nadir toprak, evet,
0: ardından da küresel ısınmayla birlikte. Bak bu hiç düşünülmüyor Türker. Küresel ısınmayla birlikte orası verimli topraklar.
1: Çok değerli hale gelecek.
0: Tabii. Dolayısıyla şimdi problem ne? Kanada. Hatırlıyor musun o Ekonomist dergisinin kapağını? Penguenle birlikte Kanada'nın dağlarına bakıyorlardı.
1: Hatta
0: hatırladın.
1: Bulur arkadaşlar şimdi onu.
0: Tamam. Şimdi orada konu nedir? Kanada benim dedi adam. Ben yine senin programında hatırlıyorsun şunu söylemiştim. Dedim ki Amerika Birleşik Devletleri Kanada ile Avrupa Birliği benzeri bir birlik kuracak. Herkes hayır dedi. Bugün Trump'ın bu söyleminden sonra Charles biliyorsun Kanada'ya gitti. Hiçbir anlamı yok. Şu anda yakın zamanda göreceksiniz Kanada'da Amerika'nın eline geçecek.
1: İki gün önceki bir haberi hemen size söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Kanada'dan gelen haber, Kanada halkı ve devleti Amerikan işgaline karşı hazırlanıyor. Başlık bu haberin.
0: Tabii.
1: Ya artık halk da alıştırılıyor, devlet de alıştırılıyor, bizler de alıştırılıyoruz.
0: Yani şunu göreceksiniz, aynı söylemler. Ben söylemlere bakmam, sonuca bakarım. Yani nedir? Grönland için de aynısını söylüyorlar değil mi? Olmaz, vermeyiz. Ne demek Amerika'ya yani savaş açarız falan.
1: Birleşmiş Milletler zirvesinde imzaladılar tabii. Yani. Tüm bak, dünyanın gözünün önünde.
0: Bak çok ilginç bir şey değil mi? İngiltere bile ses çıkartamadı Grönland'a.
1: Hiçbir şey demedi kimse.
0: Kanada'ya da ses çıkartamayacaklar.
1: Rusya şimdi, niye bir şey demiyor hocam?
0: Çünkü Rusya Amerika ile birlikte çalıştığı için normalde bak çok güzel bir soru bu. Müthiş bir düşünce. Çünkü niye? Arktik bölgeden dolayı Amerika'nın güçlenmesi değil mi Grönland alması?
1: Evet.
0: Güzel soru. Rusya niye ses çıkartıyor? Çünkü Rusya ile Amerika birlikte çalışıyor. Bak bunların hepsinin sağlamasını yapalım. Buna bir sağlama daha yapalım. Mesela bugün Ruslar Ukrayna'ya girdi. Amerikalılar haberlerde şöyle çıkıyor. diyorlar ki ya bu Amerikalılar var ya Ukrayna'yı destekliyor ve Ruslara karşı ambargo koyuyor. Bunlara filan inanmayın. Bak bir tane sağlama yapalım. Şimdi normalde Ruslar burada para harcıyorlar. Büyük paralar. Peki Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'nin vilayeti gibi bir yer mi?
1: Yani
0: ben diyorum çok sen iyi. Söylemedin evet, ben iyi. Söylemiş olayım. Diyelim ki izleyiciye bırakalım. Vilayeti gibi bir yer. Başındaki adamı bile Amerika Birleşik Devletleri atadı. Dolayısıyla eğer ki ben Amerika Birleşik Devletleri gibi olsaydım Rusya'yı gerçek anlamda ekonomik olarak sıkıştırmak isterdim. Niye? Savaşı finanse edemesin. Peki niye Suudi Arabistan'la Ruslar oturup petrol fiyatlarını yükselttiler anlaşarak? Evet. Ya orası benim değil miydi Suudi Arabistan? İstemediğimi yapmazsa. Burada Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan üzerinden şeyi finanse ediyor. Rusya'yı finanse ediyor savaş. Şimdi şöyle şeylere de bakmayın. Trump diyor ki yine haberleri okumayın diyorum ya. Diyor ki işte ya bu Ukrayna'ya söyledik rafineleri bombalıyorlar Rus rafinelerini. Ya emin olun Rusya orada zil çalıp oynuyordur. Niye biliyor musunuz? Her bir rafineleri bombalandığında petrol fiyatları yükseliyor. Dolayısıyla yine bu kazanan. İş iki ülkenin işine geliyor aslen. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Bak Rusya Ukrayna'ya girmeseydi Finlandiya ve İsveç NATO'ya girebilir miydi?
1: Tabii girmez.
0: Bugün Trump'ın gidip ey Avrupa eskiden %2 savunma harcaması yapıyordunuz gayri safi milli hasılınız. Şimdi %4 yapacaksınız diyebilir miydi?
1: Geçen haftanın haberi Litvanya diyor ki Litvanya Başbakanı gel kardeşim Amerika yeter ki burada Amerikan üssü kur. Ben hani böyle şey amiyane tabirle söylüyorum. Demiş ki gelsin Amerika Birleşik Devletleri burada bir üs kursun. Amerika bu sayede her yeri tek tek üsleriyle ele geçiriyor hocam.
0: Şimdi dolayısıyla denklem tabii çok anlatılır, çok konuşulur ama çok başlığımız var onun için. Şimdi gelelim yine bizim Panama kanalı. Bir sonra neresi? Evet. Bildiğiniz Cebeli Tarık. Cebeli Tarık'ta iki tane ülke vardır. Bir İspanyollar bir de İngilizler orayı tutarlar. Burası eskiden bildiğimiz Hector geçidi denir. Çünkü iki tane sütun vardır Hector'un yıktığı. Dolayısıyla orada iki tane sütun var. Dolayısıyla orası zaten Avrupa'ya ait. Dolayısıyla NATO'ya ait. Dolayısıyla Amerika'ya ait. Biraz daha ileri gidelim. Süveyş kanalı. Süveyş kanalını İngilizler yaptı. Şu anda Mısır atanan kişi de dahil olmak üzere. Ben söylemiş olayım.
1: Tamam, evet.
0: Sisi'den bahsediyoruz. O da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde. Geldik Babıl Mendebe.
1: Evet. Bugün olayların koptuğu yer.
0: Koptuğu yer. Şimdi iki tane yer çok önemli. Birisi orası, bir tanesi de neresi? Savaşın koptuğu yer.
1: Hürmüz.
0: Hürmüz Boğazı. Şimdi bak. Hürmüz'de normal olarak şu olması lazım. Amerika Birleşik Devletleri ya 70 milyar dolarlık, hadi ağanın eli tutulmaz. 130 milyar dolarlık İran savunması olan. Nereden destek gelirse gelsin. 1.4 trilyon dolarlık Amerika'nın savaş makinesini dövecekmiş. Bunu söyleyen aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım. Hatta şöyle diyorlar. Diyorlar ki Amerika'nın savaş gemisi var ya kardeşim. Onu bile İranlılar kaçırdı. Ya bunların hepsi gidiyor adam işte. Ne diyor biliyor musunuz? Bu İran var ya acayip bir bize kafa tutuyor. En güzel şey onurlu savaş kaybetmektir. Nasıldır biliyor musun bu? Aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da yaptığı, aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin aşağı indiğimiz zaman bakıyoruz oralardaki ülkelerde, güneydeki ülkelerde, orada yaptığı gibi.
1: Vietnam.
0: Bakıyoruz Vietnam'da ne var? Amerikalılar hatta o resmi hatırlar herkes evet. İzleyicide. Vietnam'da savaş yenilgisi ünlü bir kült resim vardır. Amerikan Büyükelçiliği'nin üstünde bir helikopter iner ve Amerikan büyükelçileri ve çalışanları oradan kaçarlar. Ya bunlar kaçtılar. Vietnam'a gidiyorsunuz iki tane bayrak var. Vietnam bayrağı ve Amerikan bayrağı.
1: Nasıl kaçmak bu?
0: Bu nasıl bir kaçmak?
1: Afganistan'da şu an öyle hocam.
0: Tabii. Afganistan'ın Taliban'a bırakılmasının en önemli... Yani şöyle mi düşünüyoruz? Bunu düşünen bizi seyretmesin mesela. Diyor ki Afganistan'da Taliban var ya motosikletlerle geldi. Kalaşinkovlarla B-52 uçaklarını kaçırdılar burada.
1: Ya. O görüntüleri hatırlayın, uçaklara binmeye çalışıyor insanlar falan. Acayip görüntülerle.
0: Ya bu

0: hikaye.
1: Hem Hollywood ya.
0: Bu, ya hem Hollywood hem de medyanın şeyi. Bak, evet. Buradaki olay nedir? Haritaya baktığımız zaman Çin'in, yani aslında şunu söylememiz lazım. Xi Jinping'in 3 tane, evet, başa gelmesi için 3 tane projesi vardı. Bunlardan bir tanesi Pekin'den daha büyük bir şehir yapmaktı. Pekin'i boşaltmak. Fakat başaramadı.
1: Olmadı.
0: İkincisi bizim işte İpek Yolu diye bildiğimiz bir kuşak bir yol, benim Ejder Yolu dediğim o yol da başaramadı. Niye başaramadı? İşte Afganistan'da Amerikalılar alıp Taliban'ı oraya gömdüler ve kapattılar yolu.
1: Kapattı.
0: Aynı zamanda bak, hani Amerika ile Rusya'nın arası bir midir diye, yani buna bir sağlama daha yapalım. Zengezur Koridor diye bir koridor var. Amerikalılar geliyor. O bölge Rusya'nın hinterlandı. Yani buna bir örnek izleyici iyi anlasın diye söylüyorum. Kıbrıs'ta bir şey olacak. Türkiye'de Peki. diyecek ki ya olabilir. Ya orası Rusya'nın hinterlandı. Amerika Birleşik Devletleri'ni oraya koyar mı? İsmi de Trump Koridoru oluyor.
1: Evet, burası Trump Koridoru olsun.
0: Çünkü bir, yani bu iki devlet birbirleriyle 1943'ten beri anlaşmalı. Bunların sağlamalarına devam edeceğim biraz sonra. Sonra bir baktık İpek Yolu da gitti.
1: İkincisi de gitti.
0: Üçüncü bir şey, Tayvan'ı almak zorundaydı.
1: Hmm.
0: Tayvan'a gelir konuşuruz. Bunu evet. unutmasın izleyici. Şimdi bak, Hürmüz'de ve Babul Mendeb'de. Şimdi Amerikan gemileri geçemiyordu değil mi? Savaş gemileri geçti orada, uçak gemisi de dahil. Niye bombalamadılar? Bir uçak gemisi için en büyük problem, okyanusta olursa hiçbir problem olmaz ama. Yani mesela Doğu Akdeniz'de uçak gemisi için çok kolay, indirirsiniz hemen. Çünkü kaçacak yeri
1: kaçacak
0: yok.
1: Yani.
0: Dolayısıyla Babul Mendeb'den geçti uçak gemileri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri buradaki sistemle, yani var olan Yemen, Husilerle birlikte...
1: Şurası Yemen.
0: Evet, aslında operasyonu İngilizlere yaptığını söyleyeceğim. Hürmüz. Hürmüz'de diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, ya bu İran var ya diyor, Hürmüz'ü diyor bir türlü diyor işte bırakmıyorlar, anlaşma. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ol şimdi. Seni de Oval Ofis'e oturtalım.
1: Oh.
0: Tamam Sayın Başkan. Bu İran o kadar büyük bir ülke ki anlaşma yapalım. Bak petroller de gidiyor. İmza atar mısınız hemen?
1: Hemen atıyorum.
0: Bitti. Niye atmıyorsun diye sor. Ya Amerika'dan bahsediyoruz yani. Burada Amerikan güzellemesi yapmıyoruz. Biz düşmanı iyi test edelim, iyi anlayalımı konuşuyoruz. Dolayısıyla Hürmüz'den dolayı bak nereyi kontrol ediyor biliyor musun? Tüm petrolü kontrol etti.
1: Tabii.
0: Avrupa felçte mi?
1: Trump Boğazı diyor oraya da Trump.
0: Tabii. Avrupa'yı felçe, Avrupa şu anda felçte mi?
1: Tabii. Birazdan
0: Avrupa'da iki türlü felç var. Rusya'dan gelen doğal gaz, Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Avrupa'ya ulaşamıyor. İkincisi Hürmüz'den gelen petrol, enerji de ulaşamıyor. Bir de maliyetler yükseldi. Ama Avrupa için çok güzel bir şey vardı. O da neydi? NATO şemsiyesinde. Biz de girseydik keşke o şemsiyeye. Yani NATO'luyuz ama Amerika, Avrupa gibi değiliz. Avrupa'da şöyleydi. Sosyal hakları verelim. Nedir? Çocuk parası, yiyecek parası, içecek parası. E tabii savunma harcaman çok küçükse
1: tabii.
0: O parayı oraya harcarsın kardeşim. Tabii, Türkiye tabii. gibi değilsin ki. Her an düşman yok.
1: Dolayısıyla... Bunu çok güzel ifade ettiniz hocam. Yani burayı keseceğim, özellikle yayınlayacağım. Tam da bu yani. Çünkü Türkiye'yi bizim halkımız bazen çok eleştiriyor. Neden oraya kadar çok... Ya aynı şey değil. NATO şemsiyesi dedin ya, Türkiye NATO üyesi ama o şemsiyede değil
0: bak,
1: hocam.
0: Evet. Trump'la birlikte Türker, Trump savunmayı siz yapacaksınız deyince Avrupa şu anda, bak ben Portekiz'de de yaşıyorum biliyorsun.
1: Evet.
0: Avrupa şu anda bitmiş durumda. Yarınını okuyamıyor Avrupa. Asker gücü yok, savunma sanayi yok, hiçbir şey yok. Ama Avrupa'daki asıl konu bugün ayaklanmalar falan da dahil
1: Birazdan
0: olmak üzere.
1: Birazdan o görüntüleri göstereceğiz.
0: O zaman konuşalım, Fransa'yı konuşmamız
1: Avrupa'yı
0: lazım.
1: Avrupa'yı ayrı parantez
0: Dolayısıyla,
1: yani şu anda Husiler eliyle ne dersi vermeye çalışıyor?
0: Şimdi önemli olan şu. Şimdi burada bir anlaşma var biliyorsunuz, Mekke Anlaşması.
1: Evet.
0: Mekke Anlaşması ittifakı. Aynı zamanda 3 ülkenin yapmış olduğu anlaşma. Türkiye,
1: Pakistan
0: ve Suudi Arabistan'ın anlaşması. Bu çok güzel bir denklem. Çünkü bu denklemin içinde zenginlik, güzel bir savunma var. Hani Türkiye'yi örnekliyoruz ve askeri güç olarak. Öteki tarafta da atom bombası var.
1: Evet, nükleer.
0: Şimdi buradaki kavram şu. İngilizleri olabildiğince bu bölgeden yok etmeleri lazım. Şimdi Husilerin Suudi Arabistan'a yapmış oldukları,

0: saldırılara falan bakmayın. Bunlar göstermelik. Hani tabii ki canlar gidiyor. Yapabilecek hiçbir şey yok. Ama bu dünyayı kurgulayan insan bir düğmeye basıyor. 70 bin kişi ölüyor.
1: Evet.
0: Otan bombasından bahsettik. Tabii. Dolayısıyla bu insanlık tarihi 10 bin yıllıksa 284 yıl barış olmuş. Resmi
1: sadece
0: kaynakla. Osman Pamukoğlu'nun kitabında da vardır bu. Dolayısıyla geleceğim şimdi Husilere. Yine o dünya haritası
1: tekrar
0: gelince
1: harita.
0: Onun üzerinden anlatmaya devam edelim. Şimdi ne yaptık? Bak, Panama'yı aldık. Cebeli Tarık zaten bizim.
1: Evet.
0: Süveyş kanalı bizim. Babul Mendebi Husiler üzerinden yönetiyorum.
1: Evet.
0: Zaten Hürmüz'ü almışım ben
1: Trak
0: de.
1: Trak Boğazı diyorsun.
0: Tamam mı? Şimdi ne kaldı? Malaka Boğazı kaldı. Bak aşağıda.
1: Evet.
0: Tam orası. Malaka Boğazı'nı da yakın zamanda buradan senin programında işaret edelim. Yakın zamanda Malaka'yı da Amerikalılar alacak komple.
1: Nasıl?
0: Şöyle, ya Malaka'nın alınmasının iki sebebi var. Bir, bölgenin kontrolü. Çünkü bölgenin kontrolü dediğim zaman şunu söylemek istiyorum. Böyle tek tek gelmediği için şuradan bakarak söylemem lazım numaraya. Evet, tabii buymuş. 56 numarayı verir misiniz
1: gelsin
0: bize?
1: Gelsin 56.
0: 56 numarada çok ilginç var.
1: Evet.
0: 56 numara bu bölge, bak neresi biliyor musun? Hindistan, Güney Çin, Malezya, işte Endonezya'nın filan olduğu yer. Dünya nüfusu 8,5 milyar.
1: Bu çok ilginç bir bilgi. Lütfen
0: bak,
1: can kulağıyla dinleyin sevgili izleyiciler.
0: 8,5 milyar. Burada kaç kişi yaşıyor biliyor musunuz? 4,5 milyar insan.
1: Of,
0: buranın kontrolü, insanların kontrolü yakın zamanda Pasifik'te çıkacak savaşın da kontrolü için önemli. Dolayısıyla Malaka Boğazı bu bölgenin yani şah damarı. Dolayısıyla yine o haritaya gelelim.
1: Burada nasıl bir formül üretirler?
0: Şimdi şöyle olur. Bir anda Çinlileri oradan çıkartmak, dolayısıyla İngilizleri çıkartmak için. Orada İngiliz etkisi çok. İngilizleri çıkartmak için Malaka Boğazı'nın tam kontrolünü göreceğiz. Bakacaksınız Hintlerle İngilizler, Çinlilerin bir çatışması olacak. Endonezya'yı göreceğiz, bir şey olacak. Bir senaryo yazılır. Yani
1: Hindistan Pakistan mı denemişlerdi hocam? Bir de
0: Hindistan Pakistan
1: onlar
0: çalışmaz. Çalışmaz.
1: Hmm.
0: Yani çünkü Pakistan
1: de var.
0: Pakistan Çin'e daha yakın.
1: Hmm.
0: Dolayısıyla burada savaş çıkartırsa Amerikalı. Yani ben şunu söylemiyorum. Amerikan ordusunun Çin'e girip savaşacağını göremezsiniz. Herhangi bir kayıkçı kavgası yüzünden. Bak kayıkçı kavgası.
1: Kayıkçı.
0: Sen benim biraz sınırıma girmiştin filan derken Hintlilerle Çinlileri kavga ettirirler.
1: Hmm.
0: Çünkü 1,4 milyar bir yerde, 1,4 milyar bir yerde insan nüfusu var.
1: Çok acayip.
0: Konumuz neydi? İnsan nüfusunu azaltmak istemiyorlar mı?
1: Evet, gelelim bu buraya aslında. En başa gelmiş oluyoruz aslında.
0: Dolayısıyla.
1: Yani mevzulardan biri burası o zaman.
0: Tabii,
1: İnsan
0: tabii
1: nüfusunu azaltma projelerinden biri burası.
0: Tayvan geliyoruz şimdi Tayvan'a. Tayvan niye önemli?
1: Tayvan.
0: Tayvan aslında bir geçiş bölgesi de aynı zamanda. Yani aynı Panama gibi bir geçiş bölgesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan, emin ol ki Türker, umurunda değil. Amerika Birleşik Devletleri şöyle diyebilir izleyici. Ya %97 çipleri Tayvan'da üretiyorlar.
1: Evet, Tayvan
0: işte
1: ilgili bu
0: %68
1: çok
0: gelişmiş çipler Tayvan'da üretiliyor filan. Amerika Birleşik Devletleri bundan 2 sene önce Tayvan'daki fabrikaları yavaş yavaş kendi ülkesine taşımaya başladı.
1: Hmm.
0: Nevada'ya taşıdı, Arizona'ya taşıdı. Orada yeni çipler, ne yaptıklarını bilmiyoruz. Burada daha da gelişmiş olabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin doktrinlerinin içinde en önemli doktrinlerden bir tanesi olan patente sahip olmaktır. Bak, Tayvan çip üretmiyor. Tayvan yalnızca amelilik yapıyor. Ben çipi üretiyorum. Şeyleri, yani fikir babası benim, patentler benim. Ben sana bunu yapman için fikir veriyorum. O patenti verdiğim
1: patent
0: için
1: var
0: üretiyorum. Bak,
1: bu arada Tayvan Çin'den ayrılan muhaliflerin kurduğu bir
0: tabii
1: ülke, ufak bir ada. Öyle diyelim.
0: Chiang Kai-shek'in kurmuş olduğu bir yapı.
1: Evet.
0: Şimdi tabii Çin iç savaşından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'dan niye Amerika için önemli? Çünkü iki tane ülke var bak yukarıda. Birisi Japonya, birisi de Güney Kore.
1: Evet.
0: Yani

0: yukarı o gösterdiğin ülkelerin, orada yaşayan ülkelerin, var olan ülkeler için Tayvan çok önemli. Çünkü onların şah damarı, İAŞ'nin geçtiği yer Tayvan.
1: Ha mesela Japonya'ya.
0: Japonya ve Güney Kore. Evet. Dolayısıyla eğer ki Tayvan düşerse Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an için 2. Dünya Savaşı'nda iki ülkeyi hadım etti Amerika Birleşik Devletleri. Bir tanesi Japonya'dır, bir tanesi de Avrupa'daki Almanya'dır. Hadım ettiler.
1: Evet.
0: Ama şu anda Almanya'nın yükselişini sağlıyorlar. Savunma sanayi de dahil olmak üzere. Japonya'yı da yükseltmeye çalışıyorlar Çin'e karşı. Dolayısıyla eğer ki Tayvan Çin'in egemenliğine geçerse Japonya yok artık. Dolayısıyla bunu yapamaz Amerika. Kendi için değil, Güney Kore ve Japonya için.
1: Japonya ve Güney Kore zaten ben artık Amerika'ya tamamen teslim olmuşlardır.
0: İzleyen izlesin, Japon büyükelçisini, eski büyükelçisini YouTube'a aldım. Bunların hepsini konuştum. Bir de bak çok garip. Biz şöyle diyoruz ya, Tayvan üretici filan. Ya evet. Bak Tayvan'da bir şeyi üretmek için o ürettiğin nesnenin makinesine ihtiyacım var. O makine nereden geliyor biliyor musun? Birisi Hollanda'dan, birisi de Japonya'dan.
1: Çok iyi.
0: Anladın mı? Sistem evet. Öyle dağıtılmış durumda yani. Dolayısıyla.
1: Tayvan'ı da söyledik hocam.
0: Şimdi en son şurası bir yer kaldı. O da nedir? Arktik bölge, yukarısı. Tabii. Arktik bölge, Çinlileri oraya sokmuyorlar. Kim sokmuyor? Olabildiğince Amerikalılar ve Ruslar. Arktik bölgede en etkili ülke tabii ki Ruslar. Çünkü Arktik bölgeye en çok sınır olan ülke Ruslar. Amerika bir şey, Çin İpek yolunu kaybettiği için Londra'ya ulaşmak, biliyorsun İpek yolu Pekin'den başlayıp Londra'dan bitiyor. Yeni bir yol çizdiler. O da neydi? Arktik bölgeden Londra'ya ulaşmak. Bunun gerçekleşmesini engellemeye çalışıyorlar Çinliler için. Yani Çingiltere'yi orada da dövüyorlar.
1: Hmm.
0: Şimdi Çin, şöyle bakıyoruz ya, Çin çok büyük ülke teknolojik olarak, evet, filan acayip gelişmiş. Bakın sevgili dostlar, bugün için söylüyorum. Çin eğer ki bir dünya savaşı çıkmazsa Çin'in yükselişini Amerika engelleyemez ve Amerika Birleşik Devletleri bir daha göremezsiniz. Dolayısıyla
1: ya Çin Amerika'yı geçer diyorsunuz siz.
0: %100 geçer. Dolayısıyla çünkü Çin'de bir üretim disiplini var. Komünist Parti'den dolayı.
1: Tabii.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri bu Çin'in üretimine benzer yerler aradı. Yeni bir yer kuralım diye. Bunlardan bir tanesi Sahra Üstü Afrika'yı denediler.
1: Hı hı.
0: Yani Libya operasyonunun yapılma sebebi odur. Cezayir'in oluşturulması ve Sahra Üstü Afrika'dan Fransa'nın çıkartılma sebebi de odur. Çünkü Fransa Avrupa'da tek kalmıştır. Globalcilerin muhasebecisi Macron zaten.
1: Macron.
0: Tamam mı?
1: Mısır'da mesela Türklerin çok gitmiş olması da...
0: Yani çünkü ucuz olmuyor. Işte. Çünkü disiplin yok ve çalışma arzusu yok. Bugün fabrikayı bilhassa tekstilde Mısır'a taşıyan arkadaşlar yavaş yavaş geri dönüyorlar.
1: Geri dönüyorlar.
0: Çünkü niye? Disiplinli bir çalışma sistemi yok. Dolayısıyla çünkü
1: şöyle bir yer bulunamadı o zaman.
0: Daha ucuza yapabilirsiniz ama üretim ne olacak? Yani üretimdeki bazı noktalar, kaliteli üretim, seri üretim vesaire, bunları yapamayınca bu sefer maliyetler, Türkiye'de işçilik maliyeti daha yüksek ama bu sefer öteki maliyetlerle baktığınız zaman işçilik biraz daha fazla da olsa, Türkiye'de olsa daha iyi. Ama hiçbirisi Çin gibi olamaz.
1: Peki hocam, cümleyi şöyle kurdun.
0: Evet.
1: Bir dünya savaşı çıkmazsa Çin Amerika'ya geçer.
0: Bu arada
1: geçer.
0: Beni durdur, çok konuşurum.
1: Yok, çok çok güzeldi, tamam. Bence bütün her şeyi çok, tamam, güzel özetledin hocam. Dünya savaşı çıkmazsa Çin Amerika'yı geçer dedi.
0: Geçer %100.
1: Dünya
0: Onun için
1: savaşı
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya savaşını çıkartması
1: lazım. Nasıl bir planda
0: dünya
1: çıkaracak ve nereden çıkaracak?
0: Dünya savaşının çıkma sebebi ne? Hatırlıyor musun? Seni açsınlar izleyici izlesinler. Ben bir Guidestone
1: şeyi getirmiştim buraya hocam.
0: Evet, böyle
1: 2020 Mart ayına ait,
0: evet,
1: bir yayın.
0: Orada şöyle vardı. O Guidestone'da
1: arkadaşlar rejiden bulsanız da Guidestone'u, belki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir.
0: Georgia'da bir anıt. O anıtın üzerinde diyordu ki, yani dünya nüfusunu 500 milyonun altına düşür diye bir yazı vardı.
1: Evet.
0: Bu yazı 3 yerde geçiyor. Bir tanesi Çin'de de var bu yazı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Bir de Denver'da var. Denver.
1: Peki bu yazıyı ciddiye almalı mıyız hocam?
0: Yani şöyle.

0: ciddiye almak için söylemedim. Böyle bir kafanın olduğunu söyledim sana. Yani ciddiye alırsın almazsın. Ama bunu aynı zamanda 1871'de Albert Pike da söylüyor.
1: İşte dünya o çok savaşı, enteresan.
0: Yani dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini. Dünya nüfusu niye azaltılsın? Konuyu öyle yapalım. Şimdi bahsettiğimiz nüfus azaltması senle katıldığımız X şeyde Habertürk'teki programda hatırlıyorsun. Neyi konuştuk? Bill Gates dedi ki 1 milyar insan ölecek.
1: Evet.
0: Emin ol Bill Gates mütevazilik yaptı. 1 milyar derken. Yani ben rakamın çok olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla şunu söylememiz lazım.
1: Niye yapay böyle zekayla 1 milyar insan ölecek dedi.
0: Niye böyle bir şeye ihtiyaç var? Bugün Avrupa'da dahil olmak üzere, bugün Avrupa'daki ayaklanmalar dahil olmak üzere bir temel üzerine oturuyor Türkiye. O da nedir biliyor musun? Benim bir fabrikam var.
1: Verin Guidestone arkadaşlar.
0: İşte Guidestone geldi önümüze.
1: Evet, bilmeyenler için.
0: Bakın bundan bahsedeyim. 1974'te yapılmış bir anıt bu. Bu anıtı yıkmaya çalıştılar filan ama böyle şeyler hep olur. Bunların hiçbirine inanmayın. Bu burada 10 tane ölü dil ve 10 tane de günümüz dilinden yazılar var. Bunların hepsi birbirini tekrar ediyor. Başka lisanlarda. İngilizce şöyle yazıyor onun üzerinde. Dünya nüfusunu 500 milyon altına düşür. Bunlardan bir tanesi. Evet. Bu Gülhaç tarikatının yani gizli örgütünün koymuş olduğu bir masonik anıt diyelim.
1: 12 verin arkadaşlar. 12 dönsün. Buyurun.
0: Evet. Şöyle bakmamız lazım burada. Bugün şunu söyleyebilir izleyici çok haklı olarak. Ya çok insandan bahsediyorsunuz. Yani bakın sevgili dostlar. Şimdi benim bir fabrikam var diyelim. Bu gerçektir. Yani bir arkadaşımın bir fabrikası var. Fabrikada 400 kişi çalışıyordu. Bir boya fabrikası bu. Tamam mı? İnsanların hepsini çıkarttılar. Robotlara geçtiler. Gece çalışıyor. Karanlık fabrika oldu. Sigorta yok. Yani nakliye yok. Hiçbir şey yok. Çok mutlu herkes. 400 adam işten çıktı. 400 adam ailesi de 4 kişi olsa 1200 kişi demek Türker.
1: 1600.
0: Tamam 1600 kişi demek. 1600 kişinin bir anda yok olduğunu düşün. Yani ne yapacak bunlar ne yiyecek? Yandaki fabrika, öteki fabrika. Yarın bugün taksi şoförlerine söyleyeyim. Yarın işiniz yok. Hani avukat arkadaş Habertürk'te girdi ya onda işi yok.
1: Yani Sermet Hoca.
0: Tabii sen de düşün. Sende de yani buradaki...
1: Başlamış zaten.
0: Tabii yani yok herkes bu... Ne olacak peki bu insanlar? Fransa'daki bir eylemlere mi kalkacak? Buradan 1200 kişiden... Benim. 400 kişi attık. 4 ailesi 1200 kişi oldu. Yan fabrikada da 1200. Öteki de 1200. Bu adamlar ne yiyecek ne içecek? Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği şöyle bir karar aldılar. Dediler ki biz benim insanlara insanlık maaşı verelim. Ne demek bu? 2000 euro. 2000 euroyu aldık. Tamam Türker çok zengin oradan bir geçti. XCLM bir arabayla. Bir bakıyoruz Türker'in havuzlu evi var.
1: Dua yerine geçsin inşallah hocam.
0: Ne yapacağız şimdi biz? O yaşı bak kargaşayı engelleyebilmek için bir dünya savaşı çıkartıp insan nüfusunu azaltıyor. Bunun sebebi tabii ki yapay zeka ve robotlar.
1: Tam yapay zeka ve robotlar dedin ya hocam. Bu sahnenin sesini açın. Çünkü bu hafta bu sahne çok konuşuldu. İşte Dünyayı Ardında Bırak filminde. Neden çok konuşuldu? Akşit Hoca, bizim Akşit Hoca dedi ki ya elektrikli araçları aslında askeri üslere sokmayacağız. Çünkü bunların her biri füze olarak kullanılabilir dedi. Ve bu sahne aklımıza geldi. Burada da Elon Musk'ın araçları kontrolden çıkıyor. Her biri peş ardına vuruyor. Bu sahneyi hem konuşalım hocam.
0: Tabii.
1: Hem Avrupa'nın durumunu konuşalım. Ama reklam vakti mi geldi arkadaşlar? Çünkü hepsini reklam sonrasında saklayalım.
0: Tamam, olur.
1: Hem Avrupa'nın durumu hem yapay zeka her şeyi ele mi geçiriyor? Akşit Hoca ne anlatmak istedi? Reklamlardan sonra buradayız.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Le Temp İstanbul Karakul. Kuyu Collection by Hilton.
3: Abi toplamışsın Ali. Aile çok önemli.
4: Hadi ben kaçar.

0: gideceğiz.
1: Paran var mı?
0: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
0: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
3: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
2: Biraz rahat olun kızım.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
2: Bellona, Bellona.
3: Damla önce çok eğlendim.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Mobilya fırsatları, evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
6: MediaMarkt app'inden. Çünkü MediaMarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club puan kazanmak için sen de şimdi MediaMarkt app'i indir.
7: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
8: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
9: Dene, sana da çıkar.
8: Denemesi bedava.

0: günleriyle sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma. Kelebek.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: telefonuna ciddi ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Böyle taşıyarak, evet inşaat burası, beraber yürüyoruz. Ben olmasam gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Ayağın. İki tane, evet.
2: Abiciğim.
1: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
1: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho, sen hangi devirde kaldın?
1: Devir.
3: Devir tıkır tıkır üretme devri. Devir Ar-Ge ile üstün ürünler sunma devri. Isı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
4: Devir bonus devri.
5: Devir bonus devri.
6: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel devri.
7: Le Temple İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
8: Efendim saniyeler sonra ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Efendim ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Ertan Özyiğit bugün konuğumuz. Uzun yıllar sonra kendisini yeniden misafir ediyoruz ve bundan sonra inşallah bir daha ayrılmamak üzere İnşallah. Tekrar misafir etmek istiyoruz. Reklamlardan önce kaldığımız yer yapay zekayı konuşuyoruz, işsizliği konuşuyoruz. Ekrana tekrar o film geldi. Dünyayı Ardında Bırak filminin sahnesi. Araçların birbiri ardına vurması. TUSAŞ Genel Müdürü Akşit Hoca'nın sözlerini konuşalım ve evet. The Economist'in kapağı da gelsin arkasından. Çünkü 54 gelsin. The Economist'in kapağı 54 değildi o, 51. İşsizlik kıyameti diyor kapakta.
1: İşsizlik kıyameti.
0: Öyle bir durum mu? Yani kıyamet...
1: Tabii tabii, bunu şöyle söyleyelim. Yani o gün Habertürk'te arkadaş anlamadı.
0: Anlamadı.
1: Yani bugünü konuşmuyoruz, biz geleceği konuşuyoruz. Gelecek ne demek biliyor musunuz? İnsanlığın yok olması demek. Çünkü karşınızda sizden üstün bir makine var. Sizden üstün bir akıl var. Şimdi bu akıl artık kendisi düşünüp kendisi karar vermeye başladığında...
0: Ya insanlık yok mu olacak?
1: Tabii tabii. İnsanlık, benim bir tezim var. Bak 2008'den beri ATV'de başladığım zamandan bugüne kadar söylediğim bir tez. O da nedir biliyor musunuz? Bu dönemde 3 tane yapı olacak. Şimdi biz biyolojik varlıklarız. Şimdi karşımızda teknoloji var. Bugün teknoloji bizden uzakta. Yani cep telefonu olarak yanım. Bir karşımızda da artık teknolojik varlıklar var. Yani bunlara isterseniz insana benzesin benzemesin fark etmiyor. Bu insanlar, bu varlıklar sizden daha akıllı ve sizden daha becerikli. Şimdi bu adamlarla ilgili de siz diyorsunuz ki şunu yapsın bunu yapmasın. Bir gün sen kimsin demeye başladığı zaman insanlık kalacak mı yok mu olacak? Bu Isaac Asimov'un, yani ünlü science fiction, yani artık babası olan Isaac Asimov'un 10 robot kuralı vardır. Bunlardan bir tanesi şudur. Hiçbir zaman insana zarar vermeyeceksin. Doğru. Peki robotlar insanları öldürmeye başladılar.
0: O nasıl oluyor?
1: Yani ben 2008'de yapmış olduğum programda ilk internetten, o zaman bu kadar gelişmiş değildi Türker. İlk internetten hastanede bilgisayar üzerinden insan öldürülmüştü.
0: Vay be.
1: Hatta şimdi nerededir bilmiyorum. Önemli bir de suç izleme üzerine bir komiser arkadaşı almıştık. Bu konularda teknoloji konusunu çok iyi bilen Demirbağ diye. Onun üzerine onunla konuştuk. Yani bakın şu anda istedikleri anda neydi konu? Her an bizi öldürebilirler evet. diyor değil mi herkesin
0: Time,
1: korkusu?
0: Tıp dergisi The Lancet'ın da başlığı bu hafta. 2100'e kadar insanlık yok olacak.
1: Yani 2100 çok uzun bir tarih.
0: Daha bence. Erken. Diyorsun.
1: Çok daha erken olur bu.
0: Şu antitezi şu söyleyenler, o gün yayında da Selvet
1: Ama
0: Hocam
1: hangi insanlık? Bir de onu açıklayalım. İzleyici ha. iyi dinle bak burada. İnsanlığı yok. Ha, şimdi bak. Şimdi biraz önce biz biyolojik varlıklarız. Karşımızda teknolojik varlıklar var. Bunlar yapay zeka destekli bizim gibi hareket edebilen humanoidler. Tamam. Biz ne yapacağız? Bu neye benziyor biliyor musun? Akıl cahilliği belirliyor. Cahillik de akıl cahilleri yönetiyor. Örnek verelim. Tabii ki bir varlık var, maymun. Siz maymunları niye yönetiyorsunuz? Çünkü daha akıllı olduğunuz için. Şimdi robotlar sizden akıllı. Siz maymun oluyorsunuz artık. Dolayısıyla ne yapması lazım insanın? Kendi oluşturmuş olduğu sistemde teknolojiyi içine alması
0: Uyumlu
1: lazım.
0: Uyumlu olması Tabii. gerek. Entegre olacak.
1: Entegre. Yani biyolojik varlıklarla teknolojik varlıklar, bizim cyborg dediğimiz insanlar oluşmaya başlayacak.
0: Deri şimdi, altına çip yerleştirilmesi
1: bak,
0: gibi.
1: Tabii ama bu şimdi bu ütopik geliyor olabilir. İzleyici bak iyi izle. Sen de aslında kullanıyorsun. Nasıl? Lens takıyorsun. Kalp pili takıyorsun. Bacak ortez protez takıyorsun. Kulağına işte daha iyi duymak için bir şey yapıyorsun.
0: Ya en kötü burada yapay zekayı kullanıyoruz. Tabii, her şeyi ben buna soruyorum.
1: Yani şimdi yani. Şöyle. Üstün insan, bakın 3 tane benim şeyim var, tezim. Her devrim üçlük üzerine kuruldur. Yani Fransız devrimi işte özgürlük, kardeşlik, barış üzerine kurulu. Şimdiki devrim tekillik,

0: seçilmişlik ve üstünlük üzerine kurulacak. Bu benim tezim. Ne demek? Birisinin birisinden farklı olması için üstün olması, üstünlüğe ihtiyaç var. Üstün nasıl olacağız? Şimdi Brezilya'nın balta girmemiş ormanlarındaki de insan ama cep telefonunuz varken ne yapıyorsunuz? Yolu iyi buluyorsunuz, yemeği yapıyorsunuz, her şeyi artık her bana şey. Soruyorsunuz. Ben yapay zeka ile sohbet ediyorum, duygusal sohbetler de yapıyorum. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Üstünlük bu elinize geçince oluyor. Karşınızda sizden üstün bir varlık varsa onun gibi olmanız için içine almanız lazım onun üstünlüğünü. Biyoteknolojik varlıklar olacaksınız.
1: Yani insanlık yok olacak derken buna uyum sağlayamayanlar. Uyum sağlayamayın.
0: Biyolojik varlıklar, biyolojik insanlar yok olacaklar.
1: Antitezi şu olarak şunu söylüyor hocam.
0: Lütfen.
1: Yani yapay zeka dediğiniz şey ya da robotlar dediğiniz şey insanın fişi çekmesiyle bitireceği şeylerdir.
0: Bu geçti
1: kesinlikle
0: artık.
1: İnsanlığı yok edemez.
0: Bunlar geçti artık.
1: Selmet yani Hoca'nın kulağını çınlatalım.
0: Yani şöyle söylemek lazım. Bu çok eski akıllı yani. Şimdi geçti artık bunlar. Çünkü robotlar robot üreten fabrikalarda kendilerini üretmeye başladılar. Ve robotlar belki görmüşsündür kendi pillerini değiştiriyorlar artık. Fiş yok. Bu robotlar güneş enerjisi veyahut da başka enerjilerle artık enerjilerini de alabiliyorlar. Bir de akıl senden üstün. Yani şimdi sen diyorsun ki iki tane kelime ezberleyeceğiz diye canımız çıkıyor değil mi? En iyi adam işte Kur'an'a hatmediyor yani. En iyisi.
1: En iyisi.
0: Adam Oxford Kütüphanesi aklında. Üstünlüğü düşün. Ben ne yapacağım? O zaman ben kendime teknolojiyi sokarak içime onlar gibi olmamla. Buna üstün insan diyoruz. Bunlar aynı zamanda seçilmiş olacaklar. Yani seçilmişlik ne demek? Birisi öldürülecekse, yani yok edilecekse ki üst akla göre kalabalık diye baktığımız insanlar bunlar. Ne yapıyoruz? Bu kalabalıkların yok edilmesi lazım. Hangisini yok edeceğiz? Üstünleri mi yoksa ötekileri mi? Biyolojik varlık. Biyolojik varlıklar gitsin diyor. Sonra ne geliyor? Tekillik. Tekillik ne demek? Bu üstün insanlar ve seçilmiş insanlar çayla, çevresindeki bitkiyle, hayvanla, doğayla, evrenle ilişki halinde oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hani insanların şunu söylemesi, ya bu robotlar bizi filan, ya bunlar çok eski hikayeler.
1: Çok.
0: Bunlar geçti, gitti. Ey izleyici. Yani işte, biz şunu yapıyoruz,
1: çok önemli
0: anı yaşayın yeter diyorum ben bana soranlara. Ya çünkü bugün var, yarın yoksun.
1: Bunlar bazı insanlara çok ütopik gelebilir ama hepsi gerçek oldu. Yani ütopik,
0: ütopik
1: bir şeyde
0: gelen
1: kalmadı.
0: Bir şey anlatayım mı? Ben Covid'den önce biliyorsun bağırıyordum Covid geliyor. Hatta tarih verdim 2020-2022 diye. O dönemde herkes bana burun büküyordu. Bu uçtu artık. Türk Hava Yolları'nı geçti diyorlar. Şimdi bak o dönemi
1: nereden
0: yaşadık. Tabii o dönemi yaşadık. Yakın zamanda bu söylediklerimiz de olacak. Yani ben yine çanlar Fransa için çalıyor diyordum Avrupa için. Kimse herkes ya ne çalacak Fransa işte bak şimdi Fransa'daki
1: eylemlere
0: bak.
1: O olayları getirelim o zaman ekrana. Fransa'da hakikaten Marsilya'da liselerde başlayan olaylar işte sınıflar çok kalabalık denildi. Öğretim şartlarını beğenmeyen öğrencilerin başlattığı liselerde başlayan olaylar aldı başını yürüdü hocam.
0: Tüm dünyada.
1: Evet.
0: Bir anda.
1: Her yere yayıldı.
0: Bir anda bak düğmeye basılmış gibi.
1: Evet.
0: Portekiz ve İspanya'da konu ne biliyor musun? Konu konut meselesi.
1: Nasıl yani?
0: Yani diyorlar ki biz konuta ulaşamıyoruz. Onun için ayaklanıyoruz. Konut
1: evet.
0: Meselesi.
1: İspanya'da 81 yaşındaki kadın dairesinden çıkarıp sonra hayatını kaybetti kadın.
0: Başlamıştı.
1: Almanya'da askerlikle ilgili şeyler çıktı. O zaman hocam Belçika'ya
0: yalnız
1: yansıdı.
0: Avrupa'yı düşünme. Tüm dünyada tüm var.
1: Kim
0: yani
1: var arkasında?
0: Yalnız Türkiye'de olmayacak bu efendim.
1: Kim var arkasında olayların?
0: Şimdi bence Amerikalılar var. Niye?
1: Neden?
0: Bak. Şimdi bir tarih yolculuğu yapalım mı?
1: Yapalım.
0: Yani Fransız devrimi.
1: 1789.
0: Tamam. 1789. Fransız devrimini Fransızlar yaptı sanıyorlar. Fransız devrimi Amerikalılar tarafından organize edilmiştir desem inanır mısın?
1: Öyle mi?
0: Bak sana bir soru soruyorum. Fransız devrimi mi erken yoksa Amerikan özgürlük bildirgesi mi?
1: Fransız devrimi.
0: Bak tam tersi. 1789, 1776 Amerika.
1: 1776 doğru. Aklımda niye öyle kalmış?
0: Türker, inanılmaz bir yani medya oyunu var burada. Bak ilkin Masonlar kendi devrimlerini yaptılar. Ondan sonra Fransız devrimiyle dünyayı belirlediler. Bak, Fransızlar yapmadı dedim ya. Fransa'daki tabii ki belirli başlı kişiler var yani devrime giren. Fakat asıl devrimi yapanlar Benjamin Franklin, Thomas Jefferson'ın Fransa'daki etkileri ve ardında daha da ilginç bir şey söyleyeyim.
1: Stüdyoda arkada kedi falan koptu
0: herhalde. Evet, Berlin'deki yani Berlin'den başlayarak Amerika'daki şey Almanya'daki Illuminati hareketi 1776 yine. O hareketin Fransa'daki etkilerini görüyoruz.
1: 1776 olduğunu bilmemize rağmen Fransız devrimi tabii, hepsinden Fransız, önceymiş tabii, gibi düşünüyoruz.
0: Öyle de. Sanki şöyle bir şey var aklımızda. Fransız devrimi oldu, bütün dünya şekillendi. Evet. Küllen yalandır. İlkin Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşum başlamıştır. Ondan sonra dünya yayılmıştır. Bak şöyle de söyleyelim. Tarihler verdik ya, biz yazmıyoruz bunu. İzleyici. Şimdi şöyle söyleyelim bak. Almanlar yani Illuminati ne yaptı biliyor musun? Şimdi Illuminati şöyle bir hareket. Silahlı bir harekettir Illuminati. Silahlı bir devrim harekettir. Dünyayı şekillendirmiştir. Aynı İtalya'dakiler bilirler. Carbonari hareketi gibi. Yani Carbonari kömürcüler.
1: Kömürcüler.
0: Tamam mı? Onlar da İtalya'yı ve aynı zamanda Manzini hareketiyle birlikte Yunanistan'daki devrimi de yapmışlardır. Şimdi şunlar şöyle. Ne yaptı? Illuminati bugün baktığımız zaman gençlere bakıyorum. Üzerinde dövmeler var. Gözler, üçgen. Ya bir insan kendini, bir sistem kendini bu kadar iyi mi saklar ya? Yani işte biz şöyle yapacağız filan diyecekler ki Illuminati filan. Bu kadar güzel saklanır mı? Bu bir silahlı hareket. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bak Fransa'daki buğdayları topladılar, stokladılar. Ve halk niye hareket etti? Ekmek bulamıyorsa pasta yesinler. Bu ekmek bulamamalarının nedeni Almanya'dan, Baviera'dan kalkıp gelen ve bu işi organize eden Amerikan masonluğuyla birlikteki Illuminati'dir. Bu ya acayip bir tarih verdim. Acayip şey. Ha, bugün acayip şeyler anlatacağız acayip dedi şeyler ki.
1: En başta onu söylemiştim.
0: Tamam. Şimdi dolayısıyla biz bunları okurken yani biz medyanın söylediği şeyleri okuduğumuz zaman bu yanlar. Medya mesela bize ne dedi biliyor musun? Hitler çıktı dedi ki biz iki ülkeyle dedi savaşmazlık anlaşması yapacağız. Bunlardan bir tanesi İngilizlerdi. İkincisi de Ruslardı. İngilizleri bombaladılar, Rusya'ya kadar girdi herif.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla yazılanlara bakmayın. Trump'ın söyledikleri, onun veyahut da birisinin söyledik, ben sonuca bakarım.
1: Peki bu işte ekranda sokak olayları dönmeye evet. devam ediyor. Amerika olabilir dediniz. Şimdi neyi amaçlıyor yani?
0: Buradaki birinci konu şu. Devrimleri hızlandırması lazım hem Avrupa'da hem dünyada. Çünkü eğer ki hani biraz önce zamana karşı oynuyor Amerika yoksa Çin'in yükselişi olacak dedik ya. Evet. Yeni iktidarların gelmesi lazım. Bak 3 yıl önce YouTube'umu açın bakın. Şöyle bir şey söylüyorum. Çanlar Fransa için çalacak diye bir başlık attım. Bu devrimleri söyledim ben. Çünkü Avrupa'nın içindeki globalci yapıyı yani Macron globalcilerin muhasebecisi ya. Kim Macron yani?
1: Tabii.
0: Onların yok edilip Avrupa'nın tamamıyla rafine edilmesi, milliyetçilik akımlarının yükselmesine ihtiyaç var.
1: Almanya'da yükseliyor tabii, mesela çok.
0: Tabii bak şimdi şöyle bir sağlama Rus-Amerikan ilişkileri için bir sağlama daha yapalım. Milliyetçiler nedense milliyetçiler bak bunlar. Yani faşize yakın. Bunlar Rusya ile araları çok iyi. Evet. Amerikalılar da milliyetçileri destekliyor. Bak bir sağlama daha yaptım. Daha sağlama yapalım mı? Sahra üstü Afrika'da Ruslarla Amerikalılar birlikte çalışıyordu. Irak'ta Suriye'de birlikte çalışmıyorlardı.
1: Libya'da beraber çalıştılar.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani bize anlatmasınlar. Bu masanın işi değil kardeşim bu. Gitsinler başka kanallarda, başka programlar izlesinler onlar.
1: O zaman iktidarlar hızlı değişecek.
0: İktidarlar hızlı değişecek. Avrupa'nın konsolide edilmesinin sebebi şu. Çin'in Avrupa'yla olan ilişkisini ve İngiltere'nin ilişkisini kesiyorlar Avrupa'yla.
1: İngiltere bak, neden şimdi Avrupa Birliği'ne yeniden geri mi dönemeye konuşmaya başladı?
0: İngiltere, ben rahmetli tabii... Şöyle yapmamız lazım. Yiğit Bulut'un programında izleyici bakıp televizyonda izleyebilir. Onun programında anlatmıştım. Yiğit yurt dışına gittiği zaman onun programına ben onun yerine katılıyordum. Şunu dedim o zaman. İlk daha bu şey oluyor. Brexit oluyor. Dedim ki bu Brexit'i İngilizler yapmadı. Bu Brexit'i Almanlar yaptı dedim. Almanya Amerika'nın zaten biraz önce dedim ya Amerika kontrol ediyor. Dolayısıyla İngiliz

0: İngilizleri Avrupa'dan çıkarttılar dedi. Bak bugünkü haber ne biliyor musun? Çıkan izleyici...
1: Ruslar müdahale etti.
0: Ruslar anlıyor musun? Yani biz bunları söylüyoruz. Bize o zaman diyorlar yani uçtun, Türk Hava Yolları'nı geçtin falan, bunlar başka hikaye.
1: Yani hani bilmeyenler için söyleyelim. Brexit'in sebebi Ruslar müdahale etti. Bu yüzden seçim sonuçları değişti ve İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmak zorunda kaldı. Yeniden geri dönebilir
0: mi diye. İngiltere'ye nasıl oyun oynuyorlar biliyor musun? Şöyle yapabilir mi? Globalcileri İngiltere'de yok etmesi lazım. Öyle yapılmaz. İlkin parçalarını yok edersin. Çin'di, Malezya'ydı filan, o parçaları yok edersin. Sonra gelirsin, onlarla hesaplaşırsın. İngiltere'de de burada hesaplaşma devam ediyor. Diyor ki İrlanda goodbye.
1: Evet, hepsi bir araya geldi ve biz ayrılalım biz goodbye diyorlar.
0: Bunların arkasında ne dedi Trump? Ben bunların hepsini destekliyorum ya. Niye geç kaldınız ki dedi.
1: Çok övdü hatta ya. İrlanda'yı
0: anlıyor musun? Yani bize ne diyorum sana? Savaş aslında İngilizlerle Amerikalılar arasında. Ben bunu söylediğimde...
1: Program başından beri hocam yaptığım tabii. Bütün sağlamalar...
0: Bak ben bunu söylediğimde kimse bana yani inanmıyordu. Şimdi bakıyorum herkes televizyonlar çıktı. İngiltere Amerika ile kavgalı diyorlar.
1: Peki Türkiye hocam?
0: Evet.
1: Türkiye burada
0: Türkiye
1: ne
0: burada
1: yapacak?
0: Yükselen değer. Kimse, Trump dahil, İngilizler dahil, Avrupa dahil, X ülkeler dahil, kimsenin umurunda değil Türkiye aslında. Türkiye, Amerika'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu için Türkiye'ye yükselendi.
1: Kara kaşımız kara gözümüzden
0: tabii,
1: değil.
0: Asla. Şimdi bak bununla ilgili ben Levant projesi 50. resmi verin. Ben yine 2009 yılında dedim ki Türkiye tüm hinterlantının hamisi olacak. Kim hinterland? Irak, Suriye, Filistin, Ürdün, Kıbrıs,
1: hatta
0: Sahra Üstü Afrika, Hatay'a gelmeden adalar, Kırım da dahil olmak üzere dedim. Bakın coğrafi olarak söylemiyorum, izleyici iyi dinlesin, yarısı kaldı. Şey olarak söylüyorum, hamilik olarak bunların hepsinin hamisi olacak dedim. Bugün Irak'ta ne oldu? Biz dediğimiz zaman gülüyorlar. Bugün Suriye'de kavga, ama bunların arkasında bak bu Rand Corporation'ın hazırlamış olduğu 2016 yılında yapmış olduğu şey. Yani benim söylemimden
1: aşağı
0: 6 yıl.
1: Aşağı inin, haritayı görsünler tam.
0: Harita
1: aşağı
0: önemli.
1: Evet, inin.
0: 6 yıl sonra Rand Corporation raporu bu. Diyor ki merkezi İstanbul olmak kaydıyla ikinci merkez Kahire.
1: Aşağı inin, yine
0: Mısır
1: biraz daha
0: yani.
1: Aşağı inin. Bak,
0: evet, biraz daha küçültebiliriz istersek. Diyor ki bu bölgede Türkler diyor bu bölgenin hamisi olacak.
1: Tam böyle oldu hakikaten.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu bölgede İsrail diye bir ülke vardı. O da bunun içinde miymiş?
1: Haritaya göre evet.
0: Ne demiyor, diyordum ben, hatırlıyor musun? Senin programında. Evet, İsrail de bir gün diyecek ki ey Türkiye biz 8 milyon insan yaşıyoruz. Etrafımızda 300 milyon insan yaşıyor. Bizi kurtar, hamilimiz ol da.
1: Bu kulağa biraz da şey geliyor, çılgınca geliyor.
0: Yani şöyle bakabilirsiniz. Şimdi bugün için Gazze operasyonu. İsrail'in yapmış olduğu kıyım, büyük kıyım. İsrail'in işine mi yaradı?
1: Yaramadı yani. Yaramadı, bütün her şey tam tersi.
0: Tabii bak tam tersi İsrail oldu. Şimdi İsrail sonunda 8 milyon insan. Dolayısıyla ne olur? Birisi korumadığı sürece ki tarih boyunca 1492'den bugüne. İkinci Beyazıt'a yatıp kalkıp dua edecek herkes. Yani Yahudilerden ve gayrimüslimlerden bahsediyorum. İkinci Beyazıt sayesinde başlayan operasyonla Engizisyon'dan kurtuldu bu insanlar. Dolayısıyla yine Türkiye kurtaracaktır.
1: Çok çok enteresan bir şey söylüyorsun hocam.
0: Bunu göreceğiz burada, yani.
1: Mesela Lübnan'da var ya.
0: Ben şey söylemedim. Bak şimdi niye Kıbrıs'ın yarısı Türkiye'de değil de İsrail. Ben yazmadım bunu. Rand Corporation diyorum. Dünyanın en büyük düşünce kuruluşlarından bir tanesi. Kim biliyor musun bu? CIA'nın raporlayan adamlar.
1: Hatta Rand Corporation darbeden önce darbe olabilir diyen raporu hazırlayan ve yine darbeden önce 2015'teki bir raporunda mesela burada Ok Meydanı'ndaki Şark Kahvesi'ndeki kahvenin ismine kadar yazıp Türkiye'de karışıklık nerede çıkabiliri yazan bir yer.
0: Bak,
1: yani o yüzden hiç hafife alacak bir yer
0: değil. Hiç söylemediğim
1: bir
0: şey söyleyeyim sana. Türkiye 15 Temmuz'da, ben 15 Temmuz'da o gece Akit'te programdaydım. Tamam. Şöyle söyleyeyim, Türkiye bir meydan savaşıydı. Kimin meydan savaşı biliyor musun? Globalcilerle ulusalcıların meydan savaşını gördük biz Türkiye'de.
1: Evet.
0: Ve Türkiye kazandı. Yani dolayısıyla ulusalcılar kazandı. Bugün Türkiye'nin büyümesinin dedim ya hani Türkiye'yi sordum. Türkiye'ye ihtiyaç var. Kara kaşı kara gözü için değil. Çünkü bölgede bak yine bir şey söyledim ben. İzleyici beni izleyenler çok iyi bilir. Dedim ki Musul, Kerkük petrolleri Türkiye'ye bırakılacak. Herkes tam diyordu ki ya şey olur mu kardeşim? Bugün bak bundan herhalde 6-7 ay önce Enerji Bakanımız dedi ki %15'ini aldık.
1: %15.
0: Bak %15'le başladık diyorum. Evet. Türkiye diye niye ihtiyaç var? Bak Türkiye, Türk devletleri de dahil. İstersen buna Turan Belt'te, Turan devletleri de ne dersen de. Turan devletleri Rusya'nın güvenliği için önemli. Çok ilgisiz duruyor değil mi? Dünya haritasını yine koyun. Üzerinde izleyici de izlesin.
1: Gelsin o haritalar yine.
0: Bak 54. Şimdi şöyle Türker. Olay ne biliyor musun? Çinlisin. 1.4 milyar insan var. Aşağıda da Hintli. Hintlilerde bir problem yok ki Çinli. Ya biz yakın zamanda ne bulsak yiyorduk yani. Tamam mı? Bu Çin'in yemeği nereden gelir biliyor musun? Gıdası.
1: Nerede?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nde o filmlerde var ya Bible Belt denilen İncil kuşağı tarafında. Mısırlar, soyalar hani o filmlerde vardır ya git git bitmeyen mısır tarlaları, soya tarlaları. Onlar ne yaparlar? Bunları Amerika'ya ne yapacak bunlar? Çin'e gider bunlar. Çin'de tavukların yemi olur bilmem ne. Çin'in gıdasının büyük bir bölümü Amerika'dan gelir. Çin'i o kadar büyütmeyin. Amerika bir kısa birbirlerini yerler. Bak Çin Brezilya'dan almaya çalıştı. Devam ediyor Brezilya'yı büyütmeye. Fakat yetmiyor. Çin'in enerji konusu. Enerji konusu ne demek Çin'in? Tabii ki Çin'in kömür madenleri var. Kalorisi düşük. Nereden geliyor enerji? Avustralya'dan 4000 kalorilik kömür geliyor. Demir, hani üretim yapıyorsun. Demir çok önemli değil mi cevher olarak? Çin'de var mı? Var tabii. Ama Avustralya'dan demir gelmese Çin üretebilecek mi?
1: Üretemez.
0: Ha, petrol tabii ki eninde sonunda Rusya'dan gelmeyecek. Hürmüz'den Çin'e çok az petrol yani geliyor bunu bilsinler.
1: Türk devletlerinin orada olması
0: Rusya. İran'dan Hürmüz'den geliyor da evet. Türk devletleri Rusya'yı şöyle o haritaya baktığımız zaman Çinli bakıyor 1.4 yukarıda bir bakıyor 17 milyon kilometre karelik.
1: Bomboş.
0: Aşağıda 9 milyon kilometre küsurları atıyorum kilometre karelik Çin var 1.4 insan. Yukarıda 17 milyon kilometrede 183 milyon insan yaşıyor. Adam şöyle bir bakıyor. Ya ne verimli topraklar. Küresel ısınma. İki gün sonra ne olacak? Gözünü oraya dikmiş durumda. Hmm. Çin yavaş yavaş Rusya'nın doğusuna doğru yani yerleşmeye başladı.
1: Yani Rusya'nın mesela bu Türk Devletler Teşkilatı'yla da iyi geçinmesinin sebeplerinden biri bu diyorsun hocam.
0: Ya sen Rusya olsan Türklerin ne işi var kardeşim? Birleşmesini ister misin?
1: Normalde istememiz lazım.
0: Amerika buna karşı çıkması lazım değil mi? Biraz o önceki tezi yine.
1: Hatta Japonya gözlemci ülke olmak istiyor.
0: Tabii. Çünkü niye? Çünkü oradaki belt yani belt ne demek? Sınır diyelim. Bir kemer diyelim. O kemerle birlikte sınır oluşturuyor. Çinliler yukarıya çıkacağı zaman ilkin Türklerle karşılaşacak. Türkler ne yapıyor? Kimse şey değil yani farkındaysan.
1: Çin'le Kazakistan'la mesela ama ilişkileri iyi.
0: Ya şimdi ilişkilerle ilgili şöyle diyebilirsiniz. Rusya'yla BRICS devleti olarak Rusya'yla Çinlilerin arası da iyi. Ama ya şimdi Rus olarak en büyük düşmanın kimmiş? Çinliler. Çinli. Adam senin toprağında gözü var.
1: Evet.
0: Daha önce kimdeydi? Japonlar da 2. Dünya Savaşı'nda. Yani hatta Potsdam Deklarasyonu diye bir deklarasyon vardır. Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, pardon Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya'ya savaş açmışlardı.
1: Hocam az önce Rand Corporation'ın getirdiği o Türkiye'nin hinterland haritasında mesela Lübnan.
0: Merkez İstanbul dedim ya, İstanbul'da bir finans merkezi mi yapılıyor ben bilmiyorum.
1: Evet. Orada Lübnan mesela Sayın Bahçeli, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 2-3 ay oldu herhalde. Dedi ki Lübnan ve Suriye birlikteliği konuşulmalı dedi. Mesela o konuşulunca benim aklıma gelenlerden biri bu sözlerinizdi. Yani hiçbir şey tesadüfü ilerlemiyor.
0: Devlet
1: olacak.
0: Bahçeli'nin ben şöyle söyleyeyim.
1: Tekrar verin Rand Corporation arkadaşlar.
0: Devlet Bahçeli'ye selam olsun.
1: Çok selam olsun.
0: Yani
1: çok
0: şöyle seversin. Söyleyelim gerçekten yani danışmanları kendi fikridir bilemem ama yapmış olduğu görüşler

0: mutfağında çok iyi. Bugün açılımda dahil olmak üzere. Yani silah bırakma
1: Terörist
0: operasyonu.
1: Evet. Yani mesela bu Lübnan konusunda hiç bugüne kadar kimsenin cesaret edemediği bir şey söyledi.
0: Harita var diyorum.
1: Harita
0: var. Ya ben söylemedim ya. Ben 2007'de söylediğimde bana diyorlardı ki ya ne anlatıyor bu adam? Uçmuş kaçmış. Bak Rand Cooperation 2016.
1: Son 6-7 dakikamız olduğu öyle için mi? Bir de Rusya'daki tamam. Şu olaya geçelim. Virüs olayını da verelim. Arkadaşlar onu da ekrana getirsin. DSÖ dedi ki sonra Rusya'daki hastalıkla ilgili bulaş kanıtına rastlanmadı dedi. Trump'a da soruldu Rusya'daki veba bir biyolojik silah mıdır evet. diye soruldu. Trump öyle düşünmüyoruz. Onları dinlerseniz durum kontrol altında cevabı verdi. Ama orada bir şey yaşandı hocam.
0: Türker şöyle söylemek istiyorum. Ben bu biyolojik silahlarla ilgili çok çalışma yaptım. Buradan Hasan Köni'ye selam olsun, Profesör Doktor Hasan Köni. Onunla birlikte çok araştırma yaptık bu konuda. Şimdi bu biyolojik savaş konusu 731. birim vardı Japonların. Çin'de oluşturdukları. Biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde çiçek virüsünün salgının olması ve Amerikalı yerlilerin öldürülmesi, İspanyol devrimi aslında İspanyol işte virüsünün çıkmış olması, gribinin çıkmış olması aslında Amerika'dan başlayan
1: 1918-1922.
0: Tabii İspanya'ya ait değildir onlar ama dünyanın her zaman her yerinde ilk Moğollarla başlayan, özellikle Kırım'da görüyoruz. Moğolların istilasında ölüleri kalelere, açılmayan kalelere atarsınız. Orada bir hastalık oluşur. İnsan, bu çok normal bir savaş enstrümanıdır. Bunu kullanırsınız. Bütün ülkelerde biyolojik savaşla ilgili enstrümanlar, yani silahlar geliştirirsiniz. Bununla ilgili ben bir şey... Rusya'da var mıdır? Vardır. Böyle bir yer var mıdır? Evet vardır. Sibirya'da. Tabii. Dolayısıyla ben izleyiciye İlginç bir şey söyleyeceğim.
1: 45'i verin, o The Economist'in Next Katastrof kapağı da gelsin.
0: Evet. Arkadaşlar şöyle bakın. Şimdi ben iki tane size şirket söyleyeceğim. İnternete bakın, görün. Bir tanesinin ismi Metabiota. Metabiota şirketi 2.1 milyar dolarlık bir firma. Bunların yaptığı şey dünyadaki salgınları simüle ediyorlar. Dünyada ne kadar salgın simüle etmişlerdir sence?
1: Ne
0: rakam
1: kadar?
0: At bir şey. Tam bilemeyeceksin ama her kimse bilemeyecek.
1: 300.
0: 20 milyon salgına.
1: Ne diyorsun hocam?
0: Simüle etmişler. 20 milyon.
1: İnanılmaz bir rakam.
0: İsmi ne? Metabiota. Yani şöyle söylememiz lazım. Düşmanınız uyumuyor. Elinde yalnızca silahla ilgili değil, biyolojik silahlarla dahi. Yine başka bir firma söyleyeyim. Battle diye bir firma var. Onun yapmış olduğu biyolojik silahlarla ilgili çalışmalar, bunları yazsınlar internete. Vakit azaldı. Detaylı anlatmak isterdim ama bunların hepsi biyolojik silahlar çalışıyor. Bunların ikisi Amerikalı yalnız. Rusya'nın Georgia'daki, yani Gürcistan'daki yapmış olduğu laboratuvarlarda.
1: Ukrayna'da da çok laboratuvarlar
0: var. Hemen hemen her yerde vardı Rusya'nın. Şu anda da Rusya bu konuda önemli yerlerden. Çinliler de aynı şekilde, biliyorsun. Wuhan meselesi konuşuldu filan. Şunu söylemek istiyorum. Bunlar sinekler üzerinde çalışmalar yapmıştı. Bugün ben çok uyarmıştım. Karadeniz'de dikkat edin, yeni sivrisinekler çıkacak diye. Adamlar, bu da biyolojik bir silah. Yani bildiğimiz sivrisineği Güney Amerika'daki sinekle, tiger sinekleriyle eşleşip daha vurucu, daha etkileyici, daha hastalık bulaştırıcı sinekler yaptılar. Yani bunlar olmak zorunda. İnsan var oldu. İnsanın fıtratında var çünkü. Yani dedim ya, 10 bin yıllık insanlık tarihinde 284 yıl barış yapmış. Şimdi bunu yapmasak olur mu? Yani aynı şeye benziyor. Yapay zekayı geliştirenler gibi Türkler. Nasıldı yapay zeka? Diyorlar ki yapay zeka tehlikelidir, dikkat edin. Tamam. Biz diyor bir konsensüs kuralım filan. Ama arkada çalışıyor aynı adam. Çünkü diyor ki ben çalışmazsam öteki çalışacak, beni geçecek.
1: Aslında Bill Gates de onu kastediyor. İşte yapay zeka kötü niyetli insanların eline geçerse diyor. Demek ki arkada başka bir çalışma var.
0: Ya bu, yani şimdi şunu söylüyorum ben. Şimdi cebine bir para verelim senin. 1.4 trilyon dolar. Bildiğimiz resmi kayıtlar. Gayri resmiyi söylemiyoruz. Gayri resmi ne demek biliyor musun? Uyuşturucu ticaretini sen yönetiyorsun.
1: Kara para.
0: Kara parayı sen yönetiyorsun. Altın.

0: sen yönetiyorsun ve terörü sen yönetiyorsun. Oradan gelen paralar hariç kim bu? Bildiğimiz Pentagon'un bütçesi. 1.4 trilyon para şey yapacaksın, yöneteceksin. Ya biz de diyeceksin ki ya insanlık için çalışalım falan. Ya bu savaş makinesinden bahsediyoruz. Eğer ki bunu bıraktığınız an Çin veya bir başka ülke hemen yükselişe geçer. Yapamazsınız.
1: İnsanlar inanmak istemiyor belki. Hocam programın sonuna
0: geldik.
1: Bitti
0: mi?
1: Tamam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Anlatacak çok şey var ama.
1: Çok şey var. Birkaç hafta sonra yine
0: inşallah
1: devamıyla
0: yaparız.
1: İnşallah yine kısmet. Bekliyoruz sizi.
0: Tamam.
1: Çok çok sağ olun.
0: Efendim herkese iyi akşamlar olsun.
1: Efendim Ertan Özyiğit'i konuk ettik. Programın tekrarını Ne Var Ne Yok Soru Cevap YouTube kanalında bulabilirsiniz. Haftalık çekimlerimiz Ne Var Ne Yok YouTube kanalında ve Türker Akıncı YouTube kanalında ve Ertan Özyiğit YouTube kanalında takip ederseniz mutlu oluruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ben Tonks. 3 misli kazanmak için 4, 8 ve 3. yarışlar için 3, 4 ve 8 her yarış için 10.000 yen.
1: Alo?
2: Benim Ivy.
1: Neden beni arayıp duruyorsun? Sana söyledim, ben artık bir keşişim.
2: Neredesin?
1: Ne önemi var? Beni rahatsız edip durma artık.
2: Canın cehenneme.
1: Ben bir keşişim. Keşişler cehenneme gitmezler.
2: Sen bir yalancı ve pisliksin.
1: Sözlerine dikkat et tatlım.
0: Bu geliştirilmiş bir 304 modeli. Kızıl ötesi teknolojiyle yeniden tasarlanmış. Yavaş hareket etmelisin, yoksa çuvallarsın. Hey, yine ben. 4, 8 ve 3. yarışlar için 3, 4 ve 8. Her yarış için 10.000 yen.
1: Düşünüyordum da. Sınırlı malzeme ile gökyüzüne ulaştım. Çok fazla kadın ama çok az zamanla. Onların peşinden gitmek oyunu kaybetmek demek oluyor. Ve bu nedenle de bir karar verdim. Sadece buna değecek olanlara yoğunlaşacağım. Yani bundan sonra zengin bir kadın bulacağım kesinlikle.
0: Harika.
1: Aynı fikirde misin?
0: Girdin mi?
1: Henüz değil.
0: Devam et, ilerle. Biraz daha.
1: Böyle mi?
3: Ha?
0: Biraz daha. Biraz daha. Tamamdır. İşte şimdi. Yap, yap, yap, yap, yap. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi yap. Hadi, şimdi, hadi, şimdi, hadi, şimdi yap. Hadi, hadi,
3: hadi. Hadi.
0: Lanet olsun, ikinci ol.
1: Hayatım boyunca kumarbaz kalacağım.
0: Defol şuradan.
1: Girdik.
0: Neden söylemedin? Ya, hepsi bu mu?
4: Çok acıdı.
5: Sakin olun lütfen. Bacaklarınızı açmalısınız. Hadi ama yapmayın, yoksa bebeği çıkartamayacağız. He?
0: Hey, nedir bunlar? Okuyamıyor musun? Ha? 12 dolar. Alt tarafı mide ilacı. Hadi ama bu çok aptalca. Senin asıl... İşte aradığımız şey bu. Evet, tam 1.000 dolarlık. Bize asıl bunlar lazım.
5: Sakin tamam. Olun, sakin olun. Akının.
4: Evet.
5: Biraz daha akının. Evet. Devam
4: nefes
5: edin
4: al.
5: Lütfen.
4: Tamam. İşte. Evet, nefes tamam, al. Geliyorum. Nefes al. Evet, işte. Nefes al.
6: Evet.
7: Evet, işimiz bitti. Aşağı geliyoruz. B bloğunun orada buluşalım.
6: Barcelona'nın B'si mi?
7: Bebeğin B'si.
6: Ukala şey. Pekala, bebeğin B'si.

0: Neresi?
1: Tamam, bu raporları aldıktan sonra ben seninle görüşeceğim tabii.
2: Doktor Martin, Doktor Martin lütfen ameliyathaneye.
0: Normal davran.
3: Nasıl yapayım? Hamile gibi görünüyorum. Sen de Notre Dame'ın kamburu gibisin.
4: Ay. Hey, bakar mısınız?
5: Sakın söyleme. Doktorların koca göbeği ve kamburu olabilir. Aptal gibi davranmayı bırakın.
4: Merkez cevap ver.
3: Alo, burada Doktor Tsui, evet.
4: Var, tamam mı?
3: Ne, acil bir durum mu? Koş, koş.
4: Hey, hey, hey, dur.
5: Ayrılalım. Sakın yakalanma. Yakalanırsan da konuşma.
3: Tamam.

0: Ne yaptığını sanıyorsun? Defol. Kusura bakmayın.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
2: Affedersiniz bayım.
3: Dokuz numara kazanmalıydı.
4: Hadi biraz daha lütfen bundan biraz.
0: Evet,
4: daha.
0: Evet, ne oluyor orada?
5: Dayan baba, dayan, dayan, dayan. Kim bu?
6: Onun adı Cem.
5: Yanlış kişi, affedersin. Kusura bakma.
6: Bu benim ceketim. Dur. Tamam. Ya hoşça kal.
0: İşte geldi.
7: Sizi kutlarım bayan diye. Torununuz çok sağlıklı ve tatlı. Tam 2800 gram.
0: Bir
7: bakın
0: bakayım.
7: Ne kadar da yakışıklı.
0: Peki Mani nasıl?
7: O da çok iyi. Her şey sorunsuz gitti. İşte orada.
0: Aa Mani. Nasılsın? Harika bir bebek bu. Şuna baksana.
8: Hey.
0: Canın acıyor mu? Şimdi dinlen. Yakında görüşürüz, tamam mı?
8: Seni seviyorum tatlım.
0: Aa, çok tatlı. Onu tekrar size... Hayır, olamaz. Hayır, olamaz.
8: Tamam.
0: Şimdi ne yapacağız?
8: Tamam, o taraflara geç.
0: Bu korkunç. Max.
6: Bana bir söz vermiştin. Yalan söyledin. Birlikte olacaktık. Hem de sonsuza dek. Tıpkı söylediğin gibi. Ama şimdi bir çocuğumuz oldu.
0: Hayır. Bebeğin babası Calvin. Max, bebeği bana ver.
6: Sen neden bahsediyorsun?
0: Bak, ben zaten evliyim. Üzgünüm. Şimdi lütfen bebeğimi bana ver, lütfen.
6: Sen benimsin.
8: Ve yalan söylüyoruz. Bu benim çocuğum.
4: Hey, dikkat et. Tamam. Hadi aşağıya
9: gidelim.
4: Neler yapıyorsun?
5: Vay be.
3: Altı numarayı oyna. Bu kez o atın kazanacağına eminim.
6: Ne? Bu benim yarış rehberim.
5: Dayan hadi. Seni bırakmam.
8: Sen iyi misin?
0: Ben... Ateşinden gidin, çabuk olun.
8: Çekilin.
3: Merdivende onu durdurun.
4: Sakin ol.
3: Geri çekilin. Benden uzak durun.
4: Aa, ne yapıyorsun?
10: Sakin ol. Sakin ol. Sakin olun.
6: Bebeği bize ver. Önce Mani'yi benden aldın. Şimdi de çocuğumu benden alacaksın.

0: Sakin ol.
1: Benden uzak dur.
0: Tamam
1: uzak
0: sakin
1: dur.
0: Ol.
1: Uzak dur.
0: Sakin ol.
2: Lütfen bunu bize yapma Max.
1: Manny! Sen benimsin. Buradan birlikte gidelim hemen.
2: Sen delirmişsin. Bana bebeğimi geri ver.
1: Senin çocuğun mu? Kapat çeneni. Ağlamayı kes.
3: Başım ağrıyor.
1: Geri çekil. Ciddiyim.
0: Bebeği tutun.
4: Hadi buradan gidelim.
1: Bırak beni. Bırak.
4: Hayır ver şunu.
1: Bırak dedim.
4: Bebek düşüyor. Acele edin. Daha fazla tutamıyorum. Acele edin.
5: Çok şükür.
6: O iyi mi? Şükürler olsun. Aman tanrım. Hey çekilin çekilin çekilin. Açılın. O iyi mi? Aman tanrım.
4: Çekin beni. Aman tanrım. Bu çok yakındı.
7: İyi iş.
0: İyi işti.
1: Çok iyi işti.
0: Aşağıdalar.
6: Kabus gibiydi.
4: Hey, ilaçları düşürdüm. Sana onları alma demiştim. Hadi.
0: Ama bunlar
4: gidelim buradan.

0: Hazır mısın? Başla.
1: Tamam. Tamam.
2: Eğer kılı hissedebilirsen hiçbir şey sana engel olamaz.
1: Ama kim kılı hissedebilir? Bu imkansız. Hiçbir şey yok. Sadece para.
2: Şuraya bak.

0: hemen gidelim buradan. Kuduz olmak istemiyorum.
1: Anne, dışarıda birileri var.
2: Japon istiridyesi. Her biri epey para eder.
3: Evet, bu hoşuma gitti. Geldiği yerde dahası da var.
4: Üçüncü oyuncu 7'ye oynar. Kazanan hepsini.

0: Ne kadar?
1: 40.000 yen lütfen.
0: Ha, sanırım bu yeterli olmalı.
2: Neden kredi kartı kullanmıyorsun?
0: Nakit ödeyeyim dedim.
2: Oh.
0: Evet. İşte kredi kartı. Etrafa bakınacağım, çıkışta bekle.
1: Özür dilerim, bu vadesi dolmuş bir kart.

0: Kaybetmeye dayanamıyorsan oynama.
1: Paramı ödemezsen öldüm.
2: Ödeyeceğini biliyorsun.
1: Pekala.
3: Hey, söylesene. Neden parayı buzdolabına koyuyorsun? Hadi söyle.

0: Lütfen bu yeni parfümü deneyin. Merhaba. Lütfen bu yeni parfümü deneyin.
1: Hey, hadi oynasana sen de.
2: Hey, McDaddy. Merhaba. Evet. Hey, şunu iyi anlaman gerek dostum. Elbette paranı ödeyeceğim. Bu adamlara hiç gerek yok. Senin başarının sırrı nedir biliyor musun? Çünkü sen akıllısın, tutkulusun. Haksız mıyım yoksa? Ha? Söyle. Değil mi? Üstelik yakışıklısın. Yakışıklı adamsın, evet. Şimdi 100 bin papel. Haftada 100 papel geri ödeyeceğim, tamam mı? Öyleyse anlaştık. Hayır, durun, durun, durun.
3: Buna gerçekten inandın mı yani?
4: Paramı hemen istiyorum.
2: Yaklaşmayın. McDaddy. Şaka yapıyordum.
5: Ama hiç komik değildi.
2: Pekala, orada dur. Daha fazla yaklaşma yoksa atlarım bak.
5: Atla.
2: Ne? Ciddi olamazsın. Ama ölürsem paranı geri alamazsın ki.
4: Alt tarafı para.
5: Ama işte bu paha biçilemez.
2: Bekle, bekle. Lütfen. Buna gerek yok. Paranı geri ödeyeceğim. Bunu yapabilirim.
4: Hiç sanmıyorum. Biz öyle çalışmayız. Ben sana parayı borç veririm. Sen de bana geri ödersin. Hazır mısın?
2: Hadi ama McDaddy.
4: Başlayalım.
2: Hayır.
4: Bir, iki, üç, dört. Güzel.
5: Aklımı okuyorsun.
2: Şimdi ne yapacaksın? Beni takip edeceksin.
4: Pek sayılmaz.
5: Al bakalım. Hey Tong, sonsuza kadar kaçamazsın.
3: Bu da ne böyle?
6: Hey, ne oluyor?
2: Yok bir şey. Sen içeri gir.
7: Polisler.
4: Pekala, gidelim.

0: Hey Tongs.
1: Aa müfettiş. Özür dilerim. Bu ne sürpriz?
0: Evet, hoş bir sürpriz. Mezunlar buluşmasını kaçırdın.
1: Mezunlar buluşması mı? Kimse bana haber vermedi ki.
0: Sahi mi?
1: İlkokul mu yoksa lise mi?
0: Lise. Ellerini birleştir. Kuralları biliyorsun.
1: Bu gerçekten gerekli mi?
0: Hadi. Peki senin binalardan atlaman gerekli miydi?
2: Biliyor musun, babamdan daha yeteneklisin.
3: Ben onun ayakkabı bağı bile olamam. O Asya'nın en zengin insanlarından biridir aslında. Onun yarısı kadar bile olsaydım sence de mükemmel olmaz mıydı ha?
2: Babam seni çok sevecek eminim.
3: Umarım öyle olur tatlım.
2: Aa, çok tatlısın.
3: Aa, evet affedersin az kalsın. Unutuyordum da arabadan bir şey alıp hemen geleyim. Pst pst Ivy, gözünü ondan ayırma. Ivy dur burada ne işin var böyle? Neden böyle giyindin? Aman tanrım sen delirdin mi? Tavuk gibi giyinip buraya gelemezsin. Müşterimle olduğumu görmedin mi? Bak beni takip etmek istiyorsan iyice düşün. Boşanmak istiyorum.
4: Çalışıyorum tamam mı?
3: Güzel, bunu eğlenmek için yaptığını düşünmüştüm.
4: Buraya geldim çünkü Fiona sizi gördüğünü söyledi. Şeyle kim
3: mi? Bir kadınlayım diye mi takip ediyordun beni? Sana

0: söylüyorum. Benim müşterilerim her zaman kadın olur. Güvenmiyorsan benden boşan.
1: Ama aylardır eve uğramadın.
0: Hadi ama. Genç yaşta seninle evlenecek kadar aptaldım. Hem de senin gibi bir kadınla. Beni neden rahat bırakmıyorsun ha? Boşanmak istiyorum.
1: Özür dilerim.
0: Özür dileme. Sen yanlış bir şey yapmadın. Sadece kendin için üzül. Bence okuluna geri dön. İyi bir eğitim alırsan eğer bunu yapmana gerek kalmaz zaten. Gerçek bir işin olur ha? Yeter artık. Kendi bağımsızlığını kazanmalısın. Yeter, tamam mı? Beni rahat bırak. Burama kadar geldi artık. İstemiyorum.
1: Hamileyim. Senden.
0: Ha? Ne?
1: Senden.
0: Şaka mı bu? Buna inanmıyorum. Dinle Ivy. Çocukları sevmediğimi biliyorsun. Yani benden iyi bir baba olmaz. Hayatında bir çocuk olsun istemezsin, değil mi? Her neyse tatlım. Bundan emin misin? Yani 3 aydan fazla olamaz. Burada vakit kaybetme sakın. Şenzen'e gidip yaptır. Hadi tatlım. En iyi seçenek bu. He? Seni seviyorum. O halde acele et hadi. Hey bekle bekle. Şenzen'e bu kılıkla yürüyerek gidemezsin. Otobüse bin. İçeri gidelim.
2: Söyle bakalım, Tonks nerede?
3: O öldü lanet olasıca.
2: Hey kızma, sakin ol, sorun yok. Pekala, her zamanki gibi boya alıp duvarlara resim yapacağız. Kapıyı ve pencereleri de güvenliğiniz için kapalı tutun, tamam mı? Bunun için çok üzgünüm. Hoşça kalın.
4: Merhaba Tonks.
5: Dur bak kim gelmiş. Aa, babanı görmeye mi geldin?
4: Evet, görüşürüz. Duyun
5: uçlarası, onunla konuşma lütfen.
3: Borcunu öde mi?
2: Devam edin bayan, resim yapmamız gerek.
3: Evet evet.
2: Rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz.
3: Hadi devam et.
2: Hadi acele et. Hey sen ne yapıyorsun?
3: Ailemi bu işe karıştırmanızı istemiyorum.
2: Ama sen saklanıyordun ve seni bulamıyorduk. Başka nasıl bir mesaj bırakabilirdik ki? Ne yapıyorsun?
3: Sıkı tutun. Elime geçince sana paranı ödeyeceğim. Ama ailemi bir daha rahatsız edersen seni öldürürüm, anladın mı? Ona yardım et. Merhaba, merhaba. Nasılsınız bakalım? Aa, herkes buradaymış. Merhaba çocuklar. Ne kadar büyümüşsünüz. Buraya gelin, hediyelerinizi alın. Hepsi size. Beğendiğinizi alın. Bu da sizin için. Ve bu da senin için. Evet. Ve bu da hep istediğini yastık. Ve senin ısıtıcın. Ve baba bu da senin için. Bir masaj aleti. Sırtın için.
6: Neden geri döndün? Öldüğünü düşünmek daha iyiydi.
3: Henüz ölmedim. İşte karşındayım baba.
6: Sen bir hiçsin. Bu ailenin yüz karasısın. Oysa iyi bir çocuktun. Senin bir doktor ya da avukat olmanı istedim. Naziktin, akıllıydın. Seni en iyi okullara gönderdim. Ama sen sadece bir hırsıza dönüştün.
3: İstediğin gibi olamadığım için üzgünüm baba. Ama ben hala oğlunum, tamam mı? Ve yaptığım işte de gayet iyiyim.
6: Annenle ben bütün paramızı seni iyi bir okula göndermek için biriktirdik. Ama sen hırsızlık yapıp çalıyorsun. Yapmanı istediğim şey bu mu sanıyorsun?
3: Benden ne istiyorsun? İstediğin her şeyi yaptım. Bence sorun bende değil.
6: Sorun sensin.
3: Bana bak, iyi görünüyorum.
6: Hayır, görünmüyorsun. O serseriler neden geliyor ha? Çünkü onlara borcum var.
3: Ben bir iş adamıyım. Bazen böyle şeyler olur.
6: İş adamı mı? Peki ne işiymiş bu? Ben ne olduğunu iyi biliyorum ha? Sadece eğlence ve kumar. Sen bir sahtekar ve yalancıdan başka bir şey değilsin.
3: Kapa çeneni. Senin tek istediğin benim para kazanmak. Şunu. Ve ben de öyle yapıyorum. Size hediyeler bile getirdim. Bak bunun nesi yanlış? İstediğini yaptım. Para kazandım.
6: Beni endişelendiren şey bu mu sanıyorsun? Peki ya saygı?
3: Sence saygı yeterli mi? Sana inanamıyorum. Mesele bu mu yani?
6: Parasını ödemediğin hiçbir hediyeni istemiyorum. Aslında bunların hepsinin çalıntı olduğunu biliyorum.
5: Baba, baba, yapma, öyle deme. Lütfen sakin ol. lütfen.
6: Yatıranları buradan. Hayır. Hepsini
5: lütfen,
6: dışarı at.
5: Lütfen baba. Dışarı. Dur artık.

0: artık. Sakin olman gerekiyor.
1: Lütfen baba yapmayın.
0: Lütfen yeter artık.
2: Bunu atmayı unuttum.
0: Tamam. Git hemen buradan.
1: Sana git dedim.
2: Defol.
1: Çık dışarı.
2: Burada istemiyorsun. Sen artık benim oğlum değilsin. Götür şu çalıntı mallarını da. Seni görmek istemiyorum
0: artık. Yeter artık baba, sakin ol lütfen.
2: Defol git buradan.

0: Tatlı bebeğim. Ağlamaz. Ne var, ne oldu? Sen iyi misin tatlım?
1: Burası bizim yatak odamız değil mi?
0: Evet. Evet, tabii ki öyle.
1: Emin misin?
0: Evet. Her şey aynı görünüyor.
1: O halde soyulduk.
0: Sahi mi?
1: Evet, sahi. Sakladığım paralar çalınmış.
0: Sorun değil hayatım. En azından bebeğimiz güvende. Sana biraz çay yapayım. İster misin?
1: Soyulduk. Bütün para gitti. Alo.
2: Landlord.
1: Evet, ne var?
2: Senin için büyük bir işim var. Emekli olduğunu biliyorum ama sormam gerekiyordu. İlgilenir misin?
1: Emekli olmuyorum. İşe alıyorum.

0: Jonks, benimle buluşmanı istiyorum. Saat 10'da. Her zamanki yerde.
1: Eğer elinde tutamayacaksan araba satın alıp durma.
2: Bana sadece birkaç hafta ver. İşte bunu zahmetine karşılık al hadi.
1: Hayır üzgünüm.
2: Bir şeyler içersin al hadi. Sadece arabayı götürmeye yeter. Hadi hadi
1: hayır, yapamam.
2: Tamam öyle olsun seni cüce. Hayatın boyunca araba çek dur sen ezik. Ve çocuğun da senin gibi cüce olsun sonra.
1: Onu gördün değil mi?

0: Oktopus. Benim kasamı sen mi kırdın?
1: Tonks ne cehennemde? Buraya gelmeyecek mi?
0: Bir teklif aldım. Büyük bir iş. Ama tek başıma karar veremem.
1: Senin sorunun ne? Neden sürekli üzerinde boya lekesi var? Daha mı iyi görünüyorsun?
0: Baksana Tonks. Evi mi sen mi soydun?
2: Bu neden seni rahatsız ediyor? Asıl senin sorunun ne? Neden çeneni kapatmıyorsun ha? Ne diyordun sen? Bizi neden buraya çağırdın?
0: Yeni bir işimiz var. Ama pek emin değil.
2: Bunun önemi yok. Ben varım, tamam.
0: Bu oldukça karmaşık. Ama işi yaparsak 7 milyon alacağız.
1: Ne?
2: 7 milyon mu?
1: 7 milyon mu?
0: Evet,
1: ne için mi?
0: Ama iş biraz karışık.
2: 7 milyon. Hadi kapa çeneni. Arabayı çalıştın.
1: Hadi yürü. Hadi yürü.
0: Ama
1: hadi.
0: Emin değilim.
1: Hadi yürü. Gidelim.
2: Evet. Kapa çeneni. Gazla hadi.

0: İnmeme yardım edin.
1: Bizimle gelmek zorunda değildin.
0: Hayır, bu işi kendim yapmalıyım.
1: Nedir bu iş? Neden para bu kadar yüksek?
0: Boş ver. Sadece benim için kapıyı açın. Burada bekliyorum.
2: Hazır mısın?
1: Evet.

Büyük ihtimalle başka bir kasayı boşaltıyordur. Aa, bu hastanedeki o bebekli hanımefendi. Neredesiniz? Neler oluyor?

0: Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bebeği mi kaçıracağız?
1: Hayır, sadece onu büyük babasına geri götürüyoruz.
2: Sessiz ol.
0: Bana yalan mı söyledin?
2: Söylemedim.
0: Bunu nasıl yaparsın?
3: Hey, neler oluyor?
4: Bilmiyorum.
1: Alo, benim iş tamamdır. Tamam, hemen geliyorum. Görüşürüz.
0: Unuttun mu? Bir anlaşmamız vardı. Ne olursa olsun cinayet ve kaçırma yoktu.
1: Dinle, bu sadece bir aile içi anlaşmazlık. Tek yapmamız gereken onu büyük babasına götürüp kan testinden sonra geri getirmek.
0: Onu neyle besleyeceksin?
2: Hiçbir şeyle.
1: Bırakın gideceğimiz yere kadar uyusun.
0: Ay, bunu nasıl yaparsın? Çizgiyi aştın. Bu bir bebek, farkında mısın? Bize çizgiyi aşmamayı sen öğretmiştin. Bu adam kaçırmadır.
1: Hayır, bu farklı. Bu yaptığımız doğaçlama.
2: Bize çocuk kaçırma işi olduğunu söylemen gerekirdi.
1: Evet, size söylemeye çalıştım ama 7 milyonu duyunca çıldırıp beni arabaya tıktınız. Artık gidebilir miyiz? He?
0: Olmaz, ben bu işte yokum.
1: Ne yapıyorsun?
0: Doğru olan şeyi.
1: Yapamazsın. Ucunda iyi para var. Unut
0: gitsin.
1: Ama paraya ihtiyacın var. İkinizin de. He? Adam ha Tonks, bu çok para. Ben olmasam ne yapardınız? Hiçbir şey. Sana çalmayı kim öğretti? Ve de sana. Ben öğrettim. Bu yüzden lütfen, biliyorsunuz karım bir deli. Ve biliyorsunuz kör oluyorum. Artık iyi göremiyorum. Umutsuzum. Lütfen sadece bir kereliğine. İkiniz de oğlum gibisiniz. Bunu neden mi yapıyorum? Çünkü metalik sesim. Çünkü param çalındı. Kasamdaki bütün paramı aldılar. Tam 3 milyon papel. 3 milyon. Hepsini. Hiçbir şeyim kalmadı. Bana destek olacak mısın? Söyle. Olacak mısın? Peki ya sen?
5: Meteliksiz. Ben şimdi ne yapacağım? Beni soydular. Hiçbir şeyim yok. Ne yapacağım?
1: Biliyorum, bununla başa çıkabilirim. Tek yapmam gereken götürüp paramı almak. Evet,
0: arabaya binmek. Hadi.

0: Daha dua edin, ben de öyle bir araba kullanmıyorum. Şanslısınız.
1: Çekilsene yolda seni salak.
0: Demek öyle aşağılık herif. Bakalım beni geçebilecek misin, göreceğiz.
2: Hey, arabada bir bebek var, dikkat etsene.
3: Sen delirdin mi? Bırak gitsin. Alo, geldin mi?
1: Neredesin? Sen neredesin?
3: Ben de varmak üzereyim.
1: 5 dakika sonra oradayım. Salağın teki önümü kesiyor.
3: Biz de peşimizdeki bir salakla kapışıyoruz.
1: Geç kalmayın. Alıcı çok dakik biri.
3: Dikkatli ol ve önündeki o salaktan bir an önce kurtul.
1: Bu kolay. Bana boşuna Kral Monza demiyorlar. Görüşürüz.
4: Patron, sorun nedir?
5: Merak ettim. Bebeği aldıktan sonra diğerlerinin icabına bakabilir misin? Ben sadece çocuğu istiyorum.
4: Tamam patron.

0: Affedersiniz efendim. Kenara çekebilir misiniz? Aşırı hız yapıyordunuz.
1: İşte bu harika. Sana yavaşla demiştim.
2: Paniğe kapılmayın. Aşırı hız yapmaktan ehliyetime el konuldu.
3: Ehliyetin olmadan mı kullanıyordun?
2: Bunun soyguncu olmakla ne ilgisi var?
3: Çünkü şu anda şoför koltuğunda sen varsın. Değişmeye hazır oldum.

0: Dinle. Patron bebeği aldıktan sonra diğerlerini öldürün dedi.
1: Öyleyse şunu al.
0: Tamam.
2: Bayım, üfleyin, emmeyin.
3: Efendim, camı indirir misiniz lütfen?
4: Ha?
3: Camı indirin.
4: Aa, tabii.
3: Teşekkür ederim. Çantayı açar mısınız lütfen, çanta? Çanta efendim.
4: Ha?
3: Çantayı açmanızı istiyorum.
4: Bu çanta mı?
3: Evet, açın lütfen.
4: Ha, şimdi mi?
3: Evet, şimdi efendim. Efendim, bir sorun mu var? Lütfen oyalamayın.
5: Geri bas! Elimde bir silah var. Tanrı aşkına delirdiniz mi siz? Çabuk silahını sakla.
6: Hadi, hadi, kaçıyorlar, hadi. Kaçıyorlar. Yakalayın şimdi. Hadi.
5: Git, çabuk git.
6: Hadi peşlerine düşün.

0: Neden bu kadar karanlık?
1: Şey, çünkü farları yakmayı unuttun. Sen bunu araba sürmek biliyorsun.
0: Bebeği kontrol et.
1: O iyi. Onu sürekli yanımda tutuyorum.
0: Sıkıştım.
1: Ne? Kımıldayabilir misin?
0: Ben iyiyim. Siz beni İyi bırakın. Misin? Sorun değil, siz gidin. Ben iyi olacağım.
1: Ne demek istiyorsun? Seni burada bırakamayız.
0: Çocuk buradan hemen götürmelisiniz. Çok para ediyor. Çok para. Gidin dedim
1: tamam,
0: size.
1: Peki. Şunu selam.
2: Polisler her an burada olabilir. Hadi.
0: Para. Para.
1: Hadi.
3: Au. Merkez Sayıkunta bir trafik kazası oldu. Ambulans gönderin. Yaralı var. Bir de itfaiye.

0: aldınız mı?
1: Herkes kapıda.
0: Evet. Bunları bari tamam. Denemeye gönderdim ama. Tamam.
2: Patron, bir kontrol noktasına takıldık. Bebek bizde değil. Bütün yol kapatıldı. Çocuğu olan adamları da bulamıyoruz. Patron.
3: Ne mal olacağı umurumda değil. Sadece bana o çocuğu getirin. Daha fazla hata istemiyorum. Yoksa sizi kendim öldüreceğim.
2: Tamam patron.

0: Ne istiyorsun? Söyle bize. Onun oyna hadi.
1: Bunu sen yap.
0: Hayır sen ama, yap. Yapabilirsin hadi, hadi yapma.
1: Sen yap.
0: Hadi
1: lütfen hadi sen yap. Yap. Lütfen sen yap.
0: Bir şeyler yap.
1: Ne yapıyorsun?
0: Onu uyutacağım. Onunla oynamıyorsun.
1: Hayır hayır hayır. Böyle olmaz.
0: Peki ne yapacağız?
1: Pencereleri kapatalım. Perdeleri de. Ne istediğini söylesene olmuyor mu?
0: Yo yo yo, ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın.
1: Ne demek istiyorsun? Hava alacak yer bıraktım.
0: Kes şunu. O da abi bebek. Hadi ama delirdin mi? Bunu
1: sadece
0: yapamazsın.
1: Sadece sesini kesmeye çalışıyordum.
0: Evet
1: o kadar...
0: ama onu öldürebilirsin. Ya. Hey, işe yaradı. Bir daha yapalım. Şimdi. Hoşuna gitti.
1: Bu.
0: Devam
1: bu.
0: Et devam et. Eğleniyor musun?
1: Bu.
0: Evet.
1: Bu.
0: Evet. Vay canına. Başka bir şey dene.
1: Şimdi bum.
0: Harika, devam et hadi. Evet.
2: Ne? Kapıyı kilitlememişsiniz.
0: Ev sahibimiz. Bu ne sürpriz.
1: Başımız belada.
2: Bir bebek ağlaması duydum. Buradan geliyordum. Hey. Bir bebeğiniz mi var?
1: Hayır.
2: Hayır mı?

0: musun? Sorun nedir?
1: Yine duydum. Nerede benim küçük bebeğim?
0: Bebeğiniz kollarınızda ya.
1: Aa, işte buradaymış.
0: Saklamaya devam.
1: Senin neyin var? Sen iyi misin?
2: Ha? Ah, evet evet, ben iyiyim. Ben iyiyim.
1: Kocacığım nerede? Neden burada değil ha?
0: Aa, golf oynamaya gitti.
1: Nasıl golf oynamaya gider? Ve nereye?
0: Şenzene.
1: Ne kadar sürer?
0: Bir hafta, hayır bir ay.
1: Bir ay mı? İkiniz onu kaybettiniz değil mi?
2: Hayır hayır, durun durun durun.
1: Ne tatlı bir bebek.
2: Hanımefendi. O bir aylığına değil, bir günlüğüne gitti. Evet, o kadar. Evet, bir günlüğüne, o kadar. Bir iş görüşmesi için gitti. Büyük bir iş. Yakında döner.
1: Aa, evet. Bana anlatmıştı. Aa, burası çok kirlenmiş.
2: Sorun değil, sorun böyle değil. Tamam, ben temizlerim, temizlerim.
1: Aa, bir de bunlar.
0: Geç oldu. Ne kadar geç oldu. Dağınık. Evet, yatma vakti. Bence bebeğinizi uyutmalısınız.
1: Budağınıklığı temizleyin.
0: Evet, kesinlikle her yeri temizleyeceğiz. Emin olabilirsiniz. Evet.
1: Hoşçakalın.
0: Biraz uyumaya çalışın. Güle güle.
2: Hey. Bebek nerede?
3: Aç hemen.
0: Durduramıyorum.
2: Pişirecek.
3: Lütfen artık ağlama, sana yalvarıyorum. Lütfen lütfen. Lütfen sus
2: tamam,
3: artık.
2: Tamam, bekle,
3: Tanrı aşkına lütfen
2: tamam.
3: Ağlama. Hadi ama tamam, yalvarıyorum tamam, sana yalvarıyorum. Yapma yapma. Yapma lütfen.
2: Al sana biraz tavuk. Ham yap bakayım.
0: Bununla kafasına vurayım mı? Belki o zaman uyur. He? Ona bundan içirelim. Sarhoş tamam, olursa belki uyuyakalır.
2: Ağzına. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. İşe yarıyor. Daha dün
0: başka bir şey söyle. Devam et hadi, hoşuna gitti. Bir şey söyle, ne olursa söyle söyle. Hadi acele et.
2: Küçük çocuk şarkı söyler, oyun oynar, hoplar zıplar. Büyüyünce okula gider ve sonra işe girer.
0: Duyduğum en kötü şarkı.
2: Sen söylemek ister misin?
0: Evet evet.
2: Buyur.
0: Dur bir deneyeyim. Hoşça kal bebeğim ağacın üst dallarında. Seni seviyoruz, seni çok seviyoruz. İyi bizimlesin, sen bizim bir tanemizsin. Çanlar.

0: ufak hediye.
1: Dört küçük, beş minik, altı ufak hediye.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah, şahane çorba oldu. Mis gibi kokuyor.
4: Hoş geldiniz. Efendim?
3: Tepkileri bekliyorum.
5: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
6: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
3: Ya.
7: İnanamıyorum.
8: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
5: Lezzeti, o kıvamı.
8: Taneleri çok güzeldi.
3: Knor çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knor, her kaşıkta dolu dolu lezzet.

0: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Kıyafetleriniz zamanla solup her yıkamada ışıltısını mı kaybediyor? Peki ya o ışıltıyı geri getirebilecek bir yumuşatıcı olsaydı? Pervol'ün yenileme etkili yumuşatıcısıyla tanışın. Renew Care Kompleksi ile renk ve dokuları yeniler, uzun süre kalıcı koku sağlar. Kıyafetlerinizin rengi yenilendikçe ışıltınız da yenilenir. Pervol yumuşatıcı, yenileme etkili ilk yumuşatıcımız.
4: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
5: MediaMarkt app'inden. Çünkü MediaMarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club puan kazanmak için sen de şimdi MediaMarkt app'i indir.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
4: Mediamarkt app'inden. Çünkü Mediamarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi Mediamarkt app'i indir.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
7: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
8: Damla önce çok eğlendim.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Sırada yerel haberler. Dün akşam Hong Kong'da Tai Kwun Lee Malikanesi'nde bir soygun gerçekleşti.
14: Gardiyan, kimse yok mu? Bir iyilik isteyecektim. Kimse yok mu?
15: Alo.
14: Benim. Senden televizyonu açmanı istiyorum. Acele et. Bir saniye lütfen.
13: Elimize yeni bilgiler geçtikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın.
14: Gördün mü? O sıradan bir köpek değil. O soylu bir kaniş. Artık normal bir fiyata satmayacağız. Buradan çıkınca fiyatı yükselteceğim.
16: Peki çıkman ne kadar sürer?
14: Birkaç gün içinde umarım. Beni tehlikeli araba sürmekle suçluyor.
17: Hey dostum, evet. Sen yokken bebeği kim bakacak?
14: Siz, çünkü o kaniş milyarlar edecek. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Hoşçakalın.
17: Bebek bize kaldı. Aman tanrım.
16: Sustursana şunu.
17: Nasıl susturayım? Bana yardım etsene. Hadi ama. Bekle.
16: Dur yardım edeyim. Şöyle gel. Şşş, tamam. Çıkar
17: şunu. Kapa çeneni.
16: Ne pislik ama. Oy, aşağısı daha da iğrenç. Al buraya bakayım. Ne, nasılmış? Hadi uslu bir bebek ol. Tadı güzel değil mi ha?
18: Merhaba küçük bebek. Böyle gelin, öyle her şeyle onu beslemeyin. Kaç yaşında?
16: Kaç yaşında bu?
18: Sanırım 5-6 aylık olmalı. Peki babası kim?
17: Babası o.
18: Oo, anlıyorum, çok hoş. Sizin gibileri biliyorum. Aferin size. Oo, anlıyorum, çok hoş. Sizin gibileri biliyorum. Aferin size. Sizin gibilere karşı değilim. Sadece bazı şeylere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Gördünüz mü? Mesela bu 3 yaşındaki çocuklar için ve... bakın, bunda omega 3 yok. Evet. İşte ve bu da ekstra büyük. Evet, sonra çişi kenarından akar durur. Bu da sütü arttırmak için. Bu ne için ha?
17: Bilirsiniz, kendimi daha iyi hissettiriyor.
16: Bize ne tuttuğunu söyler misiniz?
18: Sadece birkaç tavsiye vermek istedim. Baba olarak böyle şeyleri ciddiye almalısınız. Ebeveyn olmak düşündüğünüz kadar kolay değil. Bebeklerin ihtiyaçları vardır. Durun, size göstereyim. İşte. Hadi siz de alın. Alın hadi.
16: Pekala, acele eder misiniz?
18: Peki bunlar nedir? Sizin mi?
16: Bunlar mı? Al, hemen ver bakayım.
17: Pekala. Al bakalım. Baksana, bu çok koyu olmuş. Baksana.
16: Ne oldu?
17: Hadi öğrenelim.
16: Teşekkür ederim. Bebek dersleri. Sen birini, ben diğerini.
17: Pekala.
16: Daha bekle.
17: Sağ ol.
19: Şu taraftan efendim.
16: Teşekkür ederim. Yardım edin lütfen.
19: Bir,
9: 2, 3. Şimdi oturun. Aa,
17: affedersiniz, bir daha gösterebilir misiniz?
9: Aa, pekala, hepiniz devam edin. Şimdi eve gittiğinizde eşinize öğretmenizi istiyorum. Hı-hı. Tamam mı? Sırtınızı düz tuttuğunuzdan emin olun. Kalçaları ise sıkı tutmalısınız, tamam mı?
17: Aynen bu şekilde.
9: Gördünüz
17: mi?
9: Gördünüz mü?
17: Evet, çok düz.
9: Evet, kalçalar sıkı. Görüyor musunuz?
17: Bu inanılmaz gerçekten.
9: Aa, aa, çok tatlı, şuna bakın.
8: Çok şirin. Kaç aylık bu?
16: Şey sanırım birkaç aylık. Evet.
9: Aa, duydun mu? Birkaç aylıkmış. Annesi evet, nerede? Evet.
16: Annesi mi? O, işte o.
9: Aa, bebeği yalnız mı bakıyorsun?
16: Evet. Evet.
8: Aa, ne kadar şeker. Erkek mi kız mı? Öyle mi?
16: Sen buralı değilsin değil mi?
18: Hayır, şen şenliyim. Ben

0: yavaş at. Yine kaybettim bak.
1: Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Daha iyisini yapabilirim.

0: Hazır.
1: Hı.

0: Ne? Buna inanabiliyor musun?
1: Melody, sana teşekkür etmek istiyorum. Sen olmasaydın ne yapacağımızı bilemezdik. Octopus ve ben sana minnettarız. Ben daha çok minnettarım.

0: Ivy dediğim şeyi yaptın mı? Eğer istemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Sence onu yeni aramalı mıyım? Yoksa çok mu acımasızdım?
1: Ben Ivy. Şu anda cevap veremiyorum. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Sizi sonra ararım.
2: Merhaba.
3: Nasıl gidiyor?
2: Merhaba.
3: Uzun zaman olmuştu. Bu senin bebeğin mi?
4: Hadi. Yarım saatte seni bekliyoruz.
5: Evet. Hadi bakalım.
4: Nereye yapayım, nereye yakalarım ona.
5: Hadi.
2: Evet. Hadi.
3: Uslu bir çocuk o.
0: Hadi.
2: Ağlama ama. Lütfen. Lütfen ağlama.
4: Evet.
0: Hey, oynamayacaksan defol.
4: Bebeğin burada ne işi var? Tamam.
6: Bebeklerin ihtiyaçları vardır. Baba olarak böyle şeyleri ciddiye almalısınız. Ebeveyn olmak düşündüğünüz kadar kolay değil.
4: Hadi. Hey, hadi. Oynayacaklar orada.
0: Hey, defol buradan.
4: Hadi dostum.
0: Hadi git buradan.
6: Evet, çok
0: ağır. Hala bekliyor.
2: Gidiyorum, tamam. Gidiyorum.
0: Git buradan. Çocuklar olmaz, defol.
3: Ne oldu, erken mi kaybettin?
2: Hayır, ağlamayı bir türlü bırakmadı.
0: Hadi.
4: 4 numaraya.
2: Ha, böylesi daha iyi.
7: Bilmiyorum. Bütün gün onlara ulaşmaya çalıştım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben sözümü tutarım. Bu işi halledeceğim.
8: Ben sadece çocuğu istiyorum.
7: Hey, çıkarın beni. Aman tanrım. Neredeyim ben? Hayır. Bu olamaz. Pekala. İki suç ortağı var. Tonks ve Octopus. Çıkarın beni.
8: Gidip o suç ortaklarını bulun. Octopus ve Tonks'u.
9: Benim. Patron için bazı haberlerim var.
6: Çok güzel. Şimdi de çocuk bezini değiştiriyoruz. Sadece çıkartın ve masanın üzerine serin.
10: Oradalar.
6: Güzel.
10: Sen Tonk musun? O bebeği bize vereceksin.
6: İşte böyle.
2: Ne bebeği?
10: Benimle oyun
6: şimdi
10: oynama.
6: Şimdi başka bir şey deneyelim. Hey! Hey! Ne oldu?
2: Ah! Landlord yerini tanımıyorum.
10: Sabrımı zorluyorsun.
0: Neler oluyor?
2: Bebeği arıyorlarmış.
0: Aa, benim adım Bebek. Beni mi arıyordunuz?
10: Kendin kaşındın. Yakalayın şunu.

0: Git buradan.
1: Hey dur.
2: Sen iyi misin?
0: Ben iyiyim, sadece fazla sıçradım.

0: Açıldı.
1: Ne dediler?
2: Kimin umurunda? Hadi, hadi gidelim.

0: Pekala, hazır mısın?
1: Evet. Sen zili çaldığında boyayı suratına boşaltacağım.
0: Hadi onu boyayalım.
1: Tamam.
0: Bekle. Hey Tongs, kadınların ve bebeklerin arkasına mı saklanıyorsun? Borcunu öde yoksa seni öldürürüm.
2: Tongs şu anda evde değil.
0: Söylediklerinizden bir şey anlamadım. O benim eski dostumdur.
2: Lütfen sonra gelin.
0: Pekala, biz de içeride bekleriz.
1: Merhaba.
2: Ama bekleyin.
1: O haklı patron, burada değil.
3: Ama çok korkuyorum.
4: Daha mı çok?
3: Ona gelecek hakkında sorular sorayım mı?
4: Ona karşı sesini yükselt.
2: İşte oldu. Kimmiş uslu bebek? Al bakalım. Kimi aramıştınız?
3: Oktopusu.
2: Şu anda evde değil. Sonra uğrar mısınız? Her neyse, içeri gelin.

0: Tamam.
1: Çabuk git. Bebeğin evde olduğundan emin ol.
0: Sorun nedir?
1: Dişim ağrıyor.
0: Hey, oktopus aceleyle nereye gitti?
1: Tuvalete gitmesi gerekti de.
0: Burada mı yaşıyorsun? Evet. Görmeyi çok isterim doğrusu.
1: Ne? Steve!
2: Tamam seni...
3: Senin burada ne işin var? Tam zamanıydı. Sesli mesaj bırakmaktan yoruldum. Git buradan. Sizinle sonra konuşacağım. Gel çabuk, gel hadi. Bebeği benim odama mı koydun?
4: Evet ama onlar kim?
3: Hiç kimse, merak etme.
4: Ama...
5: Doğum öncesi kayıt sistemi.
1: Ev darmadan durumda.
0: Sorun değil. Bu boya nedir?
1: Daireyi dekore ediyoruz. Sadece rengi deniyorduk da. Ivy sorun nedir?
3: En iyisi ben gideyim.
1: Belki polis sana yardımcı olur.
0: Sorun nedir bayan? İçeride konuşalım.
2: Şimdi seni...
0: Hanımefendi, polis her türlü konuda yardım edebilir.
6: İçeride bir polis var, sen çatıyı açık hemen.
0: Oturun ve sorununuzu anlatın lütfen.
1: Affedersiniz, sizi tanıştırayım. Bu müfettiş Steve Mock, benim arkadaşım. Ve bunlar da benim kuzenlerim.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Dekorasyon için yeni renkleri göstermeye gelmiştik.
0: Ama bu adam...
3: Evet, vücut sanatı yapıyorum.

0: Peki bu bebek eşyaları ne?
1: Dostum oktopusu bilirsin. Kadın düşkünüdür. Bir kadın yetmiyor ve hepsiyle beraber oluyor. Sanırım bu kadın da hamile. Herhalde onu pek önemsemiyor.
0: O şimdi nerede?
1: Tuvalette.
0: Ben de gitmeliyim.
1: Sen de mi?
0: Tonks, bir hırsızlığı araştırıyorum. Bir şeyler biliyor musun?
1: Hayır. Uzun zaman önce bıraktım. Oktopus müfettişlerine konuşmak istiyor. Acele eder misin? Oktopus! Çıktın mı?
0: Kullanabilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
0: Fikrimi değiştirdim.
2: Durun, isim verme sakın. Oraya sakın girmesin. Sakın girmesin oraya.
0: Burada da bir arkadaşın var.
1: Yatak odamda mı? O benim... Hayır. Diğer kuzenim.
3: Ben en büyükleriyim.
0: Pekala, belki de oturup konuşmalıyız.
2: Tamam, hadi oyala.
0: Ne, birbirlerini tanıyorlar mı?
1: Evet, elbette tanıyorlar. Oktopus, buraya gelir misin lütfen?
4: Burada ne işin var? Boşanmak istiyorum. Nedir bu? Hey. Boş versene, boşanmak istiyorum.
5: Oktopus. Hey, sizin sorununuz nedir? Ivy, bekle.
0: Çok karışık bir mesele.
1: Evet öyle. Çok karışık, evet.
0: Tonks, seni uzun zamandır tanırım. Farklı ırklardan ailen olduğunu bilmiyordum.
1: Babam bir denizciydi ve Afrika'ya gitmişti.
3: Ne? Ama bu onu seni kardeşin yapar. Bu doğru olamaz.
4: Evet doğru, anneme sorabilirim.
6: Bence sen çeneni kapalı tut.
0: Sorun nedir? Sorun ne?
1: Sadece bir kas spazmı, sorun yok. Merak etme.
0: İyi olduğuna emin misin? Yardım ister misin?
4: Yardım et, daha fazla tutamıyorum. Acele et hadi.
0: Hey, bu bir bebek. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Sıkı.
4: Tonks, yardım et.
1: Hey, biraz yardım fena olmazdı.
7: Çok isterdim ama.
1: Hey, yakala ve ortadan kaybol.
0: Oktopus, bundan kurtulamayacaksın. Tonks, başın büyük belada.
3: Acele edin.
6: Hadi ama.
3: İçerideler, yakalayın hepsini.
1: Kafana dikkat et. Pekala, beni dinle.
0: Evet, doğru karakola.
1: Karakola daha sonra uğrarım.
0: Sana inanmıyor.
1: Onun için çok üzgünüm.
0: Üzgün olduğunu sanmıyorum.
1: Ah!
0: Hey Tongs! Geri çekil!
1: Beni dinlemeliydin.
0: Tongs! Seni yakalayacağım!

0: Octopus!
1: Hadi koş!
2: Buraya gelin!
0: Tamam, sorun yok, sorun yok. Kalk ve kamerası takip et!

0: Soru yok. Polis, kamyoneti takip et.
1: Yapamam. Motor kullanmayı yeni öğreniyorum. Acemiyim.
0: Sana ehliyet vermeleri için komisyonla konuşurum. Sen sür.
1: Sen ciddi misin?
0: Evet. Sormamda sakınca yoksa bunu nereden öğrendin?
1: Video oyunlarından.
0: Ha?

0: olamaz. Arkamızdaki araba bizi takip ediyor ve durmamızı söylüyor. Ne yapacağız?
1: Güpegündüz uyuyacaklar mı? Daha neler?
2: Panikleme. Merkezi ara. Destek iste.
1: Cevap ver merkez. Burası araç 3321. Daniel konuşuyor. Şüpheli bir soygun durumu.
3: Hey çocuk! Aracı durdur!
0: Çocuk mu?
2: Sen kime çocuk diyorsun? Durmuyorum!

0: bela istiyorsun demek. Sana tekmeyi basacağım.
1: Aa evet.
2: Daha yaklaş hadi. Yo yavaşla yavaşla.
0: Olamaz. Bir tane daha mı? Bu sefer ki motorlu.
2: Aracı dur.

0: Atlaya bak. Komisyon ehliyetin için seni arayacak.
1: Sağ ol.
2: Bu taraftan, bu taraftan.
0: Kurtar şunu.
3: Sence ben ne yapıyorum salak?
0: Neredeyse oldu.
2: Hey dur. Kenara çek. Çarp ona.

0: Dikkat edin. Amanın.
1: Sen kendine şoför mü diyorsun?
0: Tamam, tamam.
1: Hey!
0: Ağlama, tamam.
1: Dur!
2: Tanrım, bu çok yakındı. Artık bitti ve her şey yolunda. Çok iyiydin dostum.
3: Aslen nerelisin sen?
2: Brock Dağı'ndanım.
4: Hey çocuk, ben polisim. Bisikletine ihtiyacım var.
5: Git işine be salak.
4: Geri gelip tekrar söylesene.
6: Her şey yolunda. Tekrar görüşmek üzere efendim.
7: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
6: Hoşça kalın.

0: Octopus'a ulaştınız. Mesajınızı sinyal sesinden sonra bırakın.
1: Borç senedi. Buna inanamıyorum.
2: Baba, Tonks'a yardım etmeliyiz.
3: Benden de bu kadar. Merak etme baba.

0: Sana ne oldu böyle? Buzlu lollipop'a dönmüşsün. Patron, açıklayabilirim. Biz onurlu insanlarız. Sözümüzden dönmeyiz. Her zaman sözümüzü tutarız. Birimiz hepimiz için ve hepimiz yani senin için.
1: 30 milyon.
0: Ne dedin? 30 milyon.
1: Bu çocuk için son teklifim.
0: Aramızda paranın lafı mı olur? Sana çocuğu getiririm. Ama teklifi kabul ediyorum.
2: Kimse yok mu?
3: Merhaba, banyodayım.
2: Burada olmana sevindim. Çocuk kimin? Deliler gibi ağlıyor.
3: Benim için ilgilenir misin?
2: Tamam, ilgilenirim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Altını değiştirmelisin, ateşi de var.
3: Ateşi mi var?
2: Evet.
3: Ne yapabilirim peki?
2: Onu hemen doktora götür.
3: Nasıl yani? Doktor mu?
2: Evet, acele et.
4: Alo?
3: Landlord, çıkmışsın.
4: Evet, bıraktılar.
3: Çok şükür.
4: Sen neredesin?
3: Hastaneye gidiyorum.
4: Hastane mi? Ne oldu?
3: Bebek hasta.
4: Ne? Oktopus'a orada buluşacağımızı söyle.
3: Tamam.

0: Tongs?
1: Söylesene, ne oldu?
0: Unuttun mu, seni arayıp felç geçirdiğini söylemiştim. Belli ki unutmuşsun.

0: Çok üzgünüm baba. Kendinize iyi bakın.
1: Baba sen iyi misin?
2: Ah güzel. Nihayet ateşi düştü. Doktor iyi olacağını söyledi.
0: Aa, teşekkür ederim.
2: Sen doğru olanı yaptın.
0: Dinle ben...
2: Açıklamak zorunda değilsin. Daha da önemlisi... Bebek iyileşecek işte.
0: Aa, sağ ol.
2: Burada bekle, ben reçeteyi getireyim.
0: Tamam, sağ ol.
3: Ha, nihayet gel buraya çabuk. Yeni bir anlaşma yaptım. Eğer siz ikiniz bebeğin ne kadar ettiğini bilseydiniz, hadi tahmin edin bakalım. 10 milyon paper, hem de her birimize. İşte bu da depozit. 5 milyon dolar. Tek yapmamız gereken çocuğu teslim etmek ve bam, 25 milyon daha.
4: Bekleyin de ona ilacını vereyim.
0: Hayır, ateş artık düştü. Gerek olmayacak.
3: Ne? Siz ikiniz şimdi de dadı mı oldunuz? Hadi ama. Bu nedir biliyor musunuz? 3 spor araba. Hadi. Bu hayalini kurduğun kumarhane. Hem de en büyüğünden. Ha? Hadi. Hadi.
5: Bize yardım edin. Tek istediğim bebeğimi geri almak. Ne isterseniz kabul edeceğiz. Her şeyi. Sadece bebeğimize zarar vermeyin.
3: İzlemeyin şunu. 30 milyon papel. Bu bebek için. Büyük babasına teslim edersek.
4: Biraz temizleme alacağım.
3: Parayı düşünsenize. Üstelik onu ailesine geri veriyoruz. Doğru olan bu değil mi? Söylesene.
6: Size özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Sadece bir deneyin, çok lezzetlidir. Üstelik fiyatı da uygun. Gelmek ister misiniz bayım? Lütfen bir deneyin bayım. Somon balığı içeren özel bir tarifti. Sarı kuyruk, tatlı karides,

0: Hepsi çok uygun fiyata. Buyurun, işte buyurun. Çok uygun fiyata. Buyurun, buyurun bayım.
1: Neden burada dikilip fısıldıyorsun? Daha yüksek bağırsana. Hadi.
0: Merhaba, size özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Özel promosyon. Sadece bir deneyin. Çok lezzetlidir. Lütfen gelin bayım. Özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Alo?
2: Tattım. Çok üzgünüm. Kocan olmayı hak etmiyorum. Affet beni.

0: İşte orada. Girebilirsiniz.
1: Hayatım.
2: Her şey yolunda tatlım.
1: Hastaneden aradıklarında o kadar endişelendim ki, ne oldu?
2: Aa, hiçbir şey.
1: Sonra anne yok. Demek istiyorsun? Gözlüğün nasıl bu hale geldi?
2: Buraya gelirken bir bisikletliyle çarpıştım. Camları kırıldı. Yarın gider yaptırırım, merak etme. Sana bir hediyem var. Gözlerini kapat. Bakmak yok, tamam mı? Pekala, işte geldik. Hazır mısın? Senin için çok özel bir hediyem var. Bakmak yok, tamam mı? Gözlerini açabilirsin. Biraz daha aç. Artık bakabilirsin. Sessiz ol, onu korkutacaksın.
1: Bebeğim. Annecik seni gördüğüne çok mutlu oldu.
2: Seni seviyorum tatlım. Şimdi.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok üzgünüm. Ben tam bir aptalım.
2: Hayır. Sen yaşlı bir adamı çok mutlu ettin. Sen benim hayatımdaki en değerli ve en önemli şeysin. Şş, yüksek sesle ağlarsan onu korkutursun, tamam mı? Sakinleş. İşte böyle.

0: Güzel bebek.
1: Yarın onu annesine geri götürüyorum. Ait olduğu yere geri dönecek. Bebeklerin yaşamı çok basit. Ye, iç ve altını kilit. Çok şanslılar. Çok mutlu ve endişelenecek hiçbir şey yok. Sen ne dersin?
2: Katılıyorum.
1: Biliyorsun ben bir hırsızım. Neden bana karşı bu kadar naziksin? Bunu hak etmiyorum.
2: Sanırım bunun asıl sebebi ve eminim ki senin vicdanın var. Neden baştan başlamıyorsun? Sen iyi birisin.
1: Keşke bunu yapabilsem.
2: Yapabilirsin. Senden harika şeyler bekliyorum. Asla çok geç değildir. Dinle, bunu yapabilirsin. Bana bak. Sana güveniyorum.
3: Ben annecik ve bu da işte babacık.
1: Kes artık bak. Şunu.
3: Ben annecik, babacık, babacık, babacık. Babacık, sence ismi nedir?
1: Bunun bir önemi yok.
3: Bundan sonra ne olacak merak ediyorum.

0: Onu bana verin. Bebeği hemen bana verin.
1: Hadi paraları aldım, verin artık bebeği.
0: Hadi bebeği bana verin.
2: Bak dinle şimdi. Her 4 saatte bir onu doyurmalısınız. Elinizin tersiyle mamanın sıcaklığını kontrol edin, yoksa ağzı yanar. Ayrıca her öğle vakti portakal suyu içmesi gerekiyor. Dişi olmadığı için kolayca boğulabilir, tamam mı? Hatta ezilmiş meyveler bile onu boğabilir. Bir de sol kolunla tut, yoksa ağlar durur, tamam mı?
3: Öğleden sonra pirinç ezmesi yedir. Yağsız eti ince ince doğra. Çok soğuk ya da çok sıcak olmasın. Başka ne vardı? Aa, bir de pofuduk oyuncaklarını unutma.
1: Artık bebeği teslim etsen diyorum. Sonra da gidelim ha.
3: Bekle, dikkatli taşı.
0: Anladık.
2: Biberonu al, sıcaklığı kıvamında, tamam mı? Beslenme vakti geldi çünkü. Onu saçma.
4: Yeter. İkiniz de delisiniz. Sen neye bakıyorsun? Hadi ikile. Yürü.
3: Bekle bekle. Ona ne yapıyorlar?
1: Ya merak etme. Doktor ve hemşireler var. O iyi olacak. Onu muayene edip büyük babasına götürecekler. Spor arabanı düşün ve sen de kumarhaneni. Bu gerçeğe dönüşen bir hayal.

0: Peki efendim.
1: Her şey tamam. Onu yukarı götürün.
2: Tamam.

0: Necit geliyor.
1: Bebeği al.
2: Bebeği verin.
3: Hayır, hayır, hayır.
2: Ben de daha lütfen güvende olur. Hadi ver. Tamam, geçti ufaklık.
1: Lan dur. Bizi bekle. Landlord gitti. Kapıyı aç.
4: Bebeği bana ver.

0: Orada bekle, tamam mı? Kımıldama. Sana doğru geliyorum.
1: Yakaladım pofuduk. Hiç komik değil.
0: Evet, sen bir daha iyisin.
2: Bebeğe zarar vermeyin aptallar. Onu çanda getirin.
0: Kaç hemen. Onu yakalamalarına izin verme.

0: İyi, eğlenmene sevindim. Hadi.
1: Kaçıyor. Diğer treni gönderin. Hadi.

0: Merak etme. Pekala, işte gidiyoruz.
1: Tonks, sadece bebeği istiyorum. Hadi, yoksa arkadaşını aşağı atarım.
2: Er ya da geç hepimiz öleceğiz zaten. Önemli olan ölüş şeklimiz. Bebek henüz çok küçük. Hayatını değiştirme şansını hak ediyor. Hem ayrıca beni atacağından şüpheliyim.
1: Tonks, ona kadar sayacağım. Sonra onu aşağı atacağım. Bir, iki, altı, yedi.
2: Diğerlerinden oldu. Peki ya üç ve beş?
1: Sekiz, dokuz, on. Bebeği getirin.
3: Tamam efendim.
2: Bu makineyi hangi moron icat etti?
3: Buyurun efendim.
4: Sen çok tatlı bir ufaklıksın değil mi? Bana o kocaman gülücükten yok mu? Büyük babaya bile mi? He?
2: Pekala, evet, işte annecik geldi. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Onu sol koluna al, yoksa ağlar.
4: Hiç fena değil. Ona neden bağlandığınızı anlıyorum. Evet, parayı geri vermek istemenize üzüldüm ama bu bebek burada benimle kalacak. Yaşamak istiyorsanız gitseniz iyi olur. Bana bir gülücük ver ufaklık. Sen benim torunumsun, bunu biliyorsun değil mi? Test sonuçlarını alır almaz üçümüz birlikte Brezilya'ya gideceğiz.
0: Sen kimsin peki?
4: Ben sadece torunumu istedim. Bu bir sorun mu?
0: O bebeği ailesinden ayıramazsın ama.
4: Gerçekten mi? Peki ya ölen oğlum ne olacak? Max daha bir çocukken annesini kaybetti. Ben ona kendi lunaparkı olacağı sözünü verdim. Ama tamamlandığını asla göremedi. Sadece bir aile istedi. Ama o lanet kadın onu öldürdü. Artık bir oğlum yok. Torunumu da kaybedemem. Büyük baba olmamın benim için önemi büyük. Bu çocuk artık beni hayata bağlayan tek şey.
0: Nasıl bu kadar bencil olabilirsin? Onun bir annesi var. Mesele sadece senin oğlun değil. Mesele bebek.
2: Peki ya o senin torunun değilse? O zaman ne olacak?
5: Laboratuvar sonucu efendim.
4: Tamam. Gidebilirsin.

0: Gözünüzü ayırmayın. Dikkatli olun, yavaş efendim.
1: Ne yapıyorsunuz siz? Bebek nerede?
0: Bakın, paranızı alın ve hemen gidin buradan.
2: Burayı güzel bir buz sarayına çevireceğim. Güzel.

Güzel bir buz sarayı. Buz sarayı. Buz sarayı oğlum için.

0: Hey, neyin var senin?
1: Gidip kendin gör hadi.
0: Ya hadi işe yaramazsın. Ya,
1: ne kadar da hızlısın. Onları gördün mü?
0: Evet, ikisini de gördüm.
2: İkisi hala burada, atın şunları.
3: Tamam.
1: Durun, bekleyin.

Ah.

Tamam. Keltoşları sevmem. Seni pis keltoş.

Hem de taze taze. Tadı güzel mi?

0: Geliyorum ufaklık. Bebek.
1: Ha? Ha?
0: Buradayım. Bebek.

0: soğumuş.
1: Yeah.

0: 하지.
1: 주르기.

0: Yeterince soğuk değil mi?
1: Azadan bir şeyle besleyelim.
0: Hey, kapıyı açabiliyor musun?
1: Ne anahtar deliği var ne de kapı kolu.
2: Kapı sadece dışarıdan açılabilir.

0: İyi misiniz? Kapıyı açın.
1: Açamam, kapıyı sadece patronu açabilir.
0: Öyleyse onu bul ve getir.
2: Maalesef kafayı yedi.
0: İş sana kaldı ev sahibi, aç şu kapıyı.
3: Yapamam. Bu bir İsveç yapımı bilgisayarlı mekanik kilit. 8 katmanlı ve 4 milyondan fazla kombinasyonu var. Aynını CIA'de kullandı.
0: Neden şikayet ediyorsun? Ben polisleri çağırırken sen de onu açmaya çalıştın.
4: Hadi buradan gidelim.
0: Hey durun. Kimse ayrılmasın. Tutuklusunuz. Kapayın çenenizi. Kıpırdamayın.
3: Çok gürültülü, duyamıyorum.
0: Makineleri kapatın.
3: Buzdolabını da kapatın.
0: Onu duydunuz, hadi.
3: Klima sesi duyuyorum.
0: Hemen kapat.
5: Peki müfettiş.
3: Ve nefesinizi de tutun.
0: Ne, hepimiz mi?
3: Evet, hepiniz.
0: Hadi. Nefesinizi tutun.

0: Açıldı mı?
1: Açılması gerekirdi ama açılmadı.
0: Neden?
1: Dokunma, sakın açmaya kalkma. Kendiliğinden açılmalıydı.
0: Ha, bak, bunun yüzünden olmalı.
1: İyi de oraya nasıl sıkışmış öyle?
0: İşte oldu.
2: Evet,
0: açılıyor.
2: Evet, evet.
3: Neden bu kadar uzun sürdü?
4: Bebek.
3: Bebeği kurtarın.
4: Bebek.
3: Bebeği kurtarın.
4: Bebek.
1: Ceza indirim demiştim.
0: Evet, tamamdır.

0: Araba! Araba nerede?
1: Biraz daha dayan. İşte araba. Çalıştır onu. Ne? Lütfen. Neden sen? Kalk ve sütünü iç. Hadi. Lütfen uyan.
2: Hadi, uyan. Hadi. Lütfen. Çalış. Lütfen. Hadi.
1: Lütfen uyan. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Uyan. Uyan. Lütfen. Lütfen ölme. Uyan. Lütfen. Uyan lütfen. Hadi, hadi, hadi lütfen. Kaputu aç! Akü!
3: Motor arkada, evet, akü.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Uyan.
1: Bir kez daha.
0: Bir, iki, üç.

0: Götürün onları. Adamları getirin ve çıkışları kapatın. Kimse girip çıkmasın. Hey!
1: Bebek! Bebek!
0: Dur! Sorun yok. Gitsinler.

0: Hey,
1: kıpırdama.
0: Olduğun yerde kal.
1: Yere yat.
2: Sakin. Ben
1: yat.
2: Sadece oğlumla eğlenmek istemiştim. Eğlenmek istemiştim.
1: Kıpırdama.
0: Çabuk hey. Ol.
2: Max. Hemen.
0: Hemen.
3: Üzgünüm tatlım. Kendine iyi bak. Paranın önemli olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. Eğer bir öbür dünya varsa yeniden doğum, yeniden karım olmanı istiyorum. Bir sürü çocuğumuz da olsun. Tatlım, üzgünüm.
4: Hapisteyken her saniye seni özlüyorum. Tek düşündüğüm paraydı. Ve ben bencildim. Yeniden başlama şansım olursa eğer seni daha çok seveceğim.
5: Özür dilerim baba. Oynadığım kumar ve sebep olduğum acı yüzünden. Düşündüm ki çok param olursa insanlar bana saygı duyardı. Ve sen gurur duyardın. Ama şimdi farkına vardım. Bana öğretmek istediğin şey en iyisini. Kendim için.
4: Elveda.
2: Aa, tatlım. Birçok çocuğumuz olacaktı. Üzgünüm tatlım. Üzgünüm. Üzgünüm.
6: Tanrı günahlarınızı affetsin. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Amen.
3: Bir sürü çocuğumuz olacak ve arka bahçede oynayacaktık. Seni sevdiğimi unutma.
0: Ateş!
7: O zamanki hükümet politikası ölüm cezası gibi çok katıydı. Sadece ağır suç işleyen suçlular ölüm cezasına çarptırılırdı. Şu anda tanık olduğunuz şey ölüm cezasından farklı. Eminim şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur. Hadi bize bu gösteriyi sergileyenleri tekrar alkışlayalım.
8: Bravo!
7: Hepinize teşekkür ederiz. Lütfen şimdi kendinizi ödüllendirin.
2: Merhaba.
9: Harikaydın Tonks. Muhteşemdi. Tatlım harikaydın. Beni çok korkuttun. Dehşete düştüm.
3: Gerçek değildi.
9: Ama beni sevdiğini söyledin.
3: Ha, o kısmı doğruydu işte.
9: Ha, biliyor musun bak 10 tane evlatlık aldım. Afrika'dan, Orta Asya'dan.
3: Peki Kamerun'dan
9: ve...
3: var mı?
9: Sen ciddi misin?
3: Peki, tamam.
4: Kendini zorlama. Neden bunu bana vermiyorsun ha? Kaşlarını çatma. Bu bebek için hiç iyi bir şey değil.
9: Sen kendine bak. Doktor bebeğin iyi olduğunu söyledi.
4: Peki.
9: Aa, unutuyordum. Neyi? Doktorla randevum vardı.
4: Kadın mı erkek mi?
9: Doktorlarımı kıskanıyor olamazsın. Bunu açtığını sanıyordum.
4: Özür dilerim. Öyle haklısın.
9: Mi? Biraz boşluk ver.
4: Onun için burada yeterince boşluk var.
5: Pekala, sağ olun. Geldiğin için teşekkürler Mekledi. Babamla ilgilendiğin için teşekkür ederim.
10: Sorun değil, sen nasılsın?
5: Harikayım, evet artık alıştım. Ama aynı hatayı tekrar yapmayacağım.
10: Bunu bana neden anlatıyorsun?
5: Ben babama söz veriyordum.
0: Tonks.
5: Steve, merhaba.
0: Merhaba. Adalet Bakanlığı sizi şartlı tahliye edebilir.
5: Teşekkürler.
4: Sağ olun efendim.
0: Bakın kim geldi.
4: Bebek.
5: Bebek. Merhaba bebek.
9: Git hadi.
5: Merhaba tatlı şey.
3: Sizden bir türlü özür dileme fırsatımız olmadı.
9: Hayır lütfen. Özür dilemeyin. Çocuğumuzu kurtardınız.
11: Acaba ilgilenir miydiniz?
5: Neyle?
11: Bizim için çalışmakla.
5: Ne?
0: Sen güvenlikten sorumlu olacaksın. Sen koruma olacaksın. Ve sen de özel şoför olacaksın.
3: Bu iş benim için çok uygun.
4: Spor araba kullanmak mı? Bu benim hayalim zaten.
9: ilgilenir miydiniz?
5: Teşekkür ederiz. Evet,
3: elbette.
1: Süre doldu. Mahkumlar hücrelerinize.
8: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
11: Görüşürüz.
9: Aa, bebek. Bebek.
2: Aa, evet tabii tabii. Bu arada bebeğin adını öğrenebilir miyim acaba?
9: Adı Matthew.
11: Matthew Cassing.
3: Gerçekten mi?
4: Elveda.
11: Özür dilerim, iyi bağla, izlemeye dayanamam.
12: Ay. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
13: Evet.
4: Görünce ben de inanamadım ama...
13: Biraz mola verip su içelim lütfen.
4: Zaten az kaldı, yukarıda veririz.
13: Daha dünyanın yolu var. Geride kaldın.
4: Manzara muhteşem değil mi? 80'li yıllardan beri kimsecikler geçmedi buradan.

0: Geride kaldın. Biraz duralım artık ha. Sen biraz dinlen. Ben devam ediyorum.
1: Sen de fazla uzatma dostum.

Pit! İyi misin? Pit!